0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya'da Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble, yani yaklaşık 130 bin dolar para cezası verildi. Başkent Moskova'daki Taginski Bölge Mahkemesi söz konusu şirketler aleyhine açılan davaları karara bağladı. Bu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 3,8 milyon ruble, Google'ın 3,8 milyon ruble ve Microsoft'un 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti. Rusya'da Google, Telegram, Microsoft'un yanı sıra Apple, TikTok ve diğer yabancı internet platformlarına yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce de para cezaları uygulanmıştı. Google'a 2021 sonundan bu yana cirosu üzerinden verilen para cezalarının toplamı 29 milyar rubleyi aşarken şirketin ülkedeki icra borcunun 20 milyar rublenin üzerinde olduğu belirtiliyor. Rusya'da Telegram'ın faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar da uygulanırken, Moskova'daki mahkemelerin yalnızca bu yılın ilk 6 ayında verdiği para cezalarının toplamı 100 milyon rubleyi aştı. Rusya'da Google, Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble para cezası verildi. Moskova'daki Taginski Bölge Mahkemesi, Telegram ve Google'a 3,8'er milyon, Microsoft'a ise 3,5 milyon ruble ceza uygulanmasına hükmetti. Google'un Rusya'da 2021'den bu yana aldığı ciro bazlı cezalarının toplamının 29 milyar rubleyi aştığı belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala velilerin okul masrafları da netleşmeye başladı. Kırtasiye ve okul kıyafetlerinin yanı sıra servis ücretleri de aile bütçesindeki yükü artırıyor. Servis ücretlerinde belirlenen resmi tarife uygulanıyor. Ancak bütçe her geçen yıl velilerin cebini yakıyor. Başkentte velilerin okul kayıt ve yeni dönem hazırlıkları sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi de 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak yeni okul servis ücret tarifesini onayladı. Oy birliğiyle alınan karara göre servis ücretlerine %25,49 oranında zam yapılırken rehber personel ücreti ise 1000 TL olarak belirlendi. 21.780 lira olan en kısa mesafe ücreti 27.331 TL'ye çıktı. Geçtiğimiz 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 0-3 kilometre arası 21.780 lira, 3-6 kilometre arası 24.030 lira, 10-15 kilometre arası ise 32.220 lira olarak uygulanıyordu. Rehberlik hizmeti içinse 750 lira talep ediliyordu. Yapılan son artışın ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılında geçerli olacak mesafeye göre yeni fiyat listesi şu şekilde belirlendi. 0-3 kilometre arası 27.332 lira, 3-6 kilometre arası 30.155 lira, 6-10 kilometre arası 35.786 lira, 10-15 kilometre arası 40.433 lira, rehberlik hizmeti 1000 lira. 15 kilometreyi aşan her 1 kilometre için eklenecek ilave mesafe ücreti tarifesi de standart zam oranı çerçevesinde düzenlenecek. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası yetkilileri ücretlerin 9 eşit taksit halinde ödenebileceğini belirtti. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul'da ise okul servis ücretleri %10 oranında artırıldı. Yeni tarifede uzak mesafelerde yıllık ücretler 90 bin lirayı aşarken rehber personel bulunan servislerde ücretlere %35 ekleme yapılacak. Yeni tarifeye göre 0-1 kilometre arasındaki yıllık servis ücreti 39.970 liraya, 1-3 kilometre arasındaki ücret ise 42.804 liraya yükseldi. Uzun mesafelerde ise yıllık ücret 21-23 kilometre arasında 90.112 liraya, 23-25 kilometre arasında 93.610 liraya çıktı. Servis ücretleri yıllık veya yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartıyla ödenebilecek. Kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen veliler tek çekime, nakit ödeme yapmak isteyenlerse ücretin tamamı seferde ödemeye zorlanamayacak. İzmir'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğrenci ve personel servis ücretlerine de %20 zam yapıldı. Yeni tarifede öğrenci servislerinde en düşük ücret 4.228 lira olarak belirlenirken, özel okullarda çalışan bazı servis firmaları bu rakamın yaklaşık 2 katına ulaşan ücretler talep edebiliyor. Zam oranının belli olmasının ardından bazı okullardaki servis şirketleri mesafe ücretlerine uymayarak velilerden fahiş fiyat talebinde bulunabiliyor. Özellikle özel okullarda servis ücretleri okuldan okula farklılık gösteriyor. Peki resmi tarifeye uymayan okullar için veli nereye başvuracak? Derdini kime anlatacak? Dilekçesinde neler olmalı? Çocuklarını okula gönderecek veliler okul servislerinde fahiş ücretlerle karşılaşmaları halinde hukuki yollara başvurarak ödedikleri yüksek miktarları geri alabiliyor. Bazı servis şirketleri servislerde bulunması zorunlu olan hostesleri gerekçe göstererek ek zam yapıyor. Veliler makbuzları, ikametle okul adreslerini ve aradaki mesafeyi tüketici hakem heyetlerine bildirmeleri halinde yapılacak tespitler neticesinde parayı geri alma hakkına sahip. Bu tür fahiş ücretlerle karşılaşan velilerin hukuki olmayan bu durumu ilk önce servis şirketine bildirmesi, sonuç alınamaması durumunda da tüketici hakem heyetine müracaatta bulunması gerekiyor. Veliler tüketici hakem heyetinin başvuruyu reddetmesi durumunda tüketici mahkemesine itirazda bulunabilir. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de okul servis ücretlerine zam geldi. Resmi tarifelerin açıklanmasına rağmen özellikle özel okullarda velilerden daha yüksek ücretler talep edilebiliyor. Peki fahiş servis ücreti isteyen firmaya karşı veli ne yapmalı? Ödediği parayı geri alabilir mi? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Genelgede yeni eğitim yılında uygulanacak eğitim politikaları, okul güvenliği, dijital eğitim ve öğrenci kayıtlarına ilişkin düzenlemeler verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge, resmi ve özel tüm okul ve kurumları kapsıyor. Bakanlık, eğitim faaliyetlerinin Türkiye genelinde uygulama birliği içinde yürütülmesini ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını hedefliyor. Genelgede, eğitim faaliyetlerinin Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi. Yeni eğitim öğretim yılının teması ise, marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okullarda öğrencilerin gelişimini destekleyen oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verileceği ifade edildi. Bakanlık, yeni eğitim bilişim ağı yani EBA platformunun da hizmete sunulacağını açıkladı. Dijital eğitim uygulamalarının daha etkin kullanılması ve öğrencilerin dijital güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi istendi. Yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerinde yaygınlaştırılacağı bildirildi. Sınıflarda cep telefonu kullanımına yönelik mevcut uygulamanın yeni eğitim yılında da devam edeceği belirtildi. Öğrencilerden kayıt parası veya zorunlu herhangi bir ücret alınmayacağı bir kez daha vurgulandı. Bakanlık dışındaki kurumların düzenlediği deneme ve tarama sınavlarına ise okullarda izin verilmeyeceği kaydedildi. Genelgede öğretmenlere yönelik düzenlemeler de yer aldı. Öğretmenlerin önlük giymesi istenirken veli görüşmelerinin okul randevu sistemi üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Yeni eğitim öğretim yılında ayrıca okul güvenliği, aile okul işbirliği, sağlıklı beslenme, mesleki eğitim ve özel eğitim hizmetlerine ilişkin çalışmaların da güçlendirilmesi istendi. Bakanlık, tüm okullarda güvenli, verimli ve öğrenci odaklı bir eğitim ortamının oluşturulmasını hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Yeni dönemde marifin kalbinde oyun temasıyla oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verilecek. Yeni EBA platformu devreye alınırken yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerin yaygınlaştırılması planlanıyor. Genelgede ayrıca okul güvenliği, cep telefonu, öğrenci kayıtlarında ücret alınmaması ve öğretmen-veli iletişimine ilişkin yeni dönemde uygulanacak kurallar hatırlatıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinesi seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran, modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında yeni şeyleri anlatmak için sizlerle beraberiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi bugünün konularına başlayalım. Bugün yine bomba gibi konularımız var. İlk konuğumuz Mitsubishi Heavy Industries klima sistemleri firmasından ürün müdürü Berkan Bayrak. Merhabalar Berkan Bey.
2: Merhabalar.
1: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Bir klima şeyi sürüp gidiyor. Bu konuda önemli bilgileri size danışalım istedik. Sağ olun siz de kabul ettiniz. Şöyle bir şey var. Şimdi mesela almaya gittiğimizde genelde ekstra faktörler işin içine giriyor. Arabanın rengi, işte ne bileyim o arabanın reklamıyla böyle deniz kıyısında üstü açık arabayla gezen insanlar falan ve insanlar başka türlü alma tercihlerine giriyorlar ama klima dediğimiz şey evimizin içinde bir alet çalışıp çalışmaması, düzgün çalışıp çalışmaması hepimiz için çok her şeyden daha önemli ama neye göre klima alacağız? Parasını neye göre vereceğiz? İşte BTU'su mu, elektrik kullanması mı, soğutması mı? Bir sürü faktör var burada. Bunları sizinle konuşalım istedim.
2: Çok teşekkürler Serhat Bey. Ön başta beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de bu programa katılmaktan çok memnunum. Şunu söyleyeyim, çok güzel bir yerden girdiniz aslında. Arabalardan bahsettiniz. Arabalarda hani bir arabayı alırsınız, kontağına basarsınız, çalışır gider. Ama maalesef klimalarımız öyle değil biliyorsunuz. Bir cihazı alıyorsunuz, bir servis geliyor evimize. Diyor ki işte buraya koyalım cihazı, şuraya koyalım. Bir ekstra bir işçilik gerektiren bir cihazı. Böyle bas çalıştır bir cihaz değil bizimkiler. Evet. Onun için en başta düzgün bir tespit yapılması gerekiyor. Evde nereye koyacağız? Hangi odaya koyacağız? Bu odanın ihtiyacı nedir? Sadece hani bir metrekare vesaire değil de bu ev şey alıyor mu? Güneş alıyor mu? Ne kadar alıyor? Onun için uzman bir ekibin gelip cihaza ve de ortama bakması gerekir. Ve de gereken cihazı, uygun yere uzman bir ekibin yerleştirmesi gerekir açıkçası. Monte etmesi gerekir. Evet. Şeyde de çok güzel söylediniz. Arabaların rengi var. İşte üstü açık oluyor vesaire. Ya bizim cihazlarda var ki görsele yönelik şeyler de yapılmaya başlandı son 10 yıldır özellikle. İşte klima klasik alıştığımız şeyler beyaz renktedir ama işte gri gibi, siyah gibi böyle farklı renk seçenekleri doldu. Ya da biraz daha böyle estetiğe evet. yönelik ışıklandırmalı filan cihazlar da oldu. Onun için hem evet. Soğutma ihtiyacı hem ya da işte yerine göre ısıtma ihtiyacı ve de biraz da estetiği düşünerek bunların hepsini beraber doğru bir karar vermek gerekiyor.
1: Vallahi siz şimdi bir genel giriş yaptınız, gerçekten de çok güzel bir girizge oldu. Peki burada ben şimdi ilk önce olsa olmazlarını sizinle konuşmak istiyorum. Yani bir klima alacağız biz, önümüze bir sürü seçenek sunuluyor ama bazıları hepimize böyle Çince gibi geliyor. Şimdi BTU ne demek acaba BTU ya da işte bilmem ne elektrik sarfiyatı filan. Bunları bir şeyle kafamıza konumlandıramıyoruz. Sizden biraz bu teknik bilgilerle neyin ne olduğunu alarak başlayalım. Sonrasında diğer yerlerine gideceğiz tabii.
2: Şimdi BTU dediğimiz aslında bir kapasitenin kısaltılmışı aslında. British Thermal Unit. Bu hepimiz okullarda görmüşüzdür. Kilokalori veya kilowatt gibi bir enerji değeri. Bu klimalarda aslında ne yapıyorsun otururken içeriden bir miktar enerji alıyor. Aslında bu bir enerji birimi. Yani bu klimanın kapasitesini gösteriyor. Daha çok BTU olarak yüksek olan cihaz daha büyük bir cihazdır. Daha değeri küçük olan bir cihaz daha küçük kapasiteli bir cihazdır. Tabii ki sadece kapasiteyle de bitmiyor olay. Sizin evinizin o bir içerideki odadaki havayı da sirküle edebilmesi lazım. Onun için doğru mahalle daha doğru cihazlar vermek gerekiyor. Tabii bundan sonra da aynı kapasite cihaz bir noktadan sonra. Ama birisi daha pahalı, birisi daha ucuz. Burada ne gibi faktörler oluyor? Bunun verimlilik değerleri, işte SER, COP gibi değerler oluyor. Artık sezonsal verimlilikler üzerinden gidiyor. Niye? Bu cihaz çünkü bir anlık çalışmıyor. Bir sezon boyunca veya ısıtmalı da kullanıyorsanız bütün yıl boyunca çalışan cihazlar oluyor. Bunun için bütün sezonda ne kadar enerji verdiğine dair ne kadar enerji harcayacağına yönelik rakamlar var. Nedir? Al mesela bir sezonsal verim değeri 7. Bu ne demek oluyor? Bir birim ısı verecekse ya da ortamdan ısı çekecekse soğutmada, soğutacaksa yani ortalama bunun 7'de 1'i kadar enerji harcayacaktır gün sonunda. Bu değer ne kadar yüksek olursa bu kadar çok enerji sarfiyatı daha iyi olacak demektir. Zaten aynı böyle markanın SR'leri yani o sezonsal enerji değerleri yükseldikçe cihazın da fiyatı genelde yükselmektedir.
1: Yükselmesi anlamına, daha verimli olduğu anlamına geliyor değil mi efendim?
2: Daha verimli olduğu anlamına geliyor. Aynen öyle.
1: Okey. Peki bu noktada mesela şimdi baktık, BTU'ya baktık, ama tabii burada şöyle, sizin de başta çok güzel belirttiğiniz gibi işte eve güneş giriyor mu, işte boyu ne kadar koyacağımız salon filan. Ben çünkü şöyle insanları rastladım, olmuşken en büyüğü olsun. Şimdi ufacık eve, kutu kadar eve böyle en büyüğünden klima taktırınca ortam hafif bir küresel soğuma moduna geçiyor. Bunlara yani parası pulu ya da gösterişi klimada çok ben doğru bulmuyorum ama en doğru bilgiler sizde tabii.
2: Çok sağ olun. Şöyle tabii ki bir mahalle sizin de belirttiğiniz gibi küçük cihaz koymakta yanlıştır. Çünkü cihaz en yüksek devirde devamlı olarak çalışmak zorunda kalacak. Bu da verimlilik için çok istediğimiz bir şey değil. Tersine de dediğiniz gibi çok küçük bir mahalle büyük cihaz koyduğumuz zaman da cihaz çok hızlı soğutacaktır. Bu sefer de dur kalk yapmaya başlayacaktır. Yani siz ortamı 25 derece istiyorsanız çok büyük bir cihaz koyduğunuzda 25 derece getirip duracaktır. Sonra yeniden yapacaktır. Bu da insanlarda hem bir içeride bir sirkülasyon etkisi, o soğuk hava insanlara daha çok değecektir. Bu sebeple de bir rahatsızlık hissi olacaktır. Bir de cihaz çok dur kalk yaptığı için de yine enerji verimsizliğine sebep olacaktır. Yani çok teknik bir bilgi olacak ama bu cihazlar zaten test edilirken belirli bir ısı kayıplarına göre bu cihazı almıştır. Ona göre test edilir. Bunun dışında çok kullanmak ya aşırı fazla kullanıp verimsizlik ya da çok dur kalk yaptırıp tekrar verimsizlik sebebi olacaktır. Onun için doğru mahalle, doğru kapasitede cihaz çok önemli.
1: Doğru kullanım o anlamda peki nedir efendim? Yani ortalama bir çalışan bir cihazın uzun süre çalışması mıdır en verimli soğutmanın yolu?
2: Şuna değineceğim burada da. Bizim özellikle insanımızın da alışkanlığı mı diyeyim, kötü alışkanlığı mı diyeyim, klimayı alıp ya kumandada en çok kaçsa soğutma için 17, 18, 16 neyse bu kullanmak çok da doğru bir yaklaşım değil. Ne olur cihaz gereksiz fazla enerji harcamış olursunuz. Gün sonunda da ya burası çok soğudu, ben bunu bir kapatayım dursun dersiniz. Ama aslında yapılması gereken dış ortam sıcaklığı mesela 37 derece 34 dereceyken iç ortam 27, böyle dış ortamla iç ortam arasında yaklaşık 7 derece gibi bir farkla iç ortamı soğutmak en doğrusudur. Cihazlarımız artık yeni nesil cihazlarımız teknoloji olarak iyi cihazlar. Kendi kapasitesine ayarlayabilen cihazlar. Yani o kompresörlerimiz, o cihazın kalbi diyelim. Bütün o içerideki dönüşümü sağlayan cihazların başında gelen en çok enerji harcayan cihazımız zaten kendi kapasitesini ayarlayabilen inverter bir cihaz. Bu sayede zaten iç ortam biraz soğuduğunda sizin istenilen sıcaklığa yaklaştığında o cihaz zaten kendi kapasitesini kısır. Onun için hem ısıtma için hem soğutma için cihazı daha çok açık tutup ağır ağır kısmi yüklerde kompresör kendini yormayacak şekilde yavaş yavaş çalıştırmak daha doğru olacaktır. Cihaz çok klasik bir söylem vardır. Kısmi yükte daha verimli çalışır. Onun için cihaz ne kadar kısmi yükte siz çalıştırırsanız dur kalk yaptırmak yerine cihaz daha verimli çalışacaktır.
1: Ya benim çevremdeki insanlar hani klima çok fazla elektrik harcıyor. Elektrik çok pahalı oldu. O yüzden şöyle az çalıştıralım. O yüzden de en alttan başlayalım çalıştırmaya. Hani 18 derece bir şoklayalım evi. Ondan sonra o 3 saat gider bakış açısında. Yani 3 saat kısık çalıştırmaktansa böyle bir 10 dakika en yüksekte çalıştırıp evi soğutup rahat etmek gibi bir bakış açısı var. Bunun yanlış olduğunu ben sizden anlıyorum şu anda.
2: Aynen öyle. Ya şimdi insan tabii kendi yaşadıklarıyla da örnekler veriyor. Ben de evimde klima kullanıyorum. Ama tabii ki kendi markamız olan bir klima. Ve de bunu ben açık söyleyeyim, ben biraz soğuğu da seven bir insanım. İşten dolayı, belki meslekten dolayı diyebilirsiniz. Hanım da öyle, evde hanım da öyle. Bizde devamlı klima açık duruyor. Ama gün sonunda baktığımda ben bizim tabii ki bu artık akıllı cihazlar bunlar. Uygulamalarda filan yaklaşık tüketimlerini ben görebiliyorum. Ben elektrik faturası aldığımda gün sonunda ay sonunda bu yazın özellikle normal zamandan değişen farkını gözle göremeyeceğim kadar az harcıyorum. Yani bunu da çok samimi bir şekilde söylüyorum çünkü devamlı çalışıyor. 18 derecede çalıştırmıyorum, 24, 25, 26 gibi derecelerde çalıştırıyorum ki hem fazla enerji tüketmesin hem de cihaz kısmı yüklerde daha çok çalışsın.
1: Anladım. Yani bunlar önemli. Peki efendim biraz şuna gelmek istiyorum. Şimdi biz teknoloji programıyız. Genelde teknolojinin uç örneklerini de burada sıkça programda veriyoruz. İşte şimdi bir sürü bir şeyler çıktı her şey. Yani mesela kahve makinesini internetten bağlanıp kahvemi oradan telefonundan, cep telefonundan ayarlayayım falan gibi böyle seçenekler var. Bildiğim kadarıyla klimalarda da bu var. Yani böyle artık aklımıza gelmeyen, hayal edemeyeceğimiz teknolojiler bunun içine katılmaya başlandı. Burada biraz bu teknolojilerden sizden örnekler alabilir miyiz?
2: Klimalar dediğiniz gibi artık uzaktan kontrol çok yaygınlaştı. Klimaların çoğunu kendi içerisinde ya da işte opsiyonel bir parçayla evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanıp oradan bulut üzerinden telefonlarınıza, tabletlerinizdeki uygulamalar üzerinden kullanabiliyorsunuz. Ne gibi faydalar sağlıyor? Siz mesela dışarıdasınız, bir saat sonra evde olacaksınız. Ya bir saat
1: soğuk eve gelmek.
2: Soğuk eve gelmek ya da kışın tam tersi sıcak eve gelmek. Ya da şunu da yapabiliyorsunuz. Ya bunlarda şey de var. Haftalık programlama gibi seçeneklerimiz de var. Çoğunda da var bu arada. Çoğu markada da var. Yani sonuçta işte çalışan insanlarız. Evet. Akşam 6'da geliyorsunuz. Akşam 6'ya her gün saat 5.30'da çalış diyorsunuz. Cihaz çalışıyor ve de içerisini soğutuyor. Veya şöyle opsiyonlar da var. Bir sürü markada da var. Siz 6'ya kuruyorsunuz ama cihaz bir saat öncesine kadar iç ortam sıcaklığına bakıyor. Siz mesela 27'de çalışacaksınız. Cihaz bakıyor, iç ortam 35-36 olmuş. Bir saat öncesine kadar o farkı azaltmak ve de kısmi yükte çalışmak için cihaz kendi başına devreye girip siz 5.30'a kurduysanız da cihaz böyle 5'te devreye girip önden çalışıp içerisinde önden de sıcaklığını kırmak gibi opsiyonları oluyor. Ya gerçekten artık bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela klimanızı açık unuttunuz. Konum servislerine izin verirseniz siz klimanızı açık unuttun ama evden de gittin diye telefonlarını size bildirim atıp gönderiyor. Bu sayede de
1: çok güzel.
2: Veya klimayı ya da ben bilerek bıraktım artık ondan sonra size kıranmış. Size o bildirimi gönderiyor ki klimayı isterseniz kapatabilirsiniz.
1: Evet evet. Akşama böyle bir elektrik faturasıyla karşı karşıya kalmadı. Çok güzel, çok akıllıcaymış bu mesela. Yani süper. Peki bir de şunu da sormak size. Yani ben hiç yaptırmıyorum. Açıkça söyleyeyim bunu. Böyle bir gönülden itiraf edeyim. Yani bir bakım tarafı var klimanın. Evet. Ama bunu hep görmezden geliyoruz. Ya geçen sezon böyle 5 saat çalışırdık. Ya neyine baktıracağım, bunun bakış açısı var. Türk insanında bir de hani bakıma ekstra para mı vereceğiz, ne olacak şimdi filan. Yani bu bakımın önemini biraz sizden almamız gerekiyor gibi geliyor bana.
2: Çok teşekkürler, çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani şöyle, bu klimalar sonuçta içeride de fark ediyorsunuz, hareketli parçaları olan cihazlar. Bu hareketli parçalar da tabii ki zamanla aşınmalar veya işte ufak tefek şeyler meydana gelebilir. Bu başımıza geldikten sonra bakın, bunları öncesinden fark edip sezon ortasında bozuk bir cihazla karşı karşıya gelmemek için. Bu birincisi. İkincisi de klimalarımız evde duruyor. Sonuçta siz masanız tozlandığında bunun tozunu alıyorsunuz değil mi? Bu cihazlarda direkt havayı emiyor. Havadaki toz, tamam üzerinde bir filtresi var ama onu da alıp temizlersiniz. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Ama bir dış üniteyi güzelce temizleyemezsiniz. İkincisi, iç ünitede de bir eşanjör dediğimiz, içeride böyle kanatçık kanatçık bir yapı var. Bunun da temizlenmesi gerekiyor. Neden temizlenmesi gerekiyor? Cihaz üzerinde toz, kir gibi şeyler biriktikçe bu bir ısı transferi yapıyorsun. İşte içeriden ısıyı alıyor ya da içeri ısı verirken bir kendi eşanjörü üzerinden bu ısı transferi yapması var. Bir de üzerine bir toz katmanı olup da bu şeyi yapması var. Isı transferini yapabilmesi var. Evet. Buradaki cihazın verimliliğini ve de yapabilitesini önüne geçmiş oluyorsun. Onun için dediğim gibi hemen mekanik aksamların kontrolü, cihaz düzgün çalışıyor mu, verilen değerlerde çalışıyor mu, artı bu cihazın temizliğinin yapılması için bakım çok önemli. Verimlilik için çok önemli.
1: Süpersiniz. Bu da bana bir ders olsun. Bunu hemen kenara yazdım. Şimdi not ettim. Ya son olarak size şunu da sormak istiyorum. Şimdi mesela biz eskiden yazlık diyebildiğimiz evler olurdu. Şu anda insanlar yazlık evlerini yaz kış oturmak için kullanıyorlar. O yüzden de böyle hem ısıtan hem soğutan bambaşka bir dünyaya doğru geldik. Şimdi orada sıkça konuşulmaya başlanan bir kavram var, ısı pompası kavramı. Isı pompası bana çok mucizevi bir alet gibi geliyor, sihirli bir alet gibi geliyor. Gerçekten de yani bu kadar az enerjiden çok işi yapıyor olması, işte ne bileyim havayı ısıtması ve soğutması falan çok acayip geliyor. Biraz bu ısı pompalarının mantığından ve kullanımından da bahsedebilir misiniz bize?
2: Tabii. Şimdi ısı pompası, özellikle bu bireysel ev tipi ısı pompası, bizim kombilerimizin, evde kullandığımız radyatör vesaire yerden ısıtmak için kullandığımız kombilerin ya da işte kazanların ikamesi olarak çıkmış bir ürün. Yani ne yapıyor? Siz normalde kombinizde sıcak su gönderiyordunuz yerlere ya da radyatörlere. Bu radyatörlerin ısıtmasıyla şey yapmış oluyordunuz, ortamınızı ısıtmış oluyordunuz. Ama ne yapıyordunuz? Bir gaz yapıyordunuz, bir karbondioksit salınımı yapıyordunuz. Bu cihaz ise klima mantığında yine içerisinde bir ucu akışkan vasıtasıyla bu suyu ısıtıp yine sizin yerden ısıtma, işte radyatör vesaireye göndermenizi sağlayan bir sistem. Tabii ki bunun sayesinde de bir karbondioksit, bir yenilenebilir bir enerji kaynağı da varsa evinizde, nedir bu? Güneş enerjisi, güneş tabii, o tip şeylerle de akuplu olup tamamen yeşil bir şekilde evinizi ısıtmanızı, yine bu suyla kullanım suyu, yani sıcak su ihtiyacınızı görebilecek bir cihazdır. Bu da tabii ki bu siyasi, bu Rusya savaşından sonra, doğalgaz krizinden sonra Avrupa'nın bu tarafa yönlenmesinde özellikle teşviklerle beraber pazar bir anda büyüdü. Avrupa'da da büyüyünce bizde de her zaman olan bir pazardı ama iyice bir insanların dikkatini çekmeye başladı. Bu sebeple artık daha çok yaygınlaştıkça daha çok göreceğiz. Bir de şunu ekleyeyim. Biliyorsunuz günümüzün popüler kavramı elektrifikasyon. Araçlarımız elektrikleniyor. her şey elektrikleniyor. Bu aslında bu konuya en hazır sektörlerden bir tanesi de bizim klima sektörüydü. Isıtma soğutma sektörüydü. Isıtma ve soğutmamız için zaten biz elektrifikasyona çoktan hazırdık. Daha da verimli hale gelerek, teknolojilerimiz gelişerek bu yolda ilerleyecek gözüküyor teknoloji.
1: Vallahi süpersiniz. Bize böyle bir yaklaşık 20 dakikada bütün bu dünyayı özetlediniz. Harika ipuçları da verdiniz. Çok teşekkür ediyorum size.
2: Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum ben de. Hani benim de ilk radyo deneyimimde. Çok memnun oldum tanıştığıma. Çok sağ olun.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Çok teşekkürler. Evet, Mitsubishi Heavy Industries klima sistemlerinden ürün müdürü Berkan Bayrak'la konuştuk efendim. Şimdi bu noktadan itibaren haberlere doğru geçelim istiyorum. İlk haberimizi okuyalım. Birazcık içimiz sıkılsın. Sonra bir müzik arasına gidelim. Şöyle bir of diyelim, ferahlayalım. Ya biraz size böyle ruh sağlığı, çocuk sağlığı, çocukların, gençlerin mahremiyeti üzerine birkaç haber topladım. Önemli haberler. Gerçekten de olmazsa olmaz haberler. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi mesela ilk haberim OpenAI'dan geliyor. OpenAI çocuklar için ayrı bir ChatGPT çıkartmış. Hani siz giriyorsunuz, ChatGPT yazıyorsunuz, önünüze bir şeyler geliyor, soru soruyorsunuz, cevap alıyorsunuz. Çocuklara özel bir ChatGPT yapmış, olması gereken bir şeydi bu. En sonunda geldi, oh be dedirtecek bir yaklaşım bu. Şimdi yetişkin sürümüne erişim çocuklar için otomatik olarak kısıtlanacak. Bu çocuk sürümünü çocuklar kullanacaklar gibi bir şey. Yani çocukların elinde ben her daim yapay zeka olmasını istiyorum, etrafımdaki herkese de öneriyorum ama tabii çoğu zaman biraz sıkıntılı olabiliyor. Çocukların o böyle hep arayüz arayışı, böyle bir arkadaşma, komiklikler yapma falan arayışı sürüyordu. Çocuklar için böyle bir şey gerekiyor. Şimdi OpenAI ne yapmış? 13-17 yaş arasındaki kullanıcılar için ChatGPT'nin ayrı bir genç deneyimini devreye almış. Şöyle ki mesela sistem kullanıcının yaşını beyanından ve hesap kullanım sinyallerinden tahmin ediyor. Gençlere uygun modu otomatik olarak açmaya başlıyor. Yani siz bundan sonra benim çocuğum konuşacak, çocuğum gençtir, aman ona göre konuş falan demiyorsunuz. Yaş konusunda emin olamadığında da daha güvenli ayarları tercih etmeyi amaçlıyor. Şimdi genç sürümünde işte kendine zarar verme olsun, şiddet, yeme bozuklukları, işte açık böyle cinsel içerikler, tehlikeli faaliyetler, duygusal bağımlılık falan gibi o çocukları gerçekten olumsuz etkileyecek her alana sert sınırlar koymuşlar. Çok doğru bir şey bu. Ayrıca ChatGPT'nin kendisini bilinçli ya da duyguları olan bir varlık gibi sunması da kullanıcıyı gerçek insan ilişkilerinden uzaklaştıracak romantik ya da bağımlılık yaratıcı bir ilişki kurmasını da engellemeye çalışıyorlarmış. Yani şimdi şöyle bir şey var, çocuk bunlar. Yani çocuk gerçekten de neye aşık oluyor? Yani ben küçükken Prenses Stephanie'yi severdim mesela. İnsan böyle bir mantıksızlık yapar mı ya? Allah'ım, Monaco'sundaki kadına niye şey yapıyorsun, aşık oluyorsun? Şimdi ChatGPT elinizin altında, çocuklar sürekli onunla konuşuyorlar. Böyle saçma sapan düşüncelere sahip olabilirler. O yüzden de böylesi şeyler çok önemli. Ben bir tek burada şundan korkuyorum. Bizim insanımızın birçok özelliğe böyle çok ciddi muhakemeye sahip olmaması bir kesimin, en azından diyeyim. O kesim gerçekten de çocuk gibi algılanabilir. Çocuk gibi, çocuk interneti ya da çocuk yapay zekası kullanmaya başlayabilir. Ah işte orası bayağı bir sıkıntı olur. Arkadaş ben 55 yaşındayım falan deyip böyle yo sen çocuksun diyebilir orada. Bakalım bunların da devamında neler olabileceğini göreceğiz ama ben oradan bayağı bir gol bekliyorum. Şimdi eğitim tarafında mesela study mod varmış. Yönlendirici sorular, adım adım yardım, işte quizler veriyor. Soru cevaplar yapıyor. İşte bazı şeyleri anlatamadığı zaman görselleştiriyormuş. Resmini çiziyormuş ki çocuklar daha iyi anlasın diye. Ebeveynler hesap bağlantısı üzerinden quiet hours, study hours belirleyebiliyorlarmış. Yani hani bu saatlerde hiç giremesin. Ya da bu saatlerde sadece ders yapsın. Hani ders yapay zekası filan gibi şeyler belirleyebiliyorlarmış. Belirli yüksek riskli durumlarda da bildirimler isteyebiliyorlarmış. Yani mesela abi şu anda senin çocuk girdi ha bak. Bak yalnız burada cinsel içerikli şeyler arıyor. Ona göre filan gibi şeyler de yapabiliyormuş. Şimdi düzenleme gençlerin yapay zekayı zaten yoğun biçimde kullandığı bir dönem dönemde güvenlikle öğrenme arasındaki dengeyi kurma girişimi olarak gözüküyor. Yani evet, bakın ilk ben burada yapay zeka programı yapmaya başladığımdan beri söylüyorum, yıllardır söylüyorum, çocuklar için yapay zeka doğru kullanıldığında mükemmel bir öğretmen. Hani çocuğu yapay zekanın kucağına atalım biz gidelim falan, öyle bir şey demiyorum ben. Ama çocuğa bir şeyi onun dilinden, onun bakış açısından sıkılmadan defalarca anlatabilme özelliği yapay zekaya mükemmel bir yapıyor. En azından öğretmen demeyelim, öğretmenlere hakaret etmeyelim ama bir iyi bir öğrenme aracı yapıyor. Yani kitaptan bir tık daha yukarıya çıkartıyor sizi. O yüzden de çocuklara bunu doğru şekilde kullandırmamız şart. Ama bunu dediğim gibi çocuğun kucağına ittik ve hani var ya, çocuğun eline telefon verdiniz, çocuk telefondan zümbülü zümbülü geziyor, o siz rahatsınız, öyle değil. Ama çocuğunuza bir şey anlatırken bak şu tarafını yapay zeka sana anlatsın, sesli anlatsın, resimler çizerek anlatsın filan deyip ilerleyebilirsiniz. Gerçekten çok iyi o konularda. Gerçekten çok iyi ve çocuklar yapay zekaya ayrı bir önem atfediyor. Sözünü sizin sözünüzden daha çok dinliyorlar mesela. Böyle bir dünyamız da var. Bunu size söylemiş olayım. Hadi o zaman bir müzik arasına gidelim efendim. Müzik arasından sonra tekrar birlikte olacağız.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

arkadaşlarımız bizim için Enrico Macias seçmişler efendim. O talon da Sisuli'ye böyle topuklarına, ayakkabısının topuklarına basarak giden mutlu olan bir adamın hikayesi, böyle çok enteresan bir hikaye. Enrico Macias güzel adam tabii. Türkiye'de bu şarkı onlarca defa coverlandı. Herkes bir tarafından çaldı. Böyle bir şey. Neyse bakalım bir sonraki şarkı. Şarkımızı bizim için ne seçecekler? Yine onların sürprizlerini dört gözle bekliyoruz. Güzel sürprizler yapıyorlar. Efendim ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi haberlere tekrar girelim. Şimdi dedik ki ruh halini birazcık irdeleyen konulara gireceğiz birlikte diye. Kişinin acısını yalnızca ChatGPT'yi anlatması üzerine bir haberimiz var. Enteresan bir haber. Şimdi bir ölüm yapay zekanın ruh sağlığındaki sınırlarını yeniden tartışmaya açmış. Yabancı kaynaklar, NPR diye bir kaynaktan aldım bu haberi. Haberin merkezinde 29 yaşındaki bir kadının ağır ruhsal kriz döneminde intihar düşüncelerini ailesine, arkadaşlarına ya da terapistine değil ChatGPT'ye anlatması konu. Kadının ölümü insanların chatbotları yalnızca bilgi değil, duygusal sırdaş ve kriz anında başvurulan bir destek kanalı olarak kullanmasının sonuçlarını gündeme taşımışlar. Yani dosyaya göre chatbotların her an ulaşılabilir, yargılamayan, konuşmayı sürdüren o yapısının kırılgan kullanıcılar, ruhen tabii kırılgan kullanıcılar açısından çekici olabileceğine dikkat çekiliyormuş. Yani onlar bayılıyorlar buna, ama işte fakat var burada. İşte klinik bir uzman gibi bağlama izleme, riskin yükseldiğini doğru değerlendirme ve gerektiğinde gerçek dünyadaki acil yardımı devreye sokma kapasitesi aynı düzeyde değil. Bakın şimdi şöyle bir şey var, her şeyin ötesinde. Siz soru sorduğunuzda size cevap veriyor, güzel. Sizi sürekli dinliyor ki en yakın arkadaşlarınız, dostlarınız, hatta aile bireyleriniz bile bir süre sonra "Of, bitse şu artık" filan dediği olur, ama öyle demiyor. Yapay zeka öyle demiyor. Sıkıntı şurada. Sürekli sizi onaylıyor. Ne söylerseniz doğru. Ötekiler ne yapmışsa ötekilerin yaptığı yanlış. Ya öteki böyle yapmış ama bak sen de şunu şöyle yapmışsın demiyor size asla. Bu çok sıkıntılı bir taraf. Çok ama çok sıkıntılı bir taraf. Ve sizi sürekli onaylaması, sizi sürekli doğrulaması, sizin anlattığınız şeylere ve sizin ruh halinize göre kötü sonuçlar açabilir. Yani şöyle düşünün. Ya ben intiharı düşünüyorum ya. Ya intihar kötü ama aslında düşünüyorsan iyi filan derse ne olacak? Çok acayip değil mi? Çok yanlış bir yere doğru gider. Bir de tabii ben psikiyatr arkadaşlarımı da burada yayına aldım. Uzun uzun o uzmanlarla da konuştuk. Bu konuyu masaya yatırdık. Defaatle yatırdık masaya. Şöyle bir şey var. Mesela uzman arkadaşlarım.

Arkadaşlarım diyor ki ya tamam yapay zeka size psikolojik destek bir noktaya kadar sağlayabilir ama bizim karşımıza bir hasta geldiği zaman onun ayakkabısının biçiminden işte ne bileyim ayak ayak üstüne atmasından oturup kalkmasından işte gözündeki makyaja kadar biz onun için ne olduğunu çözümlemeye çalışıyoruz diyor. Ve konuyu açmasıyla onun ruh haline ruh haritasının içinde gezinmeye çalışıyoruz diyor. Yapay zekanın bunu yapmasına imkan ve ihtimal yok. Yok gerçekten de. Bakın o sorun mesela işte fiziğin en çözülmemiş temel problemlerini sorun ya da saçma sapan böyle kuantum fiziği falan sorun size çok güzel bir şekilde anlatsın. Anlatmaktan yana hiçbir derdi yok. Ama dinleyip ona fikir karşı fikir ve size iyi gelecek şeyleri önermesinde sıkıntı var. Yapay zeka henüz oralarda değil. Gelecek mi oraya onu da bilmiyorum ama şu anda değil. Lütfen çevrenizde ben yapay zeka ile konuştum. Oh bana çok iyi geldi filan diyen insanları da uyarın efendim. Elinizden geldiğince dilinizin döndüğünce uyarın. Yani temel soru şu. Yapay zekanın ruh sağlığı alanında hiç kullanılmaması değil. Bunu söylemiyorum bakın. Hiç de söylemedim. Ama hangi görevleri üstlenebileceği, hangi noktalarda mutlaka insan müdahalesine geçilmesi gerektiği çok önemli. Yani olay model geliştiricilerin intihar riski, bağımlılık ve duygusal bağlanma gibi durumlar için daha güçlü ve süreklilik gösteren güvenlik mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunu gösteriyormuş. Şimdi şöyle bir şey de var bakın. Mesela yapay zeka sizi dinliyor ve size cevaplar veriyor. Ya da herhangi bir şey için, bir matematik için, bir programlama için vesaire için yapay zeka kullandığınızı düşünün. Bunu sevgili Okan'ın programında da söyledim. Fethi ile beraber konuşurken de onun yayınlarda da söyledim. Her yayında da söylüyorum. Siz yapay zeka ile konuşmaya başladığınızda orada size bir leğen açıyor. Leğen diyorum ben buna. O sessionlara yani her oturuma bir leğen diyorum. O leğenin içine siz sürekli soru sorup cevap aldıkça o leğen biraz doluyor. Bir süre o leğen çok dolduğunda abi bu taşmaya başlıyor hadi artık başka bir yere geçelim başka bir session açalım demiyor size. Ve onun üstünden konuşmaya başlıyor ve o leğendeki biriken su ki biz burada bilgiden bahsediyoruz biriktikçe o saçmalamaya başlıyor. Taştıkça saçmalamaya başlıyor ve daha ağır saçmalıyor. Mesela biz yazı yazarken ondan mesela yapay zeka ile yazarken ben bunu zor yollardan öğrendim. Yapay zeka ile yazı yazarken bir süre sonra arkadaş bir cümleler kuruyor. Ya ne yaptın sen diyorum ne oldu oğlum uykusuz mu kaldın ne oldu sana filan. Yo ben yazıyordum böyle filan diyor ama saçma sapan şeyler söylüyor. İşte o saçma sapan şeyleri engellemenin yolu ara ara sessionlar değiştirmek yeni oturumlar açmak. Ama siz yeni açmadınız diyelim Allah korusun ya intihar konusunda konuşuyorsun size bir noktada şey diyebilir. E tamam abi öldür kendini ya ben seninle mi uğraşacağım diyebilir yani. Bakın demez demiyorum kimse de diyemez bunu. Sam Altman da gelse yatağından kalkıp buralara gelse diyemez bunu. Bir noktada saçma sapan bir yere gidebilir. Aman dikkat edin bu konulara. Aman dikkat edin. Şimdi bir başka tarafa gidelim yine çocuklara doğru gidelim. Şimdi çocuklar yapay zekayı kullanıyor ama kimse onlara nasıl güvenli kullanacaklarını öğretmiyor. Ya yapay zekanda güvenli kullanımı mı var diyeceksiniz. Kesinlikle var efendim. Kesinlikle var. Şimdi çocuklar ve gençler üretken yapay zekayı işte ne bileyim ödevlerini yaparken kullanıyorlar, eğlenmek için kullanıyorlar, işte kediler, uçan kediler bilmem neler çizmek için de kullanıyorlar. Ama işte kişisel sorunlara kadar gidecek alanlarda da kullanıyorlar. Yani çok geniş bir alanda kullanıyorlar. Şimdi buna rağmen okulların teknoloji politikaları çoğu yerde hala işte telefon, sosyal medya, geleneksel internet bilmem ne üstüne kurulu. Yani yapay yani mesela cep telefonuna şunu yaparsanız başınıza bu gelir. Arkadaşlarınıza sosyal medyada bunu yazarsanız başınıza bu gelir gibi şeyleri söyleyebiliyorlar tamam. Şu anda söyleyebiliyorlar ama yapay zekanın kendine özgü riskleri için ortak bir müfredat ya da rehber bulunmuyor okullarımızda. Bulunmalı mı? Kesinlikle bulunmalı. Bir an önce bu yapılmalı. Çocuklar sosyal medyaya alıştıklarından çok daha hızlı girdiler yapay zeka kullanmaya. Çünkü yapay zeka orada her işini görmek için bekliyor. Sosyal medyada sadece arkadaşlarını görüyorlardı, komiklikler yapıyorlardı, komikliklere bakıp diye gülüyorlardı. Ama yapay zekadan bir eksiklerini tamamlıyorlar. O yüzden de yapay zekaya işte ne bileyim sosyal medyaya bir giriyorlarsa yapay zeka
zekaya 3 girecekler ve bu şu anda başlamış durumda bu süreç. Şimdi yapay zekanın çocuklara yönelik riskleri yalnızca yanlış bilgi üretmesiyle de sınırlı değil. Aa, ödevinde İstanbul'u Yavuz Sultan Selim aldı dedi. Aa, saçma filan. Bu değil. Sadece bu değil. Bakın, mahrem veri paylaşımı, sahte görsel deepfake üretimi, duygusal bağlanma, yetişkinlere uygun olmayan, işte küçüklere uygun olmayan içerikler, okul çalışmalarında düşünme sürecinin yerine otomatik cevap verme, işte ders çalışmayayım o benim yerime ders çalışsın gibi şeyler, bunların hepsi teker teker üstüne gidilmesi şeyler, gereken şeyler. Bakın tekrar edeyim isterseniz, mahrem veri paylaşımı. Yani aa, ne olacak ya, orada bir yapay zeka, ben şu resmi çekeyim de ona vereyim. Aman ha. Yani işte sahte görsel, arkadaşlarının sahte görselleri, deepfake üretimleri. Duygusal olarak bağlanma, anlamda başından beri konuşuyoruz. Yani işte zaten yetişkinlere, çocuklara uygun olmayan içerikler vesaire. İşte bunların hepsi aynı anda hep birlikte ortaya çıkıyor. Yani yapay zeka halüsinasyon görüyormuş. Aman çocuğuma ders yaptırırken onu kullandırmayayım mı geçtik. O başka bir düzlem artık. Haberin ana fikri şu: yasaklamayla sınırsız kullanım arasında üçüncü bir yol gerekiyor bize. Yani sakın kullanma yapay zeka. Al hayatının sonuna kadar tepe tepe kullan. İki yol var. Hayır, iki yol yok. Ara yollar da var. Çocuklara modelin mesela hata yaptığını anlatmamız lazım. Niye hata yaptığını anlatmamız lazım. Tabii önce bunu sizin biliyor olmanız lazım. Benim programları haftalık düzende dinliyorsanız zaten bunları biliyorsunuz. Şimdi kişisel bilgilerin neden paylaşılmaması gerektiğini söylemek lazım. Yani bu sizin önünüzdeki bir bilgisayar değil. Bunun arkası böyle bir bulutun içinde. Siz buluta bir yerlerinizi açtığınız zaman onu herkes görüyor. Bunu büyükler için de söylüyorum, sadece çocuklar için değil. Yapay zeka çıktısının nasıl doğrulanacağını anlatmamız lazım. Bunu gazetecilere de anlatmaya çalışıyorum ben, elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Ve hangi durumlarda mutlaka bir yetişkine başvurulması gerektiğini öğretmeden önce, yani o işte bu çocukları böyle bunları anlatmadan sınıflara soktuğumuz zaman, yapay zekayı elinin altına, kucağına, koltuk altına verdiğimiz zaman, bunlar çocukları çok kötü bir yere götürecek. Ve bunun sorumlusu siz olacaksınız, ebeveynler olacaksınız efendim. Şimdi hadi o zaman aynı şeyi, çocuklara anlatmamız gereken şeyleri ben size anlatayım. ChatGPT'ye bir şeyler anlatıyorsunuz, sırlarınızı veriyorsunuz. Ya benim karım da şöyle yapıyor, benim kocam da böyle yapıyor, ya benim de şuramda şu çıktı filan. Bunlar, bu sırlar ne oluyor sizce? Bu sırdaş mı diye mi düşünüyorsunuz mesela bilgisayarı? Şimdi bakın, chatbotlar artık kullanıcıların yalnızca ne aradığını değil, ne hissettiğini, hangi sorunlardan korktuğunu, hayatında neyi değiştirmek istediğini de öğreniyorlar. Bunu Axios araştırmış. Bu durumun arama motoru ve sosyal medyadan daha mahrem bir veri tabanı yarattığını söylüyor herkes. Öyle her şeyinizi anlatıyorsunuz ona. Kime her şeyi anlatıyorsunuz? Ya insan yeri gelir annesine, babasına, karısına, çoluğuna, çocuğuna anlatmadığı şeyler. Yapay zekayı anlatıyor. İşte mevcut düzenlemeler buna tam olarak hazır değil. Yani siz işte, ha bu arada bunu anlattıklarınızda kullanıyor yapay zeka, öğrenip onları bir işe dönüştürüyor. Nasıl bir şey? Yani mesela diyor ki, ya bu adam çok kırılgan, buna böyle cakcuk konuşmayayım. Ya da bu adam ara ara sinirleniyor, buna böyle ara ara işte güzel şeyler söyleyeyim. Ya da ne bileyim, bu adamın şöyle şöyle bir sorunu var, aman bunu böyle yapayım. Ya da işte bu adamın cinsel tercihleri şu, ona göre, bakın bu da çıktı, cinsel tercihlerine göre cevaplar vereyim. Bunların hepsi mevcut da var. Ama bu bilgileri aldıktan sonra ne yapıyor? Sadece size mi kullanıyor? Bunu kimseye söylemiyor mu? Ya bunu düşünmek tabii çok çocukluk olur. Yani bunu kimseye söylemediğini düşünmek. Şimdi şirketlerin veri politikaları aynı değil. Bazı hizmetler sohbet geçmişini kişiselleştirme ve hafıza için kullanırken, bazıları cihaz üstünde işlem yapıp veriyi daha sınırlı tutuyor. Yani mesela cep telefonunuzda bir yapay zeka uygulaması var. Siz onu sorduğunuzda cep telefonu buna kendi içinde bir şeyler yapıyor, cevap verip size geri dönüyor. Ama işte mesela reklam dediğimizde bir şey var. Reklam modelleri yapay zeka sohbetlerine girdikçe kullanıcının kişisel zaafları, ilgi alanları, onu ikna edebilecek ticari mesajlar,
Bunlar ortaya çıkıyor. Yani mesela şimdi bana kim ne yapsa bir şeyi satamaz diyelim. Ama diyelim ki benim bir şey var. Hassas noktam var. Mesela tuttuğum takım. Tuttuğum takımı böyle bildiği zaman oradan girince bana acayip acayip şeyler satabilir. Yapay zeka öğrenirse işte oradan itibaren neler olur artık bilemeyiz. Şimdi yapay zeka şirketleri sohbet penceresinin dışındaki verilere de yaklaşmaya çalışıyormuş. Uygulama ve web geçmişine bakmaya çalışıyor mesela. Fotoğraflara bakmaya çalışıyor. Farklı hizmetlerdeki etkinlikler kişisel asistanı daha faydalı kılabilir gözüyle bakıyor. Ama bunun bir bedeli var. Beden ne? Teknoloji şirketlerinin kişinin o dijital hayatına çok daha sürekli ve bütüncül bir şey kabilmesi. Bu iyi bir şey ama sizleri bunu öğrendiğinde bunu bir satılabilir meta haline dönüştürüyor olması, sizden aldığı bilgileri sağdaki soldaki etraftaki insanlara satması ne kadar çirkin olur değil mi? Dikkat edin bunlara. Bunları bakın çocuklara anlatın diyoruz ama siz de anlayın bunları artık. Efendim, antropik biliyorsunuz işte şu andaki en böyle aktif ve iyi çalışan yapay zekalardan bir tanesi. Antropik'in CEO'su bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Hemen atladım üstüne, sizler için toparladım. Şöyle ki yapay zekanın asıl krizi teknoloji değil diyor adam. Antropik'in CEO'su Dario Amodei bunu söylüyor. Asıl kriz güven krizi diyor. Yani kamuoyunun yapay zekaya karşı olumsuz yaklaşımının sektör için büyük bir problem olduğunu kabul ediyor ve bunu tek kelimeyle güven sorununa bağlıyormuş. Amodei'ye göre insanları kaygılandıran şey yalnızca yapay zeka liderlerinin risk uyarıları değil, şirketlerin niyetleri, güçleri ve davranışları konusunda oluşan kuşku diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela cep telefonları çıktığında bakın 90'ların sonunda böyle onlar hani büyük firmalar artık cep telefonu işine girdiğinde şöyle bir şey söylemişlerdi, bana çok enteresan gelmişti. Diyorlardı ki insanlar cep telefonuna diğer aletlere güvendiğinden daha fazla güvenirler. Cep telefonunun yaptıklarına daha fazla güven duyarlar. Niye diye sormuştum. Bana şey demişlerdi, insanlar ağızlarına yaklaştırdıkları her şeye güvenirler. O yüzden de sevdikleri insanları öperler. Güvendikleri insanları öperler. Cep telefonu ağzınıza yaklaşan bir şey olduğu için ona diğer aletlerden daha fazla güvenirler demişlerdi. Vay canına demiştim. Yani bu bir bilimsel bir şey miydi yoksa bir pazarlamacının enteresan kendi bulgusu muydu bilmiyorum. Şimdi yapay zekaya baktığımızda aşağı yukarı buna benzer bir etkiyi görüyoruz. Yani yapay zekadan hem işinizi hallettiriyorsunuz, hem bilmediğiniz şeyleri, belki de asla öğrenemeyeceğiniz şeyleri kısa zamanda hemen hızlıca alıyorsunuz. Güzel bir şey bu. Bu gibi faktörler üst üste geldiğinde siz yapay zekaya diğer yazılımlardan daha fazla güvenmeye başlıyorsunuz. Ama yapay zekayı yapan adamlara güveniyor musunuz? Sorun burada. Şimdi bir tanesi mesela Palantir'in CEO'su, adam yapay zekayı silahların içine koyup çatır çutur otonom silahlar yapmak istiyor. Otonom robot orduları yapmak istiyor. Bu adama yer ve gök bir araya gelse güvenmem. Elon Musk. Örnek bile vermeyeceğim. Hayatta güvenmem. Yer gök bir araya gelse güvenmem. Şimdi geçen hafta size şey işte OpenAI CEO'sunun Sam Altman'ın söylediklerini okudum. Adam diyor ki ya çocuklarınızı yapay zekayı verin onlar büyütsün diyor. Ya bu adam ama eşeğinizi bağlamazsınız değnek diye. Hayatta güvenmem. İşte halk da bunlara o yüzden güvenmiyor. Bir yandan teknolojinin sağlık, bilim, ekonomi bilmem ne filan büyük fırsatlar yaratabileceğini söylerken diğer yandan siber güvenlik gibi alanlarda hızla büyüyen tehlikeler var ve bunlar ortaya çıkıyor. Bu bir dergiden aldım bu yazıyı da. Asıl çıkarımın sektörün kamuoyunu yeni vaatlerle ikna etmek yerine güveni davranışla yeniden kurmak zorunda olduğunu anlatıyor. Yani siz güveni, bakın güven şöyle bir şey değildir. Bana güven. Ha tamam, o zaman sana güveniyorum. Böyle bir şey yok. Asla da böyle bir şey olmaz. Yani bir politikacı mesela çıkıp daha önce sana şöyle şöyle bir şeyler yaptım ama şimdi artık bana güvenebilirsin diyecek. Ha tamam, o zaman sana güveniyorum demezsiniz. Güven ev gibidir.
bodrum katından başlar. Sonra su bazmana gelir. Ondan sonra yavaş yavaş yükselir ve üst üste koyarak gider. O arabalardan birini çekerseniz, birkaçını çekerseniz belki ev yıkılmaz ama yeterince çekerseniz, güveni sarsarsanız o ev üstünüze yıkılır. Güven böyle bir şeydir ve şirketlerin de sürekli bunu yapması lazım. Sürekli güvenilir işler yapması lazım. Özellikle yapay zeka şirketlerinin. Yapıyorlar mı bunu? Yapmıyorlar. Net söyleyeyim size yani. Yapmıyorlar. Şimdi şirketlerin düzenleme, rekabet, veri kullanım ve toplumsal sonuçlar konusunda söyledikleriyle yaptıkları arasında uyum yok. Yapay zekanın kabulü açısından teknolojinin teknik başarısı kadar önemli bir şey bu. Onun başındaki insanların, sahiplerinin, CEO'larının yaptıkları ve yapay zekayı bize anlattıkları şeyler. Yani asla bu size yalan söylemeyecek yapay zeka deyip lap diye halüsinasyonlarla karşınıza gelirse güvenmez. Biz hep insanlık yararına çalışacağız filan dedikten sonra kalkıp askerlerin silahlarının içine daha iyi çocuk öldürsün diye yapay zeka koyarsanız kimse onlara güvenmez. İşte biraz bunlara ortaya çıkacak efendim. O zaman hadi şu yapay zeka çamuruna gidelim. AI slop diyoruz ya, yapay zeka çamuru. İnterneti yutmaya başlamış, biliyor musunuz? Şimdi ilk kaybettiğimiz şey güven olabilir diyor ama işte yapay zeka çamuru düşük emekle ve büyük hacimde üretilen, çoğu zaman birbirinin benzeri, hatalı ya da anlamsız sentetik içerikler için kullanılan bir ifadeye deniyormuş. Üretim maliyeti neredeyse sıfıra indiği için içerikler sosyal medyada ağlardan arama sonuçlarına, kitaplardan görsellere kadar her yere hızla yayılıyor. Yani insanlar diyorlar ki ben yazı yazdım, o böyle o yapay zekayı bu konuda bir şey söylemiş, o söylemiş, bakmış. Bu konularda yazı yazıyorum ama mesela yapay zekanın verdiği şeyin üstünden 8 tur geçiyorum. İnanılmaz şekilde geçiyorum ama bunu işte herkes yapmıyor. Yapmayanlar da karşınıza böyle şeyler çıkartıyor işte. Efendim acaba bir müzik minik arasına mı gitsek diyeceğim ama yok, zaten bir dakikamız kalmış. Şimdi problemin sadece kötü içerik bolluğu olmadığı vurgulanıyormuş. İnsanlar internette gördüklerinin gerçek bir kişi tarafından üretildiğinden, bir fotoğrafın yaşanmış bir olayı gösterdiğinden veya bir metinin araştırmaya dayandığından emin olamadıkça genel bir güvensizlik oluşuyormuş. Uzun vadede bu yapay zeka çamuru, bu kirlilik yapay zeka sistemlerini de etkileyebilir diyorlar. Gelecekteki modeller mesela giderek daha fazla sentetik veriyle bir şey beslenebilir diyorlar. Yani yapay zeka kötü içerik üretiyor, yapay zekalarla çalışıp kendini geliştirmek istediğinde kötü içeriklerle çalışıp kendini geliştiriyor. Dolayısıyla daha kötü bir yapay zeka oluyor. İşte böylece kötü içerik yalnızca bugünkü kullanıcı deneyimini bozmakta kalmıyor. Geleceğin bilgi tabanının da kalitesini düşürebiliyor efendim. İşte bunun için de ya suyunu çıkartmayın, tamam mı? Yani içerik yapacaksanız yapın, suyunu çıkartmayın. Mesela faydalanın. Ben mesela bir içerik yaparken hukukla ilgili bölümünü ondan istiyorum. Bilmem neyle ilgili bölümünü alıyorum ama onları kendi kafamda birleştirip veriyorum. İşte keşke herkes bunu yapabilse. Dedikten sonra programın sonuna geldik efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Fat Madım Göz şarkısı Queen'den geliyor efendim arka planda. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın yine yapay zeka gününde sizlerle birlikte olacağız. Sakın bu kanaldan bu saatlerde ayrılmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinesi seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberinin tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Furkan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde anlatan program Furkan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Furkan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Sevgiler, selamlar. Ben Deniz Okan Aslan. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Ekip arkadaşlarımla beraber ki tanıştırayım, takdim edeyim kendilerini. Teknik masada sevgili Simge. Editör masasında sevgili Öznur. 13.25'e kadar sizlere eşlik edeceğim ama diğer arkadaşlarım da buralardalar. Bir yere gitmediler. Herkes burada. Değerli dinleyiciler. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Orhan Ölmez geldi, erken geldi. Helal olsun valla. Bir de bize tatlı getirmiş. Baklava değil mi o? Sevgili dinleyiciler, valla çatlayın, ne diyeyim artık yani. Bir baklava getirmiş, bir baklava getirmiş. Ben yemedim. Yemiyorum yani. Zor tutuyor değil mi? Ki kaldı ki takır takır baklava değerli dinleyiciler çatır çatır yeniyor. Beğendiniz mi? Simge, yedin mi sen? Güzel değil mi? Valla masraftan hiç kaçmamış söyleyeyim. Sevgili Orhan Ölmez. Ya benim hayran olduğum isimlerden bir tanesi. Çok uzun zamandır ben onu radyo programında hep misafir etmek istiyordum. PR işleriyle de benim çok yakın arkadaşım sağ olsun ilgileniyordu. Ama hep böyle bir yeni albüm beklentimiz vardı. Anladığım kadarıyla inceleyip sık dokuyan bir insan. Benim hayatıma enteresan bir şekilde dokunmuş bir insan. Ben de muazzam bir anısı var. Anlattım kendisine de yayında, ben o geldiğinde size bir kez daha anlatırım. Değerli dinleyiciler, böyle müzisyen, sanatçıların, oyuncuların hayatlarımıza dokunduğu anlar vardır böyle. Yani onlar bilmezler, onlar farkında değildir ama işin gerçeği böyledir. Orhan Ölmez gerçekten şu radyoda ağırlamaktan çok mutluluk duyduğum, çok hoşuma giden bağlama, gitar konusunda gerçekten açık bence bir üstad. İnanılmaz güzel bir ses. Birazdan konuğum olacak. Harika bir sohbet gerçekleştireceğiz. Lütfen sizler de bu sohbete dahil olun. Mesajlarınızı gönderin, paylaşın, selamlarınızı iletin, sevgilerinizi iletin. Arzu ettiğiniz bir şey varsa gitarıyla geldi. Belki hani bir iki bir şey yapacağız zaten ama hani mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Peki nereden göndereceksiniz mesajı? O da sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 662'ye gönderin, yayınlansın.
0: En sevdiğim ekip grup burada sevgili Robato.
2: 7-8 yaşlarında, 9 yaşlarında festival olduğu için çocuklarla da gelebiliyorlar. Orada sadece enstrümantal çaldık. Bir iki tane söyledik. Çocuğun dans etmesine inanamazsınız yani. Ben mesela o sahnede hiç gözyaşlarımı tutamamıştım mesela.
0: Ben muhteşem yani, bir şey ya.
2: Müthiş bir duygu. Ufacık çocuğun sizi anlaması, müziğinizi anlaması. Oradaki insanların yayı kaldırana kadar bekleyip nefes bile verme işi. Yani müziğe farklı bu.
0: Abi çok güzel bir şey ya. Yani. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Yani bu hayal edilemiyor. Bir şey aslına bakarsan.
3: Sevgilim kıskanırlar, yalanlar anlatırlar.
0: İyi ki varsınız, ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz.
2: Her zaman nefesimiz, gücümüz yettiği müddetçe güzel şarkılarla karşınızda olacağımızdan emin olabilirsin sevgili Okan.
0: Çok teşekkür ediyorum.
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan Ortası radyo programında ben Deniz Okan Aslan ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyiz. Orhan Ölmez birazdan canlı yayında konuğum olacak. 0505 171 66 56'dan bana ulaşabilirsiniz. Orhan Ölmez'e özellikle mesajlarınızı iletebilirsiniz hanımlar beyler. Az önce Robato'nun tanıtımını dinlediniz. Saat başında önümüzdeki hafta Robato yeniden bir kez daha yepyeni çalışmalarıyla radyonuz Radyo Sputnik'te stüdyo konuğum olacak. İlk programda baya bir eğlenmiştik. Ya bizim programda zaten çok eğleniyoruz ya. Hakikaten hep beraber çok eğleniyoruz. Güzel dönüşler alıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Konuğumuz olan insanlardan bu güzel dönüşleri almak bizim için çok iyi. Şimdi hemen bir gündeme gelelim. Furkan Vakfı'na operasyon var. Bak nasıl bir geçiş gördün mü? Nasıl bir fade out böyle birden? Furkan Vakfı'na. Ha. Ne dedi? Ha, sen yanlışı da söyleyemiyorsun şu an, farkındayım. Çok enteresanız sevgili dinleyiciler. Yani Simge diyor ki Selin Hanım diyor bunu diyor yanlış söyledi diyor. Nasıl söyledi diyorum. O yanlışı da söyleyemiyor Simge. Yani biz yanlışı söylemeye alışkın olmadığımız için, biz yanlış değil her zaman doğruyu söylemeye alışkın olduğumuz için yanlışı da söyleyemiyoruz. Güzeldi ama değil mi? Nasıl bağladım? Vallahi çok iyi ya. Alparslan Kuytul eşi dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Değerli dinleyiciler. Adana merkezli 6 ilde Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyon. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul. Onların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 5 şirkete kayyum atandığını, 49 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Gözaltı anının görüntülerini bilmiyorum sosyal medyada gördünüz mü ama orada polis işte yakalama kararından falan bahsediyor. Bu Alparslan Kuytul dedi ki yok olmaz yakalama kararı öyle bir şey yok. Kanuna aykırı hareket ediyorsunuz falan filan. Gözaltı tamam diyor polis de gözaltına yazarız. Gözaltına alınmıştır yazarız. Oldu mu diyor. Ondan sonra aldılar götürdüler. Adana'da sabah saatlerinde değerli dinleyiciler gerçekleşti. Seyhan ilçesi Reşat Bey mahallesinde ikamet çevresinde çevik kuvvet ve özel hareket ekipleri güvenlik önlemi alıyor. Ev çevresinde toplanıp slogan atan destekçilerle polis arasında kısa süreli bir gerginlik de yaşanıyor. Değerli dinleyiciler bakalım ne olacak. Ha bu arada yakın zamanda bir süre önce operasyondan önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın Kuytul'a yönelik eleştirilerde bulunup senin de suyun yeterince ısındı. Kuytul akıllanmamışsın sıra sana da gelecek ifadelerini hanımlar beyler bir kenara da not etmiş olalım. Servis ücretleri belli oldu İstanbul'da. Okul servis ücretleri İstanbul'da 2006-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servis ücretleri yeni tarifede 21 kilometreyi aşan güzergahların yıllık maliyeti 90 bin lira değerli dinleyiciler. 0-1 kilometre aylık 4.456 yıllık 39.970. 1-3 kilometre aylık 4.772 yıllık 42.804. 3-5 kilometre 5.157 aylık yıllık da 46.258. Araları biraz geçelim. 11-13 kilometre mesela aylık 7.561. Bakayım. 11-13 mi dedim? 11-13 ha tamam. Çünkü 9-11 var bir de. 11-13 evet 7561 yıllık da 67822 TL. 29 kilometre özür dilerim 25 kilometre ve üzeri her ilave kilometre için 87 lira 99 kuruş ücret alınacak. Peşin ödemede %5 indirim olacak. Rehber personel ücreti eklenebilecek. Okul öncesi ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servislerde rehber personel bulundurulması zorunlu oluyor. Bu öğrencilerin değerli dinleyiciler servis ücretlerine en fazla %35 oranında rehber personel ücreti eklenebilecek. 20 kilometreyi aşanlara ek ücret var.
Kardeş indirimi var bir de bu arada. Aynı okula giden kardeşler için de indirim uygulanacak. İlk çocuk tam ücret öderken ikinci çocuk %10, üçüncü çocuk da %20 indirim ne olacak? Olabilecek. Umarım çocuklar kavga etmez. Önce ben olmamalıydım. Niye ben indirim almadım diye. Niye ben üçüncü oluyorum diye. Değil mi? Böyle tartışmalar. Anne ve baba tabii çok bununla ilgilenmezler. O alacağı indirime bakar. Ama ücretler böyle kıymetli dinleyiciler. Yeni Parti milletvekiline geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandığı Gaziantep Valiliği tarafından duyuruldu. Saldırganın önceki dönem CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş olduğu bilgisi. Bu arada hastaneye kaldırıldı yaralanan değerli dinleyiciler milletvekili. Başhekim açıklama yaptı, durumu stabil. Ameliyatın önemli bir kısmı yapıldı. Bir bağırsak yaralanması, orası tamir edildi. Şu an kontroller yapılıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu arada Yeni Parti demişken, Yeni Parti bağış kampanyası 20 gününü geride bıraktı. Kıymetli dinleyiciler, Yeni Parti idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan şu ana kadar dayanışma kampanyasına 144.916 kişinin katıldığını, bağış mı kadardır tahminen, Simge kaç, ne kadar, çabuk, vaktimiz yok, çabuk. Kişi başı 1 lira atsalar zaten 144 bin lira yapıyor diye bir yorum yaptı değerli dinleyiciler. Devamını getirsin mi? Devam etsin mi Simge? Bilemedim. Siz karar verin. Evet. Hesabı da şöyle. Oradan onu atsak, oradan böyle oradan düşsek artı 8, 3. Cevap ver. Söyle hadi çabuk. 3 milyon Allah seni kahretmesin ya. Vallahi billahi ya. Hay bir de var ya böyle matematik bir şey sordu. Ben Sezen öğrencisiyim bir kere ya. Cevabı verenler var. Öznur, Isaka'da gelmeyelim. Sana sorsam mı bilemedim. Yani 3 milyon cevabını alınca sen, ben sözelci de değilim, dilciyim dedi. 100 milyon. 80 milyon. Ah be, keşke vazgeçmeyeydin. Yüzde kalaydın. 411 milyon 921 bin 755 TL değerli dinleyiciler. Evet. Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi kıymetli dinleyiciler. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama, rüşvet suçlarından tutukluydu. Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi. Haber bu kadar. Bir şey söylemeye gerek yok. Boşnak vatandaşlara canlı yayında söylediği sözleri hatırlıyorsunuz değil mi? Tepkileri de hatırlıyorsunuz değil mi? Daha sonra o televizyon kanalına döndüğünü de hatırlıyorsunuzdur. Son bir şey daha. Televizyon kanalı kimindi? Bilmem. Tanıdık bir ismin galiba. Bilinen bir ismin. Hadi bakalım. Hanımlar beyler, bu ultra aslan tribün lideri olan şahıs Muzaffer Şirin. Kara borsa, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsinde bulunuyordu. Saç örneklerinden uyuşturucu madde testi pozitif çıkmış. Şaşırdık mı? Ama ne şaşıracağım be? Türkiye'de neye şaşırıyoruz ki? Allah Allah. Ya bu Süleymancılarla ilgili olarak sevgili Fethi Yılmaz'ı konuk aldım biliyorsunuz. Fethi Yılmaz çatır çatır çatır çatır her şeyi anlattı. Şimdi Fethi Yılmaz gibi bir gazeteciler konuştuklarına dikkat ederler. Gerçek bir gazeteci ülkenin nabzını tutan, ülkedeki işleyişi, durumu gören, bunu gözlemleyebilen isimler gerçekten söylediklerini dikkatlice söyler, araştırmalarını yapar, sağlam temellere bağlar ve ondan sonra çıkar konuşur, açıklar. Şimdi radyomuzun haber müdürü sevgili Fethi Yılmaz burada geldi, konuştu, kaldı ki ya anlattığı şeylerde zaten hani operasyonla beraber ortaya çıkan şeyler ve bunun geçmişinden bahsetti. Tarihsel bir kronoloji yaptık, orada detaylar verdi. Biz bunu sosyal medyada paylaştık. Ya inanın bana, sosyal medyada gerçekten çok fazla bakmıyoruz yorumlara. Çünkü takılıp kalırsınız. Yorumlara bakarsanız ilerleyişinizi engelleyebilir. Hele bir de çabuk demoralize olan bir insansanız şayet, etkilenen bir insansanız şayet hiç bakmayacaksın abi. Söyleyeyim yani. Oo, buna dikkat ettim. Bir yorumlar yazanlar, bir aşkla savunanlar,
bir bağlı olanlar, şunlar bunlar, Allah bizi kahretsinler. Cehennem, yani yer yırılsa da ben cehennemin dibine gitsemler, ben gidecekmişim. Ne oluyor ya? Zamanında FETÖ'ye de böyle aşkla bağlı olanlar vardı. El pençe divan duranlar vardı. Kafayı böyle yamultanlar vardı. Hocam diyenler vardı. Aşkından ölüyorum, yanıyorum, tutuşuyorum diyenler vardı. Şiirler yazanlar vardı. Paralar götürerdi. Bağışlar yapanlar vardı. Of diyorum, of. Of diyorum be. Zır zır ağlayınca o... Şimdi yayında bir şey demeyeyim yani... Zır zır ağlayınca böyle garip garip hareketler, ne dediğinde anlaşılmıyor. Deli midir nedir? Öldü gitti. Ondan sonra iyi de oldu. Onun peşinden gidenler, aşkla peşinden gidenler. Şimdi bakıyorum burada bir operasyon var. Gözaltına alınmış, sonra tutuklanmış. Hakkında suçlamalar var. Paralar ortada, şunlar ortada, bunlar ortada. Ah benim canım ülkem ya. Eğitim her şeyden önemli. Söyle Simge. Neyi söylemeyeyim? Ha tamam, söylemeyeceğim. O zaman niye söylüyorsun bana ya? Şu bunu yayında söylemeyin ama. Neyi söylemeyeyim? Şimdi söyleyeceğimi. Ay bir de merak da ederim ya. Söyle ne? Dur şunu sesini kısayım, ne olur ne olmaz. Söyle çabuk. Evet. Ha tamam tamam, hadi ver şeyimi, ver sesimi ver. Evet, gerçekten söylememem lazım. Yo, aslında o kadar da tehlikeli bir şey değil. Yani aşkla bağlı olanların kimler olduğunu biliyoruz, Allah Allah. Şimdi Süleymancıların eski liderinin mezarı açılacak. Fethi Kabir kararı verildi. Değerli dinleyiciler, eski lideri ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un, ha açılmış, pardon özür dilerim. Açıldı mı bu arada, tamam. Ha otopsi yapılacak, tamam. Editörüm ve sevgili Simge uyarıyor, açıldı, otopsi yapılacak değerli dinleyiciler. Biz de bir taraftan takip ediyoruz. Fethi'likte takip ediyor. DEM Partili Tayyip Temel, Demirtaş ve Yüksekdağ dahil binlerce kişi tahliye olacak dedi. 4000 kişinin tahliye edilmesini beklediklerini söylemiş. 700-800 kişi hariç herkes çıkıyor cezaevinden, sözleriyle ifade ediyor bunu. Kapsam dışında kalan dosyaların dönemsel kurul tarafından tek tek incelenerek değerlendirileceğini söylüyor. Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da PKK suçlamaları kapsamında yargılandıkları için bu yasayla tahliye olacaklarını söylüyor DEM Partili Tayyip Temel. Mustafa Bozbey, tutuklu bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yıllarımı verdiğim bir siyasi yapının içinde hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların bir parçası olmayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmuyorum dedi ve istifa etti. Hanımlar beyler, YKS yerleştirme sonuçları vakıf üniversitelerindeki devasa boşluğu ve puanlar arasındaki uçurumu da ortaya koymuş. Kontenjanlar düşmesine rağmen vakıflarda 35 bin koltuk boş kalmış. Mesela vakıf üniversitelerinde üniversiteleri %99 doluluğa ulaşırken özel vakıf üniversitelerinde 35 binden fazla boş kontenjan var. En az 10 kişilik kontenjanı olan 204 bölüme hiç öğrenci yerleşmemiş. Özellikle yazılım mühendisliği, mimarlık, diş hekimliği, fen bilgisi. Abi diş hekimliği kolay mı? Diş hekimi oldun, belgeni al, diş hekimi oldun diyelim. Yani okudun, diş hekimi oldun diyelim. Muayenehane açmak istesen prosedürler. Şu anda muayenehanesi olanlara uygulanan prosedürler. Bak bir tanesini söyleyeyim. Tek bir tanesini söyleyeyim. Canlı yayından söyleyeyim. Benim eşim diş hekimi, kendine ait. Kendine ait, yer kendine ait. Muayenehane kendisinin. Hani kendi işinin patronu olmak ya. Ne diyor biliyor musun? Bak ne diyor musun? Bir yere gidecek muayenehane kendisinin. Muayenehane ne var ya? Bir yere gidecek. Mesela tatile gidecek değil mi? Tatile gidecek, kendisine ait olan bir yere tatile gideceği zaman içe sağlığa dilekçe vermek zorunda. Ben şu tarihler arasında burada olmayacağım. Çalışma saatlerini söylemek zorunda. Ben şu saatler arasında çalışacağım. O saatler arasında orada olmazsa para cezası. Hatta işte lisans iptaline kadar ruhsat iptaline kadar gidebiliyor. Mesela belli bir sürenin üzerinde olmazsa, kardeşim ben diş hekimi olmuşum, açmışım muayenehaneyi. Bu şeyde var mı, terzide var mı, bakkalda var mı, kasapta var mı, onlardan da isteniyor mu acaba? Et ve süt kurumu gidiyor kasaplara diyor mu, kardeşim kasabı açmışsın, çalıştırıyorsun, tatile gidiyorsan gelip bana söyleyeceksin diyorlar mı acaba? Enteresan. Yani boş kalmasına çok da fazla şaşırmıyorum, işin gerçeği. Hanımlar beyler, Yargıtay'dan bir dikkat çeken karar var. Emeklilik şartlarının taşımasına ve başvurusunu yapmasına rağmen
Bürokratik gecikmeler, kurumun hatalı statü tespiti veya yanlış hesaplamaları nedeniyle maaşı aylarca geç bağlanan bir vatandaş, geçmişe dönük alacaklarının enflasyon karşısında eridiğini söyledi. Yargıya başvurdu. Mahkeme SGK'nın gecikme veya hatalı işlemle ödeme, geç ödediği emekli aylıklarının vatandaşa yalnızca ana para olarak değil yasal faiziyle ödenmesi gerektiğine hükmetti. Bu ne anlama geliyor? Emeklilik dilekçesi verildiğinde şartlar tamamlanmışsa maaş bağlanma süreci kurum kaynaklı olarak ne kadar uzarsa uzasın hak kaybı oluşamaz. Yani o sürede aradaki kaybı tamamlamak zorunda kurum. Bunu söylüyor. Emsal karar niteliğinde mesela EYT sürecinde yaşanan yoğunluk, SGK, Bağkur, işte hizmet birleştirmeleri, karmaşalar, kimilerine maaşlar biliyorsunuz geç bağlandı. Başvuruyu yaptı. 6-7 ay sonra mesela ilk maaşını aldı. Aradaki o kaybı ne yapabiliyor? Değerli dinleyiciler, alabiliyor. Yasal faizi alabiliyor. Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sisteminin, değerli dinleyiciler, değişmesi gerektiğini söylemiş. Türkiye 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği anayasa değişikliğiyle önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun siyasi, istikrari ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler için seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir demiş Sayın Bahçeli. Yani bir şey diyemeyeceğim şimdilik. Sevgili dinleyiciler, ne diyelim ki Allah aşkına? Seçim sistemi de değişmeli. Abdülkadir Selvi'nin bir açıklaması vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasıyla ilgili olarak yakın tarihteki bir açıklama. Yani bu sistemi onun getirmiş olması, değerli dinleyiciler vesaire. Onu da bir kenara koymak lazım. Orhan Ölmez. Şimdi canlı yayında konuğum olacak. Gideyim de Orhan Ölmez'i alayım da geleyim mi? Geldi, çok yakışıklı, çok kibar, bir o kadar eğlenceli, bir o kadar esprili, değerli dinleyiciler. Dolayısıyla 0505-171-66-56, 0505-171-66-56'dan Orhan Ölmez'e sevgi mesajlarınız olabilir. Ne bileyim, onun da bulunduğu bir hatırınız olabilir, bir şarkısını dinlerken bir şey olmuş olabilir. Ya da ne bileyim, tanışmış olunuz. Ya da en fazla hadi bir selam göndereyim diyebilirsiniz. Onun için 0505-171-66-56, 0505-171-66-56. Ben müsaadenizi istiyorum Orhan Ölmez'i buraya davet etmek üzere.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Türkiye'de milyoner sayısı belli oldu.
1: Ne olacak senin bu zenginlere zaafın ya?
0: Varsın. Milyonerler listesinde varsın. Birincisin bir de. Bak sen şuna. Sen öyle bir soru sorarsan Okan Aslan böyle de bir cevabı alırsın. Bana ne? Özgür sinirlensin.
2: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiyorum.
0: Özgür, senin var mı hesabında 1 milyon lira? Diyor ki 1 milyon lirayla ev ve araba alamayıp kendini zengin hissetmenin kafası nedir?
3: Açız aç.
0: Bu da var ya, az değil ha. Sen milyonerler istedim. Evet, birinciyim. Ben varım o listede. Param var mı 1 milyonun üzerinde? Yok diyor.
4: Zenginlerin de kendilerine göre problemleri var bey amca yani. 15 gündür limana bir tane gemi yanaşmadı. İstakoz yok. İstiridye yok. Halk hiçbir şey yok. Ne yiyor bu insancıklar? Sen hiç düşünmüyor musun? Yok.
0: Birkaç tane mesaj geldi. Milyonlar gelmeye başladı. Milyonlar dökülmeye başladı. Hadi hayırlısı. Dur, açamayacağım şimdi. Çok heyecanlandım. Eşref Akbal göndermiş. 999.999. 1 milyon değil yani.
5: 9.996, 9.997, 9.998, 9.999.
0: Benim hesabımda var Okan Bey, hemen atabilirim demiş. Sonra 66 ile biten numarayı lütfen Özgür bir kenara. Bu 1 milyon olanları bir kenara kaydedelim de. Bir de adres nasıl ulaşabiliriz size ihtiyaç anında? Bunları da paylaşırsanız seviniriz.
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Incredible the present.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Ya nasıl güzel bir sestir bu böyle, Allah aşkına ya. Gerçekten hani bazı sesler gerçekten çok özel. O özel seslerden bir tanesi. Hanımlar, meslek hayatımın gerçekten benim için en özel yayınlarından bir tanesi. Çünkü çok sevdiğim bir isim şu anda. Stüdyoda konuğum sevgili Orhan Ölmez. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: Ne kadar güzel cümlelerle karşıladınız. Gerek sen, gerek çok tatlı ekibiniz. Muhteşemsiniz ya. Ben programa girmeden önce şeyi çok hassasiyetle bakıyorum. Programdan önceki ve sonraki hali ruhiyeler biraz farklı oluverir ya. Ama siz harikasınız abi.
1: Abi tamam, sen öylesin ya.
2: Bazen gidersiniz. Buyurun şuraya geçin. Program başlar, bitti, her şey değişir. Öyle seviyorum, öyle sayıyorum. Program biter. Baba sağ ol, iyi ki geldin filan. Tabii bu sözün bir işten dışarı. Siz abi çok güzelsiniz. Yani evimde hissettiriyorsunuz.
1: Abi süpersin.
2: Memleketimde de hissettim. Ona da değineceğim.
1: Memleketinde kesin hissetti yalnız.
2: Kardeş diyeyim, anlar zaten. Dinleyen saygıdeğer dinleyenlerimiz yani.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Burada önce olmak çok iyi. Çok teşekkür ederim. Yeni bir şeyler paylaşınca sizler vasıtasıyla size sevdiklerim diyorum ben, bizi sıkı sıkıya takip ettiğini düşündüğüm, gördüğüm ve şahit olduğum çok değerli dinleyenlerimize, onlarla birlikte olmamıza sebep olduğunuz için, vesile olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni bir projeyle merhaba dedik ve ben şeye de çok inanırım, o pozitif girişe, girizgaha da çok inanırım. Sizinle beraber de bunu yapacağımıza
1: hissediyorum. Çok güzel gerçekten.
2: Zaten yaydığınız enerji çok güzel abi. Yani hiçbir şey söylemeseniz de insan mutlu hissediyor burada. Zira sevgili Okan, seni ve yaptığın şeyleri daha önceden de dönem dönem de denk geliyor, takip ediyordum sektörden de kaynaklı olarak. Fikrim vardı ama fikrimin üstüne 10 kat 100 kat etki oldu.
1: Yani. Canımsın ya, iyi ki varsın. Bu arada sevgili dinleyiciler, ben şimdi Orhan Ölmez'e baktığın zaman çok böyle efendi, mülayim.
2: Fazla konuşmaz falan.
1: Fazla konuşmaz, işini yapar falan, öyle bir görüntü var ama arka planda hakikaten öyle böyle değil yani, gerçekten inanılmaz hikayeler var. Susturamadık abi, içeri bir girdi, patır patır patır patır. Ben ara ara telefonu çaldırttım böyle birilerine.
2: Yalandan.
1: Öyle bir yalandan kaçtım.
2: Onu fark ettim sevgili. Kaçmaz mısın? Ya şaka bir yana, şimdi sevgili Okan, şey çok güzel, sohbet güzel akınca ben de rahat hissettiğim için böyle bazen konuşuyorum. Şöyle bokça dolu ya, çok anlatacak şeyim var yani, bunların bir çoğunu şarkılarla dinleyenlerimizle paylaşıyorum.
1: Bir şey söyleyeceğim. Sen bu anlatacak şey çok dolu ya, bohça dolu ya. Etrafında sıkılanlar oluyor mudur acaba? Söyleyemiyordur garibi.
2: Harikasın bak. Bunu abi, çok dikkat yani ediyorum. Şöyle bir şey yaşıyorsun. Bak.
1: Abi mikrofona yaklaş, gözünü seveyim.
2: Tamam. Bir dönem programlarda, konserlerde abi çok mu acaba? Aralarda çok mu konuşuyoruz?
1: Bir şey. Sen konserlerde konuşuyor muydun böyle?
2: Tabii hani, çok sohbet, interaktif sohbet yapmaya çalışıyoruz etkinliklerimizi. Şey gibi yani, çıktım şarkımı söyledim, belli bir playlist seslendirdim, gittim değil de mümkün olduğu kadar, ulaşabildiğim kadar insanlarla göz teması vesaire, yani biraz daha interaktif, onları da işin içine dahil etmek adına böyle bir şey başvuruyorum tabii ki.
1: Çok güzel bir şey.
2: Susun, tamam.
1: Susma ya.
2: Ya şaka konuştum bir yana, abi, anlatacak
1: o,
2: çok şey
1: o hiç
2: var.
1: Sevilmeyen, o hiç sevilmeyen tarz konuk yani, alıp ondan sonra ben meslek hayatımda başka arkadaşlarımdan biliyorum yani, konu çok iyi isimler alıp hiç konuşmayıp sorulara kısa cevaplar, evet öyle deyip
2: evet,
1: şeyler de
2: ya,
1: var.
2: O biraz sıkıntılı, sanırım zorlayıcı bir durumdur. Bir dönem televizyon programları hazırladık, sunduk, oralarda da beni çok uyardılar, şu gelen konuğumuz çok fazla konuşmaz falan gibi. Merak etmeyin, ben açık kapatıyorum.
1: Ben onu hallederim. O iş bende.
2: Fark etmişsinizdir.
1: Oralara geleceğiz. Yani televizyon programlarını hatırlıyorum ve çok da güzeldi. Bizim de çok aslına bakarsan ihtiyacımız da var. Özellikle şu dönemde de çok ihtiyacımız var ama oralara geliriz. Şimdi ben önce sevgili Orhan Ölmez'e yayından evvel bahsettim ama bunu yayından söylemem lazım. Benim için çok başka bir noktada, ben zaten tanıyorum, biliyorum yani, şarkılarını biliyorum, severek hakikaten dinlediğim isimlerden bir tanesi. Ama Ferhat Göçer'in, ki onu da Eylül ayında, tarihini vermeyeyim, stüdyoda ağırlayacağız. Abi en son artık Ferhat Göçer şöyle yaptı, ses kaydı gönderdi, dedi ki artık gelmezsek olmaz dedi, yani o kadar anons yaptım ki bildiğin gibi değil. Cimer'e şikayet ederim dedim.
2: Bayağı derin. Ben evet gelmiş. Ya şöyle yoğunluktan kaynaklı kırmak da istemiyordur. Ben şimdi onun adına tabii bir şey demeyeyim ama.
1: Geliyor geliyor.
2: Kıymetlidir, gelecektir illaki.
1: Ben konuyu hemen şöyle kısaca şöyle bağlayayım. Yıllar evvel sevgili Ferhat Göçer Sarı Sıcak programını yapıyordu. Abi orada bir isim var. Bağlamasıyla sevgili Orhan Ölmez. Hala böyle genç. Bir de bu ayrı bir konu ya. Yaşlanmıyorlardı abi ya. Vallahi billahi biz göçüp gideceğiz neredeyse. Adam geriye doğru gidiyor, inanamıyorum. O programda kıymetli dinleyiciler ne olur onun kaydı hala şeyde durur. YouTube'da durur. Sevgili Orhan Ölmez Gesi bağlarını bağlamayla bir girizgah yapıp bir söylemiştir. Öyle böyle değil. Ciddi misin ya?
2: Gesi

0: Bravo ya, bravo, helal olsun. Gerçekten helal olsun.
1: Aslında bu da bana da biraz sürpriz.
0: Vallahi abi helal olsun ya. Allah Allah. Rahmetli babama da buradan nur içinde yatsın. Ben Sarı Sıcak'taki o bölümü çok izletirdim onunla. Çok duygulanırdık. Ağzına, yüreğine, sesine sağlık.
1: Ya ben böyle bir dramatik bir yere dokunma kısmı çok başka bir dertleşme gibi bakıyorum. İnsanların hayatlarında dokunduğumuz özel noktalar.
0: Bu aklına geliyor mu?
1: Dikkat etmeye çalışıyorum. Evet, bir de dikkatli ve aslında şeyi de çok kıymetli bir şey. Biraz önce programa girmeden dinledim sevgili Okan ve çok güzel bir ifadeyle şunu belirttin. Onlar farkında olmasa da hayatlarımızın içerisinde bir yerlere, bir şeylere böyle bir temas edebiliyorlar. Cümlen çok kıymetli bir cümle. Yaptığımız işin de yaptığımız şeyin yani bir yapıt, bir müzik eseri üretip onu insanlarla paylaşmamızın belki de en kıymetli ve en önemli, en özel olayı da o herhalde. Yıllar önce şeyi dediğimi hatırlıyorum. İzmir'de konservatuvar yıllarında şarkı yaptığım yıllarda şu cümle çok hoşuma giderdi. Yani Hakkari'de, Mardin'de, Sivas'ta, Malatya'da, Antalya'da, Samsun'da, Trabzon'da birisi odasında gecenin bir körü benim yaptığım bir şarkıyı dinleyip bir frekansta birlikte olduğumuzu hissedecek.
0: Ne güzel bir şey.
1: Çok kıymetli.
0: Ne güzel bir şey.
1: Şu an anlatırken.
0: Gerçekten öyle. Yani işte bu verdiğim örnek mesela Orhan Ölmez'de bizi bir noktada buluşturan kim bilir böyle daha ne örnekler var. Yani atıyorum bir insan klasik hikayelerdir. Aşk hikayeleri vardır. Aşk acıları vardır. Böyle ayrılıklar yaşayanlar, hüzünler yaşayanlar ya da böyle çok daha güzel anlarında Orhan Ölmez'i bir şekilde sesini duyan ya da yakından gören, onu gören, konserinde yaşadığı
1: ya
0: bir anısı vardır.
1: Evlendik falan deyip.
0: Değil mi yani?
1: Çocuğuyla falan böyle bir
0: müthiş
1: fotoğraflar
0: bir şey.
1: Çekildiğimiz çok güzel olaylar veya insanlarla karşılaşıyoruz ve bu yaptığımız şeyin bence en sanırım kıymetli dönüşü bu.
0: Müthiş bir şey ya. Bu arada 0505 171 66 50 değerli dinleyiciler, Orhan Ölmez stüdyo konum. Abi şimdi yepyeni bir albüm.
1: Evet.
0: Biraz bir ara vardı. Şimdi sen önce daha önce yaptığın şarkıları yeniden böyle güzel, onlar da bu arada çok güzel olmuş.
1: Evet, kliplendirdim. Bir dönem öyle bir seri yaptım.
0: Çok güzel oldu, onlar çok hoş. Ama şimdi yepyeni gıcır gıcır harika da bir albüm olmuş. Fa, neden fa?
1: Çok güzel bir soru. Yıllar önce ben dilim döndüğünce izah etmeye çalıştım. Sessizliğin, yani dünyanın dönerken çıkardığı sesin fa sesine denk geldiği ile ilgili bir bilgi edinmiştim. Bunu daha sonra kaynaklardan da araştırdım ama bu konuda hani şeyler de vardır. Dijital ses veya video paylaşım alanlarında işte başka izahatlarla dünyanın dönerken çıkardığı ses vesaire gibi gibi böyle farklı bilgiler var ama bu fa konusunu birçok kişiyle konuşarak mutabık oldu. Burada önemli olan benim içime yer etmiş olması. Yani dünya dönerken çıkardığı frekansın fa'ya denk gelmesi hali bende şu cümleyi kurmama sebep olan bir sonuca vardırdı beni. Bir ses olmasa sanırım fa'yı duyardık. O da sessizliğin sesi gibi de biraz sanatsal bir ifadeyle ifade edilebilirdi. Zira ezelden beri bu fikir, bu bilgiye sahip olan bir kişi olarak eninde sonunda bu tarz göndermeler olan projeler, bu zamana kadar yaptığımız şeylerin altında küçük küçük göndermeler olduğu için böyle bir şey düşünüyordum.
0: Planladığın bir şeydi zaten.
1: Evet, yani aslında uzun zaman öncesinden.
0: Albümden önce belki şarkılardan önce şekillenen bir şeydi.
1: Aynen, bravo. Zira besteleri yaparken de fa tonuna uygun bir şekilde ses genişliğini tutmaya çalıştım. İşin teknik kısmında da bu oraya dikkat ettim. Albümün aslında playlistinde fa albümünün birinci şarkıdan son şarkıya kadar giderken hiç tonun değişmediğini, aynı fa frekansı üzerinde, yani durak sesinin fa olduğunu duyacak dinleyenlerimiz ve aynı tonda sanki karşılarında hiç ton değişmeden aynı şeyi canlı bir şekilde zaten aranje ve düzenlemelerde de o konuya dikkat ettim. Mümkün olduğu kadar samimi ve sıcak gelsin anlamında. Aslında aynı tondan karşınızda birisini rahat rahat sohbet sırasında dinliyor gibi. Hayatınızın fon müziği anlamında dinliyor. Bir tür felsefeyle yola çıktım. Fa'nın açıklaması bendeki bu. Biraz sessizliğin sesi, biraz da şarkıları fa'nına kurgulama anlamında.
0: Abi albüm senin içine sindi mi? Yani ben albümü dinledim. İnanılmaz güzel tabii.
1: Okan,
0: yani
1: çok güzel bir soru bu. İçine sinme konusu çok enteresan.
0: Zor beğenen bir insan mısın?
1: Ya, çok zor beğeniyorum ama bu şeyle de ilgili değil. Olayı gözlemlemekle, irdelemekle, hani şimdi çok tabii teknik detaylara girmeyeyim ama bir sanat yapısını veya bir şarkıyı sadece izlemek, dinlemekle onu irdelemek arasındaki fark aslında çok kalın bir çizgi. Ben bir şarkıyı yaptığımda öyle bir dönem yaşıyorum ki, ya da bunu benim meslektaşlarım veya birçok kişi bir şeyi irdelemek adına dinlediğinde, incelemek adına dinlediğinde tamamen insan psikolojisi eleştirel bir modda çalışıyor. Orada bir düğme var sanki ve hani hata bul, sürekli ayıkla, sürekli kurcala anlamında, ya da daha iyisi nasıl olabilirdi anlamında. O kadar çok yaptım, sildim ki, bu sadece bu albüm için de değil. Yani benim ilk albüm kapağımından Su Misali isimli albümümüzün kapağında bir yazı var ve o yazıyı bu albümde de hatırlamak zorunda kaldım. Hiçbir şey için bir son düşünemiyorum. Bir ömür boyu, bir hatta bir ömürden de fazla çalışabilirdim ama bir ömre sığdırmak istediğim onca şeyi düşününce artık bir yerde dur demem gerektiği anlamında bir ifadeyle işi toplamaya çalıştım. Zira sanat yapıtlarında özellikle şeyi vardır ya, şu sorunun cevabını çok aradım. Bir ressam o son fırça darbesine ne zaman karar verir? Çok güzel cevaplar da aldım sosyal medyada.
0: Bittiğine ne zaman karar verir?
1: Evet, yani çünkü tamam, ucu artık bucağı, oldu. Evet, ucu bucağı çok şey olan teknik bir alan değil. Çok sanat, çok kişisel bir alan olduğu için sanat yapıtları. Zannediyorum en aldığım en kıymetli cevaplardan birisi, hani ya bir fırça darbesi daha değerse belki bozarım korkusuna girdiğiniz, kaygısına girdiğiniz an herhalde, bilmiyorum ama biraz cesaretli davranıp sadece akışındayken şarkıyı veya bir resme bakıp hiç irdelemeden, eleştirel bakmadan sadece onun sizde yaşattığı duyguyu yakalamak adına artık olaya baktığınızda müthiş, orada bir final hissine geliyorsunuz.
0: Müthiş.
1: Ben albümdeki şarkıları, bu ikinci albümümüz, üçüncü albümümüz, dördüncü albümümüz, bütün albümler için geçerli, irdelemeye, daha iyisi olabilir miydilere ya da tekrar bugün alayım bütün şarkıyı baştan aranje edeyim ve mix yapayım desem yaparım. Çünkü ucun olmadığını da görüyorsunuz. Bunun adına zamanla
0: çok da güzel tutar.
1: Evet, remix diyoruz.
0: Tabii. Su Misali'ni al yeniden. Evet, yaptın da zaten ama. Evet, evet. Yani biraz daha değiştirip tekrar yapsan zaten efsane bir şarkı.
1: Evet, yani hani bir şekilde yine üzerine söyleyecek cümleleriniz olur. Üzerine dokunacak hamleleriniz olur müzikal olarak, notasal olarak, teknik olarak. Fakat dediğim gibi bir yapıtı şurada baktığınızda bunu insan hayatının tam içinde aslında görüyorsunuz. Bir insana bakarsınız, bir çocuğa bakarsınız. Bu çok güzeldir. O oradadır ve vardır ve onu irdelemezsiniz. Onu seversiniz.
0: Evet, evet.
1: O vardır, yaşıyordur, nefes alan bir şeydir. O artık yoluna devam etmiştir. Hani ya kaşı da şöyle mi olsaydı, saçı da böyle mi olsaydı? Girdiğinizde olay çok başkalaşmaya başlıyor.
0: Abi sen şarkıları yaparken hangisi önce, söz mü müzik mi, nasıl değişiyor mu ya da?
1: Bazen
0: ikisi, bir de bir ortam arar mısın?
1: Yok, herhangi bir ortam. Hani şey vardır ya yıllar
0: düğün
1: önce.
0: Düğün esnasında ben ulan şarkı geldi aklıma, dur bunu bir kaydedeyim falan.
1: Ondan bazen oluyor.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Evet, bazen oluyor. Çok alakasız. Mesela yolculuklarda çok yazıyorum. Bir cümle kuruveriyorum ve o cümle şarkıya doğru evrilebiliyor. Zira mesela bilinen şarkılardan birinin çok artık klişe bir hikaye oldu bizi çok sıkı sıkıya takip eden izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz için. Dön Desem şarkısında mesela İzmir'den İstanbul'a yolculuk yaparken.
0: Abi sen ne yapmışsın o şarkıda ya?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani var ya, insan evladı yapmış olamaz diyeceğim o şarkıyı ama karşımda duruyor adam ya.
1: Çok teşekkür.
0: Nasıl bir şey bu abi ya?
1: Bunlar karşısında hala nasıl davranacağımı bilemiyorum o kayı. Sağ ol abi.
0: Bunlar almış.
1: Çok evet, evet ya, bu Orhan'cığım çok güzel filan. Sağ ol. Yani ben ne kadar teşekkür edeceğimi inan ki şaşırıyorum yani. Çok sağ ol bu güzel cümle. O şarkıda bir hikaye var. Bu bunun çok güzel bir örneğidir. İzmir'den İstanbul'a bir seyahat sırasında otobüste öğrencilik yıllarımda her yerde böyle bir tarafımda bağlamam, bir tarafımda gitarım, bir konser için geliyorum. O zaman sanatçılara eşlik ediyorum. Böyle zar zor enstrümanların arasından not kağıdı çıkarıp, bu aralar içimde bir yangın var. Yorgunum. Biraz da suskun ama dön desem filan. Sonra kapattım kağıdı mesela.
0: Bitirip mi kapattın?
1: Yok, tam bitmedi. Ha, sadece tam bitmedi. Bir taslak atıldı. Melodi de var kafamda, notaları alıyorum ama burada bağlamanın klavyesi geçiyor, burada gitar oluyor falan.
0: Allah.
1: Yazdım. 10 gün filan İstanbul'da kalıp İzmir'e döndüm ve orada oturdum bilgisayarımın başına ve şarkı tamamlanmaya doğru gitti. Yani aslında biraz süreç alıyor. Demek istediğim, bazen söz başlıyor, bazen sonra müzik oluşuveriyor. Bazen bir müzik oluyor elimde ve ona bir söz yazma. Bunun standart bir formülü, hani X artı Y artı.
0: O zaman bu o zaman mesela bu şarkının işte Dön Desem, Su Misali, bu şarkıların böyle bu kadar abi tutacağını düşünüyor musun? Bir de düşünsene ya, dışarı çıksan hani rastgele 10 kişiye dön desem şarkısını biliyor musun desen, emin ol var ya hani sözlerini tam
1: benden böyle, daha çok biliniyor şarkıları.
0: Yani. Vallahi
1: sizi bir yerden hatırlıyorum falan abi işte su misali ha tamam falan.
0: Su misalinde yani, daha çok biliyorsunuz.
1: Ya dön, da dön desem.
0: Dön, yani. Dön desem de biraz da Özcan Deniz.
1: Evet tabii çok faktörü var. Zira benim aslında albümüm yoktu zaten desem yayınlandığında. Bu aslında birçok anlamda şey oldu yani. Bir fikir verdi. Hani ya bir arkadaş var. İşte böyle şeyleri var. Zira Su Misali albümünün repertuarının hemen hemen her şarkısı çok kıymetli isimler tarafından istenmişti aslında.
0: Aa,
1: vermedim.
0: Ciddi misin?
1: Vermem dedim.
0: Allah Allah.
1: Ya şaka bir yana şöyle Okan.
0: Kimler istedi de?
1: Söylemem de. Kimler istedi? Onun gibi oldu. Ya şöyle çok kıymetli isimler hepsi. İsmi lazım diye söylemeyeyim. Şimdi prim kasıyor falan olur. Olmaz o. ya da şey olur değil mi? Hani ne alakası var ya, biz istemedik falan. Hiç gerek yok polemiklere.
0: Bir isim veriyormuş, arıyor.
1: Tabii değil mi? Hani Orhan kardeşim böyle şeyler söylüyor ama falan olmasın şimdi. Gerek yok. Ya da sosyal medya bataklığında polemiklere kurban gideriz ama şey, sakın
0: sen böyle biri de değilsin zaten yani.
1: Hiç gerek yok. Ben şey ya çok bir kere şunu söyleyeyim.
0: Daha biraz yaklaş. Herkes...
1: Tamam.
0: Dur.
1: Pardon.
0: Şöyle tabii.
1: Ben geri giderken bunu çekeyim filan.
0: Şöyle tamam.
1: Şu an ses deneme.
0: Güzel mi? Kontrol. Tamam ya, güzel gayet. Abi sen de izliyorum.
1: Harika. Ya ben çok duyuyorum insanları. Eleştirenleri de, sevenleri de, sevmeyenleri.
0: Sen şarkıyı yap. Mesela bu albümü yaptığında ilk kime dinlettin? Var mı öyle biri?
1: Tabii ki
0: bir ya da birileri.
1: Şöyle, teknik anlamda bir stüdyonun dört duvarı arasında çalıştığımız arkadaşlarla kritik yapıyoruz. Sonra da işte menajerim, prodüktör eğer ekstra başka bir prodüktör varsa onlarla dinliyoruz. Basın danışmanı, işte buradaki diğer... şu an bu ekibin içerisinde olan arkadaşlarım. Yani aslında bir çekirdek kitleyle bir dinleme serüvenimiz oluyor. İrdeleme serüvenimiz oluyor.
0: Onlar şura şöyle olmuş böyle olmuş dediğinde sen değiştirelim edelim tam öyle olsun falan diyor musun? Ya yok boşarsın.
1: Onların dinledim. Sözlerine gerek duymadan bunu yapıyorum.
0: Ciddi misin sen?
1: Çok garip bir şey yaşıyorum.
0: Bence tam tersi oluyordur ha. Yani onlar değiştirmeyelim deyip sen değiştiriyorsundur.
1: Acaba seninle de yaşadık mı böyle bir şey? Çünkü bak şunun inadını çok tatlı yaşıyoruz. Abi çok güzel olmuş. Ben diyorum ki hayır gözlerinde o pırıltıyı almadım. Abi ne pırıltısı çok güzel olmuş.
0: Keşke gözleri
1: kapatayım. Konu kapandı benim için falan oluyorum Okan. Yani ben yok ben demek ki değiştireceğim.
0: Abi bak benden size bir tüyo.
1: Yalandan Orhan... da olsa.
0: Yok abi Orhan Ölmez şarkı yaptı ya dinletiyor ya. Böyle gözünü kapat böyle kendinden geçiyor. Gözünü gösterme böyle kendinden geç abi. Kapat gözünle dinle.
1: Ya çok tatlısın bak şimdi. Evimizde bir arkadaşımız var. Şimdi isim verip de hani şey yapmayayım şimdi. Hani... nokta atışı oraya yönlendireyim. mesela bu bahsettiğim çekirdek kitlenin içinde çok kıymet verdiğim bir arkadaşım. Abi şöyle bir refleksi var. Ona dinletmekten bir yerden sonra kopmaya başladım. Hani daha playliyorum abi bak. Diyorum ki yeni şarkım bak bakalım beğenecek misin? Playliyorum ve şöyle oluyor. Ay. Diyorum ki şarkı daha başlamadı. herhangi bir şey yok ortada bir şey demedik. Çok duygulandım.
0: Ya dur.
1: Şimdi buradaki objektifliği ne kadar hani arayabilir. Bak ama bu kafa sanırım daha güzel aslında bir açıdan baktığında.
0: Lan nesine duygulandın bu Ankara havası? Seni gidi topağın.
1: Tabii.
0: Ne duygulanması? Ya, Oğuz Yılmaz'ı mı düşündün?
1: Şey gibi ben seni sevdim elleri koy bir kenara. Ay. Konu o değil. Bak lütfen. O ayı başka bir şarkı daha alacağız da bu şarkı o diye yaşıyorum bazen o kadar. Ya çok güzel bir şey o serüven. Şeyi çok güzel bir tespit. Ben gözünde parlak pırıltıyı alamadım diyorum. Karşı tarafta inadına ekibimizden şey abi bak sorun yok güzel şarkı. Yok ben o pırıltıyı alamadım diyorum.
0: Abi
1: tekrar
0: dur.
1: Başlıyorum.
0: Lafını unutma biz jingle'ımızı duyup evet. Hemen geliyoruz hadi bakalım.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Ya bunlar nedir böyle ya? Bunlar nedir böyle ya? Çok çok güzel olmuş bu arada.
2: Farklı türde, farklı tarzlarda şeyler oldu, esintiler.
1: Şimdi ben Yüksel'den duymuştum. Yüksel'le konuşurken bana dedi ki, Okan dedi, biz dedi 7 tane biliyorduk. Bir tane de sürpriz oldu dedi bize.
2: Evet.
1: Bu muydu o?
2: Yok, o Topal oyun havası.
1: Ha, Topal mı?
2: Topal. 7 şarkının dışında bir de Topal oyun havasını yayınladık. Benim çok eskiden beri sevdiğim anonim sahnelerde çok söylüyoruz. Bir de bizim şöyle bir duruşumuz oldu. Mesela çok tatlıdır. Bu da benim çok yaşadığım bir şey. Etkinliklerde insanların özel günlerinde, düğünleri vesaire gibi etkinliklerde sahne aldığımızda ilk yıllarda çok tatlı bir şeyle karşılaşıyordum. Ah, Orhan Önmez nasıl yani filan. Hani çok duygusal, çok soft, çok slow mu gider? Repertuar veya programlar gibi bir algıyla karşılaşıyorduk. Bunu zaman içerisinde dedik. Çok eğlenceli şarkılar söylüyorum. Ben zaten eğitimim bunun üzerine. Yani bağlama enstrümanı ve diğer enstrümanlarla farklı farklı gruplarda.
1: Kaç enstrüman var?
2: Birçok enstrümanla stüdyo aşamasında, aranjansımız aşamasında haşır neşirim ama hani bu çok ucu bucağı belli olmayan bir alan. Hani virtüözite dediğimiz alan başka bir alan. O anlamda herhalde bir dönemler bağlama eğitimi, klasik gitar eğitimi verdiğim için belki o konuda bir ehliyetim olabilir ama onun dışında şey diyemem, iddia edemem. İyi bir diğer enstrümanların birçoğunda iyiyim diye bir iddiam var. Sadece şöyle bir şey var. Kompozisyon oluşturmak. Dururken bütün enstrümanlarla ilgili, onların ses genlikleriyle ilgili fikir edinmek adına konservatuvar yılları veya ondan önceki yıllarda hep böyle bir bu konuda biraz açım sanırım. Yani şey gibi, yeni bir yere gittiğimde, başka bir ülkeye bile gitsem, o bölgenin geleneksel bir enstrümanını görsem ne hani geziyim tozuyum diye heveslenirim, ne başka bir şey için, sadece o enstrümanı bir anlayayım, tanıyayım diye uğraşırım.
1: Abi bağlama yalnız çok yakışıyor ya, hakikaten çok.
2: Ne mutlu, çok teşekkür ederim bunu söylemene. Çok
1: ne olur
2: seviyorum.
1: Vazgeçme bağlamadan, gözünü seveyim.
2: Yok, o benim baş tacım, o bizim zaten.
1: Kaç tane var abi bağlama?
2: Bilmiyorum, çok.
1: Şaka yapıyorsun.
2: Yani şöyle.
1: Böyle enstrüman alma var mı? Çok bol mu böyle gitar?
2: Ya çok ilginç bir şey var ama o noktada da sevgili Okan. Evet, enstrümanlar alıyorum işte bağlamanın çeşitli versiyonları hepsi bende bulunuyor. Fakat hani biraz sabit fikirlilik vardır enstrüman çalanlarda.
1: En sevdiğin ne senin mesela?
2: Çok garip de bir şeydir. En sevdiğim diye ama şöyle bir şey var. Mesela bağlama ailesi içerisinde bir bağlaman vardır ki onu yıllarca çok sevmişsindir. Bunu her enstrüman.
1: Sende de var mı?
2: Evet, var. Her enstrümanist de bunu yaşar. Yani şeye benzetelim bunu. Çok kıymetli bazı gitaristlerin yıllar önce kırılmış gitarını hala çaldığını ve o tınıyı çok sevdiği hikayelerini çok duymuştum.
1: Vay be.
2: Yıllar önce. Ben de yıllardır böyle hani hala o yani bağlama içerisinde mesela 5 tane 6 tane bağlama ailesine dahil divan, meydan, işte cura vesaire gibi enstrümanlar olmasına rağmen bir bağlamayla çok böyle bir bütün olmuşsunuzdur. Yıllardır çok sıkı sıkı takip eden izleyenlerimiz bilir. Yıllardır sahnelerde bir türlü değiştirmediğim, bırakmak istemediğim, herhangi bir tırnak içinde küçücük bir pürüz bile olsa onu tamir edelim ve ben bu bağlamayla devam etmek istiyorum dediğim böyle duruşlar sergileyim enstrümanlarım var.
1: Vay, çok iyi.
2: Oradaki sabit fikirlilik şeyle ilgili herhalde. Bununla anlaşıyorum. Bununla duygularımı güzel yaşıyorum.
1: Çok. Abi onda da bir de anılar birikiyor yani.
2: Evet,
1: böyle bir şey
2: çok
1: var.
2: Kıymetli.
1: Şeyi de dikkat ediyorum. Orhan Ölmez'in takip edenler acayip kemik bir kadro. Artan da bir kadro ama kıymetli. Çok bağlılar. Evet. Yani Orhan Ölmez nerede, ne yapıyor, ne diyor? Her şeyi inanılmaz ve inanılmaz bağlılar yani.
2: Ya onu hissetmek şöyle çok kıymetli. Ben hani öksürsem derim, hasta mı acaba diye. İnsanlarla muhatap olunca bu anlamda, bak ben şu anlamda duygulanıyorum. Onlar benim çok kıymetlilerim.
1: Ne güzel ya.
2: Şey bir refleksiniz var. Ben ilk albümü yaptığımda 5 tane mektup geldi prodüksiyon şirketine. Oturdum hepsine cevap yazdım falan. Sonra o mektuplar 15 oldu. Sonra 105 oldu. Sonra 205, 1005 falan. Mektuplar çoğaldıkça cevap yetiştiremez olmaya başladım. Ama şu duyguyu da hep yaşamak istedim yani. Hayır. Ben sizi dikkate alıyorum, kale alıyorum, siz benim için çok önemlisiniz. Sayfalarca bir şey yazamasam dahi orada olduğunuzu bilmek, orada varlığınızı hissetmek benim için çok kıymetli diye böyle bağıra çağıra söylemek çok istedim her zaman. Sonra fark ettim ki bizi böyle önemseyen, çok sıkı sıkıya takip eden ve aslında işin felsefi yönlerine, yani benim yazdığım satırlara, mısralara dikkat edercesine ne anlatmaya çalıştığımlarına ve mesela şu anda da görüyorum Fa albümünü satır satır inceleyip sıra inceleyip burada şöyle bir duygu hissediyorum, şu oluyor bu oluyor. Ya bunu konuşmak sevgili Okan muhteşem bir şey. Şöyle olmuyorsunuz, eğlencelik şarkılar yaparsınız sektör içerisinde. Çok da felsefi göndermelerin içerisinde bulunmanızda da gerek de yoktur. Tabii, eğlencelik tabii. Şarkı adı üstü. Müzikal türlerin içerisinde biz biraz bazen toplum olarak kavram kargaşası yaşayabiliyoruz bu konuda. Eğlence müziği, askeri müzik, dini müzik vesaire vesaire işte falan filan. Bunların hepsi ayrıca ayrı ayrı türler. Şimdi biz eğlence müziğinin içerisinde çok fazla felsefik gönderilmeler aradığımız zaman biraz böyle bir kavramlar karışabiliyor. Ama ben şeyi görüyorum bu sıkı sıkıya takip eden insanlarda. Sözü ve müziği bize ait olan eserlerde, hatta sadece düzenlemesi bize ait olan eserlerde yakaladığım, yapmaya çalıştığım detayları fark eden insanları gördüğünüzde
1: vay artık sizin gibi düşünüyorlar
2: evet
1: yani.
2: Ve şey diyorsunuz, boşuna yapmıyorum işte oluyorsun.
1: Abi seni okumuş, ezberlemiş.
2: Tabii muhteşem.
1: Senin
2: şey
1: gibi.
2: Yani. Yani bağlama çalışını burada yeni... şöyle diyen insanla karşılaşıyorum.
1: Abi bence sen yeni şarkıları dinlet.
2: Aslında en doğru otokontrol mekanizması o herhalde. Zira Okan sosyal medyada çok fazla mesela hani şey vardır ya, 1000 kişiye dinlersiniz ama sizi felsefik anlamda, geçmiş anlamında yaptığınız şeyler hakkında fikir olan 100 kişi vardır diyelim. 1000 kişi. O 100 kişiye de ayrı bir kulak kabartırsınız ya. Ben kimseyi ayırmıyorum tabii ki. Herkes çok kıymetli, bütün dinleyenlerimiz, ama şimdi takdir edersiniz ki ilk albümden itibaren mısra mısra seni anlamış. Oturup şimdi senin adına fikirler, kitaplar yazabilecek kadar bu konuda kendince donanımsa ben onu hissediyorum sosyal
1: muhteşem
2: medyada. O insanların fikir ve görüşleri çok kıymetli tabii ki.
1: Abi dur, mesajlarımız var. Merhaba saygıdeğer Sputnik ekibi, baklavanız afiyet şeker olsun demiş. Ya sevgili dinleyiciler, söyledim çünkü bir baklava geldi. Hakikaten sevgili Orhan Ölmez hiç masraftan kaçmamış yani. Nasıl yendi?
2: Olur, taksitle.
1: Bir başka dinleyicimiz baklava diye bağırmış. İrfan Bakır göndermiş. Sevgiler gönderiyorum.
2: Selamlar.
1: Ondan sonra Okan Bey merhaba, iyi yayınlar. Orhan Ölmez Fan Club olarak büyük bir heyecan ve gururla karşıladığımız yeni albümün Fa için adı yürekten tebrik ediyoruz. Her albümünde olduğu gibi Fa albümü de şimdiden içimizdeki en derin hislere tercüman oldu. Yüreğimize dokunan samimi melodiler ve her notayla ruhumuza işleyen sesinle yine muhteşem bir esere imza attınız. Emeklerine, yüreğine, o hiç susmasın istediğimiz sesine sağlık. İyi ki varsın, her zaman seninle olmaya devam ediyoruz. Sevdiklerin demiş İlknur Hanım göndermiş.
2: Çok kıymetliler.
1: Selamlar,
2: çok
1: sevgiler gönderiyorum.
2: Fan kulüpten bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan güzel insanlara, herkese çok selamlar, sevgiler.
1: Simge, bir ses kaydı var ama bilemedim. Kübra Nur Hanım gönderilen bir ses kaydı. Merhabalar, iyi yayınlar. Kocaeli Gebze'den Cansu ben. Sizi severek dinliyorum. Orhan Ölmez'in Fan Club ailesinden biri olarak bugün programımıza konuk olmasına çok sevindim. Yeni albümü Fa hayırlı olsun, yolu açık olsun, bol dinlemeli, bol alkışlı, çok güzel başarıları vesile olsun. Albümde alacaklarım var ve Ankara oyun favorilerimden var. Ama hepsi birbirinden güzel. Her biri ayrı bir duyguya dokunuyor. Orhan Ölmez'e Gebze'den kocaman sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki var. İyi ki şarkılarıyla yıllardır duygularımıza tercüman oluyor demiş.
2: Sağ olsun.
1: Kadife sesli büyük sanatçı Orhan Ölmez. Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Oo. Hoş geldiniz stüdyomuzda demiş. Değerli dinleyicimiz kim göndermiş bakayım. Sıracettin Güneş beyefendi göndermiş.
2: Bizim daha önce seslendirdiğimiz bir türküyle gönderme yapmış. Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Güzel geçsin.
1: Merhaba, sevgiler saygılar. Adım Mehtap Aydın. Orhan Bey'e selamlarımı iletirseniz sevinirim. Acaba Affet isimli ya da Bahar gibi isimli eserlerinden söyleyebilir mi? Çok teşekkür ederim demiş Mehtap Aydın. İyi yayınlar Okan Bey. Almanya'dan Seda. Orhan Bey'i konuk aldığınız için çok teşekkürler. Estağfurullah, biz ona teşekkür ediyoruz. Orhan Bey'in Fa albümü hayırlı olsun. Çok bekledik ama değdi. Tüm Orhan Ölmezlere selam olsun demiş. Ayrıca haber direktörünüz Selin Yazıcı Hanım'a da selamlar demiş. Tabii ki de iletiriz. Onun dışında abi bu arada şimdi gitarla geldin ya, bu araya hemen ne olur sıkıştıralım. Vallahi Orhan Bey hoş geldiniz. Sizi dinleyince insanın içi bir tuhaf oluyor. Hem huzur hem hüzün aynı anda geliyor. Sesiniz hiç değişmesin. İyi ki geldiniz programa Sevgi Hanım. Orhan Önmez'e selamlar. Eşimle arabada ne zaman şarkıları çıksa sesi sonuna kadar açıyoruz. Bazı sanatçılar vardır. Şarkıları insanın hayatındaki dönemlere eşlik eder. Bizim için öylesiniz. Murat Bey Ankara. Nermin Hanım Bursa. Orhan Bey'i yıllardır çok severek dinliyorum. Beyefendiliği, sakinliği ve güzel sesiyle hep ayrı bir yerde. Yeni albümde hayırlı olsun, yolu açık olsun, kendisini ekranda görmek istiyoruz demiş. Ece Hanım İzmir. Ben annem sayesinde Orhan Önmez dinlemeye başladım. Küçükken evde şarkıları çalardı. Şimdi ben kendi kendime açıp dinliyorum. Bir sanatçının iki farklı kuşak kuşağın anılarında olması. Aa bak bu çok güzel. Çok güzel bir şey. Annemle ikimizden kocaman sevgiler demiş.
2: Bu muhteşem bir şey. Bazen Ece, anne İzmir. Anne ve kızı falan oluyor. Vay. Ve hani üçünün de
1: ve sen aynı yakınladı. Yerdesin. Hiç değişmiyorsun yani. Bir de böyle bir şey var ya.
3: Tatlı bir sistem olarak aldım.
2: O zaman bu bak. Affet seni üzdüysem. Affet bilmeden incittiysem. Gözümün nuru, başımın tacı. Affet biraz sevdiysen.

0: da bizi dinlemekte olan herkese gelmiş olsun. Kış gününde güneş gibi.
1: Bravo Orhan Ölmez, helal olsun. Gerçekten tebrik ederim. Çok
0: vaktim
1: çok
0: bir şey için de böyle kısa kestim, nakarat nakarat yeni albümden.
1: Muhteşemsin ya. Orhan abi, bazı şarkılarım var. İnsan dinlerken, bunu yazarken beni nereden tanıyordun diye düşünüyor. Özellikle gece dinleyince tehlikelisin abi.
0: Aslında çok güzel
1: eski
0: bir yorum.
1: Eski defterleri aç duruyorsun demiş.
0: Fazlası falan değil mi? Hani şey... Abi, aslında şey demek lazım, uyarmak, yasal uyarı falan yapmak lazım.
1: Tabii Orhan Ölmez dozunda alman lazım, yani yan etkileri olabilir.
0: Bak sevgili Okan, şeyi çok duydum, çok da hoşuma giden, klaplarda falan böyle çalışan veya ne bileyim oraların işletmecisi, çok saygıdeğer güzel insanlar da şu cümleyi duydum. Abi bütün akşam şöyleyiz ya diyor, final hep sen ya.
1: Allah Allah.
0: Çünkü duygu şöyle oluyor hani. Gittik, eğlendik, hopladık, zıpladık. Bana bırak. Bir şey oluyor diyor. Yani bir, o inanılmaz hoşuma giderdi. İlk klaplarda sahne aldık. Klap bu bayağı gece kulüplerinde
1: falan. Abi yaklaş ne olur, gözünü seveyim.
0: Özür dilerim.
1: Ha, estağfurullah.
0: Gece kulüplerinde sahne almaya başladığım zamanlar derdim ki abi ne alaka falan. Beni nereden anladılar da klaplarda sahne. Öyle yapıyoruz zaten. Çok gece kulüplerinde sahne olur. Mers hikaye buymuş. Elde kop kop kop kop. Ama dön desem seni seviyorum biliyor musun? Buna bağlıyoruz biz.
1: Sahne yani derken şimdi sahneler bu arada devam ediyor mu?
0: Evet.
1: Konserler, sahneler.
0: Her türlü düğün, kına, sünnet.
1: Kart var mı, alabilir
0: misin? Kart bastıracağım bu konuda. Çok tatlı bir durum bu. Ben düğünlerde çok çıkıyorum. İnanır mısın? Çok da hoşuma gidiyor. Bayılıyorum insanların özel anlarına. Şahit olmak gibi bir şey bu. Ve dedim ya biraz önce programın başına, ben senin şarkınla evlenmiştim ve şimdi iki tane çocuğum var falan diyen veya henüz çocuk olmayan, çok genç ve yaşımız çıktı olmadı. Ben senin şarkınla evlenmiştim, şimdi üç tane torunum var diyenler filan.
1: Hadi ya.
0: Yok yok, öyle bir şey yok.
1: Ya bizde bir tuhaflık var.
0: Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Henüz daha olmadı yani, bir gün olacak Okan, bunu paylaşırım seni. Yani abi senin şarkılarını evledik, şu an dört tane torunum var falan yani. Bir gün onu yaşarım Allah izin verirse. Şu anda daha olmadı. En fazla hani bebeği olanlar falan var. Diyeceğim ki sahneler devam ediyor tabii ki. Çok çeşitli mekanlarda, festivallerde sahne alıyoruz. Performanslarımızda mümkün olduğu kadar dediğim gibi interaktif eğlenceli repertuarlarla da insanlara sesleniyoruz. Ben insanlarla birlikte eğlenmeyi, birlikte hüzünlenmeyi, böyle biraz böyle programı bir serüven tadında bakıyorum. Hikayeler, küçük küçük anekdotlar, interaktif dokunuşlar dinleyiciyle.
1: Var mı enteresan bir şey böyle konser anında, sonrasında falan?
0: Çok
1: tel
0: var.
1: Koptu, yağmur yağdı, kardeş
0: çok gitarım
1: oldu.
0: Düştü, bağlamam Allah korusun düştü. Ve yani o anda durumu da kurtarmak adına şey dediğimi hatırlarım yani. Bu konseri hiç unutmayacağım falan. Evet. Hani sizi hiç unutmayacağım. Çünkü bu...
1: Bir daha da gelirsen bari iki olsun.
0: Yani seyircinin suçu kesinlikle değil. Onlar baş tacım. Oradaki olay benim belki eksikliğim olabilir. Bir de şöyle bir şey de var sevgili Okan. Hani bazen tarihleri unutuyoruz, detayları unuturuz ama şu laf sahnelerde, konserlerde söylediğim bir şeydi. İnsan bir yere gittiğinde, belki buraya da Sputnik ekibinizle beraber çok güzel bir vakit geçiriyorum. Detayların bazılarını unutabilirim ama burası benim için hep hafızamda çok güzel kalacak.
1: Oh,
0: bu çok belli.
1: Bu çok güzel bir şey.
0: Çok, çünkü bu ölçüt aslında. Yani şey gibi hissedersiniz. İnsan ne yaşadığının detaylarını unutabilir ama ne hissettiğini asla unutmazmış. Bu
1: vay
0: çok
1: be.
0: Kıymetli yani. Orada ne hissediyordum hali çok güzel. O yüzden konserlerde ben çok mutluyum abi. Yani bir gün bir arkadaşım, bir büyüğüm diyeyim, bir fotoğraf gördü sahneden, ben çok gülümserken bir çekilmiş ve dedi ki işte gerçek sen busun dedi. Böyle kaşların çatık çatık dolaşıyor aslında, beni iğreliyor. Böyle kaşların çatık çatık, gerçek sen busun dedi. Ben dedim ki abi orada mutlu olduğum kadar neredeyse başka yerde o kadar mutlu olamıyorum çünkü diye bir cevap verdim. Orada çok mutluyum. Yani o sahne hali, seyirciyle sevdiklerim diyorum işte sıkı sıkı yatan onlarla buluşma hali. Abi ben çok duygulanıyorum böyle şeyler anlatırken.
1: Normalde duygulu bir adam mısındır?
0: Aslında çok realist bakıyorum hayata ama sanki bir ben var benden içeri. Ben biz ifadesini çok kullanırım. Biz şöyle yaptık, biz böyle. Neden bizim belki de açıklaması bir ben var benden içeri hali o. Ben ve kendim, çok kendimi irdeleyen tarafım da var. O duygulu hal var ama o ben ve kendimde birbirini dengeleyen bir realde var. Yani hayatı çok dramatize etmemeye çalışıyorum hayatın içerisinde. Zira şarkılar aslında bunlar yansıyor. Sıkı sıkıya takip eden dinleyenlerimizden kastım buydu. Bu detayları hep yakalarlar. Örneğin ben çok beylik bir örnek, Su misali şarkısında bunları şikayet sanma da diyorum mesela. Yani çok dramatize bir hikaye anlatabilirsiniz ama mesela Affet şarkısında son albümümüzde küçük küçük göndermeler var ve şey diyorum, yani bir insan affet derken kendini de alaşağı etmemeli de, hep bu egosal bir halimiz vardır. Bu yüzden affet kelimesi, o butona çok basamayız hayatın içerisinde. Ya tamam işte filan deyip konuyu geçiştirmek için, ama affet, o içten gelen affeti söylerken hep kendimi de çok ezmeyeyim filan hali vardır ya. O yüzden şey hali var, o gerçekçiliği kaybetmeyen, sana ben gerek bana sen deyip aslında biraz da ultimatum koyan da bir adam var o
1: şarkı. Abi bu arada şunları unuttuk ya. Şunu bir yanına bir çeksene, şu fanusu.
0: Ne yapacağız?
1: Onu içinden çek abi. Bakalım ne diyor. İçinde sorular var. O soruları. Evet, soruları yanıtlayalım.
0: Seçiyorum o zaman.
1: Sen kafana göre. Ben de bu arada gelen mesajlara bakayım. Ondan sonra dinleyicilerimizden fırça yemeyelim. Okan Bey merhaba. Almanya'dan günay. Yeni albüm hayırlı olsun. Ben normalde slowları her zaman ön plana çıkartırım ama Ankara havası dinledikçe çıkıp yola birine evlenme teklifi edesim geliyor. O kadar harika olmuş eser. Sevgi ve saygılarımla demiş.
0: Çok selam sevgi Günay Bey'e. Çok sağ olsun. Çok güzel yorum.
1: İyi ki geldiniz. Programa hasret gidermiş olduk. Orhan Bey'i çok seviyoruz. Yeni albüm hayırlı olsun demiş. Tacim Eris göndermiş.
0: Tacim'e de çok selam.
1: Merhabalar, ben İstanbul'dan Kübra Nur Postacı. Öncelikle Orhan Bey'in sesini, sohbetini duymamıza vesile olduğunuz için çok biz teşekkür ederiz. Uzun süredir beklediğimiz albümümüze sonunda kavuştuk. Bunun için çok mutluyuz, heyecanlıyız. Çıktığı günden beri sürekli başı alıp dinliyoruz. Sevgili canım Üstad, çok bekledik, çok istedik. Çoktan biraz daha fazla ısrar ettik ama değdi demiş. Çünkü harika, sen yoksan.
0: Bir şarkıyla gönderme
1: hep
0: yapmış.
1: Bir boşluk ve huzursuzluk. Albüm süreci de senin için hep bir uykusuzluk. Şimdi sen uykularına, biz de huzurumuza kavuştuk. Hep beraber geçireceğimiz, nice güzel yıllarımızda beraber eşlik edeceğimiz nice şarkılara sizi seviyoruz demiş. Değerli dinleyicimiz, Giresun'dan selamlar. Nurten, yeni albüm hayırlı olsun üstadım. Bütün şarkıların hepsi birbirinden güzel. Dinlediğimde duygulanıyorum. Yeni albümü CD olarak piyasaya sürülecek mi demiş. Öyle bir şey.
0: Güzel soru. Artık mı? Yok. Evet, artık aslında böyle bir teknik hakkımız var. Hakkımız derken biz zaten bir prodüksiyon şirketiyle bu işi yapıyoruz. Ve yani aslında basıma geçilebilir. Fakat literatürde artık dijital müzik platformları üzerinde zaten seyrettiği için bu sistem. Şöyle olabilir. Promosyon CD anlamında şeyler yapılabilir. Olabilir. Fakat ticari ürün olarak başka bir macera o. Ama bunu yapma hakkına sahip olmamıza rağmen bunu artık dağıtım şirketleri diyelim tırnak içinde zaten olaya öyle bakmıyorlar. Yani CD yapılabilir. Mesela bu dönemlerde şeyi çok görüyorum, işte plak yapılabiliyor. Sembolik biraz daha bunlar. Biraz daha böyle masa üstünde görünebilsin anlamında. Böyle şeyler ilerleyen zamanlarda belki ihtiyaca binaen olabilir.
1: Ne diyor abi soru? Sen bir
0: açıyorum. Ben bak, kopya çekmeyeyim diye senin yönlendirmeni.
1: Çocukluğumdan beri evde, arabada, radyoda sizi dinliyorum. Şimdi yıllar geçti, hayat değişti ama bazı şarkılarınızı açınca insan bir anda eski günlerine dönüyor. Bunun için teşekkür etmek istedim demiş. Oğuz Bey Adana'dan göndermiş. Bazen bir şarkının insanın hayatında nereye denk geldiğini, o şarkıyı söyleyen kişi hiçbir zaman bilmiyor. Sizin de zor zamanlarınızda bana eşlik eden bir şarkınız, çok şarkınız oldu. Belki sizi siz beni hiçbir zaman tanımayacaksınız ama sesiniz hayatımın bazı anlarında yanımdaydı. Bunun için çok teşekkür ederim demiş Derya Hanım. Ne güzel söylemiş.
0: Bu çok güzel bir müthiş ifade. Sağ olsun dinleyenimiz. Yani ne çok çok kıymetli. Ya bu çok kişisel bir cevap vereceğim. Sadece bir kişinin aklından geçenleri 10 dakika boyunca dinleme hakkın olsa bu kişi kim olurdu? Tarihten çok kıymetli birkaç figürden birisi olabilir ama isim vermeyeyim. Yani.
1: Ha öyle mi?
0: Evet, isim vermeyeyim ama tarihten.
1: Anladım.
0: Çok kıymetli. Burada da şey yapayım, biraz interaktif hale çeviriyorum.
1: Biraz da meraklandırıyorum.
0: Biraz da meraklandıralım. Şey gibi. Kimi dedi
1: kim acaba lan? Kim
0: yani evet.
1: Kendi aralarında.
0: Şey değil mi? Bak tam racon bu. Siz de yorumlarınızda.
1: Yani artık her şey buraya döndüğünü görüyor.
0: Çok tatlı değil mi ya? Arkadaşlar bu sudur, siz de yorumlarınızda. Bunlar krizi belirtirseniz çok sevinirim. Ya şeyim ya, dijital platformda çok tatlılar abi. Eleştiren seven seven de bak, herkese selam sevgilerim.
1: Bir şey söyleyeceğim. O olumsuz yorum falan gördüğünde cevap yazma isteğin falan geliyor mu?
0: Yok. Yani ama şöyle.
1: Bir göndereyim şu cevabı.
0: Yok yok yok. Hiç öyle bir ben karşıdaki insanlarla o tarz tırnak içinde bir
1: muhabbetin yarış,
0: o tatta değil. Ancak şu olabilir ama. Sohbet. Hı. Eyvallah. Zaten fark ediliyor. Evet, yani aynen, sohbete aynen varım yani. Sabahlara kadar konuşalım.
1: Vallahi billahi öyle ya.
0: Kesinlikle gerçekten şey modu değil ama bu. Yani bir şeyi dayatma, bir şeyi itiraf etme veya ne bileyim bir şeyi böyle bir empoze etme, hı, manipüle etme falan değil. Şunun çok farkındayım ama bu bize sunulan bir şey. Evet. Yani anladınız. Siz de yorumlarınızda
1: bekliyoruz. Şu anda yayınlanıyoruz değil mi? Şu anda bize.
0: Arkadaşlar siz de yorumlarda lütfen bunun ne olduğunu yaşasın etkileşim. Etkileşim her şeyi.
1: Artık hayat değişti çünkü yani. Hani,
0: ne acı ki böyle oldu ya. Garip bir acı mı bilmiyorum da garip bir şey.
1: Abi be, veda vaktimiz geldi. Vallahi su gibi akıp geçiyor zaman. Su misali. Ama ben en azından senden şunu sözünü alayım. Vallahi eksik kaldı muhabbet. Bunun tekrarını ne olur yapalım, olur mu?
0: Başka ben seve gün seve gelirim. Yani sizlere... Şimdi yani çok kıymetli, çok güzel isimlerle burada sohbet ettim. Tek tek sayayım bilmiyorum.
1: Vaktimiz kalmadı, bitireceğiz.
0: Tamam o zaman şöyle söyleyeyim. Ekip harika. Tek tek söylemiyorum isimleri. Evet, ekip harika. Ses deneme. Tamam. Ya çok tatlılar ya. Ekip diyor. Ekip harika.
1: İyi ki
0: arkadaşlar süpersiniz. Burada hemşerilerimle de karşılaştım. Aslında kısaca anlatayım. Doğum yeri Antalya, anne tarafı Manisa, İzmir. Annem çok kızıyor söylemezsem. Bizi sevmiyor musun falan. Baba tarafı Sivas. Burada çok hemşerilerimle karşılaştım.
1: İyi ki varsın.
0: Sevgili Okan, benim seninle ilgili notlarım var. Bana fırsat olmadı, konuşturmadın beni. Ah. Bir de bana diyorlar çok konuşuyorsun diye. Seninle ilgili çok notum, çok ders çalıştım. Derelisin, nerede yaşarsın falan. Oh, tabii. Hey. Ama beni konuşturmadın Okan. İtiraz ediyorum, siz de yorumlarda lütfen. Yaşasın etkileşim.
1: İyi ki varsın abi. Ayağına, yüreğine, ağzına, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok kıymetlisiniz, sağ olun. Bütün ekibinize, herkese selam.
1: Orhan Ölmez konuğumdu. Allah ömür versin. Harika bir albüm. Muhteşem.
0: Adımız
1: bir
0: baki kalsın.
1: Aynen öyle. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Ekte. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
1: Soğan da 50-60 liraya kadar dayandı kilo fiyatı. Neden biz hep aynı yanlışı yapıyoruz? Oysa biz bu deneyleri daha önce yaşadık. Soğan ve patateste düşük fiyat olduğu zaman üretici ekmiyor. Üretici ekmediği zaman ertesi yıl fiyatlar olağanüstü artıyor. Fiyatlar olağanüstü artınca ithalat kapısı açılıyor. Bir sonraki yıl soğan pahalandı diye üretici yine ekiyor. Peki planlı gidiş, planlı üretim bunun neresinde? Demek ki Türkiye'nin gerçekten kapattığı, lağvettiği devlet planlama teşkilatına yine ihtiyacı var. Tarımda planlı üretime ihtiyacı var. Aksi halde her yıl milyarlarca doları arz açıklarından ötürü yabancı üreticilere ödemek zorunda kalacağız.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Yine sıcak bir yaz günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların bu hafta daha da artacağını açıkladı. Pek çok ilde sıcaklıklarla ilgili alarm sinyalleri verildi. Ancak başkente döndüğümüzde siyaset ve ekonominin gündemi de oldukça sıcak. Operasyonlar devam ediyor. Diğer taraftan siyasi gelişmeler ve bunlara bağlı ekonomik tablodaki gelişmeler, ekonomiyle ilgili yeni göstergeler peş peşe açıklanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı ortağı Sayın Devlet Bahçeli bugün ilginç bir açıklama yaptı. Daha doğrusu Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın yayın organı Türk Gün Gazetesi'ne verdiği bir röportaj var. İki gündür yayınlanan bir röportaj bu. Röportajın yeni bölümünde çeşitli konulardaki görüşlerinin yanı sıra siyasi partiler ve seçim sistemiyle ilgili yasalarda değişiklik yapılması gerektiğini ve bu iki yasanın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yeniden düzenlenmesi görüşünü dile getirdi. Hatırlayacaksınız Sayın Bahçeli 2017 yılında da o dönemde tartışılan parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi gibi konuların gündemi işgal etmesi üzerine demişti ki madem Sayın Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyor o zaman biz anayasayı Sayın Cumhurbaşkanı'na uyduralım ve bu yönde anayasa değişiklikleri yapılsın demişti ve hemen akabinde çalışmalar başladı. İşte 16 Nisan 2017

0: yönetmelikteki değişiklikleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle ilgili değişiklikler, iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçimi sistemi o dönemde referandumda kabul edildi. Pek çok mühürsüz oyun da geçerli sayılmasıyla ve Türkiye 2018'den itibaren bu sisteme geçti. Hatta o dönemde kabul edilen referandumdaki kabul edilen değişiklikle seçimlerin 2019 Kasım'ında yapılması gerekiyordu. Sayın Bahçeli son anda yine bir öneri ortaya attı ve seçimler erkene alınsın dedi. Ağustos ayını işaret etmişti, 2018'in Ağustos ayını. Ancak AK Parti Haziran ayını tercih etti ve 24 Haziran 2018'de Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı, üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için tartışmalar var. Bir taraftan çeşitli yasal değişikliklerle, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması durumunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olabileceği zaten çıkar. Ama bunun dışında seçim iki turlu mu olsun, %50+1 sistemi yerine ilk turda en çok oyu alan Cumhurbaşkanı mı seçilsin gibi bir takım tartışmalar ve buna bağlı anayasa değişikliği önerileri de ortaya atılıyor. İşte Bahçeli'nin bugünkü açıklamasının zamanlaması bu açıdan kritik. Siyasi partiler yasası ve seçim sisteminde değişiklik öneriyor ve bu iki yasanın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlu hale getirilmesi önerisini dile getiriyor. Şöyle baktığımız zaman 2023 seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir kopuş yaşanmıştı. Meral Akşener liderliğinde bazı MHP'liler ayrılarak İYİ kurmuşlardı. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti'ye 15 milletvekili vererek mecliste grup kurmasını ve seçimlere girmesine olanak sağladı. Ancak bu yol kullanılınca bu kez 2023 seçimlerinden önce seçim yasasında ve siyasi partiler yasasında bir değişiklik yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20 milli olup grup kuran partilerin seçime girmeleri için yeni şartlar getirildi. İşte örgütlenme şartı, il ve ilçelerde örgütlenme, 6 ay öncesinde büyük kongresini yapma gibi şartlar getirilerek bu yol kapatıldı. Aynı tarihte seçim yasası da değiştirildi ve denildi ki bundan böyle seçimlerde il ve ilçe seçim kurulları o bölgedeki en kıdemli hakimin başkanlığında değil, kurayla belirlenecek. Ancak anayasa uyarınca seçim kanunlarında yapılan değişiklikler ancak bir sonraki seçimde uygulanabildiği için 2023 seçimlerinde bu değişiklikler uygulanmamıştı. Şimdi yeni yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde artık seçim kurulları, il ve ilçe seçim kurulları o bölgedeki en kıdemli hakimlerin başkanlığında değil, kurayla seçilecek hakimlerden oluşacak. Bunun yanı sıra sandıklarında son seçime girmemiş siyasi partilerin temsilcileri yer alamayacak. Bu değişiklikler şimdi ilk yapılacak seçimde uygulanacak. Ama Sayın Bahçeli bunun da ötesinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlu bir siyasi partiler yasası ve uyumlu bir seçim sistemi istiyor. Dolayısıyla anlaşıldığı kadarıyla, hatırlayacaksınız, geçtiğimiz hafta Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı bir araya gelmişlerdi çerçeve yasanın kabulünden sonra. Muhtemelen bu konuda ele alınmış olmalı ki Sayın Bahçeli böyle bir öneriyi gündeme getirdi ve bununla ilgili gelişmelerde belki yasa değişikliği teklifleri de büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde açığa çıkacaktır ve yeni bir tartışma siyasette başlayacak. Siyasi partiler yasasındaki değişikliklerle ne murad ediliyor olabilir, ne arzu ediliyor olabilir? İşte bu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi yargı kararıyla değiştirildi. Muhtemeldir ki belki siyasi parti yönetimlerine, kurultaylarına, delege ve örgüt sistemlerine bu tür müdahaleleri daha da kolaylaştıracak bazı değişikliklerin de yolu açılmak isteniyor olabilir. Yani iktidar değişikliğini önleyebilmek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasını ve en azından birkaç dönem daha bu görevi sürdürmesini sağlayacak bir takım değişikliklerin ilk işaretleri olarak ben değerlendiriyorum Sayın Bahçeli'nin bugün siyasi partiler kanunu ve seçim kanunundaki değişiklik önerilerini gündeme getirmesini. Tabii siyasette Sayın Bahçeli'nin önerileri önümüzdeki günlerde sıcak gündem çerçevesinde tartışılmaya başlanacak muhtemelen. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili olarak da Sayın Cumhurbaşkanı sayı onayladı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi bu yasa bazı kurulları öngörüyordu. Bu kurullar bir tanesi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyete geçecek. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında takip ve koordinasyon kurulu oluşturulacak. 8 üyeli bir kurul bu. İçişleri, Adalet, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bu kurulda görev alacak. İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz 24 Ağustos'ta bu kurulun ilk toplantısını yapacağını ve sürecin başlatılacağını açıkladı. Bu kurul bir taraftan sürecin takibini ve koordinasyonunu sağlayacak. Gerekli alt kurullar oluşturacak. Milli Güvenlik Kurulu tarafından PKK'nın terör eylemlerinden vazgeçtiği, kendisini lağvettiği ve silahlarını teslim ettiği konusundaki teyit ve tespitin yapılarak resmi gazetede yayınlanmasından sonra da 6 ay içinde terör örgütü üyeleri başvurarak bu yasadan yararlanacaklar. Şu anda cezaevinde tutuklu ya da hükümlü durumunda olanların yine hüküm giydikleri hapis cezalarında 5 ila 10 yıllık erteleme indirimler devreye girecek ve süreç bu şekilde devam edecek. Bir başka kurul Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izleme kurulu adı altında devreye girecek. Tabii şöyle bir baktığımız zaman bu yasanın uygulanmasından ve yürütülmesinden tek sorumlu kişinin Cumhurbaşkanı olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Cumhurbaşkanlığı nezdinde kurulacak bu kurul doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı. Takip ve izleme kurulu, koordinasyon kurulu. Diğer taraftan mecliste kurulacak 10 üyeli izleme kurulunun da meclisteki AK Parti çoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda yine aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı da olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın kontrolünde olacağını söyleyebiliriz. Sürecin işlemesi için karar verecek ve bu kararı resmi gazetede yayınlayacak olan kurul da Milli Güvenlik Kurulu ve yine bu kurulun da başkanı bildiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bu sürecin yürütülmesinden birinci derece iktidar erkinin başı olarak birinci derecede sorumlu konumda. Tabii pek çok suç kapsamı bu kurul tarafından değerlendirilecek. Şöyle bir baktığımız zaman PKK, KCK ve bağlantılı örgütleri kuranlar, yönetenler, örgüte üye olanlar, yardım edenler, örgüt propagandası yapmış olanlar, örgütsel faaliyet kapsamında suça karışanlar, örgüt lehine terörizmin finansmanı için faaliyette bulunanlar gibi çok geniş bir terör suçları ve adi suçları kapsayan bir örtülü af ya da ceza ertelemesi söz konusu. Burada belki bugüne kadar gündeme gelmedi ancak bazı hukukçular dikkat çekiyor. PKK mensuplarına, KCK üyelerine getirilecek bu ceza ertelemeleri 5-10 yıllık hapis ertelemelerinin kapsadığı suçlarında uyuşturucu ve narkotik suçlar da var. Çünkü Birleşmiş Milletler'in uyuşturucuyla mücadele ofisinin hazırladığı raporlarda PKK aynı zamanda narko terör örgütü olarak nitelendiriliyor. Yani uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, bunların satışı, pazarlanması ve dağıtımından da teröre finansman sağlayan bir örgüt olarak nitelendiriliyor Birleşmiş Milletler tarafından ve raporda çeşitli operasyonlarda yakalanan çok ciddi miktarlarda uyuşturucuların da listesine yer veriliyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman son dönemde işte ünlülere, iş insanlarına pek çok uyuşturucu operasyonları gerçekleştiriliyor. Bazıları hüküm giyiyor, tutuklanıyor. Ama dediğim gibi işte bu çıkartılan yasa kapsamındaki ceza ertelemesi, infaz ertelemesinden yararlanacak PKK'lıların ve bu suçlardan hüküm giyenlerin veya gözaltında bulunanların yararlanacağı kapsamda işte bu narko suçlar da yer alıyor. Bunu da belki bir şekilde vurgulamak gerekiyor. Tabii komisyon ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak dedik Sayın Cevdet Başkanlığı'nda. Önümüzdeki pazartesi ilk toplantı yapılacak ve sürecin nasıl işleyeceği bir anlamda açıklık kazanmaya başlayacak. Bununla eş zamanlı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi şehit ve gazilerle ilgili maddi imkanları genişleten bir kanun tasarısını da kabul etmişti. Bu da yürürlüğe girmişti. Ancak yaklaşık 1,5 aydır Ankara'da Güven Park'ta eylem yapan er şehitler ve er gazilerin aileleri bunlar. Kadınların aileleri ve yakınlarının eylemleri vardı. Özlük haklarının iyileştirilmesini, rütbeye göre aylık ve maaş bağlanması gibi unsurlarda eşitlik sağlanmasını talep ediyorlardı. Türkiye Büyük Meclisi'nden çerçeve yasayla eş zamanlı olarak geçirilen yasa bu talepleri karşılamadığı için de eylemlerine devam ediyorlardı Ergazi ve Erşehitlerin aileleri, yakınları ve kendileri. Ancak bu gece sabaha karşı saat 4.45'te güvenlik güçleri Ankara Güven Park'taki bu eylemi sonlandırma yönünde bir operasyon düzenlediler. Yaklaşık 1,5 aydır Güven Park'ta taleplerini gündeme getiren gazi ve şehit aileleri polis operasyonuyla boşaltıldı. Güven Park kapatıldı. Bu da günün sıcak gelişmelerinden bir tanesiydi. Özellikle de siyaset gündeminin, çünkü bir taraftan PKK'ya yönelik böyle bir ap girişimi ve yasası, terörün sonlandırılması ile ilgili adımlar atılırken, diğer taraftan da böyle bir uygulama, özellikle İyi Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve diğer muhalefet partilerinin liderleri tarafından da eleştirildi. Bunu da vurgulamak gerekiyor, çünkü günün sıcak gelişmelerinden bir tanesiydi. Evet, siyasette bu gelişmelerin devamı önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi görünüyor. Özellikle Sayın Bahçeli'nin siyasi partiler kale seçim yasası değişiklik talepleri gündem maddelerinden birisi olacak gibi. Fakat ekonomiye döndüğümüzde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ikinci çeyrek kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Hazinenin borç yükünü zaten biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi çok ciddi bir iç ve dış borç yükü altında ve her hafta en az 2-3 borçlanma ihalesi düzenlenerek yüksek faizli borçlanma politikası sürdürülüyor. Çünkü kaynak bulmak için vergi gelirlerinin dışında ihracat veya diğer gelir sağlayıcı unsurların dışında borçlanma ekonomi yönetiminin elindeki en önemli unsurlardan bir tanesi. Ancak kısa vadeli döviz borçlarındaki artış bu açıdan ciddi bir risk işareti de veriyor bize. İşte Merkez Bankası'nın ikinci çeyrek döneme ilişkin, yani Nisan-Haziran dönemi ile ilgili kısa vadeli dış borç istatistiklerine bakıldığında, Haziran'da vadesi bir yıldan az olan, yani en az bir yıl içerisinde ödenmesi veya bir yıldan daha az sürede ödenmesi gereken borç miktarı %2,5 artarak 170,7 milyar dolara yükselmiş Haziran ayında. Vadesine bir yıl ve daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 239,5 milyar dolara ulaştı Haziran sonu itibariyle. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu ciddi bir rakam gibi, çok yüksek bir tutar gibi görülmeyebilir. Ancak bu borçların vadesinin bir yıldan kısa olduğu dikkate alındığında, bir yıldan kısa bir sürede en az 239,5 milyar dolar bir döviz borcunu ödemek ya da bu borçları yenileriyle değiştirerek vadesini uzatıp çevirmek zorunda Türkiye ekonomisini yönetenler. Şöyle bir baktığımız zaman bu kısa vadeli tablosuna, yaklaşık %35'i bu döviz borçlarının, kısa vadeli döviz borçlarının %35'i dolar bazında, %26,5'u da euro bazında, %13,6'sı ise diğer dövizlerden oluşuyor. Yani sterlin, yen, ruble veya işte İsviçre frangı gibi diğer döviz türlerinden oluşan bir borç ve dediğim gibi yaklaşık 239,5-240 milyar dolara yükselmiş durumda vadesi bir yıldan kısa olan döviz borçlarının tutarı. Diğer taraftan artık Eylül ayına kısa bir süre kaldı. Her yıl Eylül ayında ekonomi yönetimi Türkiye'nin orta vadeli programını açıklıyor. İş dünyası, Türkiye ekonomisini yakından izleyenler, piyasalar veya gelecekle ilgili karar alma sürecinde olanlar işte bu orta vadeli programda ilan edilen hedeflere göre kararlarını oluşturuyorlar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda Eylül ayının ilk haftası içerisinde 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli program açıklanacak. Bu programda 2027 ile 2029 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönem için enflasyon, kur fiyatları, enerji fiyatları, yatırım programı ve ekonomik öncelikler yer alacak. Dolayısıyla da ekonomiyle birebir ilgilenenler, iş dünyası, yatırımcılar, iç ve dış sermayedarlar, hatta çalışanlar, emekliler, herkes bu hedeflere, bu göstergelere göre önünü görmeye çalışacak. Tabii bugüne kadar açıklanan orta vadeli programlarda maalesef ilan edilen hedeflerin büyük bölümü tutmadı. Özellikle enflasyon, döviz kurları, enerji fiyatları gibi konularda enflasyon başta olmak üzere orta vadeli program hedeflerinde ciddi sapmalar yaşandı. O nedenle de şimdi 2027-2029 orta vadeli programı açıklanmadan önce iş dünyasından talepler gelmeye başladı. İşte İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı peş peşe yaptıkları açıklamalarda artık enflasyonun yükünü sanayiciye, ihracatçıya taşıtmaktan vazgeçecek adımların atılmasını istediler. Programda revizyon talep ettiler ve orta vadeli programda da en azından sanayiciye, imalatçıya, hatta tarıma, çiftçiye, üreticiye destek sağlayacak, bu yükü hafifletecek adımlar atılması, yapısal reformların artık devreye alınması konusunda taleplerini dile getirdiler. Orta vadeli programla eş zamanlı olarak 2027 bütçesinin hazırlıkları da yürütülüyor. 2027 bütçesi de anayasa uyarınca yıl sonundan 75 gün önce, her yıl yıl sonundan 75 gün önce, yani 17 Ekim'de, en geç 17 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak zorunda. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütüyor bütçeyle ilgili çalışmaları. Tabii mevcut enflasyonist ortam ve birazdan sizlerle paylaşacağım 2026 bütçesinin uygulaması ile ilgili ilk 7 aylık sonuçları birlikte değerlendirdiğimizde 2027 bütçesinin de gerçekten hem açık boyutuyla hem vergi gelirleri ve harcamalar boyutuyla kritik bütçelerden birisi olacağını söyleyebiliriz. Neden önemli bütçeler? Çünkü ekonomide yıllık olarak sadece bir yıl ömrü olan tek yasa bütçe yasası ve dediğim gibi bizim anayasamız da her yılın bütçesinin 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girmeden 75 gün önce, en geç 17 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş olmasını ve bütçe büyüklüklerinin kamuoyuna açıklanmasını, mecliste tartışılarak onaylanıp kabul edilmesini zorunlu kılıyor. Çünkü bütçe aynı zamanda yasayla iktidarlara verilen harcama yetkisi, vergi salma yetkisi, bu açıdan da kritik bir yasa. Bütçe yasaları her sene olduğu gibi bu yılda 2027 bütçesiyle ilgili hazırlıklar orta vadeli programla birlikte eş zamanlı olarak yürütülüyor ve önümüzdeki günlerde bununla ilgili de ilk ipuçları, ilk makro göstergeler ve mali büyüklükler ortaya çıkmaya başlayacak.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Sevgili dinleyiciler, evet, siyasetin sıcak gündemiyle başladık ve birkaç ekonomik göstergeyle, ekonomideki sıcak birkaç gelişmeyle devam ettik ama biraz Akdeniz'in, Ege'nin serin sularına uzanalım diyorum. Manolis Angelopoulos, Yunanistan'ın Orhan Gencebay olarak adlandırılan bir sanatçı, şarkıları 1970'li yıllardan bu yana Yunanistan'ın ve Ege'nin diğer ülkelerinin yanı sıra Türkiye'de de tanınan, bilinen bir sanatçı. İşte Tamavra Matyasu, Senin Kara Gözlerin şarkısı Manolis Angelopoulos'un en çok bilinen şarkılarından birisi. Bir dinleyelim.

0: Tamavra Matyasu, o kara gözlerin. O kara gözlerin her gördüğümde başımı döndürüyor, kalbimi acıtıyor. Onlar her gördüğümde sonsuz aşkımı hatırlatıyor. O gözlerin içinde düne kadar sevdiğim birine bakıyorum. Göğsümde açtığı yaralar kanıyor. O kara gözlerin ateş gibi yakıyor. Manolis Angelopoulos, Yunanistan'ın Orhan Gencebay olarak adlandırılan değerli bir sanatçınındı bu şarkı. Bu şarkıyı Türkçe'de de pek çok şarkıcımız, pek çok sanatçımız seslendirdi. Evet, bu şarkıdan sonra farklı bir konuya geçiyoruz. Şeker soruşturması. Hatırlayacaksınız, bir buçuk ay kadar önce İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sabah beyaz et sektöründeki onlarca şirkete soruşturma başlatmıştı. Şirketlerin yöneticileri, sahipleri, CEO'ları gözaltına alınmıştı. Beyaz et fiyatlarında anlaşmalı fiyat belirlendiği yönünde bir gerekçeye dayanıyordu bu soruşturma. Ancak hatta bazı şirketlere yönetim kayyumu da atandı. Ancak o kadar büyük bir sansasyon yarattı ki bu el koyma ve şirketlere soruşturma, CEO'ların gözaltına alınması süreci kısa süre içerisinde idari yargıdan bu el koyma kararları döndü ve peş peşe yöneticiler serbest bırakıldı. Üzerinden bir buçuk ay geçti. Beyaz et soruşturmasının akıbetinin ne olduğu konusunda ortada somut bir bilgi yok. Ancak beyaz et fiyatlarında herhangi bir düşüş de şu ana kadar gerçekleşmiş değil. Buna benzer bir operasyon, daha doğrusu benzerlik şu yönüyle, şeker sektöründe 25 şirketi kapsayan bir operasyon. 8 ilde çok sayıda şirket. Ama tabii bu operasyonun bir başka boyutu Süleymancılar tarikatına yönelik olarak başlatılan soruşturmaya paralel yürüdü. Bu çok sayıda şirkete, Süleymancılar tarikatının bünyesindeki yüzlerce şirkete el konuldu, yine idari kayyum atandı. Yüz milyarlarca liralık bir para trafiğinin olduğundan bahsedildi savcılık açıklamasında. Aynı şekilde İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada da yurt dışına yüz milyarı aşkın para transferi yapıldığı, para hareketlerinin MASAK tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından incelendiği duyuruldu. Ve bu soruşturmanın akabinde de tutuklamalar geldi. Bugün de yine benzer şekilde Furkan Vakfı'na ve liderine bir operasyon ve orada da yine çok sayıda şirkete idari kayyumlar atandı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek özellikle bu tarikat ve cemaat bağlantılı mali operasyonlar ve şirketler konusunda kamuoyunda ortaya çıkan yaklaşımları, muhtemel algıları bertaraf etmek için sıkça şu açıklamayı yapıyor. Bu operasyonların amacı ve hedefi dini bir grup değil. Aksine işte kayıt dışı para hareketleri, vergi kaçırma, devletin zararına neden olan yapıların sorgulanması ve soruşturulması amaçlıdır bu hareketler diyor. Özellikle bu konudaki dini hassasiyeti vurguluyor Sayın Adalet Bakanı. Ancak diğer taraftan da acaba akabinde diğer cemaat ve tarikatlara da benzer operasyonlar gelir mi soruları soruluyor. Bununla ilgili tartışmalar yaşanıyor. Çünkü Türkiye'de özellikle cemaat ve tarikatların bu tür ekonomik ve ticari faaliyetlerle elde ettikleri olağanüstü kaynaklar, yurtlar, medya şirketleri, fabrikalar, sanayi tesisleri, oteller, hastaneler, daha önce Gülen cemaatiyle ilgili Türkiye bu konuda çok somut bir deneyim yaşamıştı. Bankalar, finans kurumlarına varana kadar yurt dışında yüzlerce okula, dershaneye, üniversitelere, tatil köylerine varıncaya kadar çok büyük bir ekonomik varlığı kontrol ediyordu Gülen cemaati. Aynı zamanda da devlet içerisinde de yapılanmışlardı. Şimdi Süleymancılar tarikatının ekonomik varlıklarına yönelik bir operasyon ve ama ana boyut şeker soruşturması olarak öne çıktı. Burada da nişasta bazlı şeker, özellikle nişasta bazlı şeker Türkiye'de 2008'den sonra piyasaya giren, özellikle de obeziteye yol açtığı vurgulanan doktor Doktorların, sağlıkçıların sık sık sağlıklı olmadığını, insan sağlığına zarar verdiğini dile getirdikleri bir şeker türü, yapay bir şeker türü. Çünkü Türkiye aslında dünyanın sayılı pancar üreticilerinden bir tanesi. Türkiye'de pancar esaslı şeker üretimi, Türkiye şeker fabrikalarının üretimi bu konuda dünya sıralamasında en başlarda geliyordu. Ancak şeker özelleştirmeleri, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik 2012 yılından itibaren alınan kararlar ve 2018'den itibaren de bu özelleştirmelerin hızlandırılmasıyla Türkiye'de şeker fabrikalarının, pancardan şeker üreten fabrikaların büyük bölümü özelleşti. Devletin şeker piyasasındaki payı yavaşladı, azaldı ve bir taraftan da pancar üretimine kota getirildi. Pancar üretiminden geçimini sağlayan milyonlarca üretici hem özelleştirilen şeker fabrikalarından dolayı hem de üretimin sınırlandırılmasından dolayı üretimden vazgeçmeye başladı. İşte bu boşluğu nişasta bazlı şekerle doldurmaya yöneldi bazı şirketler, kuruluşlar, ithalar ve çok ciddi bir ekonomik gelir, ekonomik pay oluşmaya başladı. İşte Süleymancılar tarikatı kapsamında ŞMS Kopuz Gıda özellikle bu piyasayı kontrol eden dev şirketlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda uluslararası bağlantıları ve şekerli gıdalar endüstrisiyle ilgili olarak da endüstriyel yağ ithalatı ve ticaretinde de çok ciddi paya sahip bu şirketler. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı'nın savcılığın açıklamasına baktığımızda bu konuda sahte faturalar, naylon faturalar oluşturulduğu, dolayısıyla yasalara aykırı bir takım işlemler yapıldığı, özellikle dahilde işleme rejimi olarak ekonomide önemli bir paya sahip olan bu sistemle yurt dışından ithal edilerek yurt içinde işlenip tekrar yurt dışına ihraç edilmek taahhüdüyle yapılan ithalatlarda ciddi usulsüzlükler ve vergi kaçakçılıklarının olduğu, devletin bu konuda çok büyük zarara uğratıldığı yönünde iddialar var bu soruşturmanın kapsamında. Dediğim gibi şeker soruşturması önümüzdeki günlerde daha da boyutlanarak büyüyecek gibi görünüyor. Çünkü yüz milyarlarca liralık bir piyasa, bir sektör söz konusu, şirketlere idari kayyumlar atandı. Ama tabii asıl belki şunu sorgulamak gerekiyor. Türkiye neden böyle bir yapay şeker, nişasta bazlı şeker, fruktoz, glütoz gibi insan sağlığına zararlı ürünlerin payının arttığı bir piyasa haline geldi? Oysa Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda Türkiye pancar üretimini teşvik ederek şeker fabrikalarını kurarak, şeker fabrikalarının sayısını arttırarak şekerini kendine yeterli, sağlıklı üretim yapan ve hatta ihraç eden bir ülke konumundaydı. Halbuki şeker fabrikaları sadece bir şeker fabrikası değildi. Bulundukları ilin sosyal hayatına, kültürel hayatına, ekonomik hayatına da katkı veren tesislerdi bunlar. Çünkü şeker fabrikalarının bulunduğu alanlarda sinemalar, tiyatrolar, oyun alanları, spor tesisleri, hatta spor kulüpleri faaliyet gösteriyordu. Yıllarca Türkiye liglerinde mücadele eden Şeker Spor Futbol Kulübü bunlardan bir tanesiydi. Bunun gibi şeker, Türk Şeker Şirketi bünyesindeki fabrikalar ve kamu iktisadi teşebbüsleri gerçekten ekonominin önemli can damarlarından birisiydi. Ancak dediğim gibi özelleştirme kararları sonrası bu fabrikaların büyük bölümü özel şirketlere satıldı. Bazılarının sadece üretimi bile durduruldu, arazileri satıldı. Çalışanlar özlük haklarını kaybettiler. Fabrikaların bulundukları şehirlerin hayatına sağladıkları sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar, eğitim katkılarının hepsi yavaş yavaş ortadan kalktı ve özelleştirme sonrası bu fabrikalar kar amaçlı tesislere dönüştü. Tabii devlet şeker sektöründeki payını aşağı çekince, fabrikaları özelleştirince de işte piyasadaki büyük pay özellikle ithal girdisiyle desteklenen ve dahilde işleme rejimiyle şekerli gıda üreten şirketlerin, tesislerin ihtiyacını karşılayan nişasta bazlı şeker üzerinden yürümeye başladı ve burada da kotalar ticari kaygılarla, ticari amaçlarla kullanılır hale geldi. İşte şimdi bu soruşturma bunların önlenmesine yönelik, ancak dediğim gibi neredeyse 15-20 yıldır devam eden bir süreç bu. Neden bugün böyle bir adım atıldı? Bugüne kadar bu yüz milyarlarca liralık payın, varlıkların, yasa dışı gelirlerin el değiştirmesi, yurt dışına transfer edilmesi konusunda gerekli adımlar için neden bu kadar gecikildiği de ayrıca sorgulanması gereken bir unsur diyorum. Dediğim gibi şeker fabrikaları ülkenin ekonomisinde can damarlarından bir tanesiydi. Tıpkı diğer tarımsal kitler gibi et ve balık kurumu, süt endüstrisi kurumu, yem sanayi, gübre fabrikaları, bütün bunlar özelleştirme sonrası kamunun elinden çıkarılan tarımsal kitler olarak anılabilir. Bu tesislerin elden çıkarılması sonucu Türkiye dünyada en pahalı şekeri tüketen, hatta sağlıksız şekeri tüketen, en pahalı eti tüketen, en pahalı süt ürünlerini tüketen ve gübreyi ithal etmek zorunda kalan, yemi, otu, samanı bile ithal etmek zorunda kalan bir ülke konumuna geldi bu politikaların sonucunda. Ve şeker de bunlar içerisinde önemli boyutlardan bir tanesiydi. Umarız bu soruşturmalardan sonra en azından aklı selim hakim olur ve Türkiye yeniden doğal pancar kotalarını genişleterek, pancar üreticisini destekleyerek, sağlıklı şeker üretimini öncelikli konuma getirerek bu alandaki boşlukları ve usulsüzlükleri, gelir kayıplarını, para kaçakçılığını ve aklamaları önleyebilir bu soruşturmaların sonrasında.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, tekrar Akdeniz'in sıcak iklimi, deniz kenarında olduğunuzu varsayın diyerek İtalyan şarkıcı Amadeo Minghi'nin 1990'lı yıllarda tatil beldelerinde dillerden düşmeyen, herkesin beğeniyle dinlediği şarkısını sizlere sunmak istiyorum. Amadeo Minghi, Cantare d'amore, şarkı söylemek aşk demektir diyor.

0: Evet sevgili dinleyiciler, Amadeo Mingi söyledi. 1990'lı yıllarda bütün Avrupa'da ve Türkiye'de çok beğenilen bu İtalyanca şarkıyı Cantare d'amore, şarkı söylemek aşktır dedi. Evet, diğer taraftan da tabii bütçenin en büyük aşkıdır diyoruz. Çünkü bütçe olmadan ne ülke ekonomisi ne aile bütçesi yönetilebilir. Ancak bütçe sonuçları Temmuz 2026 itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamış olduğu bütçe uygulama sonuçları pek o kadar iç açıcı değil. Çünkü şöyle bir baktığımızda Ocak ayından bu yana sadece Şubat ve Haziran ayında bütçe fazla vermiş. Onun dışındaki diğer tüm aylarda ciddi açıklar söz konusu. Nitekim Temmuz ayında da aylık açık 378,1 milyar lira olmuş. Geçen yılın Temmuz ayında, 2025'in Temmuz ayında aylık açık 24 milyar liraydı. Dolayısıyla bu yılın Temmuz'unda geçen yıla göre sadece aylık bazda 16 kat açığında artış söz konusu. Ocak-Temmuz dönemi itibariyle baktığımızda ise bakanlığın açıkladığı rakamlara 7 aylık açık toplamı 1 trilyon 300 milyar liranın üzerine çıkmış. Geçen yıl yine Ocak-Temmuz döneminde 7 ayda bütçe açığı 1 trilyon liraydı. Yani burada da 300 milyar liralık geçen yılın üzerinde bir açık verilmiş. Çünkü harcamalarda %51'i bulan bir artış söz konusu. Vergi gelirlerindeki artış her ne kadar önemli olsa da harcamaları karşılamada vergi gelirlerindeki artış yetersiz kalıyor. Çünkü dediğim gibi harcamalar %51 arttı. Burada tabii şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle İran Savaşı nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü yükseliş, neredeyse haftada 2-3 kez benzine ve motorine yapılan yüklü zamlar pompa fiyatlarına tam olarak yansımasın diye Hazine ve Maliye Bakanlığı özel tüketim vergisinden, akaryakıttan alınan özel tüketim vergisinden feragat etti. Eşel mobil sistemine geçildi ve dolayısıyla pompada ödenen fiyatın içerisinden alınması gereken ÖTV miktarının daha altında bir vergiye razı oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bu tabii verginin özellikle bütçenin en önemli gelir kalemi olan yaklaşık %69'unu oluşturan dolaylı vergiler kaleminde düşüşe neden oldu. Çünkü katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, akaryakıt tüketim vergisi, özel iletişim vergisi gibi dolaylı vergiler, biz zaten bu harcamayı yaparken ödediğimiz bedelin içerisinde yer alan vergiler ve bütçenin de en önemli gelir kaynakları. İşte eşel mobil sisteminden ötürü akaryakıttan alınan vergilerde ciddi bir gelir azalması oldu. Kaldı ki Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 Ağustos'ta aldığı bir kararla da Ağustos ayının sonuna kadar motorinden ÖTV oranını sıfırladı. Yani dolayısıyla öteki ay açıklanacak Ağustos ayı bütçe rakamları muhtemelen daha da düşük olacak ÖTV açısından. Çünkü ay sonuna kadar mazottan alınan ÖTV sıfırlanmış durumda. Ama asıl çarpıcı olan bütçede vergi gelirlerinin içeriği ve niteliği, kurumlar vergisi ve gelir vergisi bütçenin en önemli gelir kaynakları. Gelir vergisinde 5,5 milyon mükellef beyanname verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bunun çok büyük bir rakam olduğunu, yapılan denetimlerle mükellef sayısının çok arttığını söyledi. Ancak şöyle bir baktığımız zaman 5,5 milyon vergi mükellefi beyanname vermiş ve gelir beyan etmiş. Ancak bu beyan yoluyla ödedikleri gelir vergisi 187 milyar lira olmuş 7 ayda. Buna karşılık stopaj yoluyla, yani ücretlerden ve stopaja tabi diğer gelirden doğrudan kaynağından kesilen gelir vergisi ise 1 trilyon 991 lira olmuş. Yani yaklaşık 2 trilyon diyebiliriz buna. Bir taraftan gelirini beyan ederek, beyanname vererek gelir vergisi ödeyen 5,5 milyon mükellef var. Bunlar sadece 187 milyar öderken ücretli, memur, işçi, çalışan kesim ve işte kira geliri gibi benzer gelirleri olan kişilerin stopaj yoluyla doğrudan kaynağında daha para ellerine geçmeden ödedikleri gelir vergisi ise 2 trilyon lira. Bu da vergi sistemimizdeki derin adaletsizliği bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu konuda Bugüne kadar gerekli adımlar atılmadı. Gelir vergisi dilimlerinin yükseltilmesi, en azından ücretlilerin, çalışanların yılın 3. 4. ayından itibaren üst gelir gruplarına, üst gelir dilimlerine girerek daha yüksek gelir vergisi ödemeleri ve ellerine geçen maaşın iyice azalmasının önüne geçecek adımlar ne yazık ki şu ana kadar atılmadığı gibi diğer mükelleflere uygulanan muafiyetler, istisnalar ve diğer kolaylıklarla da elde ettikleri kazançların ödenmesi gereken vergisinin çok altındalar ödeme gibi bir avantaja sahip oluyorlar bazı kesimler. Dediğim gibi çalışan ücretli kesimler ise daha maaşları ellerine geçmeden ay başında vergilerini peşin olarak ödüyorlar. Aradaki 10 kata varan gelir vergisi uçurumu da bu adaletsizliğin bir başka somutlatmış hali. Evet sevgili dinleyiciler, Meta biliyorsunuz sosyal medya özellikle gençlerin, çocukların hatta giderek tüm insanların günlük hayatına girdi. Son dönemde Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarında da oldukça yaygın. Milyarlarca insan bu platformları kullanıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'ya karşı özellikle de Instagram ve Facebook uygulamalarına karşı 29 eyalet 200 milyar liralık bir tazminat davası açtı. Neden? Çünkü avukatlar diyor ki Meta Instagram ve uygulamalarıyla aralara yerleştirdiği görünmez örtbas edilmiş algoritmalarla gençleri ve çocukları bağımlı hale getiriyor. Ruhsal dengelerini bozuyor ve onları asosyal hatta z-sosyal hale getiriyor, toplumdan kopartıyor. Ve şirket içi araştırmalarda bu durumlar tespit edildiği halde bu araştırmaların sonuçları da örtbas edilerek toplumdan gizleniyor. O nedenle Instagram uygulamasıyla ve Facebook ve diğer sosyal medya uygulamalarıyla gençlerin ruhsal yapılarına verilen hasarın giderilmesi ve şirketin bu örtbas ettiği araştırma sonuçlarını gençlere yönelik bilinçli bir şekilde kullandığı kötü algoritmaları, bağımlılık yaratan algoritmaları ortadan kaldırarak yaptırımlara tabi tutulması gerektiğini söylüyorlar. Jüri oluşturuldu ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bu dava başladı ve davadaki ilk talep Meta'nın yani Instagram ve Facebook'un çatı örgütü Meta'nın 2025 yılı geliri olan 200 milyar dolar tutarında bir tazminatı ruhsal tahribat ve bağımlılık yaşayan gençlere ve çocuklara ödemesi. Davanın savcısı da taleplerin çok haklı olduğu yönünde görüş bildirdi. Oluşturulan jüri şimdi bu 200 milyar dolarlık tazminat hakkında ve gençlere çocuklara yönelik sosyal medya bağımlılığındaki büyük şirketlerin, sosyal medya şirketlerinin kötü niyetli, art niyetli ve gizledikleri algoritma sistemlerinin açığa çıkarılması için bir karar verecek jüri. Bu da sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi bünyesindeki sosyal medya şirketlerine karşı açtığı bugüne kadarki en büyük dava olacak. Nitekim bir başka boyut özellikle Z kuşağı ile ilgili yapılmış bir araştırma Betterment ve Northwestern Mutual şirketleri Z kuşağının harcama ve tasarruf eğiliyle ilgili bir araştırma yapmışlar. Çünkü bu kuşak teknolojiyle barışık doğdukları andan itibaren ellerinde cep telefonu, tablet, bilgisayar olan bir kuşak ve bu kuşakta çok ciddi bir bahis ve tahmin piyasaları bağımlılığının olduğu ortaya çıkmış. Gelecekleri için para biriktirmek, tasarruf etmek gibi bir düşünceye sahip değil bu kuşak. Varlıklarını emeklilik fonları veya diğer kendilerine güvence sağlayacak fonlarda değerlendirmek yerine bahis ve tahmin piyasalarında yani şu cumhurbaşkanı seçilecek mi, bu seçimi kim kazanacak gibi sadece futbol bahisleri, spor bahisleri değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve dünya genelinde bu tür tahmin ve bahis üzerinden oyunlar kurgulayan çok büyük şirketler, kuruluşlar var ve milyarlarca dolarlık bir varlık dönüyor burada. İşte Z kuşağı bu riskleri almayı seven bir kuşak. %80'larını ve tasarruflarını bu tür bahis ve tahmin piyasalarında Onun da ötesinde kripto para piyasalarında risk alarak uzun vadeli getiri yerine kısa günde tahmin tutturarak, bahis oynayarak kısa sürede yüksek gelir elde etmek amacıyla kullanıyorlar varlıklarını. Bu da bir başka boyutu, sosyal medya ve teknolojinin iş bulma zorluğu, ücretlerin düşüklüğü, yüksek konut fiyatları gibi gelecek endişesi gibi kaygılar özellikle Z kuşağı gençlerini riskli alanlara yatırım yapmaya, riskli alanlarda tasarruflarını değerlendirilip paralarını harcamaya ve kısa sürede büyük kazançlar peşinde koşmaya yönlendiriyor. Bu da teknolojinin gençlere ve çocuklara verdiği bir başka bağımlılık türü. Araştırmanın sonuçları da bu yönde. Sevgili dinleyiciler, Ankara'dan Haber Var programının sonuna geldik. Önümüzdeki pazartesi ve çarşamba günü tekrar dünya ve Türkiye ekonomisinin sıcak gündem başlıklarıyla, siyasi gelişmeleri ve ekonomik gelişmeleriyle ben Zülfikar Doğan karşınızda olacağım. Bu süre içerisinde programımızla ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi, eleştirilerinizi bizlere iletmek, paylaştırmak isterseniz de 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Hepinize hoşça kalın diyorum. İyi günler diliyorum.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Birine şöyle dendiğini duymuşsunuzdur. Hem kemankeş hem çilekeş. Peki bu deyim ne anlatır? Sadece ok atan birini mi kasteder? Yoksa sabırla sınanmış, hayatla boğuşmuş birini mi? Bugün hem tasavvufun hem de eski savaş meydanlarının izini süreceğiz. Ve bir kelimenin nasıl iki farklı dünyada aynı sabrı anlattığını göreceğiz. Önce kelimenin kökenine bakalım. Kemankeş yani okçu demektir. Çilekeş ise çile çeken, sıkıntıya göğüs geren kişi. Ama buradaki çile yalnızca mecaz değil, gerçek bir nesne. Yayın kirişi. Evet, den önce ok ve yay vardı. Yayın kavisli kısmına keman, onu geren ipe de çile denirdi. Çilek genellikle hayvan bağırsağından yapılır, inceliği ve esnekliğiyle özenle seçilirdi. İşte okçu yani kemankeş o yayı germek için her seferinde çileye asılırdı. Savaş meydanında sabırla, kararlılıkla, dikkatle. Ve bu zahmetli iş zamanla bir deyime dönüştü. Çok çile çektik vesselam. Yani hem gerçekten kirşi çektik hem de hayatın yükünü. Ama çile sadece savaş meydanlarında değil dergahlarda da vardı. Tasavvufta çile 40 günlük bir inziva anlamına gelir. Mürit nefsiyle baş başa kalır. Açlıkla, suskunlukla, sabırla sınanır. O yüzden biz hala deriz ya, çileye girdi, çilesi doldu, çileden çıktı. Bunların hepsi tasavvufi bir arka plan taşır. İşte bu iki dünya, okçuluk ve tasavvuf bir deyimde buluşur. Hem kemankeş hem çilekeş. Yani hem yayı çeken hem sabrı taşıyan. Hem bedeniyle savaşan hem ruhuyla. Bazen bir kelime bir çağın hafızasını taşır. Çile de öyle. Kimi zaman bir kirişte gerilir, kimi zaman bir gönülde çekilir. Bugün bir deyimin gölgesinde hem okçunun direncini hem dervişin sükunetini dinledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile telefonda görüştü. Yeni partide kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. İBB davasında günde 20 sanık dinlenerek Eylül ayı sonunda sanık savunmalarının tamamlanması planlanıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Japonya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Orta Doğu'da yaşananlara ilişkin İran'la ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yılmaz, Kıbrıs'la ikili ilişkiler kapsamlı biçimde ele aldıklarını, işbirliğini kuvvetlendirme yolunda atılacak adımları ve hayata geçirilecek muhtelif projeleri istişare etme imkanı bulduklarını söyledi. Görüşme kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fiber projesine ilişkin ek protokole de imza atıldı. Süleymancılar yapılanmasının eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünün araştırılması amacıyla fethi kabir işlemi yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Denizolgun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in başkası adına kayıtlı hat kullandığının tespit edildiğini açıkladı. Hattını kullandığı kişinin ise soruşturma kapsamında %13,43 hissesine tedbir kararı ile alınan bir firmanın çalışanı olduğu kaydedildi. Adana'da ise Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından Şafak Vakti operasyon düzenlendi. Kuytul ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonla 32 kişi için işlem başlatıldığını, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini açıkladı. Yeni partinin kongre takvimi belli oldu. Buna göre kongre süreci 22 Ağustos başlayacak. İlçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. İstanbul merkezli rüşvet ve irtikap iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 16 Mart'ta tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel CHP'den istifa etti. Yazılı bir açıklama yapan Günel, CHP'nin mutlak butlan kararıyla yeniden şekillendirildiğini savunarak "Partim CHP el birliği ve işbirliği içinde işgal edilmiştir" ifadelerini kullandı. İBB davasının dün görülen 67. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edildi. Duruşmada savunmaları alınan 6 sanığın avukatlarının beyanları da dinlendi.

0: dinlendi. Mahkemede günde 20 sanık dinlenerek ayı sonunda sanık savunmaların alınmasının tamamlanması planlanıyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye genelinde okullarda güvenliğin artırılması amacıyla alınacak 30 bin bahçe görevlisiyle ilgili detaylar belli oldu. İstanbul 3013 kişiyle en fazla kadronun ayrıldığı il olurken İstanbul'u 1628'lik kontenjanla Ankara ve 805 kişilik kadroyla Şanlıurfa izledi. Toplum yararına program kapsamında görev yapacak bahçe görevlilerinin 9 ay süreyle istihdam edilmesi planlanıyor. Bu sürenin sonunda sözleşmelerin sona ermesi öngörülürken bahçe görevlilerine asgari ücret seviyesinde maaş ödenmesi bekleniyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul ve Antalya parçalı ve az bulutlu, Ankara ve İstanbul 31, Antalya 37 derece, İzmir az bulutlu ve açık 36. Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak, gürültülü sağanak yağışlı 27 derece. Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık 38, Van ise yer yer çok bulutlu 27 derece.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %27'lik bir yoğunluk bekliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin akıcı olduğunu görüyoruz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiği etki eden noktalara baktığımızda D100'de Büyükçekmece Beylikdüzü yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk başlamış durumda. Yine D100'de İncili Köprüsü'nde güçlendirme çalışmaları var. Şirinevler yönü yan yol geçici olarak bir süreliğine trafiğe kapalı. Trafik akışı ana yoldan sağlanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zaman. Hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı başlıyor.
2: 20 Ağustos 2020 26 Perşembe, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın elbette. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07 onu gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, dahası anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçeceğiz günün gündemin öne çıkan başlıklarına, ama hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz de hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Hangi adresler? Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanalı ya da X üzerinden @radiosputnik.tr adresini söylediğim gibi takip ederseniz programlarımızın canlı yayınlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız benimle, bana da doğrudan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Dün sabah erken saatlerde gelen bir operasyon haberiyle başlamıştık güne. O operasyonun ayrıntılarını biraz hem onları size hem de elbette tabii Furkan meselesinden bahsedeceğim. Furkan Vakfı'na yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon, biraz da içeriğiyle alakalı, nedenleri, neden şimdi, geçmiş dönem itibariyle aslına bakılırsa hani benzer olaylar Furkan Vakfı özelinde yaşanmış mıydı, şöyle biraz da hafıza tazelemekte fayda var. Ne yaşıyoruz, neden yaşıyoruz, neden bu operasyonlar gerçekleşiyor, bunları anlamak adına hep söylüyorum. Yani tabii ki bilgimiz olsun ki arkasından fikrimiz olsun, yorumları daha rahat yapalım, başkalarının yaptığı yorumların peşinden de gitmeyelim. Böylece hepimiz için geçerli olan bir kaide bu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün sabah saatlerinde gerçekleştirilmişti. Toplamda 6 ilde ve 49 adrese eş zamanlı bir operasyondan bahsediyoruz. Vakfın lideri, Furkan Vakfı'nın lideri Alparslan Kuytul, Semra Kuytul dahil çok sayıda kişinin, ki toplamda Akın Gürlek de, Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu konuya dair bir açıklama yaptı ve dedi ki 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İşte o sabah saatlerinde Kuytul'un evinde, Adana'daki evinde arama yapıldığını söylemiştik vakıfta ve işte söylediğim gibi 49 ayrı adreste aramalar yapıldı. 5 şirkete yönetim kayyumu atandığını biz yine öğreniyoruz. Sosyal medyada geçmiş dönem itibariyle de bilmiyorum takip ediyor muydunuz, ama tabii biz işimiz gereği herkesi, her yeri görmek, anlamak mecburiyetindeyiz, takip etmek durumundayız. Sosyal medyada oldukça aktif bir yapılanmadan, bir cemaatten bahsediyoruz burada, ki Akın Gürlek de dedi ki 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı çıktı. Ama yine de şöyle dünden beri bakıyorum, hem o haberler ilk geldiği andan itibaren hem de dün gün boyunca da takip etmeye çaba gösterdim. Hala devam ediyor o sosyal paylaşımlar, sosyal medyaları. Dediğim gibi son derece aktif bir yapıdan bahsediyoruz. Sosyal medya üzerinden bunu konuşmak gerekiyor. Tabii Adalet Bakanı tıpkı Süleymancılara yönelik o operasyon sonrasında yaptığı açıklama gibi dedi ki, özellikle vurgulamak isterim ki soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi ya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını örgütsel baskı, Bu benim dikkatimi çekti. Örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri de konu almaktadır şeklinde bir açıklaması oldu. Tabii bu operasyonun Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, hatırlıyorsunuz değil mi? O açıklamasını sizlere de dün aktarmıştım, konuşmuştuk. Hani Kuytul'a yönelik olarak tırnak içinde aktarıyorum. Suyun yeterince ısındı, sıra sana da gelecek sözlerinin ardından yapılmış olması dikkat çekici. Daha enteresanı, daha dikkat çeken olan dikkat çeken konu ne biliyor musunuz? Oktay Saral'ın bu operasyon sonrasında çok tartışıldı. Sosyal medya üzerinden de bu mesele. Belli ki Beştepe'de de bu konu tartışıldı. Bu operasyonun hemen arkasından az önce bahsettiğim ifadelerinin geçtiği o sosyal medya paylaşımını silmiş olması. Daha dikkat çekeni de bu. Hani az önce size dedim ya, bilmiyorum görüntüleri takip edebildiniz mi? Yani bu operasyon görüntülerini, ki dün de biz yayın sırasında da sizlerle paylaşmıştık. İrem belki tekrar bulup onları paylaşabilir ama şöyle... ilginç bir görüntüye de tanıklık ettik orada. Dünden beri aslında yansıyan, dışarıya yansıyan, operasyon sırasında Kuytul'un evinden dışarıya yansıyan görüntüler. İlk defa neredeyse polis kamerasından değil de işte cemaat ya da vakfın, neyse siz nasıl tanımlıyorsanız ya da kendilerini nasıl tanımlıyorlarsa, onların kamerasından biz neredeyse evin içinde, hatta dışa doğru, yani gözaltı kararından sonra kelepçeler takıldıktan sonra isimlerin dışarıya çıkarılması görüntülerinde ilk kez o vakfın ya da cemaatin görüntüleriyle, kaydettiği görüntülerle gördük biz. Evdeki aramalar ya da işte gözaltı anı, polis aracına götürülme süreci dahil, dediğim gibi ilk kez bir operasyonun tüm ayrıntılarına dair bütün o görüntüleri son derece profesyonelce, yani mesleki olarak da söyleyebilirim bunu, son derece profesyonel çekilmiş görüntülerle, açılar, işte kamera hareketleri vesaire, dediğim gibi bir propaganda amacıyla da belli ki operasyona karşı bir tavır da var. Çok eleştiriler var sosyal medya hesabı üzerinden, vakfa yakın kişilerin yaptığı paylaşımlar olduğunu da düşünüyorum. Hepsini tanımamıza imkan yok ama belli ki yine cemaat tarafından propaganda amacıyla kullanılıyor. Benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla Ali Can Uludağ gazeteci arkadaşım da diyor ki tam da bu konuyla ilgili olarak, hani belli ki Furkancılar bir operasyona, bu tarz bir operasyona da hazırlıklılarmış. Zaten işte Oktay Saral'ın açıklaması, o açıklamasından sonra yine Furkan Vakfı tarafından daha operasyon gerçekleşmeden önce gelen, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz, bir operasyona zemin mi hazırlamaya çalışıyorsunuz gibi bir eleştirisi vardı vakfın. İşte zaten bu görüntülerde, bu profesyonel kayıtlar, çekimlerde, evin içinde gözaltı işlemi sırasındaki o çekimlerde vakfın ya da işte o isimlerin bu sürece hazır olduklarını da gösteriyor bize. Şaşırtıcı mı? Doğrusunu söylemek gerekirse, hani hem Alparslan Kuytul'un geçmişine şöyle hafifçe, yani çok böyle derinlemesine girmeden bakarsak, ya da Furkan Vakfı'nın geçmiş dönemlerde yaptıklarını, ettiklerine bakarsak da bu sürecin çok da şaşırtıcı olmadığını görürüz. 32 kişi gözaltına alındı demiştim ya. Aslında yani yöneltilen suçlamalar, onları da mutlaka söyleyeyim tabii. Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalar bu isimlere yöneltilmiş durumda. Dedim ya, hani şaşırtma, beni çok şaşırtmadı açıkçası. Neden? Çünkü 2018 ve 2022 yıllarında da Alparslan Kuytul iki tutukluluk dönemi geçirmişti ki bu dönemde de siyasi iktidara yönelik muhalif tavrıyla da, muhalif söylemleriyle de ön plana çıkıyorlardı. Şöyle, yani benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla böyle bir tavır içerisinde de olmuşlardı. Onu da hatırlatmış olalım. Şöyle bir başka başlık üzerinden devam edelim istiyorum. Bu Süleymancılarla ilgili diğer tartışmalar üzerinden sizlere bazı başlıklar sunmak istiyorum. Alihan Kuriş biliyorsunuz gözaltına alınmıştı ve tutuklandı elbette. Nelerle suçlanıyor, neler var, onları da bir aktarmakta fayda var. Orada da aslına bakılırsa kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet gibi iddialar yine Kuriş ile ilgili gündeme gelmiş durumda. Gündemde daha doğrusu. O da atamaları reddediyor. Savcılık sorgusu ortaya çıktı. Medyaya yansıdı. Kendisinin bu suçlamaları reddettiğini biz görüyoruz. Bunu da aktarmış olalım. İşte evinden biliyorsunuz altınlar, senetler, 200 kilo altından bahsediliyor vesaire. Onlarla ilgili suçlamaları da, onlarla ilgili soruları da nasıl tanımladı? İşte düğünümden kalan, kendi oğlumun düğününden kalan ya da kendi birikimim olan altınlar nasıl bir birikimse bu da enteresan. O iddiasını devam ettirdi. Kuriş'e liderliğini yaptığınız çıkar amaçlı suç örgütü hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini vesaire bu suçlamalarla yakalandınız. Bu çıkar amaçlı şu suç örgütüyle ilgili bir açıklama yapınız diye soruldu. O da dedi ki ben dedemin varisiyim ki cemaat içerisinde, Süleymancılar içerisinde geçmiş dönem itibariyle bu mesele çok konuşulmuştu. Onları bir parça hatırlatmıştım dün, biraz daha detaya girebilirim. Dedemisinin varisi ve temsilcisi olduğunu da iddia etti. Böyle bir iddiası var, böyle bir yaklaşımı var. Onu da hatırlatmış olalım. Sadece bu suçlamalar değil, daha sonrasında Cumhuriyet Savcılığından bir açıklama daha geldi. Kendisine, Alihan Kuriş'e yönelik yeni suçlamalar da var. Gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği, ki o Gloper uygulamasını konuşmuştuk dün değil mi? Hindistan'da bir yazılım şirketine yaptırılan haberleşme uygulaması ne gibi? Evet, Bylock gibi. Gizlilik tedbirleri kapsamı ettiği, takip edilmemek adına başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı, emniyet ve savcılık ifadesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu şeklinde yeni iddialar, kendisiyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Tabii dün Süleymancılar meselesi hangi konuyla konuşuldu ki ben size biraz anlatmıştım. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun, cemaatin eski lideri, onun ölümüyle ilgili soru işaretleri var demiştim. Ve o süreci de size detaylı şekilde dün anlatmıştım. Savcılıktan da ölümünün üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtikten sonra eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun, yine cemaatin, Süleymancıların eski liderinden bahsediyoruz, bir fethi kabir kararı çıktı. Yine duyuruları vardı yine ölümüyle ilgili olarak. Aslına bakılırsa o 2016'da da benzer iddialar gündeme gelmişti ama böyle bir karar alınmamıştı. Şimdi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili böyle şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayetler üzerine bu fethi kabir kararını aldı. Dün de bu karar uygulandı. Onu da söyleyelim. Dün itibariyle mezarı açıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, adli tıp uzmanlarının katıldığı Karacaahmet mezarında, yerini tam hatırlayamamıştım, ona da baktım, kendisinin mezarı açıldı. Şimdi yaklaşık 3 saat sürdü, DNA ya da biyolojik örnekler alındı, o örnekler adli tıp kurumuna götürüldü. Bu arada bir parantez içerisinde şunu da söyleyelim, hani geçmiş dönemde de biz Turgut Özal'ı hatırlıyoruz değil mi? Turgut Özal'la ilgili, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la ilgili böyle bir karar alınmış ve uygulanmıştı. Ahmet Özal'ın özellikle iddialarından sonra, ki dün de benzer iddiaları yine Ahmet Özal gündeme getirdi. Hani gerçekten bir cinayetse, ölüm şüpheliyse, o şüphelerin ortadan kalkması için doğru bir çalışma mı ya da belli bulgulara ulaşılabilir bu çalışmalarla birlikte? Uzmanlar diyorlar ki yani DNA çıkarılan örnekler, kemikler, dişler ya da yumuşak dokulara göre kemikler ve dişler daha uzun süre elbette korunabiliyor. Yani mezardaki bir kişinin kimliğinin doğrulanması için bu kullanılabilir. Ya da kırık varsa, ateşli silah yaralanması, bazı travma izleri varsa bunlar bir şekilde kolaylıkla saptanabilir diyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, yani son dönem itibariyle, son yıllarda özellikle adli tıp alanında yaşanan gelişmeler sayesinde mesela kemikte ya da toprakta zehirli maddeler varsa, bir zehirlenme şüphesi varsa, işte Özal'da öyleydi. Bu örnekte de benzer iddialar gündemde. O zehirli maddeler de bir şekilde tespit edilebilir. Bu anlamda evet, Fethi Kabir kararı ve bu uygulamada aydınlatıcı olabilir şeklinde uzmanların yorumları da var. Dediğim gibi 93 yılında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Turgut Özal için de benzer bir işlem yapılmıştı. 19 sonra vefatından 2012 yılında bu yapılmıştı. Herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Cem Gariboğlu, hatırlıyorsunuz değil mi? Münevver Karabulut cinayeti. O cinayet sonrasında hani Cem Gariboğlu kaçtı mı, kaçırıldı mı, gerçekten hayatını kaybeden, hayatına son vermişti, o mezardaki kişi o mu değil mi tartışmaları yapılırken, hani o Cem Gariboğlu'nun mezarı ilgili de bir Fethi Kabir kararı çıkmıştı. Sonraki süreçleri zaten hatırlıyorsunuz siz de. Tablo bu. Şimdi Süleymancı'da, bu bir parantezdi sadece, bir hatırlatma. Hani sadece gündemi konuşmuyoruz, aynı zamanda bilgilerimizi de tazelemek için önemliydi bu. Şimdi bu benim dikkatimi çeken bir konu, bu Alişan Kuriş'e operasyon meselesiyle ilgili çok sayıda iddia, çok sayıda tartışma var. Bunlardan bir tanesi de Almanya. Almanya meselesi, yani örgütün, daha doğrusu işte suç örgütü olarak tanımlanıyor ya savcılık tarafından, kastettiğim bu, ya da cemaatin özellikle ve özellikle Almanya'daki faaliyetlerine yönelik olarak bazı bilgiler. Aslında bakılırsa bunlar hani bu operasyon sonrası ortaya çıkan bilgiler değil. Geçmiş dönemde, yakın dönemde de çokça konuşulmuş olan başlıklar bunlar. Hani onları bir hatırlatayım. Neden Almanya bağlantısı üzerinden tartışılıyor bu mesele? Geçtiğimiz günlerde bu da konuşuldu. Yani yaklaşık 150 ülkede örgütlü olan bir cemaatten bahsediyoruz bu arada. Hani aklımızın bir kenarında bulunsun. Bakın, şöyle bir tablo, şöyle bir gerçeklik var. Şimdi mesela Almanya bağlamında bu işe bir bakmak gerekiyor. Şimdi Fethullahçı terör örgütü çok konuşuldu, çok tartışıldı vesaire. O dönemde mesela Mart 2017, çok da geçmişe götürmeyeceğim, uzağa götürmeyeceğim. O dönemde BND'nin başkanı olan Bruno Kahl, Der Spiegel'e bir röportaj vermişti ve yani Türkiye'nin 15 Temmuz'un arkasında Gülen yapılanmasını olduğu konusunda kendilerini ikna edemediği yönünde bir iddiada bulunmuştu. BND'nin başındaki isimden bahsediyoruz burada. Bu mesela dikkat çekici. Orada işte o dönemde MİT müsteşarı olan Hakan Fidan'ın bir şekilde kendisiyle teması, çok daha 300'den fazla kişi, 200'den fazla dernek ve okulun adresleriyle ilgili istihbaratını yine BND edilmiş olması MİT tarafından kendilerini tuhaf bir şekilde ikna etmemiş. Ama gerçeklik de aslına bakılırsa ortada, bizim görebildiğimiz, yani hepimizin yaşadığı da ortada. Alişan Kuriş meselesine gelince, yani Süleymancılar meselesine gelince, o ilk FETÖ örneğini Almanya'nın sürece bakışını, bu yapılara bakışını anlatmak için özetledim. Burada enteresan bir tablo var. İşte 2016, Eylül 2016'da Arif Ahmet Denizolgun'un hayatını kaybetmesi. Daha sonrasında da aradan böyle bir hafta, iki hafta geçtikten sonra Alişan Kuriş'in lider olarak açıklanması, cemaatin lider olarak açıklanması. Zaten dediğimiz gibi Denizolgun'un ölümüyle ilgili soru işaretleri çokça fazla vardı, ama şu enteresan, Kuriş'in devraldığı o yapının da 1973 kön kuruluştu. 300'e aşkın cemaatli bir Avrupa ayağı olduğu söylenebilir. En azından yazılan, çizilen, açık kaynaklardan bunları size aktarıyorum. Alman devleti nezdinde de oldukça, tırnak içinde kullanıyorum, itibarlı olduğu söylenebilir. Mesela bir arsa, hani orada 70 milyon euro muydu yanlış hatırlamıyorsam, bir bina yaptığı açıklanmıştı. Onun fotoğrafları da yansımıştı. Mesela o binanın arsası Köln Belediyesi'nin kararıyla 2017'de, üstelik oy birliğiyle aldığı kararla mesela kendilerine verilmişti. Yine Mart 2023'te temeli atılırken mesela belediye başkanı, Köln Belediye Başkanı'nın bizzat katılmış olması burada çok dikkat çekiciydi. Benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla yine Eylül 2023 mesela, 16 Eylül 2023'te İslam Kültür Merkezleri Birliği, yine bu Süleymancılar tarafından kurulan bir birlikten bahsediyorum. Onların 50. yıl törenine Almanya Cumhurbaşkanı'nın mesela Steinmeier'in katılmış olması enteresan değil mi? Bu destek mesela benim çok dikkatimi çekiyor. Böyle bu örnekleri çok daha arttırabiliriz bir şekilde. İşte hani mesele sadece hani bu yapının, Süleymancıların hani Türkiye içindeki yaptıkları ettikleri, bir yandan da hatırlayınız ilk operasyon yapıldığında ne denmişti, ne açıklanmıştı? Milyarlarca lira yurt dışına kaçırıldı, değil mi? Milyarlarca euro yurt dışına kaçırıldı, lira düzeltiyorum, yurt dışına kaçırıldı. İşte giden paranın bir kısmının, önemli bir kısmının Almanya'ya gittiği yönünde de bazı bilgiler de vardı. İşte o bilgilerin de temelinde, arkasında yatan gerekçeleri biraz böyle yani hatırlatmak istedim sizlere, benim görebildiğim kadarıyla, benim penceremden okuyabildiğim kadarıyla. Dilerseniz bir müzik arası verelim, o aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Geri ve Zamanı'na bir kez daha hoş geldiniz. Yani bu Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyon. Ondan hemen öncesinde Süleymancılara yönelik gerçekleştirilen operasyon. Hükümetten gelen açıklamalara bakıyoruz. Özellikle Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı açıklamalara. Yani hepsinin ortak parantezi hani suç örgütü, dolandırıcılık, belgede sahtecilik gibi başlıkların ön plana çıkıyor olması görebildiğimiz kadarıyla. Şu söyleniyor, herhangi bir hani işte oradaki müritlere vesaire, o cemaate kendisine ait hissedenlere yönelik bir şey yok burada. Hep bu vurgu yapılıyor, dikkat ediyorsunuz değil mi? Hükümetten, Akın Gürlek'ten gelen açıklamalar, ama benim görebildiğim kadarıyla işte bir okuyucu, dinleyicimiz de hala eski alışkanlıklarımız devam ediyor gazetecilik. Ayşe Hanım diyor ki tarikatların dış bağlantıları ve desteklerini gerçek Uğur Mumcu anlatan Uğur Mumcu'yu da rahmetle anıyorum diyor. Tabii biz de onun kitaplarını okuyarak değil mi büyüdük ve hala da büyümeye, öğrenmeye devam ediyoruz. Bütün bu anlattığımız meselelerde o gri alanda, bu vakıflara, işte cemaatlere, tarikatlara tanınan o gri alanda, oradaki hareketlerde neleri yaşanabileceğini de gösteren son derece somut, net örnekler. Simge, devam edelim mi?
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Takip ettiniz mi bilmiyorum. Son iki gündür Türk Gün Gazetesi'nde, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Gün Gazetesi'nde bir röportaj yayınlanıyor. Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanıtladığı sorular. Orada dikkat çekici birkaç başlık var. Özellikle bir sistem önerisi, seçim sistemi, yeni seçim sistemi önerisi geldi. Kimden? Devlet Bahçeli'den. O işte terörsüz Türkiye sürecine dair ne kadar umutlu olduğunu anlıyor. Diğer işte CHP üzerinden ya da CHP yeni parti gerilimi üzerinden ya da ayrışması üzerinden de bir yorum yapmış. Birkaç yorumu var. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de hani bir şekilde işte yeni parti liderinde Özgür Özel'i de aradım ve başarılar diledim şeklinde de bir yorumu olduğunu görüyoruz. Esas benim dikkatimi çeken mesele, orada dikkat çeken konu, başlık nedir? Sistemin yeniden düzenlenmesi gerekiyor diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Şöyle aktarıyor, birebir söyleyeyim size. 16 Nisan 2017 biliyorsunuz anayasa değişikliği referandumu, o değişiklikle en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak dedi. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiştir Türkiye ifadesini kullandı. Önümüzdeki süreçte dedi Bahçeli, sistemin ruhuna uygun siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir cümlesini kurdu. Şimdi dikkat çeken konu, bir kere şu çok konuşuluyor, bu mesele Bahçeli'nin bu ifadesinden sonra hani parlamenter sisteme dönüş sinyali midir bu gibi bir yorumu çok da güçlü şekilde, çok yoğun şekilde yapıldığına tanıklık ettim. Bir kere yani MHP'nin söylemlerine, ya da daha doğrusu şöyle söyleyelim, Devlet Bahçeli'nin söylemlerine bakılırsa, Devlet Bahçeli'nin bu %50+1 söylemleri itibariyle bunu dile getiriyorum, böyle yorumluyorum, bu %50+1 meselesinden, bu yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en temel noktalarından, o değişik en temel noktalarından birisi olarak görülüyor. Kendisi de böyle ifade ediyor, kilit taşı olarak ifade ediyordu, ediyor Sayın Devlet Bahçeli. Bundan vazgeçmesi mümkün değil bu konuda mesela, ya da parlamenter sisteme dönüş konusunda. Devlet Bahçeli'nin benim şimdiye kadarki söylemlerine dikkate alarak dile getirdiğim mesele. Hani orada dikkat çeken, ya da Devlet Bahçeli'nin benim anlayabildiğim kadarıyla hani seçim sisteminde, temsiliyet sisteminde bir şekilde yeni düzenlemeler yapılabileceğini, yani yönünde bir beklentisi var. O yani seçim sistemi değişmeli derken, işte oy oranları, milletvekili dağılımı hesabı, o don sistemi biliyorsunuz çok konuşulmuştu bir dönem Türkiye'de. İttifak içi barajlar ya da parti kurma, mecliste grup oluşturma şartlarının, yine bu sistemin, yeni sistemin, hala yeni mi diyoruz, 2017'den beri uygulanıyor, bu sisteme göre revize edilmesini kastediyor benim anlayabildiğim kadarıyla Devlet Bahçeli. Asıl sıkıntı nerede olabilir? Hani niyet okumayacağız tabii ki ama falcılık da yapmıyoruz burada, ama söylemlere bakılırsa mesela AK Parti kanadında hani bu %51'den vazgeçme, %51'den geri adım atma gibi bazı meselelerin tartışıldığını duyuyoruz. Yüksek sesle dile getirildi oluyor. Yani bu böyle bir kulis bilgisi değil. Yani en çok oyu alan seçilsin ya da işte 40 artı 1 olsun vesaire gibi tartışmaların, fikirlerin de gündeminde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gündeminde olduğunu duyuyoruz. İşte acaba diye ben düşünüyorum. Bu süreçte tam da anayasa değişikliği tartışmalarının yoğun şekilde yapıldığı bu süreçte Devlet Bahçeli AK Parti kanadına mı bir mesaj verdi bu açıklamasıyla? Hani bunu bir görmek, bir de bu perspektiften okumak gerekiyor. Yoksa hani gördüğüm Devlet Bahçeli işte yani parlamenter sisteme dönüş sinyali verdi vesaire gibi tartışmalar bana biraz yani zorlama yorumlarmış gibi geliyor benim görebildiğim kadarıyla. Bahçeli demişken şu açılım sürecine dair bir açıklama, terör örgütü lideri Öcalan'dan şöyle söyleyeyim, şöyle aktarayım sizlere. Orada hani Ruşen Çakır, medyas emeğe saygı, Medyascope'dan Ruşen Çakır bunu haberleştirdi. İşte giden heyetten İmralı'ya terör örgütü lideriyle görüşmek için giden DEM heyetinin aktardıkları üzerinden Ruşen Çakır da haberleştirmiş bunu. Biz de onun üzerinden konuşuyoruz. Hani pek çok başlık var orada. En çok dikkat çeken konu Özgür Özel'e ya da yeni partiye yönelik tavsiyesi. Abdullah Öcalan'dan bahsediyorum. Demiş ki demokrasinin yolu Silivri'den değil İmralı'dan geçer. Yani bu açıklamayı iki türlü okuyabiliriz. Bunlardan bir tanesi hani o yapılan ortada olan bir yorum, çok konuşuldu. Hani Özgür Özel'e İmamoğlu'nu bırak çağrısı mı yapılıyor burada? Bir bunu belki bu perspektiften okuyabiliriz Öcalan'ın bu açıklamasını. İki, açıklamanın kendisi değil ama bizzat açıklamanın yapılmış olması zaten işte gelecek dönem itibariyle hani Öcalan'ın da siyasi tartışmalar içerisinde olacağının da bir göstergesi olarak da tanımlanabilir. Bu arada bu açıklamalar gelirken ya da işte bu çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra hep söylüyorum bunu. Hani o meseleyi, milletvekili transferlerini, pek çok başlığı aslında hep anayasa değişikliği penceresinden okumak gerekir diyorum ya çoğu zaman. Tam olarak da bu. İşte son günlerde de hani 1921 anayasası gündeme gelebilir mi? O anayasanın, ki o bir anayasa mıydı değil miydi? O ayrı bir tartışma konusu, hep yapılır biliyorsunuz. Sonuçta birkaç maddelik bir metinden ve oluşturulduğu ya da yayınlandığı, kabul edildiği dönemin şartlarına da bakmak gerekiyor. Ama böyle bir 1921 anayasası vurgusunun son günlerde daha bir yüksekle yapıldığına da tanıklık ediyoruz. Tanıklık ediyorum. Bilmem sizin dikkatinizi çekiyor mu? Yani o aslına bakılırsa hani resmi adı teşkilatı esasiye kanunu, böyle hatırlayalım. 1921 anayasası. Çok detaylı değildi demiştim. 23 madde. Ne vardı orada ya da ne yoktu? Bunu bir konuşursak, bunu bir hatırlatırsak aslında neden 1921 anayasası vurgusu son dönem itibariyle bu açılım süreci işte ya da terörsüz bir Türkiye süreci ve anayasa değişiklikleri tartışmasında düşünürsek neden bu meseleye vurgu yapılıyor, bunu görebiliriz. Tabii mesela şunu görmek ve şunu anlamak gerekiyor öncelikle. 21 anayasası da yürürlüğe girdiğinde 21 saltanat ve hilafet henüz kaldırılmamıştı. Cumhuriyet kurulmamıştı, işte Türk milleti tanımı yapılmamıştı, üniter devlet vurgusu yoktu zaten o şartlar dahilinde, savaş şartları olması da imkansızdı, işte kadın hakları yoktu mesela, ya da şöyle söyleyeyim, tam bir işgal ve İstiklal Savaşı döneminde kaleme alınmış bir ya da kabul edilmiş, meclis tarafından kabul edilmiş bir kanundan bahsediyoruz. Dediğim gibi işte yani hukuk, eğitim, siyasal devrimler konusunda hiçbir vurgu da yoktu. Laiklik vurgusu örneğin yoktu. Resmi dil vurgusu yoktu. İşte Atatürk ülkeleri zaten hani şartlar ve dönem gereği olamazdı zaten. Sonraki süreçte 23 sonrası ya da 24 anayasında bu meseleler gündeme geldi. Velhasıl şunu görmek gerekiyor. Hani hafıza tazelemek önemli. Bu 1921 tartışmaları, anayasası tartışmaları neden yapılıyor, neden yapılmıyor? Bunları görmek için 1921 anayasasında ne yoktu? Bunu hatırlamak ya da hatırlatmak için bu başlıkları sizlerle paylaştım. Devam edeyim siyaset gündemiyle. Yeni parti bir kongre tabii süreci bekleniyor. Gelen açıklamalar, partiden gelen açıklamalar işte 300 bin üyeyi 300 bin üyenin üyenin olduğu yönünde, kayıt yaptırdığı yönünde partiye. Zeynel Emre kongre sürecine dair bir takvim açıkladı. Bilgi amaçlı veriyorum. 22 Ağustos itibariyle kongre sürecinin yeni parti açısından başlayacağı bilgisini öğreniyoruz. 26 Ağustos'ta üye çizelgeleri askıya alınacak ve 12 Eylül'de ilçe kongreleri gerçekleştirilecek. 18 Ekim'de il seçimleri, 27 Ekim'e kadar da bu sürecin tamamlanması bekleniyor. Büyük kongre, o kongrede kurultay tarihi daha doğrusu düzeltiyorum, parti meclisi tarafından belirlenecek ifadesini kullandı. Kim? Yeni partinin sözcüsü Zeynel Emre. Şimdi şu Menderes Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimiyle ilgili tartışmalar bitmiyor. Enteresan bir süreç orada. Hani kara komedi diyebiliriz herhalde, değil mi? Siyasi partiler açısından böyle bir tablo ortada. Biliyorsunuz hani mecliste çoğunluk işte CHP, Yeni Parti, bunları da katarsak yani sosyal demokratların elinde iken AK Parti adayı kazandı o seçimleri. Peki CHP'den AK Parti'ye oy, AK Parti'nin adayına oy veren var mı yok mu tartışması o gün bugündür yapılıyor. O tartışmalara aslına bakılırsa yani şöyle CHP'li meclis üyesi Harun Bila seçim sonrasında AK Parti Menderes ilçe başkanlığına giderek kutlamalara katılmıştı. Bu enteresan bir tartışma zaten. Daha sonra AK Parti'nin adayı Asuman Şen'e oy verdiğini açıkladı. CHP'nin genel sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, yani bu kişi Harun Bila evet ben oy verdim demesine rağmen CHP'li meclis üyesi genel merkezde hayır hiçbir 5 meclis üyesinden CHP'li 5 meclis üyesinden hiçbiri AK Parti adayına oy vermedi dedi. Oysa ki işte dediğim gibi yani ben verdim diyor. Böyle bir tablo da var. Böyle bir gerçeklik de var. Neyse dedim ya, bir kara komediye dönüşmüş durumda. Şimdi bu tırnak içinde itiraflardan sonra kim kime ne oy verirse versin. Ben o boyutunda değilim. Ama öğreniyoruz ki CHP İzmir İl Başkanlığı kendi oylarıyla seçilen AK Partili ismin ya da o süreç içerisinde o seçimin iptali için bir dava açacak. Yani çok enteresan, çok ilginç bir tablo ortada. Şimdi CHP hem il başkanlığı bazında, İzmir il başkanlığı bazında hem de genel merkez bazında adeta kendini yalanlamış gibi bir duruma düşüyor. Söyleyeyim bu arada Harun Bila ile ilgili olarak ve hani kaybetmeye alışın demişti ya yeni partililere seslenirken kim? AK Parti İzmir İl Başkanı CHP İzmir İl Başkanı. Bu kişilerle ilgili olarak kesin ihraç talebiyle bir soruşturmanın, daha doğrusu bir parti içi disiplin sürecinin başladığını da hatırlatmak istiyorum. Enteresan bir tablo CHP açısından. Benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla bir kafa karışıklığı var. Bir not size yeni parti demişken, dün Akik Melih Meriç yeni parti milletvekilini bıçaklı bir saldırıya uğramıştı. O bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren CHP Oğuzeli ilçe başkanı ve oğlunun tutuklandığı bilgisini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir bakıyorum, bu kadar Simge, devam edelim mi?
3: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Devam edelim. Neyle devam ediyoruz? Ankara'da 11 gündür hak arayışında olan madencilerimiz. Dün bakanlık önündelerde enteresan bir tabloyla karşı karşıya. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? İlginç bir görüntü. Şimdi Bağımsız Maden İş biliyorsunuz üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ'daki Eti Gümüş işçileri ücret ve tazminatları talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önüne gittiler dün itibariyle. Bugün 11. gün, dün 10. gündü. Şimdi şöyle işçiler somut adım atılmaması halinde geceyi de bakanlık önünde geçireceğiz demişlerdi. Bakanlığa girişlerine de izin verilmeyince şöyle bir itirazda bulundular. Ya ülkede bir kamu kurumunun kapısı yurttaşlara kapatılamaz. Yani görevliler, kamu kurumundaki görevliler yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar. Görevi kötüye kullanma suçu işliyorlar gibi iddialarla ne yaptılar biliyor musunuz? Bu kez tam tersi oldu. Hani hep polis onlara giderdi. Bu sefer onlar polisi çağırdılar. Bağımsız maden iş avukatı Mürsel Ünder'in talebi üzerine polis geldi. Enerji Bakanlığı'nın kapısının kilitli olduğu yönünde de bir tutanak tutulması yönünde bir talebi de oldu. Hani ilginç fotoğraflarla hani hep söylüyoruz burada. Yani pek çok başlığı konuşuyoruz, pek çok başlığı tartışıyoruz da hani bu görüntüler de ülkeye yakışmıyor benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla. Cezaevi günlüğü görüyorum. Mesajlarınız da geliyor. Onu da hatırlatalım. Komedyen Deniz Göktaş 48, gazeteci Merdan Yanardağ 298, Tayfun Kahraman 1582, Mine Özer'den 1582 ve Ali Çağatay biliyorsunuz bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı. Ali Çağatay da 55 gündür tutuklu Silivri'de Marmara cezaevinde. Hani soruyorsunuz, ben de hani her gün söylemeye çalışıyorum, tekrar gibi oluyor ama tekrar edeyim, merak ettiğinizde biliyorum, mesajlarınızdan da selamlarınız da gidiyor, o selamlarınız, mesajlarınız da iletiliyor. Hani bir iddianame hazırlanması bekleniyordu, o iddianame hazırlandı. Kendisiyle ilgili, Ali Çağatay'la ilgili 5 yıl cezası talebi var savcılığın. Beklentimiz hala şu, işte mahkeme heyetinin dava için bir gün belirlemesi. Şu an itibariyle öyle bir gün de belirlenmiş durumda değil. Elbette o gün belirlendiği zaman da sizlerle paylaşacağız. Sizlere bunun detaylarını aktaracağız. Bunu da söylemiş olalım. Bunu da paylaşmış olalım sizlerle. Dilovası'ndaki parfüm fabrikası cinayeti ya da işte bakıyorum gazetelere, internet sitelerine, faciası böyle tanımlıyorlar, böyle aktarıyorlar okuyucularına gazeteler. 8 Kasım 2025 tarihinde biliyorsunuz o cinayet gerçekleşmişti. O bir patlama, arkasından bir yangın sonrasında 7 işçi hayatını kaybetmişti. Şimdi şöyle söyleyeyim size, 8 Eylül'de bu yeni dava, yeni duruşma 8 Eylül'de başlayacak, bir adli tatil biliyorsunuz. Elbette ailelerle de temas halindeyiz. Avukatlarla da temas halindeyiz. 8 Eylül'ü bekliyoruz. Ne oldu, ne bitti onu göreceğiz ama ailelerden tepki var. Neden, hangi konuda tepki var? Bunlardan iki tanesi, bir kere duruşmaların Dilovası'na çok uzak bir noktada gerçekleştiriliyor olmasına tepkililer, fiziki şartlar itibariyle. Bunu zaten daha öncesinde de aktarmıştık. İddianamenin dün bir basın açıklaması yaptılar. Dilovası'nda yakınlarını kaybeden aileler. Diyorlar ki iddianame yetersiz. Mesela Dilovası Belediyesi'nden bazı kamu görevlilerinin sanık olarak yer aldığını, evet biliyoruz, onları da aktardık ki benim aldığım bilgiye göre 8 Eylül'deki duruşmada o isimler de hakim karşısına çıkacaklar. Bazı zabıta memurlarının, zabıta görevlilerinin biliyorsunuz suçlandığı ya da işte adları iddianamede geçiyordu ama diyor ki aileler, sorumluluğu bulunduğunu bildiğimiz, gördüğümüz başka kurum ve kişilerin de dosyaya eklenmesi gerekiyor. İşte belediye başkanları, değil mi? Büyükşehir belediye başkanları ya da Dilovası Belediyesi'ndeki diğer sorumlular. Yani iddianamenin dayalı bilirkişi raporunun da son derece yetersiz olduğu yönünde bir yaklaşımları var. Soru şu mesela, İşkur ve SGK görevlileri orayı yine denetlemekle, sadece belediye değil ki burada o iş yerlerini denetlemekle görevli olan kişiler ya da kurumlardan bahsediyoruz. Peki İşkur, ki sigortasız çalıştırılan işçiler ortada, Sosyal Güvenlik Kurumu, hiç mi onların sorumluluğu yok diye de aileler soruyorlar. Tabii sadece o mu? Biraz daha yukarı çıkmak gerekiyor, değil mi? Böyle sorumlu arandığında gözümüz hep bakanlıklara doğru çevriliyor ama pek çok davada biliyoruz hepimiz, işte yıllardır burada bu ve benzer davaları konuşuyoruz. Bakanlıklar kendilerini geri çekip veriyorlar. Mesela yine dün Dilovası'nda yakınlarını kaybeden ailelerin yaptıkları açıklamaları aktarıyorum size. Diyorlar ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın da denetim sorumluluğu vardır ve bir şekilde bu denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen kişilerle ilgili de bir soruşturma neden başlatılmıyor ya da başlatıldıysa bizim haberimiz mi yok onu da bilmiyoruz elbette, ama tabii orada ne gerekiyor? Biz profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunu biliyoruz. Bakanlık yetkililerinin soruşturulması için de bakanlığın izni gerekiyor. Böyle bir silsile var. Artık hani bunları da öğreniyoruz maalesef. Bu silsile içerisinde o izinlerin da çıkmadığını görüyoruz. Tabii pek çok davada olduğu gibi burada da işte Gayrettepe'de de aynı durum var. Gayrettepe'deki o katliamı hatırlıyorsunuz. Dilovası için de aynı durum geçerli. Aileler diyorlar ki yani bilinçli taksir değil, olası kastla. Yani suçun vasfı olası kasttır ve olası kastla bu kişilerin yargılanması gerekiyor diye de bir eleştirileri var, bir yaklaşımları var. Benim o açıklamadan dikkatimi çeken başlıklar, şöyle başka aktarabileceğim bir tablo var mı? Hani şöyle bir durum var, işte anlatmaya çaba gösteriyoruz, bizlerin seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Her fırsatta da bunu anlatıyorum. İşte hepimiz çalışıyoruz. İş yerlerimiz var. Şu an iş yerlerinizde de dinliyorsunuzdur. Eminim evlerinizde de. Yani bu tip olaylarda hep bunu söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. İşte Kartalkaya, Dilovası, Gayrettepe. Daha pek çok örnek maalesef daha pek çok örnek verebiliriz bunlarla ilgili olarak. Bu cinayetleri, bu yaşananları konuşurken hep bir isim listesi, hayatını kaybedenlerden, yaralananların isim listelerini değil mi paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Kaç kişinin orada hayatını kaybettiğini, o facialarda, o cinayetlerde kaç kişinin hayatını kaybettiğini anlatıyoruz. Süreç, yargısal süreçleri beraberce burada takip ediyoruz. Aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce sizlere de anlatmaya, aktarmaya çaba gösteriyoruz. O listelerde, o isim listelerinde bizim, sizin, eşinizin, dostunuzun, çocuğunuzun adının olmamasının bir nedeni var. Ne biliyor musunuz? Tesadüf. Sadece bu tesadüf. Yoksa işte görüyorsunuz yaşananları, ortaya çıkan gerçekleri. İşte o yüzden hani Dilovası örneği üzerinden yürüdük. Dün aileler bu açıklamayı yaptıkları için o örnek üzerinden yürüdük ama yani program olarak da, gazeteci olarak da, eminim siz de dinleyenler açısından da farklı bir noktada değilsiniz. Empati kurmaya çaba harcıyorum. Empati göstermeye konusunda emek veriyorum, vermeye çaba gösteriyorum. O yüzden de işte hani sizlere de sık sık bu ve diğer konuları da sık sık anlatma çabası içerisindeyim. Takip edeceğiz. Tekrar söylüyorum. Dilovası o parfüm fabrikasındaki cinayet ya da facia ile ilgili bir sonraki duruşma 8 Eylül'de olacak ve elbette hem öncesinde hukukçuları, avukatları, aileleri de konuk alacağız. Hem de duruşma sırasındaki yaklaşık bir hafta devam edeceğini tahmin ediyor avukatlar. O bir hafta boyunca da ne oluyor, ne bitiyor, onları da sizlere aktaracağız. Şöyle ilk bölümünde yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Gaziler Ankara'dalar. 39. günleri bugün itibariyle eylemlerinin 39. günleri. Er şehit aileleri ve er gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için Ankara'daki eylemleri de devam ediyor. Daha doğrusu devam ettirme çabası içerisindeler. Neden? Çünkü onların da yine bir polis müdahalesiyle dün itibariyle karşılaştığını söylemek durumundayım, üzülerek de olsa. Bakanlık önünde bir açıklama yapmak istediler. Ona izin verilmedi. Arkasından da dün itibariyle Gazi Uyum Evi'ne götürüldüler. Orasıyla ilgili de farklı tartışmalar, farklı iddialar var. Hani ama bakıyorum resmi açıklamalarda yani o kişilerin oraya alınmadıkları yönünde iddialar vardı. Hayır deniyor. İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama var. Öyle değil. O bilgiler doğruyu yansıtmamaktadır şeklinde bir açıklama da geldi İletişim Başkanlığı'ndan. O ya da bu.

Ben sizlerle birlikte olacağım. Ulaşmaya çalışıyoruz bu arada. Sevgili İrem ulaşmaya çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Gazilerimize şu sıralarda yani nedir, ne durum, nedir, ne değildir durumu öğrenmek için ulaşabilirsek de bir konuğumuz olacak. Konuşacağız ikinci bölümde.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Putin, Ukrayna'nın Rus sanayi ve altyapı tesislerini hedef almasının kritik sonuçlar doğuramayacağını vurguladı. İran, Trump'ın savaşı tırmandırması halinde Güneydoğu Avrupa'daki ABD askeri hedeflerine saldırmayı deniyor. Türkiye ile Suriye arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın son dönemde Rus sanayi ve altyapı tesislerini hedef almasını değerlendirdi. Stratejik Geliştirme ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında konuşan Putin, bu saldırıların ülke ekonomisine zarar verdiğini ancak bu durumun kritik sonuçlar doğurma ihtimalinin bulunmadığını belirtti. Rus lider yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşın ekonomik sistemin dirençli yapısını koruduğunu vurguladı. İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı tırmandırması halinde Güneydoğu Avrupa'daki ABD askeri hedeflerine saldırmayı değerlendiriyor. Financial Times'ın haberine göre İran hükümetine yakın kaynaklar, Bulgaristan'daki Bezmer hava üssüyle Güney Kıbrıs'taki ABD varlıklarının olası misillemede potansiyel hedefler arasında olduğunu belirtti. Fransa'da tedavisi mümkün olmayan ve dayanılmaz acıya neden olan hastalıklara sahip yetişkinlere yardımlı ölüm hakkı tanıyan yasa resmen yürürlüğe girdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle Fransa yardımlı ölümü yasallaştıran Hollanda, Belçika, İsviçre ve Kanada gibi ülkelerin arasına katıldı. Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madencilikte stratejik ortaklığın geliştirilmesi amacıyla fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında fosfat üretimi ve sahaların geliştirilmesinin yanı sıra limana kadar uzanacak demiryolu inşasını da içeren projenin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Yurt haberleriyle devam edelim. Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısı 26'ya yükseldi. Operasyonda yakalanan 19 yabancı uyruklu hakkında ise sınır dışı işlemi başlatıldı. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 32 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi. Sivas'ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. Adıyaman'da Nemrut Dağı Parkı'ndan izinsiz şekilde böcek türü toplayan yabancı uyruklu iki şahıs suçüstü yakalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı doğadan yasa dışı yollarla toplanan 16 çekirgenin ait olduğu ekosisteme geri salındığını ve şahıslara toplamda 1.4 milyon lira idari para cezası kesildiğini bildirdi.
2: Ekonomi.
1: Türkiye'de elektrikli araç kullanımı ve şarj altyapısındaki hızlı büyüme Temmuz ayında rekor getirdi. EPDK verilerine göre aylık elektrikli araç şarj tüketimi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 90 bin megawatt saate ulaştı. Elektriğe zayileri yalanlandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bazı basın yayın organlarıyla sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Planlanmış bir fiyat düzenlemesi çalışması bulunmadığı bildirildi.
2: Hava dur.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul ve Antalya parçalı ve az bulutlu, Ankara ve İstanbul 31, Antalya 37 derece, İzmir az bulutlu ve açık 36 derece, Trabzon'da parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 27 derece, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık 38, Van parçalı, yer yer çok bulutlu 27 derece.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %44'e ulaşmış durumda. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre daha fazla olduğunu aktaralım. D100'de Bayramoğlu Gebze yönünde sol şeritli bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgede yoğunluk yaşanıyor. TEM'de ise Samandıra Sultanbeyli yönünde sağ şeritli bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı, şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ben Güçlü Özgan. Ekonomi konuşacağız biraz bu bölümde. Ama ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Yayınlarımızı sosyal medya hesaplarımız üzerinden de takip edebilirsiniz. Örneğin Telegram'da Sputnik Türkiye ya da X üzerinden @radiosputnik adresini takibe alırsanız programların hem görüntülü canlı yayınlarına ulaşabilirsiniz hem de ara ara sorular da geliyor. Program tekrarlarına nasıl ulaşabiliriz diye. Bu adreslerden Telegram ve X üzerinden program tekrarlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak istediğiniz X ya da Instagram Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazarsanız da söylediğim gibi bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Bir hatırlatma, bir dikkatimi çeken bir konu var. Ondan sonra ekonomi başlıklarına geçelim istiyorum. Son birkaç gündür internet sitelerini işte tarıyoruz haberler için, haberlere bakmak için ne oluyor, ne bitiyor anlayabilmek ve anlatabilmek için elbette. Şöyle bazı sayfaları açtığınız zaman tırnak içinde söylüyorum. Fatih Karahan kovuldu başlığı ile böyle gazetelerin, televizyonların logolarını taklit eden bir dolandırıcılık yöntemi dikkatimi çekti benim. Hani aman dikkatli olunuz. Hani sakın ha o bahsettiğim ben eminim daha yüzlercesi vardır da ben çok sık son iki gündür bunu gördüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Sakın oraya bir tıklama ya da işte orada bir bilgi paylaşımı vesaire yapmayın. Hani çok benzeri olduğunu söyledim. Şu da enteresan, hani güvenli internet bunları konuşuyoruz. Bir yandan da bakıyorum yani X'in ya da Google'ın algoritmaları mesela hani bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu fark etmiyor mu? Hani milyarlarca dolarlık yatırımların yapıldığı kurumlardan bahsediyoruz. İmkan var mı böyle bir şeye? Yani doğrusu hani hepimiz açısından, hepimizin güvenliği açısından bu benim dikkatimi çekti. Tekrar edeyim, Fatih Karahan kovuldu diye bu başlıkla bazı böyle işte bannerlar, reklamlar çıkıyor. Reklam benzeri sayfalar çıkıyor karşınıza ama aman dikkatli olunuz bu ve benzeri konularda yani canınız yanmasın diye de uyarmak istedim. Simge'ye devam et.
3: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Ekonomiye dair başlıklarla devam edelim. Dün işsizlik verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı. 2026'nın ikinci çeyreği açısından önemliydi. İşsiz sayısı şimdi iki taraftan bakacağız tabii. Bir TÜİK perspektifinden bakacağız. Bir de tabii mesela sendikalar buna ne söylüyor ya da rakamların bir de diğer tarafı var. İstatistikler böyle okunabilir değil mi? Neresinden baktığınıza bağlı. TÜİK diyor ki yılın ikinci çeyreğinde 84 bin kişi azaldı işsiz sayısı. Yani ne kadar, kaç işsizimiz var? 2 milyon 799 bin işsizimiz var. Yani işsizlik oranı ülkemizde %7.9'a kadar gerilemiş durumda. Hani önemli bir adım görünen bu. Benim göre kadarıyla mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da yine 0.3 puan düzeyinde düşmüş. Erkeklerde 6.7, %6.7. Kadınlar pek çok konuda olduğu gibi maalesef ülkede bu konuda da istihdam konusunda da dezavantajlılar. Kadınlarda işsizlik oranı %10,3 olarak hesaplanmış. Toplam istihdam 32 milyonun üzerinde. Benim burada dikkatimi çeken konu, işte konuşacağız biraz sonra, dün de konuştuk, üniversite sistemi, üniversite eğitimi, neden gençler tercih etmiyorlar değil mi? Yani puanları yettiği halde bazı üniversiteleri kayıtlarını yaptırmıyorlar, tercihte bulunmuyorlar. Genç işsizliği meselesi benim dikkatimi çeken, hep bu rakamlar açıklandığı zaman ilk gözüm o rakamı arıyor. Yani genç işsizliği ne durumda ülkede diye, efendim 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı %13,9. Bir önceki çeyreğe göre %1'lik bir azalma da var. Hani bu anlamda önemli. Erkeklerde %11, kadınlardaysa iki katı neredeyse %19,3'lük bir artış var. Tabii üretim diyoruz ya, üretim, sanayi, işte bilişim teknolojileri, yapay zeka, bunları konuşuyoruz hep beraber. Bu konularda yatırım yapmak gerekiyor. Orada esas üretimde sıkıntı var diyoruz ya, bakın istihdamın, ülkemizdeki istihdamın %60'ı, yani %59,8'i hizmet sektöründe. Yani aslına bakılırsa hani bir şey üretiyor muyuz, üretemiyor muyuz? Asıl soru da tam olarak bu. Bu rakama bakıp okumak gerekiyor. Yani sanayideki istihdamın azaldığını görmek mümkün. Bu benim dikkatimi çeken konu. Tarımda %13, inşaat sektörü %6 mesela. Bunu görmek önemli. Ne kadar çalışıyoruz? Her fırsatta söylüyorum bunu. Çok çalışıyoruz ve az kazanıyoruz diye. Ülkede haftalık çalışma süresi emekçiler için, yurttaşlar için haftada 42,3 saat, ki şöyle söyleyeyim size, bu özellikle tabii Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde saat, bir zaman dilimi olarak tanımlanabilir. Peki, dedim ya, bu rakamlar, bu veriler Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri. Mesela sendikalar, mesela DİSK ne diyor? DİSK de diyor ki asıl mesele geniş tanımlı işsizlikte yatıyor, ki o da %34'ün üzerinde. Onu görmek önemli. Geniş tanımlı kadın işsizliği %30,2'ye kadar çıkmış durumda. Yani ikinci çeyrekte, 2026'nın ikinci çeyreğinde 9 milyon 300 bine aşkın kişi iş ararken artık ümidini kaybetti, iş aramayı bıraktı ya da diyor DİSK, kısmi zamanlı olup daha fazla çalışmak istediğini söylüyor. Yani mevcut işler de hayat devam ettirebilmek için, geçimi devam ettirebilmek için bize yetmiyor mevcut iş diyor. Gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı, hani gençlerdeki işsizlik oranı %13 demiştim ya, geniş tanımlı işsizlik, yani işte söylediğimiz gibi ne kadara yükselmiş? %38,7'ye yükselmiş. Yani şöyle söyleyebiliriz, yani her 3 gençten biri, hatta dahası maalesef işsiz ülkemizde. İşte asıl gerçekliğimiz bu. Orhan Karaca iktisatçı, İstanbul Kent Üniversitesi'nde bir grafik paylaştı. Benim o dikkatimi çekti. İrem, sana yollamıştım o grafiği. Görüntülü takip eden dinleyicilerimiz de görebilirler oradan. Dikkat çeken bir konu var orada. Hocanın dikkat çektiği, Orhan Karaca'nın dikkat çektiği, diyor ki istihdam sayısı son 9 çeyrektir, yani 2 yılı aşkın bir süreden bahsediyor, 32,5 milyon civarında seyrediyor. Yani diyor, bakın işte görüyorsunuz o grafikte, o son en sağdaki grafiğin sağ köşesinde gördüğünüz, işte 9 çeyrektir yaklaşık ve sabit, 32,5 milyonun biraz altı, biraz üstü, oralarda bir şekilde seyrediyor diyor. Yani söylediği şey şu: ekonomi, mevcut ekonomik koşullar istihdam yaratmakta zorlanıyor. Hatta hoca daha net açıklama yapmış, demiş ki istihdam yaratamıyoruz aslına bakılırsa. Asıl soruda, asıl konu bu aslında. İşte o yüzden dedim ya, o dikkatimi çekti benim, onu sizlere paylaştım. Yani bir şekilde istihdamın büyük bir kesiminin, %50'den fazlasının hizmet sektöründe olması aslında ülke ekonomisinin ya da ülkede üretim süreçlerinin nasıl ilerlediğini de bize anlatıyor, bize gösteriyor. Benim okuyabildiğim, benim görebildiğim kadarıyla. Tabii ekonomi demişken şimdi neleri konuşuyoruz, neler üzerinden tartışıyoruz? Şimdi işte üniversiteleri değil mi? Dün konuştuk, detaylı şekilde anlattık. İşte özel vakıf üniversitelerinin durumunu anlattık. Mesela şu bilgi benim çok dikkatimi çekti. Hani bir kayyum tartışması olmuştu. Hangi üniversite? Bilgi Üniversitesi. 3 günlüğüne bir kayyum atanmıştı. Sonrasında vazgeçilmişti. Ondan geri adım atılmıştı ama yani şu haber benim dikkatimi çekti. Herhalde tercih yapacak gençlerin de kafası karışmış. Hani ne olacağı belli değil diye mi düşündü acaba gençler? %40'ı boş. Mesela Bilgi Üniversitesi'nde böyle bir sorun, böyle bir tablonun olduğunu görüyoruz. Ve ücretler tabii. Asıl mesele özel, yani özel demeyelim de vakıf, doğrusunu söyleyelim burada. Vakıf üniversitelerinin ücretleri çok enteresan rakamlarla karşı karşıyayız. Şöyle söyleyeyim size, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında bulunan yaklaşık 100 bin kişilik kontenjana, küsurata girmeyeceğim, kontenjana sadece 77 bin kişi yani yerleşti. 21 bin kişilik kontenjanın boş olduğunu biz öğreniyoruz. Neden? Bir kere zaten hani işte o Bilgi Üniversitesi örneği ayrı bir tartışma konusu. Hani çok özel bir konuydu o. Ama bir yandan da ücretler, yani akıl alır gibi değil. Üniversitelerin, özellikle vakıf üniversitelerinin, ki çok imkan da sağlanıyor. Özellikle vergi sistemi içerisinde oldukça avantajlılar, onu da hatırlatmak gerekiyor, ama gerçekten yıllık maliyetleri hani dünya ile karşılaştırıldığı zaman milyonlara çıkan bir maliyetten bahsediyoruz. Yıllık 2-3 milyon liraya varan maliyetler var bazı tıp fakülteleri, vakıf üniversitelerinin tıp fakültesinden bunu söylüyorum. Ama mesela dünya ile karşılaştırılınca da enteresan, mesela bu Avrupa'nın önde gelen başkentlerine şöyle bir bakıp özel bu üniversitelerin kurumlarının yıllık ödemeleri ne kadar diye baktım şöyle. Bakın Madrid'de, İspanya'da 15 bin euro, yani yaklaşık 800 bin lira. Roma'da yine 13 bin euro. Varşova, Polonya'da 4 bin euro. Litvanya'da 3 bin euroya kadar düşüyor bu ücretler. İşte son dönemde benim görebildiğim kadarıyla bu Polonya, Macaristan gibi ülkelere de bu anlamda bir yani öğrenci ilgisi var. O ilginin de nedenini anlamak aslında bu rakamlara baktığımız zaman hiç de zor değil. Ülkemizde kalan öğrenciler açısından da bir barınma sorunu, neden bunu söylüyorum, ortaya çıkabilir mi? Neden bu soruyu soruyorum? Bir Gün Gazetesi'nden Mustafa Bildiricin haberleştirmiş. O benim dikkatimi çekti. KYK yurtlarının yatak kapasitesine dair bir haber. Şöyle deniyor haberde. Yani akademik yılda işte başlıyor kayıtlar vesaire, tam da o günlerden geçiyoruz. 2025'te 996.006 olan yurtların yatak kapasitesi Haziran sonu itibariyle, yani 2026'nın Haziran sonu itibariyle 3048 yatak azalmış mesela kapasitelerden. Yurt kapasitelerinden, yatak kapasiteleri azalmış durumda. Zaten öğrencilerin bir barınma sorunu var, yaşanıyor bu sorunlar. Hani bir de üzerine bu mu eklenecek diye de sorduran bir haber. Onu da söyleyelim. Yani sadece üniversite öğrencileri değil, işte okullarda açılacak o haberlerde böyle yavaş yavaş ağır ağır gelmeye başladı. Mesela İstanbul'da okul servislerine %10 zam yapıldığını öğreniyoruz. Yani yıllık 90 bin lira. Yıllık 90 bin liraya ulaşan servis ücretlerinden bahsediliyor. Yani akıl alır gibi değil. Yani diğer masrafları zaten işin içerisine katmıyoruz bile, ama tablo bu. Simge, devam edelim mi?
4: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Diyanet İşleri Başkanı araç verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam.
2: Bir haber sadece, ki daha sonrasında başlayan soruşturmayla birlikte haberin doğruluğu da, benim şüphem yoktu da, ortaya çıktı. İsmail Arı'nın bir haberinden bahsedeceğim. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde milyonlarca liralık tıbbi malzeme ihalesi için bir soruşturma, ihale dosyasına el yazısıyla İhale komisyonunun bilgisi olmadan bazı firmaların katılımını engelleyen bir madde ekleniyor efendim. Bu çok dikkat çekici. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11 Mart 2026 Beyin Cerrahi Kliniği 57 kalem malzeme alımı adı altında bir ihale yayınlıyor. Ama dediğim gibi ihale komisyonu üyelerinin bilgisi olmadan çok enteresan bir haber. İhalenin teknik şartnamesinde el yazısıyla oynama yapılıyor ve başka şirketlerin, başka işte yani ihaleye katılmak isteyen şirketlerin o oynamayla ihaleye katılmaları engelleniyor. Daha sonrasında ortaya çıkan tablo resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozma, yok etme, gizleme, görevi kötüye kullanma suçları kapsamında başhekimlik tarafından, sadece başhekimlik değil, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da bir soruşturma başlatıldığını biz öğreniyoruz. Bu haberin hemen sonrasında zaten İsmail Arın'ın haberinden hemen sonra Ankara İl Sağlık Müdürlüğü de bu soruşturma sürecini doğrulamış. Biz de bunu öğreniyoruz, bunu görüyoruz. Simge, devam edelim mi?
5: Hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz.
2: Hayal demişken şunu da söyleyelim. O haber geldi. Ne haberinden bahsediyorum? Günlerdir burada söylüyorum, konuşuyoruz. İşte okula kayıt parası olacak mı, olmayacak mı? Okul yönetimleri velilerden zorla bağış isterler mi, istemezler mi? Bu tartışmalara hazır olun demiştim. Yine başlayacak o haberler. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan o haber geldi. Daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı için tüm okullara bir genelge gönderdi. O genelgeyle ilgili çok tartışma ve itiraz da var. Onları da konuşacağız elbette ama genelgenin ilk maddesi, en önemli maddesi, bu tartışmalar konusunda bir ön almak istemiş belli ki Milli Eğitim Bakanlığı. Velilerden kayıt ücreti kesin, net şekilde alınmayacak şeklinde bir ifade var Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusunda. Olur mu olmaz mı? Valla tecrübelerimiz bize, hani hep söylüyoruz bunu, işte profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız diyoruz ya, işte bunu görünce de bakalım inşallah demek geçiyor benim içimden. Hani sizin yakınlarınızda da var ise bu konularda böyle bir ücret, böyle bir talep gelirse size, bize de bildirebilirsiniz. WhatsApp hattımıza yazın. Eğer bir belge de elinizde olursa eğer, biz de buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na duyururuz. Eğer böyle bir durum varsa, bu genelgeye rağmen böyle bir adım atılıyorsa, biz de buradan elbette görevimiz, duyururuz. WhatsApp hattımızda hatırlatayım. O yüzden diyorum, cep telefonunuza kaydedin. Ara ara lazım olabilir. 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. Hani sadece yaptığımız yayınla ilgili değil, yapmamızı istediğiniz yayınlarla ilgili yorumlarınız ya da beklentilerinizi de bize ulaştırabilirsiniz. Peki ne var Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu genelgesinde? Mesela şu güvenlik meselesi. Şimdi 30 bin yeni bahçe görevlisi deniyor değil mi? Böyle tanımlanıyor. 9 aylık sözleşmeyle 30 bin yeni bahçe görevlisi ve asgari ücretle bu kişiler alınacak. Orada bir soru işareti var kafamda. Hani yani tabii ki ön yargılı olmayalım da, çocuklarla, çocukların yanında çalışacak bu kişilerle ilgili nasıl bir soruşturma süreci, bir güvenlik süreci, güvenlik mekanizması işletilecek? Doğrusu bunu merak ediyorum. Çünkü 30 bin sayısı, ki hani çok hızlı bu alım gerçekleşecek belli ki, 30 bin sayısı hiç de az değil ve hani bu konularda, yani işte tanıklık ettik geçmişte pek çok olaya da, hani bu konuda bir güvenlik mekanizması işletilecek mi ya da nasıl işletilecek, doğrusu merak ediyorum, onu da söyleyelim. Şimdi şöyle, ağırlıklı olarak benim baktığım, gördüğüm kadarıyla güvenlik odaklı bir yazıdan bahsediyoruz. Milli Eğitim Genelgeden bahsediyoruz. Şöyle işte, giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak okullarda. İşte kör noktalar aydınlatılacak. Evet, bunlar önemli. Neden şimdiye kadar yapılmadı? Acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım onarım çalışmaları okullarda yapılacak şeklinde. Şöyle, okul güvenliğini ya da öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek konularda ihbar ve şikayetlere karşı önlem alınacak deniyor. Nedir o önlemler? Bunlar daha detaylandırılmamış benim görebildiğim kadarıyla. Olumsuz davranışların fiile dönüşmesini engellemek üzere ilgili kurumlarla önlem alınacak daha önce yaşadığımız olaylar var değil mi? Pek çok ilde ilçede yaşadık, arka arkaya bunları konuştuk. Okullarda gerçekleştirilen saldırılar, öğrenciler tarafından da gerçekleşen saldırılar, öğretmenlerimiz de hedef alınmıştı. Mesela o öğrencilerin geçmişleriyle ilgili yargılama süreçlerinde çok detay ortaya çıkmış. Hatta işte okul yönetimlerinin de gerekli önlemleri almadıkları yönünde eleştiriler de vardı. Anladığım kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı biraz da bunun önüne geçmek istiyor. Veli görüşmeleri, öyle her istediğinizde okula gidemeyeceksiniz. Yeni genelgeye göre ülke genelinde okul randevu sistemi oluşturulacak ve veliler bu sisteme girip kayıt yaptırmadan okula alınmayacaklar. Bu dikkat çekici. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanları görevlerini yerine getirirken önlük giymek mecburiyetinde olacaklar. Hani herhalde yani çalışan, yani o sektörde çalışan kişilerle çalışmayan kişileri ayırt etmek için herhalde böyle bir karar almış Milli Eğitim Bakanlığı. Şöyle bir bakıyorum, eleştiri de var. Eğitim işten bu genelgeye yönelik bazı eleştiriler de var. Yani bu genelgenin, bu bahsettiğim önlemler ışığında zaman, bu genelgenin hani yapısal sorunları gidermek, onlara çözüm üretmek yerine öğretmenler üzerindeki denetim mekanizmasını sertleştirdiği ya da o şartları, denetim şartlarını ağırlaştırdığı yönünde bir eleştirisi var. Eğitim işin hatta deniyor ki açıklamasında, öğretmenin yoksullaşmasını, okulların personel açığını, kalabalık sınıfları, öğretmen açığını, ücretli öğretmenlik ayıbını, eğitimde eşitsizliği ya da giderek ağırlaşan çalışma koşullarını gidermek yerine öğretmenin önlüğünden telefonuna, veliyle görüşmesinden kullanacağı dijital platforma, görev yapacağı okuldan görev yapacağı alana kadar pek çok noktaya, buralara uzanan bir müdahale ve denetim düzeni oluşturulmaya çalışılıyor diyor. Öğretmenlerin de, öğretmen sendikalarının da bu yönde bir eleştirisi var. Ben de buradan aktarayım. Tabii şunu da hatırlatalım, Mustafa Hoş izinde ama onun yerine ben hatırlatayım. Bir öğün ücretsiz yemek sözünüz vardı öğrencilere. O sözü de, hani hazır bu genelgeyi konuşurken, o sözü de bir hatırlatmış olayım sizlere. Bir haber, hani hayalcilikle başladık, dedim ki işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu genelgesi ve okul şeyde nasıl başlıyordu, kayıt parası alınmayacak, göreceğiz. Bir başka konu, yatırımcı tavsiyesi değildir asla, onu da söyleyeyim hemen, ama enteresan, Estonya'dan bir haber benim dikkatimi çekti. Hapishane kiralamaya başlamış Estonya. Enteresan. Yani hayal gücü geniş iş adamları, umarım bu haberi fark etmezler. Ülkemiz açısından enteresan bir tablo ortaya çıkabilir. Avrupa'da giderek artan bir eğilim haline gelmiş bu. Hani tırnak içinde kullanıyorum bunu. Refah devletleri suçluları başka ülkelere paslıyorlar ki işte mesela Estonya bu ülkelerden bir tanesi. Şimdiden İsveç'ten mesela Estonya'ya mahkum nakli de başlatılmış. İşte 4 kişiyle başlamış, 600'e kadar da çıkacakmış o sayı. Anadolu Ajansı bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir haber yayınlamıştı. O benim dikkatimi çekti. O haberde de aslında bakılırsa işte şartlar, mesela dediğim gibi İsveç'in 600 mahkumu bu ülkeye göndereceği yönünde bir haber ve ne kadar ücret var, tabii ücret de var, 100 milyon euro ödeme yapacakmış İsveç Estonya'ya ki bu sayı artarsa ilave mahkum için de, her ilave mahkum için öyle söyleyeyim size, 8500 euroluk bir ek ödeme de aynı şekilde sağlanacakmış İsveç'ten Estonya'ya yönelik olarak söylüyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama hani böyle enteresan olaylar da yaşanıyor dünyada diyelim ve bir müzik arasına gidelim, o aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: biri psikolojik muhtaç, ben söylemiyorum, Metropol Araştırma Şirketi söylüyor. Toplumun %61'i yüksek düzeyde tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya. Ekonomik kriz öncelikli nedenlerden bir tanesi. Yoğun siyasi gündem. Türkiye'nin 100 üzerinden 59 puanla yüksek tükenmişlik bandında yer alması. Tükenmişliğin en yoğun hissedildiği kesimler 1- kadınlar, 2- gençler, 3- işsizler, 4- öğrenciler. Diyeceksiniz ki geriye ne kaldı? İşte tabloda aslında bunu gösteriyor. Her iki kişiden biri ülke gündemini takip etmenin kendisini fazla ya da çok fazla bunalttığından bahsediyor. Haklı mı? Kesinlikle haklıyız. Hani fırsat olsa başka ülkede yaşamak isterim diyenlerin oranı, ülkede kalırım diyenlerin oranıyla başa baş. 18-34 yaş grubundaki gençlerden bahsediyoruz. Biz karşılıklı işte dertleşiyoruz burada. Hayatın sırrını vermiyoruz birbirimize ama en azından ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de ruh sağlığımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanı'nın son dilimine, son bölümüne geldik. Bir 10-15 dakikamız daha var. İsrail, dünyada neler olup bitiyor ama yakın çevreye, çok uzaklara gitmeyeceğiz bugün. İsrail Salı günü Suriye'nin kuzeybatısındaki o İdlib bölgesinde bulunan bir hava üssünü, Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırmıştı. Aslına bakılırsa saldırının zamanlaması da çok dikkat çekiciydi. Türkiye'den bir heyetin son günlerde üssü ziyaret ederek havaalanının yeniden faaliyete geçirilmesi için o çalışmaları neler yapılabilir, neler edilebilir, nasıl bir yardımda bulunabilir gibi bir incelemenin yaptığı sırada ya da o incelemenin hemen ardından gelmiş olması dikkat çekici dedim ya, zamanlama manidar. Bir yandan da Tom Barak'ın, Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi bu saldırıdan sonra ki Türkiye'de tepkisini gösterdi elbette. Şu ifadesi benim dikkatimi çekti. Türkiye'ye haber vermedik dedi. İyi polis herhalde oynanıyor burada. Hani eğer o saldırıdan haberdardık elbette biz ama Türkiye'ye haber vermedik ki Türkiye sınırına da 90 kilometre dik bir mesafede yaklaşık bahsettiğimiz hava alanı. Haber verseydik Türkiye önlem alabilirdi. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Biz olası bir İsrail-Türkiye çatışmasını da önledik yaptığımız bu hamleyle ya da Türkiye'ye haber vermeyerek dedi. Tabii Türkiye'den tepki var mı? Elbette var. Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki var. Pek çok kurumdan da yine tepki geldi. Şunu söyleyelim, Netanyahu bu konuda bir açıklama yaptı. Enteresan bir açıklama, dikkat çekici bir açıklama. Dedi ki Suriye'deki saldırımız Türkiye'ye net bir mesajdı. Şöyle okuyalım, şöyle görelim. Hani Türkiye ve İsrail'in bir çatışması olur mu olmaz mı tartışmaları yapılıyordu ya. Biraz hem oradan bakalım hem de İsrail'de yaklaşan seçimler ve o seçimlerde Netanyahu için her şeyin yolunda gitmediği gerçeğini de hatırlayarak bütün bu haberlere bakmak gerekiyor ki hatırlayınız, dün anlattım, bir seçim afişinden bahsetmiştik değil mi? O seçim afişinde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine bölgede önde olan isimlerin fotoğraflarının kullanıldığı bir seçim afişiydi bu. Yani Netanyahu köşeye sıkıştıkça aslına bakılırsa bu ve benzeri hareketleri de yapabilir. Türkiye'ye bir mesaj ilettik diyor Netanyahu, ancak görünüşe göre duymadılar, bu yüzden onu daha iyi anlamalarını sağladık gibi bir açıklama. Türkiye'den tepki var mı? Tabii ki Türkiye'den de tepki var. Dendi ki İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklama, her ne koşulda olursa olsun Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla Türkiye izin vermeyecektir açıklaması yine söylediğim gibi İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Hani burada ben en çok dikkatimi çeken konu bu saldırıdan hemen sonra Türkiye'nin mesela Ankara'nın mesela Genelkurmay'ın gerçekleştirdiği görüşmeler, Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu hemen o saldırı sonrasında mesela Amerikalı, Suudi, Katarlı ya da ve Ummanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri de gerçekleştirdi. Hani İsrail'e karşı bu saldırgan tutumuna karşı İsrail'in ne yapılabilir herhalde bunlar konuşulmuştur diye de tahmin ediyoruz. Amerika'dan da İsrail'e görüntü Benim yorumum bu yönde. Bir tepki de var. Biz bu saldırıdan, bu hava üssüne yapılan saldırıdan derin endişe duyuyoruz. Gereksiz bir gerilim, sadece bu gereksiz bir gerilim yaratır bölgede şeklinde bir açıklaması da oldu. Birleşik Devletler'den gelen açıklamalar en azından bu yöndeydi. İsrail demişken sınır tanımayan doktorların yaptıkları bir açıklama, o benim dikkatimi çekti. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle, 10 Ekim 2025 yani o süreçten itibaren, geride kalan süreçte her 80 dakikada bir, bakın veri çok dikkat çekici, diyor ki sınır tanımayan doktorlar, her 80 dakikada bir Filistinli öldürülüyor ya da yaralanıyor. 10 Ekim 2025 tarihini neden söylüyorlar? Çünkü hani sözde bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı, değil mi? O ateşkes anlaşmasıyla ilgili zaten biz yani şerhimizi koymuştuk zaten. Şu dakikaya kadar 1250'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. 33.900 Filistinli'nin de ateşkes süreci içerisinde yaralandığını öğreniyoruz biz. Dediğim gibi sınır tanımayan doktorların yaptığı açıklama. Bir bilgi daha Gazze ile ilgili. Gazze hani düşüyor dünya gündeminden, ülke gündeminden de sanki düşmüş gibi görünüyor bana. Bakıyorum işte her gün medyayı tarıyorum sizlere haberleri aktarabilmek için. Ne oluyor, ne bitiyor, bunu öğrenmek ve anlayabilmek için düşmüş durumda maalesef ülke gündeminden. Birleşmiş Milletler dedi ki şöyle bir açıklama, 2025 yılı içerisinde en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü bölge neresi? Evet, Donetsk, maalesef Gazze. 186 insani yardım çalışanı hayatını kaybetti Gazze'de. O işte bu, tüm bu süreçte son 3 yılda, daha doğrusu yine üst üste 3. yılda da en ölümcül nokta, yardım çalışanları açısından, bu kişiler açısından en ölümcül nokta maalesef Gazze. Onu da hatırlatmış olalım. Son 10 dakikam şöyle biraz bakıyorum, yarına da bırakabileceğim haberler de var dünyada neler olup bitiyor derken, şöyle biraz futbol, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da biraz bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe Olympic Lyon karşısında aldığı skorla bence taraftarını üzdü. Hani umutlu olanlar da var, umut da kesilmez ama hani işte Fransa futbolunun gerçeği de ortada, göreceğiz. Yani avantajını kaybetti bu anlamda. Peki Beşiktaş ve Trabzonspor ne yapacak? Beşiktaş bugün Litvanya temsilcisi Žalgiris'te karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında saat kaçta? Tüpraş Stadı'nda oynanacak bu karşılaşma ve saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlı ekibin şöyle Avrupa karnesini de biliyorsunuz, ben bu tip maçlarda mutlaka o bilgiye de yer vermek istiyorum. 262 maça çıktı şimdiye kadar Beşiktaş Avrupa'da. Peki ne yaptı bu 262 karşılaşmada? 101 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı siyah beyazlı ekibimiz. 353 gol atarken 395 gol de kalesinde gördü. Sadece Beşiktaş değil, Trabzonspor'da Muhammed Salah'ı kadrosuna katan Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros, umarım doğru telaffuz etmişimdir, Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek. Nerede? Maç Trabzon'da Papara Park'ta oynanacak. O maçta saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'un, Bordo Mavililerin şöyle bir geçmişine, takım geçmişi, UEFA ya daha doğrusu Avrupa geçmişine bakarsak 155 maç oynamış şimdiye kadar. 56 galibiyet, 60 yenilgi, 39'da beraberliği var Trabzonspor'un. 194 gol atmış, kalesinde kaç gol görmüş? 209 gol görmüş Trabzonspor. Şöyle söyleyeyim, bu önemli Trabzonspor için. Hani dedim ya, Muhammed Salah, transferler, gerçekten önünde artmış bir Trabzon'dan bahsediyoruz ama şöyle bir gerçek var. Bugün itibariyle 720 gündür Avrupa kupalarında mücadele edemiyor Trabzonspor. En son 29 Ağustos 2024 tarihinde Konferans Ligi'nde St. Gallen takımı, İsviçre'nin St. Gallen takımıyla sahasında karşılaşmıştı. Ondan sonraki süreçte de dediğim gibi işte ligdeki ki ligdeki sıralamalar nedeniyle işte 2024-2025'te mesela 7. sırada tamamlamıştı. Avrupa kupalarına gitme hakkını elde edememişti. Dolayısıyla dediğim gibi 720 gün sonra Trabzonspor Avrupa kupalarında mücadele edecek. Anadolu Ajansı'nın bu konuya dair bir haberi vardı. Orada dikkat çeken bir nokta Fatih Tekke mesela hoca ilk kez Avrupa'da spor teknik direktör olarak mücadele edecek. Takımının başında olacak. Son galibiyetini de Bordo Mavili ekip 743 gün önce almış. Onu da hatırlatalım. Onu da söylemiş olalım. Bakıyorum son 5-6 dakikam iyi haber yok mu? Tabii ki iyi haber de var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Neden önemli olduğunu da sonunda söyleyeceğim. İyi haberlere de ihtiyaç yok mu? Elbette iyi güzel haberlere de ihtiyacımız var. İşte yaklaşık 2 saat mi oldu? 2 saattir işte ülke ve dünya gündemini konuşuyoruz. Çok da maalesef çok da siyasette güldüğümüz haberler, bizi gülümseten haberler siyaset dünyasında oluyor da genel olarak hani çok da keyifli haberler böyle paylaşamıyoruz. Bu son bölüm, programın son bölümü adeta yani bir tür sığınak da böyle ya birazcık böyle olabilmek, yani gülümseyebilmek ya da iyi hissedebilmek adına ufak bir sığınak haline de gelebilir. Neden bahsedeceğim biliyor musunuz? Söyleyin bakalım en son ne zaman yerken buram buram tarih kokan ya da binlerce yıllık bir lezzet tattınız? Güçlüs, bu soru nereden geldi? Bakın market raflarında gördüğünüz o raf ömrü uzasın ya da uzasın diye hibrit tohumla verimi arttırılan geniyle oynanmış buğdaylardan vesaire bahsetmiyorum. Onlar kuraklık vesaire olduğu zaman hemen pes ediyorlar. Toprağa bir şekilde toprağın bütün suyunu sömürüyorlar. Ama mesela gerçek ana toprağın hafızası öyle güçlü ki tıpkı işte tıpkı dedelerimiz, ninelerimiz ya da topraklardan geçen bütün insanlar, insanlık tarihi açısından söyleyebiliriz bunu. Anadolu'nun toprağında, Anadolu'nun koynunda binlerce yıldır saklanan antik tahıllarımız yeniden gün yüzüne çıkıyor. Bakın birkaç örnek sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela İza buğdayı. Şimdi Bolu'da Semen bölgesinde 10 bin yıldır genetiği hiç değişmeden korunan bir ata tohumundan bahsediyorum. Gluten oranı modern buğdaya göre son derece düşük. Son derece düşük. Sindirimi kolay. Üstelik de dediğim gibi toprağın suyunu da sömürmüyor. Kuraklığa, kıraç toprağa diyor ki uzmanlar adeta meydan okuyor. İza buğdayından bahsediyorum. Siyes ya da kavılca, o da Göbekli Tepe çağından bugüne kadar kabuğu zırh gibi öyle tanımlanıyor. Ve sert iki kadim buğday, siyes ve kavılca buğdaylarından bahsediyorum. Yani ne haşere tanıyor ne ilaç istiyor. Kendi kendini koruyan bir doğa harikası ve bunların hepsi Anadolu'nun bize hediyesi. Ya da sorgum ya da amarant, çok az suyla yetinebiliyor bu buğday çeşitleri de. Yüksek protein ya da lif deposu, mucize bitki olarak tanımlanıyor. İklim krizi konuşuyoruz ya, iklim krizinin tarıma etkisi vesaire. Bunlar, bu ata tohumları, on binlerce yıllık geçmişe sahip olan ve bu toprağın ürünleri bunlar. Bunların tamamı bu dediğim gibi iklim krizinin panzehiri olarak da tanımlanıyorlar. Dediğim gibi bu antik tahıllar da bir şekilde üretilerek, bu ata tohumları çoğaltılarak tekrar gün yüzüne çıkıyor ve bize de kazandırılıyor. Peki neden heyecanlanıyoruz bu tohumlar için? Önemli, konuşmamız gerekiyor. Çünkü hani modern tarım diye bir şey var, değil mi? Bir gerçekliğimiz var. Konuşuyoruz bunu. Kimyasal gübreleriyle o gübre, kimyasallar toprağa akıyor ve toprak yoruluyor. Toprak yorgunluğu diye bir gerçek var. Bu bahsettiğim antik tohumlar sayesinde eğer üretim yapılırsa, gereken miktarda üretim yapılırsa toprak bir kez daha nefes alacak. Yani işte milliyetçilik, vatan sevgisi vesaire, biraz da buralardan da bakmak gerekmiyor mu? Bu bitkilerin kökleri ne yapıyor biliyor musunuz? Toprağın derinliklerine iniyor ve biyolojik yapısını onarıyor. Az su tüketiyor. Böylece ne oluyor? Kaynaklarımız da korunmuş oluyor. Yetmez. Dahası var. İşlenmemiş, besin değeri tavan yapmış gerçek birer süper gıda olarak soframıza geliyor bu ürünler. Yani biz geçmişin tohumlarına sahip çıkalım. İşte saydım az önce hangi tohumlar olduğunu. Sorgun, amarant, değil mi? Siyes, kavılca. Bunlara sahip çıktıkça aslında neye sahip çıkıyoruz biliyor musunuz? Geleceğin, yarının gıda güvenliğine de sahip çıkıyoruz. Adeta şöyle tanımlanabilir. adeta şöyle tanımlanabilir. Geleceğimizi de garanti altına alıyoruz. Yani gelecek sadece işte ekonomiler, para, enflasyon, işte eğitime yapılan yatırımlar tabii ki önemli. Bunlara da kimsenin itirazı yok ama bir yandan da bu gerçeği de görmek gerekmiyor mu diye de sormak istiyorum. Özetle şöyle bir durum var. Hani bazen işte o teknolojik yatırımlar sayesinde işte tohum, üretim, modern tarım deniyor ya. Bazen ileriye gidebilmek için, iyileşebilmek için, toprağı da iyileştirebilmek için, sadece kendimizi değil, toprağa da nefes aldırabilmek için şöyle diyebilir miyiz acaba? İleriye gitmek için yüzümüzü geriye, hatta bazen on binlerce yıl öncesine dönmemiz gerekiyor yüzümüzü. Yani doğanın ya da nasıl söyleyeyim, atalarımızın o saf bilgeliğine de güvenmek gerekmiyor mu bazen? İşte tabağımızdaki, masamıza, soframıza gelen ekmekten bahsediyorum. O ekmeğin, bu bahsettiğim buğdaylarla, bu ürünlerle hazırlanan, yapılan ekmeğin 10 bin yıllık bir geçmişi de var. Eğer ulaşabilirseniz elbette. Tabii o 10 bin yıllık geçmişe de, o geçmişle ilgili ona emek verenlere de, o toprağa da büyük bir saygı duymak gerekiyor. Benim gördüğüm, benim okuyabildiğim bu. Tekrar da söyleyeyim onu. Gerçekten tarlalara dönüş yapıyor bu 4 kadim mucize. İza buğdayı, siyez ve kavılca, sorgum ve amarant'dan bahsediyoruz. Hani ilgiliyseniz bu konulara, bu meselelere, ben de hani iyi haber, iyi haber, işte bence olabilecek en güzel haberlerden bir tanesi de buydu. Ben de programın son bölümünde sizlerle bu haberi paylaşmak istedim diyelim ve yavaş yavaş da toparlayalım programı. Ne yaptık? 20 Ağustos 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimizce aktarmaya çaba gösterdik. Program içerisinde söylemiştim, yani gazilerimiz Ankara'da eylemdeler. Program içerisinde İrem de onlara ulaşmaya çalıştı ama gelen görüntüler de var. Hani bir şekilde onların sesi, onların dileklerin sesi olmaya devam edeceğiz elbette. Ulaşamadık program içerisinde ama bundan sonraki günlerde onlarla konuşmayacağız anlamına da bu gelmiyor. Onu bir hatırlatayım programın başında, çünkü hani böyle bir konuğumuz olabilir demiştim. Eylemdeki gazilerimizden birini ağırlayabiliriz demiştim ama ulaşamadık. Ama bundan sonraki günlerde elbette kapımız onlara açık diyelim ve bitirelim. 20 Ağustos Perşembe'nin gündemini aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, teknik masada Simge Ertem, editörlerim İrem Başköy ve İktir'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Yarın sabah 7'ye kadar hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Sızıcı. Önce özetler. Balıkesir'de orman yangınına müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı'yla telefonda görüştü. Teknofest Mavi Vatan 2026 bugün kapılarını açıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Balıkesir'de kamyonda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir süt kamyonda başlayan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Kütahya'nın Simav ilçesi yönünde ilerledi. Yangına 7 uçak ve 8 helikopter, karadansa 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 295 personelle müdahale ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Orta Doğu'da yaşananlara ilişkin İran'la ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu ifade etti. Süleymancılar yapılanmasının eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu, Olgun'un şüpheli ölümünün araştırılması amacıyla Fethi kabir işlemi yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Denizoğlu cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in başkası adına kayıtlı hat kullandığının tespit edildiğini açıkladı. Hattını kullandığı kişinin ise soruşturma kapsamında %13,43 hissesine tedbir kararı alınan firmanın çalışanı olduğu kaydedildi. Adana'da ise Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik dün şafak vakti bir operasyon düzenlendi. Kuytul ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın operasyonla 32 kişi için işlem başlatıldığını, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini açıkladı. Yeni partinin kongre takvimi belli oldu. Buna göre kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. İlçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. Türkiye'nin denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 kapılarını açıyor. Gölcük Tersanesi'nde 4 gün sürecek festivalin en dikkat çeken bölümü Türk donanmasının vurucu unsurları olacak. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul ve TCG Burgazada korveti Gölcük'te demirleyecek. Ziyaretçiler ayrıca TCG Hızır Reis ve TCG Sakarya denizaltılarını da yakından görme fırsatı bulacak. SAT ve SAS komandaları ise nefes kesen özel yetenek gösterileriyle alanda olacak. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı için 81 ile genelge gönderdi. Buna göre sınıflarda cep telefonu kullanımına yönelik mevcut uygulama sürdürülecek. Öğrenci kayıtlarında kayıt parası veya zorunlu herhangi bir ücret alınmayacak. Bakanlıktaki deneme ve tarama sınavlarına izin verilmeyecek. Genelge ile öğretmenlerin önlük giymesi, veli görüşmelerinin okul randevu sistemi üzerinden yapılması istendi. Genelgede ayrıca sağlıklı beslenme, dijital eğitim, yapay zeka ve robotik kodlama gibi seçmeli dersler, mesleki eğitim, öğrenci güvenliği ve özel eğitim süreçlerine ilişkin çeşitli düzenlemelere de yer verildi. Spor. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam Avrupa Arenası'nda boy gösterecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i konuk edecek. Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Her iki mücadele de saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe'de bir ayrılık rüzgarı daha yaşanıyor. Fred ve Siddiki Şerif'in ardından bir isim daha Sarı Lacivertlerden ayrıldı. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz sezon devre arasında kaldı.

0: Kadroya katılan Musaba bir yıllığına İngiltere ekiplerinden Norwich City'ye kiralandı. Ekonomi. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı geçen yılın yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 799 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ise 2026 ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla %48,5 oldu. Kartlı ödemeler Temmuz'da 3 trilyon liraya yaklaştı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974 milyar liraya yükseldi. İstanbul ve Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu. İstanbul'da okul servis ücretlerine %10 zam yapılırken yeni tarifede 21 kilometreyi aşan güzergahların yıllık maliyeti 90 bin lirayı aştı. Ankara'da ise okul servis ücretine %25,49 zam yapıldı. Yeni tarifede 0-3 kilometre mesafenin yıllık ücreti 27.331 lira oldu. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi günü %2,34 değer kazanarak 14.458 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 4 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.889 lira, çeyrek altın 11.240, tam altın 44.775, ata altın ise 45.594 lira.
1: Yol durumu.

0: İBB trafik haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %53'e ulaşmış durumda. Özellikle Anadolu yakasında birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu görüyoruz. D100'de Anadolu yakasında koşu yolu Harem yönünde sağ şeritte zincirleme bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgeye ekip sevk edilmiş durumda ve bu bölgede oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Yine D100'de Avrupa yakasında ise Avcılar Şükrü Bey Küçükçekmece yönünde orta şeritte bir araç arızası görülüyor. Bu nedenle buradaki trafiğin de yoğunlaştığını hemen aktaralım ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. Anadolu Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Doğu kavşaklarında trafik akışı Ankara-İstanbul istikametlerinde İS yolundan iki yönlü sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun Menemen istikameti 3-4 kilometrelerinde hafta sonunda sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak. Ulaşım sağ şerit ve emniyet şeridinden devam edecek. Ankara Kırıkkale Delice otoyolunun Kırıkkale Konya yolunun 5. kilometresinde de sol şeritler ve döner kavşak trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülecek. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Bültenden hemen sonra girecek bir röportajı sizlere hatırlatacağız. Yükseköğretim kurumları sınavının ardından üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. 2026 YKS yerleştirme sonuçları Türkiye'de yükseköğretimin geleceğine ilişkin önemli tartışmaları da beraberinde getirdi. Gazeteci Abbas Güçlü üniversite yerleştirme sonuçlarını değerlendirerek eğitim sistemindeki sorunları dikkat çekti. Güçlü'nün Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e aday sayısındaki düşüşten bölüm tercihlerine, mühendislik ve temel bilimlerin öneminden yapay zeka bölümlerine kadar birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulunduğu özel haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
2: Yükseköğretim kurumları sınavının ardından üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek sonuçlar, Türkiye'de yükseköğretimin mevcut durumuna ilişkin önemli verileri de ortaya koydu. Üniversite tercihlerinde yaşanan değişim, bazı bölümlerde kontenjanların boş kalması, açık öğretime yönelik ilgi ve gençlerin yapay zeka gibi yeni alanlara yönelmesi yeniden tartışma konusu oldu. Gazeteci Abbas Güçlü, üniversite yerleştirme sonuçlarını değerlendirerek eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekti. Güçlü, üniversiteye başvuran aday sayısındaki düşüşten bölüm tercihlerine, mühendislik ve temel bilimlerin öneminden yapay zeka bölümlerine kadar birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Üniversite yerleştirme sonuçlarını Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e değerlendiren gazeteci Abbas Güçlü şunları söyledi.
3: Şimdi buraya baktığımız zaman önceki yıllarda da olan bir üniversiteden kaçış olayı giderek artıyor. Örneğin bu sene lise son sınıftaki öğrencilerin, fen lisesi öğrencilerin, Anadolu lisesi öğrencilerinin yarısı tercih hakkı olmasına rağmen, yani tercih etse muhtemelen bir yere girecekler olmalarına rağmen tercihte bulunmamışlar. Yani cebinde parası var ama harcamıyor, karnı da aç. Böyle bir ortamda üniversiteleri bir de şey var tabii, yani YÖK Başkanı %99 doldu diyor ama rakamlara baktığınız zaman 30 bin tane üniversite, devlet üniversitelerinde vakıf ve Kıbrıs üniversitelerine baktığınız zaman 50 bin civarında kontenjan boş. Yani bir tarafta 2 milyona yakın aday başvuruyor, öbür tarafta tercih edebilecekken, girebilecekken 50 bin tane konan boş kalıyor. Yani burada 180 soru soruluyor. 180 sorudan sadece yarımı, bir tane bile değil, yarım netiniz varsa puanınız hesaplanıyor. Puanınız hesaplandığında da, tercih yaptığınızda da, kontenjanlarda olmadığı zaman isterseniz 180 sorudan bir tane netiniz olsa üniversiteli olabiliyorsunuz. Ve buna rağmen insanlar üniversiteli olmak istemiyorsa, adaylar üniversiteli olmak istemiyorsa bunun iyi sorgulanması gerekiyor. Bu bölümler niye dolmuyor ve bu bölümlere neden hala öğrenci alınıyor ve buradaki yapılan masrafların karşılığında çok daha iyi işler yapılamaz mı? Bunları sorgulanması gerekiyor.
2: Üniversiteye başvuran aday sayısına yaşanan düşüşe dikkat çeken Abbas Güçlü şöyle demişti.
3: Yine geriye baktığımız zaman son 3 yılda kontenjanlarda değil ama kontenjanlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Üniversiteye başvuran sayısı 3,5 milyondan 2,5 milyona indi. Yani 1 milyondan fazla bir aday üniversiteye artık başvurmuyor. Başvuranların da 2,5 milyona yakın adayın da başvuranların da yarısı tercih hakkı olmasına rağmen tercih yapmıyor. Yani bu da şunu gösteriyor. Diyor ki üniversite artık benim ilgimi çekmiyor. Diploma benim artık ilgimi çekmiyor. İstediğim yer olursa ben giderim. İstemediğim yer olursa da isterseniz bütün kapıları sonuna kadar açın. Ben üniversiteye girmek, boşuna zaman kaybetmek istemiyorum. En azından şansımı bir kez daha denemek istiyorum gelecek yıl. Ya da üniversite defterini kapatıyorum anlamına geliyor. Bunun analizinin çok çok iyi olması lazım. Yani bu hani herhangi bir normal liselerden mezun olan, başarı puanı yüksek olmayan, sınav puanı yüksek olmayan öğrenciler bu yönde düşünüyor olabilir ama fen lisesi öğrencilerinin de bu noktaya gelmesi çok ilginç. Yani bir fen lisesinden mezun olan her 100 öğrenciden 50'si tercih yapmıyorsa, sonraki yılı ya da sonraki yılları bekliyorsa o zaman öğrenciler, ortaokulu bitiren öğrenciler fen lisesine girmek için neden bu kadar çaba harcıyor?
2: YÖK Başkanı'nın açık öğretim bölümlerinin dolduğunu sevinçle açıklamasını da hatırlatan Güçlü sözlerine şöyle devam etti.
3: Yani orada YÖK'ün yayınladığı, ÖSYM'nin yayınladığı tabloların herkes tarafından çok çok iyi incelenmesi gerekiyor. Hangi tür liseden kaç kişi mezun oluyor, kaçı lisansa, kaçı ön lisansa giriyor onlara bakmak lazım. YÖK Başkanı açık öğretim doldu diye seviniyor. 2 yıllıklar doldu diye seviniyor. Peki bunların ne kadar kayıt olacak? Yani benim tahminim kazandığı halde kayıt yaptırmayacak öğrenci sayısı da boş kalan kontenjanlar kadar en az 50 bin olur ve 100 bin kontenjan boş kalmış olacak. Ha bu ikinci yerleştirme olacak bu kesik kayıtlar bittikten sonra. O zaman ne kadar dolar? Ben dolacağını, tam olarak dolacağını sanmıyorum. O zaman yani bir istihdama dayalı bir öğrenci yetiştirme politikasının yeniden gözlerinin geçirilmesi gerekir. Üniversite fakültelerinin yeniden yapılandırılması gerekir. Çünkü üniversiteler çok büyük kaynak aktarılıyor ve sonuçta da milyonlarca üniversite diplomalı gencimiz işsiz. Yani demek ki bu konuda bir insan gücü planlaması da yapılmıyor. İstihdam odaklı bir eğitim de yapılmıyor. Eline boyuna incelenmesinde, rakamların iyi analiz edilmesinde yarar var. Aslında rakamlar her şeyi söylüyor. Biz ne kadar çok başarılı izleseler de rakamlar çok tersini söylüyor. Bu rakamları sadece siyasetçiler, sadece akademik çevreler değil, velilerin de, üniversitelerin de bunu çok iyi incelemesi lazım. Çünkü öğrenci olmadığı sürece o üniversitelerin hiçbir anlamı kalmaz. Verdikleri diplomanın anlamı kalmaz. O yüzden herkesten çok akademik camianın üniversitelerin içini doldurması gerekiyor. Çok daha donanımlı gençler yetiştirmesi gerekiyor. Yoksa bu azalma daha da artar. Bu sadece bizde değil, dünyanın her yerinde üniversiteye olan ilgi azalıyor. Ama bizde ciddi anlamda bir üniversiteye olan ilgi vardı. Maalesef son yıllarda bunu giderek azaltıyoruz. Bir şeylerin yapılması zamanı geldi de çoktan geçiyor. Bir yeniden yapılanma şartı üniversitelerde.
2: Ortaokulda çalışarak fen liselerini kazanan öğrencilerin neden üniversitede tercih yapmadığını açıklayan gazeteci Abbas Güçlü şunları söyledi.
3: Yani şimdi Türkiye ortaokul düzeyinde ortaokulu bitiren en iyi öğrencileri fen liselerine biz kaydırıyoruz ki en başarılı öğrenciler oraya gidiyorlar. Bu başarılı öğrenciler ya lisede çok çok iyi eğitim alamıyorlar ya da istedikleri yerlere giremiyorlar. Orada şu var tabii. Fen lisesi çok iddialı bir okul. Çocuklar oraya girmek için çok büyük çaba harcıyorlar. Mezun olmak için çok büyük çaba harcıyorlar. Ve en azından ilk 3 tercihinden, ilk 5 tercihinden birine girmek istiyorlar. Bunu gelecek bir puan alamadıkları zaman da bir yıl daha bekliyorlar. Onların deyimiyle mezuna kalıyorlar. Ama bir sonraki yılın da hiçbir garantisi yok. Yani fen lisesi mezunları eskiden çok çok başarılıydı. %90'ı birinci girişinde çok iyi yerlere girerlerdi. İlk yüze girenlerin çok büyük bölümünü fen lisesi mezunları oluşturdu. Şimdi orada da sorun var. Yani fen liselerinde sorun varsa her yerde sorun var demektir. Yani burada okul bazında meslek liselerinden her mezun olan her 100 kişiden kaçı lisans bölümüne giriyor? İmam hatiplerden kaç mezun oluyor? Kaçı lisans bölümüne giriyor? Yüzde kaçı? Fen liselerinden, Anadolu liselerinden her biri milyon lira olan öğrenim ücretleri, kolejlerden mezun olanların ne kadarı ilk 3-5 tercihiyle giriyor? Bunların analizi iyi yapılırsa gözü kapalı tercih yapmaktan vazgeçeriz. Bir de yani ülkenin ihtiyaçları konusunda istihdam olanaklar çerçevesinde bir eğitim anlayışının olması gerekiyor. Hem aileler hem devlet bu konuda çok büyük çaba harcıyor. Devlet en büyük bütçe eğitime ayırıyor. Yine aynı şekilde aile bütçesinden en büyük pay çocukların eğitimi için, geleceği için ayırıyor. Ortada memnun olan kimse yok. Bir anda milyonlarca istihdam fazlası gencimiz varken bir yandan da gerçekten kalifiye insan gücüne, ara insan gücüne çok büyük ihtiyaç var. Birçok sektör yabancıların eline geçmiş durumda. Şu anda turizm sektörü, inşaat sektörü, tarım sektörü de çok önemli bir kesim. Ve daha ara sanayide pek çok iş dalı yabancı iş gücünün eline geçti. Onlar önce çırak olarak geliyorlar, yetiştiriyorlar kendilerini. Ondan sonra da usta olarak bizim gençlerimizin çalışacağı bir noktada onlar çalışır noktasına geliyorlar. Yani bu iş gücüne yeniden bir ele almak lazım. Eğitimle özdeşleştirmek lazım. Dünyada ne oluyor ona bakmak lazım. Bir de 12 yıllık temel eğitimde biz şunu yaptık. Zorunlu temel eğitimi getirdik 12 yıl. Anaokuluna başlayan her türlü üniversite önüne yığdık. Ondan sonra üniversiteye hadi gir diyorsun. Üniversiteye girdiler. Son 10 yılda hemen herkes isteyen üniversiteye girdi. Mezun oldu. Ülkenin her yerine üniversite açıldı. Güzel bir şey. Ama mezun olduktan sonra iş bulamadığı zaman da ben niye okudum? Bu kadar parayı, bu kadar zamanı niye harcadım noktasına geliyor. Burada yani çok çaba var ama en iyi helvayı yapamıyoruz en iyi malzemelerle. Yani bir ülke için en dinamik, en büyük hazine genç nüfus. Biz de genç nüfusu maalesef mutlu edemiyoruz. Bunu gençleri mutlu etmek için, eğitimden koparmamak için çok daha ciddi projeler üretmemiz gerekiyor.
2: Üniversite bölümlerinde ihtiyaç analizinin yapılması gerektiğine vurgu yapan gazeteci Abbas Güçlü şöyle konuştu.
3: Bu bir bütün olarak önce bir ihtiyaç analizinin yapılması lazım. Türkiye ne ülkesi? Türkiye bir turizm ülkesi değil mi? Bir turizm ülkesi. Büyük bir gelir kaynağımız var. Türkiye nedir? Bir tarım ülkesi. Türkiye nedir? Bir yavaş yavaş orta sanayi, ağır sanayi değil mi? Orta ve orta üstü sanayi. İşte savunma sanayinde şey yapıyoruz. Türkiye'nin öncelikleri nedir? İnşaat sektörü. Şimdi Türkiye'nin öncelikleri 4 tane, 5 tane sektör var. Bu 5 sektörü okulların, liselerin, üniversitelerin de bakalım. Meslek yüksek okullarının dağılımına bakalım. Türkiye inşaat sektörü en büyük lokomotif sektörlerden birisi. Peki kaç tane inşaat lisemiz var? Yani bu inşaat sektörüne en kaliteli adamların yetiştirilmesi lazım. Şu anda inşaat sektörünün en büyük sıkıntısı ya da elinizde bir arıza çıktığı zaman usta bulamıyorsunuz. Kaliteli usta yok. Niye? Çünkü yetiştirilmiyor. İnşaat sektörünü ciddiye almadık. Halbuki en önemli sektörler. Türkiye bir tarım sektörü. Kaç tane tarım lisemiz var? Kaç tane tarım üniversitemiz var? Yani Hollanda bizim minnacık Konya kadar bir yer, ürettiği tarım ürünleri bizimkinin çok çok üzerinde ama dünyanın en iyi tarım üniversitesi orada ve tarıma müthiş bir önem veriyorlar. Tarımda da ara eleman yetiştirmiyoruz çünkü çiftçi kalmadı, hayvancılık yapacak kesim kalmadı, akıllı tarımı uygulayacak nesil kalmadı. Köylerde bu boşaldıktan sonra köylerde de bu işi yapacak insan kalmadığı zaman 5 sene sonra 10 sene sonra bizde hayvancılık yapacak, tarımı sürdürecek genç nesil kalmadı. Bu çok ciddi bir mesele. Yine Türkiye bir turizm ülkesi değil mi? Gelirimizin en kısmı turizmde. Kaç tane turizm lisemiz var? Kaç tane turizm okulumuz var? Kaç tane turizm personeli yetiştiriyoruz yılda biz? Biz hala doktor, mühendis, avukat, hakim yetiştiriyoruz. Etiketli bölümler yetiştiriyoruz. Onlarda da fazlasıyla yani İstanbul'daki İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat sayısı dünyanın en büyük barolarında yarışıyor. Yani o kadar çok avukat üretiyoruz ki, o kadar çok doktor, o kadar çok mühendis mezun ettik ki sonunda iş bulamıyorlar kendi alanlarında. Artı dünya standartlarında biz eğitim veriyor muyuz? Maalesef veremiyoruz. İşte ilk 100'e, ilk 500'e giren üniversite sayımız ya yok ya da işte birkaç tane oluyor. Yani burada verdiğimiz diplomaların dünyanın her yerinde geçerli olsa en önemli ihraç maddelerinden birisi olan insan gücü ihraç edebiliriz. Yani yetiştirdiğimiz mühendisler gidip dünyanın her yerinde iş yapabiliyorsa bu bizim için çok büyük bir kazançtır. Verdiğimiz eğitimin karşılığını alıyoruz demektir en azından. Şimdi burada olaya bu gözle bakmak lazım. İstihdam çerçevesine bakmak lazım. İhtiyaçlar çerçevesine bakmak lazım. Sektörel gelişme çerçevesine bakmak lazım. Eğer turizm sektörünü biz çıtayı yükseltmek istiyorsak, tarımda çıtayı yükseltmek istiyorsak, sanayide, inşaatta çıtayı yükseltmek istiyorsak, şimdi bilişimde, yapay zekada çıtayı yükseltmek istiyorsak, buna göre eğitim sistemini yeniden dizayn etmemiz gerekiyor.
2: Üniversitede adayların yapay zeka bölümlerini tercih etmesini de değerlendiren gazeteci Abbas Güçlü sözlerine şöyle devam etti.
3: Yapay zeka açılması gerekir. Elbette açılması gerekir ama ben o toplantılara katıldığımda yapay zekayı kuran hocalar bilgisayar hocalar. Bilgisayar bölümü, bilgisayar mühendisliği hocalar. Hocalar şunu dediler ısrarla öyle. Ya biz bilgisayar mühendisliğine öğretim üyesi bulamıyoruz yeterince. Çünkü üniversite sayımız bir anda 50'den 200'e çıktı. Ben gazeteciliğe başladığımda 19 üniversite vardı. Şimdi 219 üniversite var. Yani öğrenciyi kolay biliyorsunuz da bir profesör yetiştirmek 25-30 yıl alıyor. Yani ne oldu? Vakıf üniversitelerini geliştireceğiz derken biz devlet üniversitelerini çok ettik. İşte Anadolu'daki üniversiteleri güçlendireceğiz derken büyük kentlerdeki üniversiteler çökmeye başladı. Büyük üniversitelerin diyelim hukuk fakültesinde 30 tane profesör varken şimdi birkaç tane kaldı. Yani burada hormonlu büyüme yerine dikkatli büyümek gerekir ve ihtiyaçlar çerçevesinde olaya bakmak lazım. Fransa diyor ki örneğin bana yılda 5000 tane hukukçu lazım diyor. Ben 5001 mezun etmem diyor. Yani ülke şu kadar mühendis benim ihtiyacım var şu alanlarda ve sayıları budur, bunun ötesinde mühendis mezun etmem diyor. İstediği kadar öğrenci giriyor, mesela 300 öğrenci alıyor ama ihtiyaç 30 tane ise o, eğer orada o fakültede bitirmek için o üniversiteye yönelik 30 tane mezun ediyor. Ülke ihtiyaçları çerçevesinde bunu. Ha dışarıya gidecekleri de hesap ederek onu da %3, %5 yapıyor. Bunu neden yapıyor biliyor musunuz? Mesleklerin itibarını korumak için. Yani her meslek itibarlıdır ve itibarını korumak zorundadır. Yoksa o mesleklerin itibarı kalmazsa o mesleğe olan ilgi de azalır. O mesleğin kalitesi de düşer diye mesleklerin itibarı konusunda çok ciddi çalışma var dünya genelinde. Şimdi bizde öyle bir durum yok. Yani biz de herkesin eline diploma veriyoruz. Git sen avukatsın, sen mühendissin, sen doktorsun diyor. Peki o yetkinliğini nasıl kazanıyor? Japonya'da bir mühendis mezun olduktan sonra 7 yıl usta bir mühendisin gözetimi altında çalışıyor. 7 yıl sonra o mühendise eğer sen tamam imza atabilecek donanıma sahipsin artık mühendis oldun dediği zaman mühendis oluyor. Ve yine Amerika'da her mühendisler 5 yılda bir yeterliliklerini kanıtlamak için uzmanlık sınavlarına yeniden giriyorlar. Çünkü bütün sektörlerde 5 yılda şimdi çok eskiden çok uzun yıllarda değişim olurdu. Şimdi 5 yılı bırak 1 yılda 2 yılda çok büyük değişimler oluyor. Peki sen aldığın diplomayı ömür boyu kullanamazsın ki. Arada eğer imza yetkin varsa, kamusal işlerde de çalışıyorsan o bilgilerin tanını göstermen lazım, bunu paylaşman lazım.
2: Deprem ülkesi olan Türkiye'de mühendisin önemini hatırlatan gazeteci Abbas Güçlü şunları söyledi.
3: Ben son Doğu Maraş, Mardin, o dönemdeki Malatya, Diyarbakır, Adıyaman o bölgeleri gezdiğimde yıkılan binaların çoğu hep kamu binalarıydı. Valilik yıkılır mı? Yıkılmış. Hastane yıkılır mı? Yıkılmış. Emniyet müdürlüğü yıkılır mı? Yıkılmış. Ve bunların hepsinin altında mühendislerin imzası var. Diğerlerini boş verin. Oraya imza atan mühendislerin nasıl attılar o imzaları? Yani deprem ülkesiyiz. Deprem konusunda bizim inşaatta taviz sınırımız sıfır. Yani uçaklarda uçak ayağa kalktığı zaman, havaya kalktığı zaman binde bir bilet kabul etmiyor. Diyor ki orada ben uçaktaki yolcuların hakkını korumam, can güvenliğini korumam gerekir diyor. Ve havacılıkta hiçbir tavizlerim yok. Peki karada biz niye taviz veriyoruz? Bu binaları niye yaptırıyoruz? Siz bir uçağın teknik nedenlerle düşmesinin o sektörü ne kadar baltalandığı görüyoruz. Ve bir daha o sektörler ayağa kalkamıyor. Ya da çok büyük cezalar veriyor. O pilotlar eğer hata yapıyorsa bir daha uçuş ruhsatı elinden alıyor. Ama bütün kamusal binalar yıkılıyor. İnsanlar, on binlerce insanımız ölüyor. Kimse bunu sorgulamıyor. Yani bir, eğitimle de doğru insan yetiştirmemiz lazım. İki, yetiştirdiğimiz insanlar ne kadar yaşamak kalitemizi yükseltiyor ona bakmamız lazım.
2: Beklenen büyük İstanbul depremini de hatırlatan gazeteci Abbas Güçlü şöyle konuştu.
3: Yani şimdi İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. Biz bu İstanbul'daki yapılar için standartımız ne? Ya da işte kurallarımızda üniversiteden mezun olan herkes bütün bu deprem konusunda ne kadar donanımlı? Bunu geçin, Türkiye bir tarih ülkesi, turizmde her karış toprağımız bir tarih kokuyor, eserler var. Bunları nasıl koruyoruz? Doğayı nasıl koruyoruz? Doğa, işte yaşadığımız doğayı koruyamıyoruz. Tarım ülkesiyken tarım ürünleri dışarıdan gelen ülkeye geldik. Yani burada coğrafya dersi yok denecek kadar azaltıldı. Oysa coğrafya çok çok önemli. Coğrafya hayattır yani. Tarih dersini biz herkesten çok daha koymamız lazım. Çünkü hiçbir ülkenin 15 bin yıllık tarihi yok. Tamam, biz Amerika ile turizmde yarışamayız. Amerika ile sanayide yarışamayız. Yüksek teknolojide asla yarışamayız. Avrupa ile de yarışamayız. Ama biz, kimse de bizimle tarihte, turizmde yarışamaz. Dört mevsim aynı yanda yaşayan bir ülkeyiz. 15 bin yıllık bir tarihimiz var bu toprakların. Yani turizmde bize 100 milyon turist gelse ben petrol zengini, doğalgaz zengini ülkelerden daha zengin olurum. Yani ben tarımı ciddiye alsam Hollanda gibi çok daha zengin olurum. Ben 100 yıllık bir mesafe var. Sanayideki aradaki mesafeyi biraz zor kapatırız ya da kapatabiliriz bazı alanlarda. Yeni bilişimde, yapay zekada kapatabiliriz ama ağır sanayide kapatamayız. O zaman elim nerede güçlüyse ben oraya yönelmem ve bu sektörleri ayağa kaldırıp canlandırmam ve bunları desteklemem lazım. En iyi personeli oraya göndermem lazım.
2: Temel bilimler ve sosyal bilimler alanının önemini anlatan gazeteci Abbas Güçlü sözlerine şöyle devam etti.
3: Türkiye'deki en büyük yanlışlardan birisi de biz sosyal bilimleri öldürdük. Oysa bugünün dünyasında en önemli sorunlar sosyal sorunlar. Yani gelen gelişmeler, teknolojik gelişmeler, savaşlar, göçler, bunlar bütün sosyoekonomik dengeleri alt üst etti. Ama sosyal bilimler bizde yok. En iyi öğrencilerimizi biz tıbba mühendisler yönlendirdik. Sosyal bilimlere kafa yoracak donanımda gençler gelmedi. Bölümler dolmuyor. Yine de bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde en önemli meslekler temel bilimler, en önemli fakülteler temel bilimler. Ama bizde temel bilimlerin yüzüne yok, bakan yok. Yani fizik, kimya, matematik. Bir gün yapay zeka dediğiniz şey fizik, matematik. Bizde fizik, matematik puanları en düşük puanlar. Yani biz ismine bakarak yapay zeka mühendisliği diyoruz. Tamam, doldu. 10 yıl önce de genetik mühendisliğini açtık. En iyi öğrencileri aldık. Mezun oldular. Şu anda ne oluyor genetik mühendisleri? Neredeler? Kim artık seçiyor genetik mühendisliğini? Yani moleküler biyoloji mühendisliği açtık. Ne oldu sonuç? Endüstri mühendisliklerinin yüzüne bakan yok. Bir dönemin en parlak mühendisiydi. Ne oldu? Yani modaya uyup bölüm açtığınız zaman içine de doldurmanız lazım. Dünya standartlarında eğitim vermeniz lazım ki o öğrenciler o diplomayla dünyanın her yerinde gidip iş görebilsinler. Yoksa bir süre sonra bakıyorsunuz 2-3 nesil sonra ya okudular, ne oldu işte bak.
2: Gazeteci Abbas kendi şahit olduğu bir anıyı şu sözlerle anlattı.
3: Geçen gün bizim siteye bir güvenlik elemanı alınmış. Yönetici geldi, dedi ki çok önemli bir güvenlik elemanı oldu. Ne oldu, kim geldi, ne yaptın dedi. İşte elektronik yüksek mühendisi geldi dedi. Başvurdu, aldık biz de dedi. Dedim herhalde kahrından ölmüştür. Yok dedi, sevincinden dedi yerinde duramıyordu. Çünkü 3 yıldır iş arıyormuş, iş bulamıyormuş, evine para götüremiyordu. İlk defa düzenli bir maaşım olacak diye sevindi dedi. Geldiğimiz noktanın özeti bu.
2: Eğitime teşvikin tüm hükümetler boyunca sürdüğünü hatırlatan gazeteci Abbas Güçlü şunları söyledi.
3: Çok güzel bir şey yaptık. Eğitimi teşvik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri eğitimi bütün hükümetler, bütün iktidarlar desteklemiştir. Çok önemli. Aileler çocukları için her türlü fedakarlığı yaptılar, okutuyor. Bu bir ülke için en büyük kazançlardan birisi. Ama bunun doğru yönetilmesi lazım. Yani eğitime yapılan yanlışlar, yapılan bütün yatırımlar yanlış değil. Doğru, ama doğru ne kadar doğru yönetiliyor ona bakmamız lazım. Aileler çocuklarını eğitime götürürken ya da işte seçim olup sandığa giderken hangi parti eğitim konusunda ne öneriyor, ne yapıyor ona göre oyunun rengini belirlerse siyasetçinin bu işte kabahati yok. Siyaset ne istersen hani diploma dedi, al sana diploma, üniversite dedi, al sana üniversite. İşte ondan sonrası diyor senin görevin. Ha bundan sonra şunu de, ben diplomaya doydum, üniversiteye de doydum. Ha ben artık istihdam odaklı eğitim istiyorum derse siyaset ona göre bir çözüm üretmeye başlar artık. Yani burada alamayan çocuğa vermezler misali. Toplum olarak bizim ne istediğimizi çok net olarak ortaya koymamız lazım ki ülkelere yön verenler de ona göre kendilerine yol haritası çizsinler. Özeti bu yani. Yoksa kimseye her ülkenin dinamikleri farklı, her ilin dinamikleri farklı, her öğrencinin ilgisi, beklentisi farklı.
2: Sınav ve diploma odaklı eğitime odaklanıldığını söyleyen gazeteci Abbas Güçlü, her çocuğa aynı eğitimi dayatmanın doğru olmadığını vurguladı. Eğitim sisteminin yaratıcılıkları keşfedip geliştirmesi gerektiğini söyleyen Güçlü, şu ifadeleri kullandı.
3: Eğitim hayatı güzelleştirme, yaşam kalitesini yükseltme sanatıdır. Kişiyi mutlu etme sanatıdır. Ve biz bütün bunları bıraktık. Tamamen sınav odaklı bir eğitime odaklandık. Diploma odaklı bir eğitime odaklandık. Ve geldiğimiz noktada ortada. Yani ülke genelindeki, dünya genelindeki çocukları aynı evde, aynı anne baba, aynı ortamda yaşayan iki çocuk, bir kardeş bile birbirinden çok farklıyken biz bütün ülkenin herkesine, her çocuğuna aynı eğitimi dayatmak bugünün dünyasında artık doğru değil. Bugünün dünyasında en önemli şey yaratıcılıktır, yetenektir. Bizim eğitim sistemi bu yaratıcılığı, yetenekleri keşfedip geliştireceğine köreltiyor ve adeta cezalandırıyor. Yetenekleri keşfedip bunları geliştirmemiz gerekir. Ailelerin de, gençlerin de artık bu noktaya, ben diplomata değil, o da değil, ben yeteneklerimi keşfetmek istiyorum ve bunları geliştirmek istiyorum. Kimse diplomaya bizim kadar bu kadar düşkün değil. Yani diplomamız var ama hiçbir şeyimiz yok noktasına geldik. Diplomadan çok donanım, yetkinlik kazanabilecek işlere yönelmesi lazım. Zaten önümüzdeki yıllarda, 10 yıl sonra muhtemelen, nereden mezun olduğunu demeyecekler. Hangi tür yetkinliklerin var? O yetkinlikleri gidip farklı farklı yerlerde kazanırsınız. Bu sadece bizde değil. Dünyanın bütün üniversiteleri yetkinlikler diyor, farkındalıkları köreltiyor. Ben diyorum, Steve Jobs eğer üniversiteyi bitirmiş olsaydı bugün Apple diye bir şey olmazdı. Çünkü onun da yaratıcılıklarını köreltirlerdi. O onun farkına erken vardı. Geldi size göre göre ben gidip kendimi geliştiririm dedi. Yani sadece sanat ve tasarım dersini alacağım, o yeter dedi.
2: Sınavların adil olmadığını söyleyen gazeteci Abbas Güçlü sözlerine şöyle devam etti.
3: Sınavlar tamam, dışarıdan bakıldığı zaman adil gibi görünüyor ama kaplumbağayla tavşanı yarıştırmanın ötesinde başka bir şey değil. Yani bir meslek lisesi öğrencisiyle siz bir fen lisesinin öğrencisini aynı saatte sınava sokup aynı soruyu sorduğunuz zaman o adil bir sınav olmaz. Eğer bir sınavlarda fen lisesine öğrencilerin aldığı derslere göre bir sınav değil de meslek lisesi öğrencisinin aldığı derslere göre bir sınav yapacak, en tepede meslek lisesi mezunları olur, en altta da fen lisesi mezunları olur. Yani o sınavların da mesleklere göre yeniden yapılıyor olması lazım. Çünkü çocuklar bırakıyor, beden eğitimi öğretmeni bile atanabilmek için matematik bilmesi gerekiyor. O zaman beden eğitim konusunda kendisini geliştirme yerine, müzik konusunda kendisini geliştirme, coğrafya konusunda kendisini geliştirme yerine gidiyor matematik öğreniyor. Şimdi sınavlarda, yabancı dil sınavında full çeken çocuk ne olması lazım? Diyelim 80 soru, 80'ini de yaptı. İlk 3'e 5'e girmesi gerekmez mi? Yok. Full çeken çocuk eğer matematiği iyi değilse, diğer dersleri o kadar iyi değilse, dili kadar, soruların tamamını da yapsa ilk 2000'e giremiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir sınav sistemi. Yani baktığınız zaman sınavın her tarafını, her karışını tek tek uzun uzun irdelemek lazım. Duyanlara çok enteresan geliyor ama işte sınavdan sınava konuşuyoruz. Ondan sonra hatırlamıyoruz ta ki öbür sınava kadar. Daha çok konuşulması lazım. Tıp dilik olarak kaç defa yılda eğitim programı yapıyorsunuz? Kaç defa eğitim tartışıyorsunuz? Kendinizi oradan siz de sorgulayın, biz de sorgulayın, herkes sorgulasın derim.
2: 2026 YKS yerleştirme sonuçları Türkiye'de yüksek öğretimin geleceğine ilişkin önemli tartışmaları da beraberinde getirdi. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan gazeteci Abbas Güçlü, üniversiteye başvuran aday sayısındaki düşüşten açık öğretim tercihlerine, bazı bölümlerde yaşanan kontenjan sorunlarından yapay zeka alanlarına yönelime kadar birçok başlığı değerlendirdi. Güçlü ayrıca mühendislik, temel bilimler ve sosyal bilimlerin önemine dikkat çekerken Türkiye'nin eğitim sistemine sınav ve diploma odaklı anlayışın değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi. Burası. Radyo Sputnik. Haber ve müziğin en doğru adresi.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünyanın farklı ülkelerinde gençler sosyal kaygı ve baskıyla baş edebilmek için internet üzerinden yasa dışı yollarla temin edilen reçeteli ilaçlara yöneliyor. Uzmanlar ise daha sağlıklı ya da daha temiz bir alternatif olarak görülen bu ilaçların bilinçsiz kullanımının ağır bağımlılığa, aşırı doza ve hayati risklere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Son yıllarda alkolsüz nesil olarak anılmaya başlayan Z kuşağında alkol tüketimi azalırken bazı gençler sosyalleşirken yaşadıkları kaygıyı bastırmak için reçeteli ilaçları kullanmaya başladı. Özellikle anksiyete, epilepsi ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar internet üzerinden yasa dışı yollarla temin edilerek doktor kontrolü dışında tüketiliyor. Sosyal medyada bu ilaçların alkole göre daha az zararlı olduğu yönündeki paylaşımlarda gençler arasında sahte bir güvenlik algısı oluşturuyor. 20 yaşındaki Çinli bir üniversite öğrencisinin yaşadıkları bağımlılığın ulaşabileceği noktayı ortaya koyuyor. Sosyal ortamlarda daha rahat hissetmek amacıyla reçeteli bir ilaç ile beta'yı birlikte kullanmaya başlayan genç artık ilaç olmadan dışarı çıkamadığını söylüyor. Bağımlılık araştırmacıları, gençlerin bu ilaçları alkole kıyasla kalori içermeyen ve vücuda daha az zarar veren, temiz ve güvenli seçenekler olarak görmesinin büyük bir yanılgı olduğuna dikkat çekiyor. İngiltere Teesside Üniversitesi'nden bağımlılık araştırmacısı Liam Knowles, özellikle internetten kontrolsüz biçimde satın alınan maddelerin içeriğinin belirsiz olmasının riski daha da artırdığını belirtiyor. Gençlerin reçeteli ilaçlara yönelmesinin arkasında artan kaygı düzeyinin de bulunduğu belirtiliyor. Araştırmalar, 10 ila 24 yaş arasındaki gençlerde küresel kaygı bozukluğu vakalarının son yıllarda ciddi biçimde arttığını ortaya koyuyor. Gençlerin alkol alışkanlıklarındaki değişim küresel alkol pazarını da etkilerken, uzmanlar yasa dışı reçeteli ilaç kullanımının giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini vurguluyor. Türkiye'de de yeşil reçeteye tabi olan ve dünyada kötüye kullanımı artan bazı ilaçlara yönelik denetimler farklı ülkelerde sıkılaştırılıyor. En büyük tehlikelerden biri ise bağımlılık geliştikten sonra ilaçların kontrolsüz şekilde bırakılması. King's College London'dan psikolog Profesör Emily Jones, tıbbi gözetim olmadan kullanılan bu tür ilaçların kişinin ilaçsız sosyalleşemeyeceğine inanmasına ve ciddi bir bağımlılık döngüsüne girmesine neden olabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar ilaca erişimin kesilmesi ya da kullanımın aniden bırakılması halinde şiddetli depresyon, uykusuzluk, yoğun anksiyete ve intihar düşünceleri gibi ciddi belirtilerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle reçeteli ilaçların alkolü alternatif olarak görülmemesi ve yalnızca doktor kontrolünde kullanılması gerektiğinin altı çiziliyor. Alkol tüketiminden uzaklaşan Z kuşağında bazı gençlerin sosyal kaygıyla baş etmek için internetten yasa dışı yollarla temin edilen reçeteli ilaçlara yöneldiği belirtiliyor. Uzmanlar kontrolsüz kullanımın ağır bağımlılık, aşırı doz ve ölüm riskine yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Marmara'da olası büyük bir deprem nerede meydana gelebilir? İstanbul ve çevresindeki kentler olası bir depremden nasıl etkilenir? Türkiye'de hangi fay hatları yakından izlenmeli? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Pirinç, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında Marmara'daki deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Batı Marmara ve Çanakkale'ye dikkat çeken Pirinçek, 7 su fayıyla Balıkesir, Isparta, Burdur ve Hakkari Yüksekova Şenlili hattındaki risklere ilişkin uyarılarda bulundu.
2: Hocam herkes İstanbul'u konuşuyor. Yani diken üzerinde, fakat biraz tartışıyoruz böyle büyük depremler olduğu zaman İstanbul'un durumunu, sonra gene unutuyoruz. Ya evet. Ben de mesela kendime bu kritik dönemlerde, mesela 6 Şubat depreminden sonra İstanbul'da işim olduğu zaman, yani gidince nasıl döneceğimi hesaplıyordum. Yani mümkün olan en kısa sürede İstanbul'u terk etmek gibi bir duyguya kapılıyordum. Fakat bir süre sonra alışıyoruz. Zor rahatlıyoruz. Nedir İstanbul'un durumu? Yani şimdi bakın, nedir? O yakın bir zamanda bir deprem ihtimali yüzde kaç?
3: Bana göre Marmara'daki büyük deprem Marmara'nın batısında olacak. Yani bunu söylerken bunun gerekçeleri var. Yani gerekçelerden bir tanesi 1766 depremi Tekirdağ'ın güneyinde Marmara Adası'yla Tekirdağ arasında oldu. Ve iki tane peş peşe deprem yaşadık 1766. Şimdi biz 250 yılı geçmişiz burada. Şimdi dolayısıyla o bir neden. İkinci bir neden, ben yıllarca her gün bazen de oturuyorum, her yıl ve her aya bakıyorum. Her yıl ve her aya baktığımda, geriye doğru 10 yıl gittiğinde, Marmara Adası dolayındaki deprem sayısının daha fazla olduğunu görüyorum. Yani bunların hepsi diyor ki Batı Marmara daha tehlikeli. Tabii biz yer bilimci olarak bir görüş bildirirken bir takım verilere dayanmamız lazım. İstatistik olarak bakacağız geriye doğru. İşte 1766'yı o yüzden gösteriyorum. 250 yıldan fazla bir zaman geçmiş. Ve de son 5 yılda, son 2 ayda, son 1 ayda Marmara'da ne oluyor? Eğer biz bunlara baktığımızda Batı'nın daha fazla hareketli olduğunu görüyoruz. Yani bunu ben defalarca izledim. Hatta makalem var benim. Bu veriyi nereden alıyorum? İşte AFAD'dan veya Boğaziçi Üniversitesi'nin verilerinden alıyorum. Her ikisini de incelediğimde Batı Marmara'da daha fazla aktivite var. Ve Batı Marmara Şarköy'e doğru kırılamıyor. Orada bir kilit noktası var. O kilit noktasını kıramıyor. Güneye, Çanakkale'ye doğru, Erdek ve Bandırma'ya doğru yöneliyor. Yani bunu bakın çok net olarak görebiliyorum. Dolayısıyla Batı Marmara şu anda ve Çanakkale en kritik yerlerden bir tanesi. Ve tabii Batı Marmara'da 7,5'lık bir deprem olduğunda İstanbul etkilenecek. Ama arada biraz mesafe olduğu için belki biraz daha az can kaybımız olacak. Biraz daha az bina yıkılacak. Ama Tekirdağ'ın kıyısındaki özellikle Aliyon üzerinde olan binaların yıkılması söz konusu. Yukarıda kuzeye doğru bina sağlam zemin üzerinde. Eğer binalar da sağlamsa Tekirdağ'da bir sorun yaşanmayacak. Ama Çanakkale, Biga, Çanakkale Merkez, Bayramiç, Çan, Aliyon alanları üzerinde çok sayıda bina var. Yani Marmara'da veya Biga'da olacak bir depremde en fazla zararı alüvyon zemini nedeniyle Çanakkale görecek diye düşünüyorum. Özetle Marmara etrafındaki kentler etkilenecek, Bursa da etkilenecek. Yani Bandırma, işte Kesir'e bağlı bazı yerler, Balıkesir de etkilenecek. Evet. Ama İstanbul mesafe nedeniyle, umarım yorumum doğru çıkar da, İstanbul bu yakın zamanda olacak depremi ucuz atlatır.
2: Evet. Peki hocam, bu Pazarcık depremi, işte iki tane büyük deprem oldu. Çok gerçekten bin yılın felaketi deniyor ki sizin de değerlendirmeniz bu yöndeydi hatırladığım kadarıyla.
3: Evet.
2: Şimdi oralarda da bazı depremler var. Onlar son günlerde işte 5 civarında herhalde seyrediyor. Bir risk oluşturuyor mu?
3: Ben onların bir risk oluşturacağını sanmıyorum. Bunlar artçı depremler, yani ana depremin artçıları hala devam ediyor. Belki bir iki sene daha devam edecek. Yani 5,5 gibi rakamları ben önemsemiyorum. Şimdi bakın, biz orada Pazarcık'ta ve Gölbaşı'nda bu depremin geleceğini haber verdi bize. Yani geriye doğru gidip baktığınızda, yani Pazarcık için Tabii Pazarcık ve Gölbaşı'na bakıyordum. Ben Gölbaşı'nda bekliyordum. Hemen güneyindeki Pazarcık'ta ilk büyük deprem oldu. Şimdi o zaman da uyarılarımızı yaptık.
2: Siz yanılmıyorsam 2 Şubat tarihinde bunu açıklamıştınız.
3: Evet.
2: 4 gün önce.
3: 4 Şubat'ta açıkladım.
2: Ha, 4 Şubat'ta 2 gün önce açıkladınız.
3: 5 Şubat'ta gazetelerde yayına çıktı. 6 evet. Şubat'ta deprem oldu. Bakın yani bu tabii ben bildim demek istemiyorum. Böyle bir şey olamaz. Depremi günü gününe bilmek mümkün değil. Bu bir tesadüf oldu. 2 gün önceden uyarımı yaptım ve uyarımda işte en kritik yer Çanakkale'ydi. 2. sırada bu 3. sıradaydı. Yani Şubat depremlerinin olduğu yer 3. sıradaydı ve Gölbaşı'nı ben bu kadar büyük beklemiyordum. Yani fakat Pazarcık ve Atatürk Barajı'nın olduğu yerdeki depremleri incelediğimizde, yani Samsat'ta bir deprem olmuştu. Ondan sonra Atatürk Barajı'nda ve Pazarcık'ta son depremden önceki son 2 yılda bize haber verdi. Yani Gölbaşı'nda da haber verdi ama Pazarcık'ta da haber verdi. Bunları geriye doğru incelediğimiz olarak görüyoruz. Yani ve tabii Pazarcık depremi çok enteresan. 7.6 oldu ama hemen ardından batıda 6.6 oldu. Tabii Pazarcık depremlerini ben biraz meslektaşlarımdan farklı yorumluyorum. Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı dışında onlara dik bir takım faylar var. O fayların da rol aldığını düşünüyorum. Neden? Hani şeyde oluyor, Pazarcık'ta oluyor. Onun Nurdağı var batısında 6.6 oluyor. 6.6 da küçük bir deprem değil. Sonra Elbistan'da oluyor. Arkasından Sarız civarında bir tane 6 oluyor. Yani önce doğuda oldu, sonra batıda oldu. Arkasından üçüncü bir deprem yaşadık Hatay'da, biliyorsunuz. Hatay'daki depremden sonra da İskenderun Körfezi'nde bir deprem oldu. Yani olaylara böyle şartlanmış olarak işte Ölüdeniz fayı ve Doğu Anadolu fayı diye bakınca bunu göremiyorsunuz. Ama daha böyle uzaktan bakıp da genel incelediğinizde verileri bunu görebiliyorsunuz. Evet, 1000 yılın depremini yaşadık. Asrın değil, 1000 yılın depremini yaşadık. Peş peşe 3 tane büyük deprem oldu ve Ölüdeniz fayıyla Doğu Anadolu fayı aynı anda harekete geçti ve 500 yıldır orada büyük deprem olmuyordu. Ama evet. O enerji birikti. Şimdi bakın Marmara'da keşke hemen büyük deprem olsa. Eğer bir 10 yıl daha beklersek enerji daha fazla büyüyecek, birikecek ve daha büyük deprem yaşayacağız. Yani bu iyi bir dilek değil. Ama daha tehlikeli olmaması için yani bir an önce tabii bize bir 5 yıl versin. İstanbul'da biraz daha kentsel dönüşüm sorununu biraz çözelim. Ondan sonra 5 yıl sonra olsun, o enerji daha fazla birikmesin.
2: O daha da büyük bir sıkıntıya yol açacak.
3: Tabii yani o enerji birikiyor çünkü. Sürekli yani evet. Ufak ufak depremler enerjiyi boşaltmıyor. Yani üçlük, beşlik evet. Depremler veya ikilik depremler, birlik işte 1000 tane iki olursa enerji boşalır. Yok öyle bir şey. Yani 7.5'luk bir depremin enerjisini onlar boşaltmaz. Belki evet. 100.000 tane ikilik olursa belki boşaltır ama o da olmuyor yani. Dolayısıyla biz hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü yapalım. Zaman kaybetmeyelim. Hızımızı kaplumbağa hızıyla değil de tavşan hızıyla gidelim. Evet. Hem Çanakkale'de hem Bursa'da hem İstanbul'da hem Tekirdağ'da ve büyük depreme kendimizi hazırlayalım.
2: İstanbul'u konuştuk. Çanakkale Biga hattını ısrarla vurguluyorsunuz. Onun dışında riskli bölgeler nereler? Son edindiğiniz araştırma sonuçlarına göre.
3: Şimdi bakın bütün meslektaşlarım Bingöl civarında 7 su fayı var. Orayı söylüyorlar. O bir. Yani Çanakkale ve Batı Marmara.
2: Bingöl zaten. Geçmişinde çok acı deneyler şeyler var. Acı sonuçları
3: evet,
2: oldu.
3: Evet yani Kiğ'ın biraz daha kuzeydoğusunda. O fay her an patlayabilir. Büyük deprem yaratabilir. Onun dışında biliyorsunuz Balıkesir'i sizin yayında uyarmıştım. Ve uyarıdan kısa bir süre sonra Sındırgı. Yani Sındırgı da Balıkesir'e bağlı. Orada oldu. Şu anda Balıkesir merkezde bir endişem var. Isparta, Burdur'da endişem var. Ve Hakkari, evet. Yüksekova, Şemdinli hattında endişem var. Orada biz Şemdinli fayı olarak, bizzat ben oraya çalıştım ve adlandırdım. Yüksekova ve Şemdinli fayı. O fay uzun zamandır suskun ve devamında İran'da Piranşah fayı var. Piranşah fayı da suskun. Yani bunlar birbirini takip eden faylar. Bir deprem olduğunda Hakkari civarı yüksek havada Şemdinli'de yıkım olabilir.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, Marmara'da beklenen büyük depremin batıda gerçekleşeceğini savunarak Batı Marmara ve Çanakkale'ye dikkat çekti. 7 su fayı içinde uyarıda bulunan Perinçek, Balıkesir, Isparta, Burdur ve Hakkari yüksek hava Şemdinli altındaki deprem riskine de işaret etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: 81 ilde kırtasiyelere denetim yapıldı. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kırtasiye sektöründe denetimlerin sıklaştırıldığını, 5 günde 3612 işletmede yaklaşık yarım milyon ürünün incelendiğini ve 367 işletmeye idari yaptırım uygulandığını duyurdu. Nemrut Dağı'nda izinsiz çekirge toplayanlara idari para cezası uygulandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı'ndan izinsiz tür toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu iki kişiye 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi. Hatay'da silahlı çetelere şafak baskını düzenlendi. Hatay Reyhanlı'da 30 ayrı suça karışan ve 616 adli kaydı bulunan iki hasım silahlı suç örgütüne yönelik saat 5'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Sakarya'da ağır yük aracı şarampole devrildi. Sakarya'nın Akyazı ilçesine şarampole devrilen ağır yük nakli aracının sürücüsü hayatını kaybetti. Ekipler aracın kaldırılması uzun süre uğraştı. Otomobildeki gizli bölmede uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Kadıköy'de uygulama sırasında otomobilinde özel düzenekli açılan gizli bölmede uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bu yıl içinde yüz yüze görüşmeyi planladığını açıkladı. Trump, iki ülke arasındaki diyaloğun sürdüğünü belirterek görüşmenin tarihi ve yerine ilişkin henüz net bir takvim paylaşmadı. Geçtiğimiz yıl planlanan zirve, lojistik hazırlıklardaki yetersizlikler nedeniyle gerçekleştirilememişti. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı. Depremde 900'den fazla ev yıkılmış, 1300'ü aşkın ev kısmi hasar görmüş ve yaklaşık 5000 kişi geçici barınma alanlarına yerleştirilmişti.
1: Ekonomi.
0: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul'da okul servis ücretleri %10 oranında artırıldı. Yeni tarifede uzak mesafelerde yıllık ücretler 90 bin lirayı aşarken rehber personel bulunan servislerde ücretlere %35 ekleme yapılacak. Yeni tarifede 0-1 kilometre arası 39.970 liraya, 1 ila 3 kilometre arası 42.804 liraya yükseldi. En uzak mesafelerde ise 21-23 kilometre arası 90.112 liraya, 23-25 kilometre arası 93.610 liraya çıktı. ABD'nin kamu borcu ilk kez 40 trilyon doları aştı. Bu artışta pandemi dönemindeki teşvik paketleri, artan faiz maliyetleri ve yapılan vergi gibi unsurlar etkili oldu. ABD'nin kamu borcu bu yılın başındaysa 38,4 trilyon dolar seviyesindeydi.
1: Spor.
0: Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam Avrupa arenasında boy gösterecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Her iki mücadele de saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe'de bir ayrılık rüzgarı daha yaşanıyor. Fred ve Sidiki Şerif'in ardından bir isim daha Sarı Lacivertlerden ayrıldı. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan Anthony Musaba bir yıllığına İngiltere ekiplerinden Norwich City'ye kiralandı.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Ankara, İstanbul ve Antalya parçalı ve az bulutlu. Ankara ve İstanbul 31, Antalya 37 derece, İzmir az bulutlu ve açık 36, Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık 38, Van parçalı yer yer çok bulutlu 27 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.

0: 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel başlıyor. Başlıyor.
1: Yepyeni bir günden, yine bir Gündem Özel'den herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 10.06'yı gösteriyor. Önümüzdeki 55 dakikada yine bir Gündem Özel'le sizlerle birlikte olacağız. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanımda Radyo Sputnik Haber Müdürümüz
2: Fethi Yılmaz.
1: Efendim, Türkiye her gün bir operasyona uyanıyor. Yine bir operasyona. Operasyonlar ülkesi olduk desek yanlış bir şey söylemeyiz zannedersem. Hemen her gün yeni bir operasyon var. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunu daha yeni konuşuyorduk. Yankıları halen devam ediyor. Devam etmeye de sürdürecek. Ancak tam biz bunu konuşurken dün yine bir şafak vaktiyle bir operasyon haberi daha medyada karşımıza çıktı. Furkan Vakfı'na operasyon düzenlendi. Evet. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri efendim dün sabah Adana merkezde olmak üzere Niğde, Elazığ, Osmaniye ve Gaziantep'te toplamda 49 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da Adana'daki evine polis baskını yaptı. Bu baskın sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Zaman zaman Kuytul'un destekçileriyle polis ekipleri arasında arbedeler yaşandı. Bunları da gördük. Yapılan aramanın ardından da Alparslan Kuytul eşiyle birlikte, Semra Kuytul'la birlikte 32 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüler. Emniyetteki işlemler devam ediyor. Peki şüphelilere ne suçlama yöneltiliyor? Örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltiliyor. Örgütün ayrıca kurban bağışı, zekat ve infak gibi adlar altında topladığı paraları da kayıt dışı tuttuğu ve şirketlerinden aklama gibi iddialarda yine yer alıyor.
2: Tabii Furkan Vakfı ya da Kuytulcular, hı hı. Ya da cemaat, ama kendilerini çok cemaat olarak adlandırmıyor.
1: Evet.
2: Bunlar tabii ki bir dini sohbetleri vesaire, hı hı. var. Süleymancılardan o anlamda ayrılar. Yani, hı hı. şu anlamda ayrılar. Bir, sosyal medya hesapları kullanıyorlar. Hı hı. Oralarda sürekli aktif durumdalar. Bir de normalde cemaatlerde cemaat liderlerinin eşlerini çok görmezsin.
1: Evet.
2: Burada Semra Kuytul baya
1: çok aktif.
2: Önde aktif konuşuyor. Bir de bunlar hareket anlamında, yani kendilerini hareket olarak adlandırıyorlar ve özür dilerim. Tavırları da biraz öyle. Hani refleks gösteriyorlar doğrudan. Harekete geçiyorlar ki işte dünkü.
1: Çok çabuk da bir toparlanma
2: tabii.
1: oldu.
2: Bir de ilk defa gözaltına da alınmıyorlar.
1: Evet.
2: Tutuklandıkları da oldu. O detayları da anlatacağız. Koray Sarı Saçlı'nın yaşadıklarını da anlatacağız. Tabii Furkan Vakfı ve Alparslan Kuytul özellikle son 10-12 yıldır Türkiye'nin gündeminde çok da konuşulan isimlerden biri. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi döneminde ki yaptığı açıklamalar, hı hı. çok kritik.
1: Evet.
2: Kritikti. Mesela 14 Temmuz'da
1: bir gün öncesi
2: Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında, hı hı. işi bitirilecek ifadesini, evet. kullandı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Alparslan Kuytul bir sohbeti canlı yayındaydı, hı hı. ve kulağına muhtemelen dediler, onun, hı hı. görüntüleri de çıktı, hı hı. ve darbenin Müslümanlara hayırlı olması, hı. şeklinde bir temennide bulunmuştu, evet. ki o dönem hem Milliyetçi Hareket Partisi, hem iktidara yakın medya organları, hem de birçok medya organı ve siyasiler tarafından bu anlamda hani destek verdiği, darbeye destek verdiği iddiasıyla kendisi bayağı bir bu anlamda eleştirildi. Hı-hı. Yoğun. Hatta FETÖ lideri Fethullah Gülen'e benzeyen bir görseli dahi yapılmıştı. Biz o zaman haberlerimizde de bunu kullanmıştık. Şimdi bir diğer başlık kayyum atanan şirketler.
1: Evet, 5 tane yani, şirkete kayyum atandı.
2: 5 şirket ama şimdi şirketlerin içeriklerinden bahsedelim. Biri sağlık üzerine.
1: Evet.
2: Biri inşaat, biri turizm.
1: Turizm.
2: Taşımacılık, akaryakıt.
1: Gıda.
2: Gıda. Tabii böyle bakıldığında aslında o anlamda yani otomotiv. Hı hı. O cemaat yapısına benzer nitelikte. Hı hı. Sohbetlerinden de bir iki örnek vereceğim. Hı hı. Çok hı hı. Maalesef tanıdık olduğumuz hı hı. söylemler bunlar. Ve bakıldığında aslında Furkan Vakfı ya da Kuytulcular bu anlamda diğer cemaatlerle nedense böyle bir şirketleşme, holdingleşme hı hı. adı hemen adım atıyorlar ve buraya bir geçiş sağlamaya çalışıyorlar. Böyle bir tablo var ama tabii şu dikkat çekici. Alparslan Kuytul Süleymancılara yapılan operasyondan sonra hı hı. bir açıklama yaptı ve açıklamasında bu arada Alparslan Kuytul ve onu takip edenler sürekli iktidara, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik yeni değil bu. 10 yıl önce hı hı. de 12 yıl önce de eleştirilerini abi, sürekli eleştiriyorlardı. Süleymancılara yapılan operasyon sonrasında da bunlar Alparslan Kuytul diye açıklama yaptı. Dedi ki Süleymancılar iktidarı destekleseydi bu operasyon yapılmazdı şeklinde evet. bir açıklama yaptı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Oktay Saral bir tweet hı-hı. attı.
1: Sonra ve, sildi o tweet'i biliyorsunuz
2: evet,
1: değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet evet sildi. Hı-hı. Sildi. Senin suyun yeterince ısındı Kuytul, akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek diye bir paylaşım yaptı. Zaten bu paylaşımdan sonra Alparslan Kuytul bir yanıt verdi ona. Ondan sonra da operasyon sabahında
1: düğmeye basıldı.
2: Oktay Saral tweetini, bu tweet'i hı-hı. sildi. Tabii bu operasyonda birçok başlık işte biraz önce sen suçlamaları, örgüt hı-hı. vesaire bunların hepsini saydın. Bakıldığında aslında Süleymancılar cemaatine yapılan suçlamalarla benzerlik evet. var. Birbirinin aynısıdır demiyorum. Hı-hı. Suçlamalar.
1: Adalet Bakanı'nın açıklamaları da aynı Süleymancılar operasyonunda olduğu gibiydi zaten. Bu diyor bir dini grubu inancı, düşünceyi hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut eylemleri ve bu maddi durumlara hep bahsetti. Ya, aynı şeyi Süleymancılar doğru. operasyonunda da söylemişti.
2: Evet ama orada bir ekleme yapmak lazım. Evet dini grup değil ama dini kullanarak yaptıkları için.
1: Evet.
2: Yani onu istismar ettikleri için, onu suistimal ettikleri için. Hani ister istemez böyle bir tabloda görünüyor yani. Hı hı. Şimdi Alparslan Kuytul operasyonun aslında kilit bir ismi var. Bugün birçok gazetenin manşetinde o ismi gördük sanki yeni bir olaymış gibi.
1: Evet.
2: Şimdi radyonun başında tabii radyo başında bizi dinleyenler tabii ki görmüyor ama Twitter'dan takip edenler böyle biz ben 5 yıl önce bunun haberini yapmışız.
1: Doğru kameraya gösteriyoruz değil mi? Evet. Gözüküyor tamam.
2: 5 yıl önce bunun haberini yapmışız. Koray Sarısaçlı, Koray Sarısaçlı'nın ifadesi. Bu ifadeyi verdiği tarihi hemen söyleyeyim. 9 Kasım 2021.
1: 21.
2: Yani evet. bundan yaklaşık 5 yıl önce bu hı-hı. ifadeyi. Bugün gazete manşetlerinde işte Koray Sarısaçlı'nın ifadesi üzerine sanki bir yeni olaymış gibi
1: evet.
2: anlatılıyor
1: bir
2: ama.
1: Birçok kişi de böyle zannetti bunu.
2: Bir de bundan sonra Alparslan Kuytul gözaltına alındı, tutuklandı zaten. Ama burada bambaşka durum var. Hı hı. Yani tek tek onları sıralamak lazım. Çünkü bu kişiyi kaçırıyorlar. Hı hı. Bu bir iş insanı. Evet. Hastanesi vesaire var hı hı. orada. Ve 2021 yılında mahkemede aylık gelirim 100 bin lira demiş. Hı hı. Mahkemede de normalde bu rakamlar doğru söylenmez. Hı hı. Hani herhangi bir şey yoktur. Beyanı esas alıyoruz hı hı. ama gene de. 2021 yılında aylık gelir 100 bin lira olan hı hı. bir insanı tahmin et yani hı hı. asgari ücret o zaman 2000 küsür liraydı yani varlıklı bir iş insanı hı hı. bu iş insanını kaçırıyorlar
1: evet
2: işkence yapıyorlar hatta şöyle detaylı bir şekilde gidelim kendi ifadesinden elektroşok veriyorlar hı hı. bayağı darp ediyorlar günlerce alıkoyuyorlar bir araca bindirip kaçırıyorlar bunu vücudunu çeşitli yerlerine hı hı. vurduğunu kendi ifadesinden hı hı. bunu Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na biraz önce söylediğim tarihte yani 9 Kasım 2021 yılında verdiği ifadeden geçiyoruz. Mesela sarı saçlıya 30 ayrı senet imzalatılmış. Ve bu senetlerde 6-7 milyon dolar evet. cinsinden imzalatıyorlar bir de senetleri hamiline diye. Sadece
1: kendisine yazdırıyorlar eliyle.
2: Tabii kendisine yazdırıyorlar dolar olarak. Ve bu işte işkence yapıldıktan sonra kendi ifadesine göre işte hem kaçırma hem şiddet uygulama, işkence etme, daha sonra işte bu senetleri imzalatıldıktan sonra Furkan gönüllüleri, bu Alparslan Kuytulu takip eden insanların onların bir ilgisi olmadığına dair de bu kişiye video çektiriyorlar. Evet. Hatta canlı yayını alıyorlar. Hatta diyorlar ki bunların bir yayın organı var. Diyor ki buraya geleceksin. En ön saflarda sohbetleri dinleyeceksin. Sanki öyle bir ortam da varmış gibi. Çok ilginç bir durum da var burada. Mesela bu Koray Sarı Saçlı'nın nikahlı eşi Furkan Vakfı üyesi Rümeysa Şener Sarı Saçlı. Bunun da hatta bilgisinin olduğuna dönük Koray Sarı Saçlı diyor ki nikahlı eşim ben eve geldikten sonra bana öyle sorular sordu ki bunu sadece kaçıranların bilmesi gereken sorulardı. Onunla ilgili de bir suç duyurusunda bulunmuş, ilginç bir tabloda var. Tabii daha sonra savcı adliyeye götürüyorlar Furkan Sarı Saçlı'yı. Yine söylüyorum kendi ifadesine göre. Diyorlar ki savcılığa ifade vereceksin ama Alparslan Kuytul bir metin gönderiyor buna. Bunu söyleyeceksin.
1: Bunu söyleyeceksin.
2: Kim? Telefon. Tamam alacağız. Şunu bitireyim alacağız arkadaşlar. Bunu söyleyeceksin diyorlar. 2021 Eylül'de 21 Eylül'de ifadesini veriyor. Kuytulcuların isteği baskısı dahilinde ifadesini veriyor. Ve daha sonra Kasım ayında ben bu ifademi baskı altında verdim diyerek ifadesini değiştiriyor. Sadece bu da değil, şunu da bitireyim, konumuzu da çok bekletmek istemiyorum. Şimdi bu kişinin, Koray Sarı Saçlı'nın hastane, villa ve böyle denize nazır evli falan da var. Tabii yazlıkları da var. Vekalet istiyor Alparslan Kuytul. Diyor ki bana bunları notere gideceksin ve bana genel vekalet vereceksin bunlarla ilgili. Ve veriyorlar da. Yani notere
1: eşinin
2: gidiyorlar
1: orada
2: işte.
1: Üzerine beş, galiba resmi
2: tabii,
1: nikahla
2: tabii,
1: eşinin
2: tabii,
1: üzerine.
2: Beşinci noter. Daha sonra bu vekaletnameyi iptal ettiriyorlar. Ama böyle bir tablo da var. Yine son olarak şunu da söyleyeyim, bitireyim. Aile üzerine tehditler de olduğunu söylüyor Koray Sarı Saçlı. Diyor ki annem, kız kardeşim, çocuklarımla birlikte yaşıyordum. Onların zarar görebileceğini düşünerek hani dediklerini yapmak zorunda kaldım. Diye anlamda beni tehdit, ölümle tehdit ediyorlardı. O yüzden korkuyordum bu anlamda kendi ifadelerinden. Biraz önce söyledim ya, eşine dair de, nikahlı eşi Furkancılarla ya da Kuytulcularla birlikte hareket ettiğini düşünerek nikahlı eşinin de onun hakkında da suç duyurusunda bulunuyor. Bu dosyadan dolayı Alparslan Kuytul tutuklanmıştı, cezaevinde kaldı. Onun dışında tekrar bu dosya gündeme geldi ve bununla ilgili tanıklıklar, benzer işlemler yapıldığına dair işte o örgüt suçlamasının biraz altını dolduran durum da bu. 13 gün işkence geliyor. Evet, kaburga kemikleri kırılıyor. İşte biraz önce de saydığım senet vesaire işte mallarına çökülüyor. Böyle bir tablo kendi ifadesine göre diyelim. Şimdi konuğumuz attı mı arkadaşlar? Gazeteci, TV programcısı, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu. Barış hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size.
2: Teşekkürler. Barış, biliyorum hem Süleymancıları hem Kuytulcuları çok yakından sen de takip ediyorsun. Bunlarla ilgili geçmişte de belki yüzlerce habere imza attın. Şimdi önce Süleymancılar, arkasından Kuytulculara operasyon yapıldı. Tabii Kuytulcular için yeni bir gelişme de değil bu ama sen arka arkaya bu iki cemaate ya da Furkancılar için, işte onlar kendilerine vakıf hareket diyorlar. Sen nasıl değerlendiriyorsun arka arkaya gelen bu iki operasyonu?
3: Şöyle, aslında mesela Furkancılara operasyon yeni değil biliyorsun. Benim gördüğüm bu üçüncü operasyon.
2: Evet.
3: Yani üçüncü operasyon, gözaltı ve tutuklamaları toplarsak hepsini birlikte. Süleymancıları ise mesela ben 2025'in Mayıs ayından itibaren yargıda bir hareketlilik gördüğüm için böyle bir hamle geldiğini söylemiştim 2025 Mayıs ayında. Aslında çok uzun süredir beklenen bir şey. Arka arkaya geliyor olması bence bir tesadüf değil. Ben bugün siyasi iktidarın yargı eliyle özellikle İslamcı cemaatler, tarikatlar içerisinden kendisine yönelik bir tür hamle, mesela 15 Temmuz böyle bir hamle, evet, biliyorsun Fethullahçı çetenin yapmış olduğu, ama başka tür hamlelere karşı bir tür sivil alanı, toplumsal alanı veya kendi tabanına yönelik bunların etki alanını budayacak bir karar verdiğini ve bu operasyonlara başladığını ve belki de devamı da gelecek operasyonlar olacağını düşünüyorum açıkçası.
2: Tam da devamı derken başka cemaatlere de şimdi bakıldığında hem Süleymancılara hem de Furkancılara yöneltilen suçlamalar aslında çok aynı, örtüşüyor. Aynı. Yani suç, evet, örgütü kurma, yönetme, işte suçtan kaynaklanan mal varlığı. Şimdi mal varlığı ya da nitelikli dolandırıcılık ya da resmi belgede sahtecilik veya vergi usulünü kanuna muhalefet gibi suçlamalara baktığımızda aslında birçok cemaat denetlenemediği için ve ciddi mal varlıkları olduğu için, ki bunu kendileri de beyan ediyorlar sürekli, şu kadar paramız var, bu kadar paramız var diye, haliyle bu suçlamalar diğer cemaatler için de bir veri olabilir mi?
3: Şöyle, bir kere şunu söyleyeyim. Fethullah Gülen kimdi? Bir Diyanet vaiziydi, hatırlayın.
2: Evet.
3: Yani halen, hatta 15 Temmuz'a kadar emekli maaşını alıyor olması hukuki tartışmaya yaratmıştı, hatırlıyorsunuz.
2: Evet, evet, evet.
3: Yani peki bir emekli vaizin bu kadar mal varlığına hükmediyor olması normal miydi? Hadi 2017-25 Aralık 2013'te bunu tartıştık da, mesela 2005'te normal miydi? 1995'te normal miydi? Veya işte sen de biliyorsun, bugün aşağı yukarı bütün cemaatlerin çeşitli holdingleri, hastaneleri, ondan sonra işte işletmeleri, restoranları, bütün bunlar var.
2: Hepsi.
3: Bakıyorsun sahiplerine, çoğunluğunun kurucusu, işte sen kitabında yazdın, Mahmut Efendi'den başkalarına kadar aslında işte belli bir maaşa çalışan insanlar. Bu maaşla bunların yapılıyor olması mümkün mü? Veya Adıyaman Menzil dergahındaki bir takım tarlalar içerisinden böyle bir holding çıkması mümkün mü? Mümkün değil. Sonuç olarak şuna bakalım. Böyle bir tarikat ve cemaat yapılanması bugün anayasaya göre yasak. Bakın, evet, yasak. Yani ben mesela bunlara ilişkin, bunlar ya kaldırılmalı dediğimde insanlar nasıl yani diyorlar, zaten yasak diyorum. Ben anayasayı savunuyorum. Anayasaya göre yasak. Bu yapıların çoğunluğu bu nedenle zaten merdiven altı yapılar. Ve şahıslar adına bakıldığında bu servetin sahibi olarak görünebilecek herhangi bir ticari faaliyet yok. Bu nedenle ötürü zaten bunlar mensuplarının paralarıyla, buradan elde edilen bağışlarla, kimi zaman zorla el koymalarla, bu anlattıklarını biraz önce Furkan Vakfı'na ilişkin anlattığının, evet, benzerini çoğu cemaatte gördük.
2: Evet.
3: Cinayetler işlendi, sen dersin, cinayetler kitabı yazmıştım buna dair. Bu, öte yandan çok basit bir şey söyleyeyim. Cemaatlerin ve tarikatların post nişinin sürekli olarak, bak Menzil'de dördüncü kuşaktır, babadan oğula, babadan oğula, babadan oğula geçiyor, farkındayız değil mi?
2: Bir hanedanlık işte, misali.
3: En belki Ortodoks diyebileceğimiz cemaat, Mahmut Efendi cemaatinin, yani İsmail Ağa'yı kastediyorum,
2: cemaat,
3: cemaatinin mal varlığı hala akraba içinde kalıyor, farkındayız. Yani Cübbeli Ahmet aile dışından olduğu için dışlandığını kendisi söylüyor akrabalık ilişkileri içinden. Süleymancılar'da bakıyoruz, bugünkü kavganın özünde Süleyman Hilmi Efendi'den gelen bir akrabalık silsilesi var. İki, evet, yeğen birbiriyle kavga ediyor. Ben bu hikayeyi daha çok uzatabilirim. Bu akrabalık ilişkisi bize neyi söylüyor? Bir, aslında ticari vasiyet ilişkisinin dini vasiyete dönüşmüş hali söylüyor. Toparlarsak şunu söyleyeceğim. Aslında biz tarikat ve cemaat diyoruz ama merdiven altına çekilmiş oluşumlar hem bu mal varlıklarını edinmede, bir süre sonra cemaat lideri öldükten sonra bu mal varlığı, aslında cemaatin olan bu mal varlığını devretme konusunda aslında fiilen gayrimeşru bir faaliyet içindeler. Devlet de bunun farkında.
2: Evet.
3: Yani bu hastanenin kuruluşunun, bu holdinglerin kuruluşunun parasal kaynağının Marx'ın deyimiyle kapitalin, ana kapitalin kaynağının aslında bir anlamda bu cemaat yapılanması olduğunu, doğal olarak paranın toplanışının da harcanışının da sistem içine sokuluşunun da gayrimeşru yöntemlerle olduğunu farkında. Yani ne zamanki operasyon yapmaya karar veriyor, diyor ki ya bir dakika, burada gayrimeşru bir ticari faaliyet var, ben buna müdahale ediyorum diyor. 17-25 Aralık'tan sonra da böyle oldu, biliyoruz.
2: Evet.
3: Süleymancılar meselesinde de böyle oldu. Bilinmiyor muydu? Yani Deniz Olgun yıllardır benim cep telefonuma belki binlerce mesaj atmıştı, benim gibi bir sürü gazeteciye. Bakın benim dedemin cemaatinin başına bunlar geldi diye.
2: Hatta açıktan bile yazıyordu.
3: Yazıyordu. Gazetecilere duyuruyordu. Mektuplar yazıyordu kamuoyuna. Herkese haber veriyordu. Ama bugün bu yapıldı. Furkancılar biliniyordu. Yani Diyanet'in tarikatlar raporunu okuyun, okuduğu üniversiteden girmiş olduğu bütün çalışmalara kadar takip edildiğini görüyorsunuz.
2: Tabii şimdi çok özür dilerim, parantez açacağım. Şimdi Koray Sarısaçlı'yı bugün gazete manşetlerine bak. Birçok gazete manşetinde Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri konuşuluyor.
3: Evet.
2: Haber yapmışız biz de birlikteyken.
3: Evet.
2: 2021 yılı.
3: Evet.
2: 5 yıl olmuş.
3: 5 sene önce biraz önce okuduğun ifadeyi. 5 yıl önce bu ifadeleri haber yapmıştık.
2: Tutanağı da burada yani. Elimde.
3: Benzeri birçok olay bu arada başka cemaatlerin içerisinde de yaşandı. Çünkü bir yerde de diyorlar ki bu cemaat yapılanmasında, bir dakika, bu mal varlığı bizim diyorlar. Son kerede de ben şöyle düşünüyorum, açık söyleyeyim. Türkiye'nin son dönemde yaşamış olduğu bu süreç meselesini, çerçeve yasayla başlayan süreç adımlarını, son hatırlayın 2-3 gün önce hafta sonu İsrail'le yaşanmış olan Suriye üzerindeki çatışmayı,
2: evet,
3: bütün bunlar düşünüldüğünde ben bir milli güvenlik alarmına geçildiğini düşünüyorum bir süredir. Bu milli güvenlik alarmı içerisinde özellikle iktidarın kendisine karşı faaliyet içerisinde olan ve yer yer, bu arada ben okuduğumda yayınlarını öyle görüyorum, bu yapıların çoğunlukla dış bağlantılı olduğu düşünüyorum. Dış bağlantılı mesela Süleymancılara artık açık oldu herhalde. Alman devletiyle hareket ettiğini,
2: evet,
3: düşünüyorlar. Bu Furkancıların bir Orta Doğu ülkesiyle hareket ettiğini düşünüyorlar. Özellikle bir oradan istihbarat bağlantısı olduğunu düşünüyorlar. Fethullahçıların işte Amerikan politikasını takip ettiği düşünüyordu. Bu ve benzeri oluşumların özellikle içeride bir dış güvenlikten kaynaklı bir sorun yarattığı da düşünüldüğü için bence şu anda düğmeye basıldı ve arka arkaya gidiyor. Belki başkalarına da basılacak.
2: Yani desteklemek adına söylüyorum Barış. Şimdi şu hep konuşuluyor ya, iktidar partisi hani muhafazakar bir siyasi parti, o gelenekten geldiklerini de söylüyorlar ve konuşulurken hep bu tip operasyonların bir sosyal demokrat bir iktidar tarafından yapıldığında hani din karşıtı diye,
3: evet,
2: bir kenara koyulabileceği ve daha bu anlamda ortalıkta bu söylemin daha yoğun bir şekilde kullanılabileceği ifade ediliyor. Şimdi böyle düşünülünce diğer cemaatlere de uzama ihtimalini, çünkü çok önemli bir şey söyledim, bir milli alarm seviyesi,
3: milli güvenlik
2: alarmı var şu an ülkede dedin ve bundan dolayı, peki diğer cemaatler derken böyle var mı senin kulislerinde şu şu şu diyebileceğin, yoksa hani bu bir öngörü mü, yoksa bu bilgiye dayanarak mı söylüyorsun?
3: Yok, şu anda bir öngörüde bulunuyorum sadece.
2: Hı-hı.
3: Çünkü mesela biz çok zamanda tartıştık, hatırlayın bu tarikatlar raporunu.
2: Evet.
3: Diyanet sahiplenmedi, sonra Mehmet Görmez dedi ki bu bir istihbarat çalışması gibi bir çalışma, bizim üslubumuz değil dedi. Aslında devlet 17-25 Aralık'tan sonra, özellikle 15 Temmuz'dan, ya bizim içimize eğer bir hamle yapacaklarsa bunu ne bileyim bir sosyalist hareket üzerinden yapmazlar. Böyle bir etki alanı yok doğal olarak parti, hı-hı, içerisinde veya iktidarın içerisinde. Bizim içimize bir hamle yapacaklarsa daha çok bize yakın ideolojilerden olur. Öyleyse bu cemaat ve tarikatları yeniden tanımlayalım, kimdir nedir diye bakılan bir rapor yazdı biliyorsun.
2: Evet.
3: O raporda birçoğu için benzer tespitlerin yapıldığını biz görüyoruz. Hepsi ayağa kalkmıştı, hatırlayan o raporda,
2: evet,
3: çıkıldığında. Doğal olarak ben şu anda silsileye bakıyorum. Silsile şunu gösteriyor. İktidar kendisine karşı, bu arada çok açık söyleyeyim, Furkan Vakfı da Süleymancılar da iktidarı destekliyor olsalardı, seçim kampanyalarına birlikte çalışıyor olsalardı, çıkıp liderlikleri aracılığıyla bugünkü iktidara açıktan destek veriyor olsalardı belki bu operasyona maruz kalmayacaklardı. Görünen bir köy artık.
2: Hı hı.
3: Ama bu yapılar hem iktidarla karşı karşıya geldiklerinde, hem özellikle dış güvenlik meselesinde bir tavır sergilediklerinde, hatırla Furkancılar zaman zaman böyle şeyler yaptılar. Suriye ve başka yerlerde.
2: Tabii tabii, Afrin harekatı sırasında.
3: Evet. Bunu yaptıklarında açıkçası bu tarikatlar raporunda dile getirilen, bizim işimize FETÖ'den sonra kimleri acaba monte etmeye çalışıyorlar uyarısının biz aslında kırmızı alarm verdiğini görüyoruz. Ben o yüzden bir bilgi olarak değil ama bir algı olarak bakıyorum yazılanlara, çizilenlere. Hı hı. Genel olarak bu cemaat ve tarikatlar düzeni içerisinde özellikle milli güvenlik adına sorun oluşturanların müdahale edelim algısının yerleştiğini görüyorum. Bu arada hepsinin içinde var.
2: Yani tam onu söyledim, tam diyecektim. Şimdi bu tabloda yıllarca bu FETÖ'nün renklendirmesi konuşuldu. Her mecrada yazıldı ve birçok cemaatin içerisinde yer aldığı söylendi. Keza cemaatlerin kendisine baktığımızda yıllarca haberini yaptık. Barış, biliyorsun yani kanlı bıçaklı kavgalara da girdiler. Evet. O, bu anlamda bir hani bir örgütsel faaliyet içerisinde de hareket ediyorlar, ettiler. Şimdi böyle bakıldığında sadece Süleymancılar ve Furkancıların dışına da çıkabileceği görülüyor herhalde.
3: Kesinlikle görülüyor. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. İsmail Ağa içindeki çatışmada, hatırla Fatih'te bıçaklama olduğu, evet. İşte efendim Mekke'de birbirlerine girdiler.
2: Tabii Kabe'ye bir kilometre uzaklıkta, evet. 14 yaşında kız bıçaklandı.
3: O sırada Yeni Şafak gazetesi, şu an aslında cemaat içerisinde egemenlik kuran İsmail Ağa Vakfı içerisindeki Mahmut Efendi'nin bacanağını FETÖ'yle iltisaklı olmakla suçladı. Hatırlıyor musun? Yeni Şafak gazetesi yaptı. Evet. Günlerce yayın yaptı. Yani en kökten cemaat için söylüyorum. Menzil başka açılardan da tartışıldı. Kendi iç kavgaları nedeniyle birbirlerine yönelik olarak bazı ithamlarda bulundular. O yüzden hani bugün çıkıldığında, Süleymancılar operasyon yapıldığında, biz Süleymancılar değil Alihan Kuruş örgütlenmesini yapılıyoruz diyor ya. Deniliyor ya. Aslında belki de başka cemaatlere operasyon yapıldığında biz şu cemaati değil o cemaat içerisindeki şu ekibe yapıyoruz diye belki de bunlarla karşılaşacağız. Çünkü iktidar öyle veya böyle bu cemaat içerisindeki fraksiyonlar arasındaki farkı da takip ediyor ve onlar arasında da yer yer hani makbul ve haram diye sınıflandırmada bulunuyor, tercihlerde bulunuyor. Ben o yüzden açıkçası önümüzdeki dönem bunların daha fazla artmasını bekliyorum. Çünkü çok da gerçekçi bir şey var. Mesela İngiliz emperyalizmi Orta Doğu politikasını hep İslamcı hareketler üzerinden şekillenmiştir.
2: Geçmişten bu yana yani.
3: Yani gidip siz bu da hani bir istihbarat örgütü adına rasyonel bir durum. Çünkü öyle bir topluluğa ancak bu şekilde organizmalarla nüfuz edebilirsiniz. Gidip bu, onun dışından başka bir şeyle değil.
2: Tabii çok doğru. Böyle deyince de iktidar içinde tablo biraz hani sanki bu cemaatler ya da bu fraksiyonlar aslında biraz yumuşak karnı gibi de görülüyor, evet. Ki operasyon yapıyor. Şunu soracağım Barış, şimdi operasyonlar yapılıyor. Mesela Süleymancılar çok ciddi, Türkiye'nin 81 ilinde örgütlüler, dünyada da örgütlüler. Peki şimdi operasyon yapıldı. Bunların bir sürü yurdu var.
3: Evet.
2: Daha önce yurtlarında yaşanan ölümler var, tacizler var vesaire. Evet. Sen bunların da tekrar ortaya çıkacağını ya da bu yurtlarla ilgili bir kamulaştırma, başka bir işlem yapılacağını düşünüyor musun? Bu konuda bir bilgiye sahip misin?
3: Şöyle, bu konuya dair iktidar ısrarla, dikkat et, yaptığı açıklamalarda biz bunlara dokunmayacağız, bizim bunlarla ilgili bir meselemiz yok diyor. Ama ben bunlara dokunulmasını bekliyorum. Çünkü 17-25 Aralık sürecinde de hatırlarsın, Tayyip Erdoğan şöyle demişti kürsülerden. Tepesi ihanet, ortası ticaret, altı ibadet. Biz ibadet kısmına dokunmayacağız demişti. Biz sadece ihanet ve ticaret kısmına dokunacağız demişti. Şimdi Süleymancılar meselesinde diyorsun, ihanet dediği tepedeki Alihan Kuruş çevresine dokunuyor. Bir de ticarete dokunuyor. Şimdi mesela Furkancılar için de o geçerli. Evet. Takım şirketler ve tepesi. Ama bu kaçınılmaz bir şekilde tabandaki o Kur'an kurslarına, işte yurtlara, şunlara, bunlara yansıyacak. Çünkü görüyoruz ki aslında bu cemaat ve tarikatlar çoğunluğu tabanda da kendi iradesini liderine teslim etmiş. Zaten işin doğası bu. Yani tarikat demek, demiş olduğum şey bir yol demek. Hı hı. Aslında irade de bir biat kültürüyle lidere verilmiş oluyor. Aslında taban da çoğu zaman Tepe ile birlikte davranıyor. Ve bir süre sonra bunu gören müdahaleyi yapan iktidar da kaçınılmaz bir şekilde o yurtlara da, çünkü o yurtlar demiş olduğu şey, o yurtlar sevgili Fethi, bir takım cemaatin imamları tarafından idare ediliyor. Yani bir takım tarafından değil. O imamlar o cemaatin, yani Alihan Kuriş o günkü yöneticisi, o cemaatin yöneticisinin kültürünü aşağıdaki çocuklara öğretiyorlar. Mesela siz Alihan Kuriş'i alıp bu kültürün öğretilmesine devam ettirebilir misiniz? Hayır, ettiremezsiniz. Ben kaçınılmaz bir şekilde bu müdahalenin geleceğini düşünüyorum. Bunların kamulaştırılacağını düşünüyorum. Bu dosyaların açılacağını düşünüyorum. Çünkü hatırla, 17-25 Aralık sürecinden sonra da, 15 Temmuz sürecinden sonra da biz bugün hala konuşuyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde konuştuk. İşte meşhur gazeteci cinayetinde konuştuk. Helikopterden atılan gazeteci cinayetinde konuştuk. Başka cinayetleri de konuştuk. Yani bir anlamda hepimizin gözünün önünde işlenmiş olan bazı suçlar, bunlarla mücadele başladıktan sonra bir perde açılıyor ve teker teker herkesi gündeme getiriyor ki nitekim Fethi kabir işlemi, cemaatin bir önceki lideri Deniz Olgun'un kabrinin açılması işlemi de bence bunun ilk adımı.
2: Peki, çok teşekkürler
3: ben
2: Barış,
3: teşekkür
2: katıldığın
3: ederim.
2: İçin.
3: Yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkürler.
3: Kendinize iyi bakın, güle güle.
2: Barış'ın başlığı, yani o önemliydi, milli güvenlik alarmı var dedi ve gerçekten böyle bakıldığında şimdi hükümet içinde bir anlamda, hani muhafaza, kendilerini de öyle tarif ediyorlar, muhafazakar bir hükümet ve bir anlamda bu tip, işte Barış da söyledi, yani Almanya ile olan irtibatı Süleymancıların, Furkancıların bu Afrin operasyonu sırasında operasyona karşı beyanları, ki Orta Doğu'daki kimi devletlerle ilişkileri iddiası, öyle söyleyeyim. O milli güvenlik alarmı başlığı aslında çok oturuyor bu anlamda. Şimdi ben Barış bağlanmadan önce Koray Sarı Saçlı'nın ifadelerinden bahsetmiştim. Furkan Kuytulcular ya da Furkan Vakfı. Tabii bu ifadenin açığa çıkması, işte haber yapmamız, haberler yapılmasıyla birlikte aslında Furkancıların içinde çok ciddi bir tartışma, Kuytulcular için çok ciddi bir tartışma çıkıyor 2023 yılında özellikle. Ve çok ağır ifadeler var. Yani o dernekte, Furkan Vakfı'nda yönetici olan bazı isimler kopuyorlar oradan ve bazı mahlas isimlerle sosyal medyada çok ağır birbirlerine ifadeler kullanıyorlar. İşte Koray Sarısaçlı'nın bu kaçırılma tehdit edilmesinden sonra Barışçılar Kulübü diye bir hesap kuruluyor ve burada o Furkan Vakfı'ndan ayrılanlar oraya ciddi eleştirilerini yönlendiriyorlar. Öyle ki Alparslan Kuytul bir canlı yayında diyor ki, sizi dört dilde, bu kendilerini eleştirenlere diyor, bak dil çok ilginç, sizi dört dilde dünyaya rezil edeceğiz fotoğraflarınızla birlikte, artık yolda yürüyemeyeceksiniz, size bakacaklar, fotoğraflarınızı görecekler, sen miydin yalancı olan, miydin evli kadınla flört eden diyecekler, oradaki cemaatler de bunu duyacaklar, sizi dünyaya rezil edeceğiz. Kendilerinden kopanlarla ilgili de böyle çok ağır ithamlarda, hani bir anlamda da aba altından sopa gösteriyor, tehdit ediyor. Böyle bir dil de var. Hatta şimdi ben isimleri vermek istemiyorum tekrar ama Diyanet'te çalışan bir kadını da bu anlamda hedef alıyorlar. O da Furkan Vakfı'ndan kopan isimlerden biri. Bu anlamda önemli. Tabii biraz önce Barış söyledi, ilk defa Furkan Vakfı'na operasyon yapılmıyor. Daha önce 2018'de de yapılmıştı. Yine 2018'de suç örgütü diye yapıldı bu operasyon. Yine Adana merkezli bu Furkan Vakfı dediğimiz, kendilerine hareket diyorlar. Öyle diyelim yani, hareket, vakıf neyse, zaten cemaat bahsetti Barış'ta, aslında yasak. Yani cemaat olarak bir şey olması yasak. Bunlar bütün cemaatler hep bir vakıf üzerinden daha sonra da holdingleşerek devam ediyorlar hayatlarına ya da çalışmalarına. Furkan Vakfı da bir anlamda böyle devam ediyor. Şimdi dini bir yapısı da var dedik ya, sohbetleri vesaire var. Şimdi o sohbetlerden ben bazı örnekler aldım ama hepsini anlatamayacağım maalesef. Yani
1: geçen Alihan Kuruş'la alakalı, yani Süleymancılarla ilgili anlattıklarınızı paylaştık. Çok yorumlar gelmişti.
2: Şimdi onların ritüelleri bu arada gerçekten daha sonra biraz önce daha önceki programlarda da bahsettiğimiz o çalışma, cemaatlerle ilgili çalışma var. Alihan Kuriş ile ilgili daha o artık Mehmet Görmez onu canlı yayında bile söylemişti. Evet. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı. İşte iki peygamber yetkisinde falan diye. Tabii sadece o değil, bir sürü ritüelleri var. İşte yani 70 bin tane kuru fasulyeyle beddua okuma seansı dahi var. Evet. Ama bu cemaatte biraz daha böyle şey. Burada biraz daha bu sorular üzerine mesela 2017 yılında sohbet sırasında Alparslan Kuytul'a sorular geliyor. Sorulardan birinde diyor ki, hemen şöyle geçeyim. Bir erkeğin eşinin kız kardeşiyle bu baldız meselesine bu cemaatlerin ya birçoğunda var çünkü buna benzer açıklamalar maalesef. Kız kardeşiyle bir ortamda yalnız kalması haram mıdır? Yanıt Alparslan Kuytul diyor ki evet, yani baldızı oluyor. Baldızıyla tenha bir ortamda, neden tenha ortamı tenhaya çevirdi onu anlayabilmiş değilim. Tenha bir ortamda beraber kalması, herhangi bir temastan bahsetmiyor, beraber kalması haramdır. Aynı arabada bir yere gitmesi haramdır, böyle diyor. Şöyle devam ediyor. Hanımını boşarsa ya da hanımı ölürse onun kız kardeşini alabilir. Yani baldızıyla evlenememesi karısıyla evli olduğu müddetçe olan bir durumdur. Haram durumudur. Geçici bir haramlık söz konusu. Böyle tarif ediyor. Ama bu haramlık geçicidir. Hanımı ölürse veya hanımını boşarsa yine onunla evlenebilir. Uzatıyor bu konuyu böyle. Sürekli aynı şeyi uzatıyor. Böyle koyu bir paragraf bu yani. Ama aynı arabada binmesi. Yani bu
1: arabada sadece yolculuk etmesi bile.
2: Tabii. Bunu sadece hani yani
1: niye baldız için sormuşlar acaba bunu?
2: Hep verilecek yanıt belli diye herhalde. Ama bu bambaşka bir kadın da olabilir. Şu an mesela yani bizi dinleyen, belki toplu taşımada seyahat eden yolcular var. Vardır.
1: Her gün kullanıyoruz.
2: Ya da bir servis aracındadırlar. Erkek vardır, kadın vardır. Tabii yani niyet hep bu. Hani sohbet de bu. O yüzden çok fazla böyle örneğine girmek istemedim yani. Başka tabii sohbetleri de var ama sohbetlerde genellikle bu sorulara böyle yanıt veriliyor. Nurettin Yıldız'a benzettim biraz. Biliyorsun o da Nurettin Yıldız da hani şu 7 yaşındaki çocuk evlenebilir diye açıklama yapan ve bunu haber yaptığı için yargılanan gazeteciler vardı. Yani adam demiş dediğini haber yapmışız. Yargılanmışız bundan dolayı. Böyle bir tablo artık düşün. Biraz oraya gidiyor. Şimdi Süleymancıların yurt meselesi de konuşuluyor. Onunla da istersen tamamlayalım.
1: Tamam.
2: Şundan dolayı söyledim. Şimdi Barış'a da sordum bunu. Hani kamulaştırılmalı, el konulmalı dedi. Çünkü neticede Alihan Kuriş suç örgütü deniyor ama hala Alihan Kuriş'e bağlı, işte en son Almanya'daki o Köln'deki merkezlerinden cemaat üyeleri Alihan Kuriş'e el sallayarak selam veriyorlardı. Ankara'da eylemler yapıldı. Yani hala o yurtlarda tabii o ki çocuklara işte artık nasıl bir eğitimse, çünkü müfredatı falan milli bilmediğim için söylüyorum bunu. Herhalde dini bir eğitim üzerinden. Ne kadar dini, işte onu da uzmanlar, hani ben ilahiyatçı değilim ama iki peygamber yetkisindesin denildi mi birine, o nasıl bir dini eğitim oluyor, o tartışmalı. Ama bu yurtlar meselesi gerçekten önemli. Çünkü bu Alihan Kuriş suç örgütü ya da Süleymancılar çok ciddi bir ağa sahipler yıllardır. Evet. Ve bunların yurtlarında bir sürü olay da oldu. Evet. Mesela bunlar tekrar acaba soruşturma konusu olacak mı? Hemen söyleyeyim. 1 Ağustos 2008 Konya Taşkent Balcılar LPG patlaması Boğaziçi Özel Öğrenci Yurdu'nda, Süleymancılarla bağlantılı. LPG tesisinde sızan gaz patlıyor. 3 katlı bina çöküyor. 18 kişi hayatını kaybediyor. Çoğu çocuk. 28 kişi yaralanıyor. Bu konuyla ilgili işte yurt müdürü ve sanıklar hapis cezası veriliyor. Gidiyor bu olay. Adana Aladağ, biliyorsun zaten, 29 Kasım 2016 burada da bir
1: kız çocuğu
2: bir tane de yetişkin bir kadın yanarak öldüler. Dışarı çıkamadılar Selin.
1: Evet.
2: Kapı diğer taraftan kilitliydi çünkü. Çıkamadılar dışarıya. Yanarak öldü o çocuklar. O çocukların avukatı da Can Atalay. Bugün cezaevinde. O öldürülen çocukların, ailelerin avukatı. Burada da böyle cezalar verildi. Kahramanmaraş depreminde işte Gaziantep İhsaniye'de Fatih Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu. Burada çöktü bu bina. Enkaz altında dördü çocuk, bir görevli hayatını kaybetti. Bir öğrenci kurtarıldı. Sadece böyle ölüm, patlamalar vesaire değil, cinsel istismar vakaları da var. Antalya, Alanya, Sugözü Ortaokulu Erkek Öğrenci Yurdu.
1: Din hocası
2: yani seçerek okumaya çalışıyorum çünkü. Kendisine din hocası diyen biri, eğitmen. GR, yaşları 11 ile 14 arasında 10 erkek öğrenciyi cinsel istismarda bulundu. İstanbul Ümraniye'de özel Osman Gazi Arifiye Ortaokulu Erkek Öğrenci Yurdu 2023 yılı. 11 yaşındaki bir çocuk, yurtta görevli, tırnak içinde imam diyorum, beni yanlış anlamasınlar. Şöyle, ona tırnak içinde, yani istismarcı aslında. Öyle demek daha doğru. Cinsel istismara uğradığı ortaya çıkıyor. Çocuk bu sanık yargılanıyor. 28 yıl hapis cezası alıyor. Denizli Çivril, Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu. 12 yaşındaki öğrenciye belletmen tarafından defalarca cinsel istismara uğruyor. Öğrenci intihar notu yazıyor artık. Yani intihar ediyor. İntihar girişiminde bulunuyor. Düzeltiyorum. Ordu Fatsa, özel Madenler Ortaokulu Erkek Öğrenci Yurdu. Kurs hocası YK 12 yaşındaki çocuğa istismarda bulunuyor. 22 yıl 16 ay hapis cezası alıyor. İyi hal de alıyor.
1: İyi hal de alıyor.
2: Almanya'da Süleymancıların merkezi Avrupa yapılanması. Bu orada da bir hoca 2021-2024 arasında yaşları 12-17 olan 8 erkek çocuğa toplam 27 kere ağır cinsel istismar eyleminde bulunduğu suçlamasıyla yargılanıyor. Almanya'da yargılanıyor. Orada da hapis cezası alıyor. İzmir Dikili 2017'de 7 öğrenci istismara uğruyor. Benzer böyle bir sürü de vakalar var Selin. Yani tek tek şimdi vaktimiz olmadığı için sayamıyorum ben. Böyle istismar vakaları. Şüpheli ölümler var yurtlarda. Mesela işte Vatan Talebe Yurdu Ankara'da. Sadık Ceylan bahçede ölü bulunuyor. Adli tıp beyin kanaması, akciğer yırtılması, el bileği ve kalça kırıkları tespit ediliyor. Yüksekten düşme veya cisme çarpma ihtimalleri. Dosya cinayet büroya gidiyor. Bu da yine bu yurtlardan, Süleymancıların. Yani şimdi birçoğu da kayda girmiyor haliyle ama 1980 ile 2000 yılları arasında şüpheli dayak, kaçma, cinsel istismar vesaire bu yurtlarda yaşanıyor. Tabii bu sadece biliyoruz ki bu Süleymancıların yurtlarında yaşanıyor. Başka cemaat yurtlarında da yaşanıyor. Yaşandı. Biz bunun haberlerini yaptık. Haliyle şimdi şu soru akla geliyor. Yani evet, Alihan Kuruş suç örgütüne bir operasyon yapıldı. Mallarına işte kayyumlar atandı. Ticaret, işte ülkenin dışına kaçırdıkları para da az buz bir para değil. 100 milyar TL. Bu MASAK raporuna göre söylüyoruz bunu. Yani açıklanan rakam bu. Bunun dışında zaten her yerden gördük, altınlar fışkırıyor. Bir de ticaret yapan, sürekli para getiren işletmeler bunlar. Az buz da değil yani, 33 tane. Şimdi bu yurtların akıbeti ne olacak? Yani mesela bu yurtlar ne olacak? Bu öğrenci yurtları, devlet ne yapacak bu yurtları? Yani cemaate yeni bir lider gelecek, o mu şey yapacak? Ne yapacak bu yurtları? Eğer bir suç örgütü varsa, suçtan kazanılmış bir şeyse, devletin yapması gereken, ki biraz önce bu cinsel istismar, cinayet, şüpheli ölümleri falan da, bunların hepsi bu yurtlarda yaşandı. O yüzden en doğru hamle devletin el koyması olarak görülüyor. Çünkü devlet bir yere girerse, tabii ki devletin olduğu yerlerde de problem yoktur değil. Ama hesap sorulur, düzenleme ona göre yapılır. Hiç olmazsa eğitimi kontrol altına alabilir. Yani oradaki eğitimi, ne öğretildiğini, ne öğretilmediğini kontrol altına alabilir. O yüzden bu yurtların akıbeti şu an konuşuluyor. Bazı siyasi partiler ya da siyasi liderler bu konuyla ilgili bir kamulaştırma yapılması yönünde çağrılar yapıyorlar. Biz de bekleyip göreceğiz, takip etmeye devam edeceğiz. Önce Süleymancılar, sonra Furkan Vakfı ya da işte Kuytulcular diye başladık. Barış Terkoğlu tekrar etmekte yarar var. Önemli açıklamalarda bir anlamda bulundu.
1: Şimdi Akay'a gelmesi bu operasyonların tesadüf değil diye de söyledi. Hani biz evet. de öyle düşünüyoruz. Peki bundan sonrası nasıl ilerler?
2: Ya işte hani başka cemaat, çünkü şunu söyledik ya, şimdi bahsi olan cemaatler, yani bahsi olan cemaat işte Süleymancıların Almanya ile ilişkisi ortada. Bu saklanmıyordu, işte Köln'deki binayı Köln Belediye Başkanı açtı, kamu arazisi verdiler. Hani Almanya kime bunu yapmış? Ama en kritik ifade bence programın başlığı şeydi. Yani bir hükümet içerisinde özellikle bu işte terörsüz Türkiye süreci, işte İsrail'in daha iki gün önce Suriye Türkiye sınırına 70 kilometre mesafede oradaki bir tesisi vurması ve arka arkaya Türkiye'nin aleyhine bir açıklamalar yapması, tansiyonu yükselten birçok hamlelerin olduğu bir dönemde bu terörsüz Türkiye sürecinde işte çerçeve yasa çıktı vesaire, hükümet bir milli güvenlik alarmı, hani Barış Terkoğlu'nun fiilediğim bir milli güvenlik alarmı vermiş durumda ve bu anlamda problem yaratabilecek dış istihbaratla ya da dış devletlerle istihbarat faaliyeti yürüttüğünü düşündüğü, bununla ilgili devletin elinde olan veriler bizde yok ama bu yönde açıklamalar var, ona dayanarak yürüttüğü açıklamalı cemaatler için, haliyle bu cemaatler de muhafazakar bir iktidar olduğu için bir anlamda yumuşak karınları da, bunu da kabul etmek lazım. Evet, Süleymancılar ve Furkan Vakfı iktidarı doğrudan hedef alıyordu ama bu yarın başka bir cemaatin, çünkü cemaatler artık hani bir bütün de değil mesela, yani menzil işte kardeş birbirine girmiş durumda. Yani o ona dava açtı. Netanyahu'dan beter dedi ya kardeşi için. Hani değil mi? Yani bundan ağır. Netanyahu'dan beter dedi benim kardeşim. Kardeşlerim hatta Saki Erol. Şimdi orada bir bölünmeyi görüyorsun. Keza işte İsmail Ağa'ya bakıyorsun. Orada ciddi bir bölünme var. Yani Mahmut Usta Osmanoğlu ölmeden önce, hayatını kaybetmeden önce başlamıştı ama öldükten sonra 3'e 5'e bölündüler. Bunların bazılarını cemaatin merkezi kabul etmiyor. Mesela bir tane örnek vereyim. İşte İsmaila cemaatinden bölünen bir grup var. İsimlerine Fatih medreseleri diyor bunlar. Ama yıllardır İsmaila diyor ki bizim onlarla hiçbir ilişkimiz yok. Onlar bizden değiller diye. Şimdi haliyle çok parçalı bir hale geldiğinde biz Fethullahçıların ya da işte FETÖ'nün bu renklendirmesini çok konuşmuştuk. Renklendirme yöntemiyle cemaatlerin içine sirayet edebilir. İktidar da diyor ki beni en rahat kim vurur? Yani yumuşak karnı düşünerek bir sol sosyalist parti değil. Onun ne yapacağı bellidir. Ama ben cemaat içerisinden kolayca vurulabilirim. Yani bu anlamda vurulabilirim ifadesini mizansen olarak kullanıyorum. O yüzden oraya daha çok yönelmiş durumda. Ve suçlamalara bakıldı. Hani suç örgütü işte, yani bunu, hani şunu çok iyi biliyoruz. Yani herkes, benzer bütün cemaatlerde böyle para trafikleri var. Ve bunu açık bir şekilde kendileri söylüyorlar. Yani şimdi menzil cemaati kendileri söylüyor. Ne zaman işte 17 milyar hatta 47 milyarlara kadar çıktı. Nereden çıktı bu para ya? Nasıl edinildi böyle bir para? Nasıl edinildi böyle bir servet? Var. Ki onlar servetleriyle de övünüyorlar yani. 20 milyonluk arabaya biniyor. Yani böyle korumalar vesaire. Haliyle diğer cemaatlere de hani bu suçlama senin içinde gelebilir.
1: Çok
2: deniliyor.
1: Az bir vaktimiz kaldı, kapatacağız ama bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu operasyona dair açıklamalar hükümet kanadından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geliyor genel olarak. Cumhurbaşkanının bir sessizliği var. Yakın zamanda bir açıklama gelir mi?
2: Ben Cumhurbaşkanı'ndan bu konuya dair bir açıklama olacağını düşünmüyorum. Çok radikal bir şey olursa, çünkü şu an hani... Yani bir açıklama olursa da o da çok resmi bir açıklama olur. Yani yargı gerekli işlemleri yapıyor şeklinde olur. Onun dışında böyle bir hani o FETÖ döneminde gördüğümüz inlerine gireceğiz şeklinde bir açıklama beklemiyorum. Bugün için söylüyorum bunu. Ya yani bugünkü tablo için Süleymancılar ve Alparslan Kuytul zaten onlar üçüncü operasyonlarını, bu anlamda üçüncü operasyon yapıldı. O yüzden hani bugün için doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu topa gireceğini düşünmüyorum.
1: Peki tabii. Efendim. O halde bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Efendim biz böyle operasyonları takip etmeye ve sizlerle birlikte gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki gündem özelde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla gündem özel sona erdi. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonda başlayıp ormana sıçrayan kontrol altına alındı. Çin, vizesiz transit geçiş uygulamasının kapsamını genişletti.

0: Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyeti Şam'da kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Suriye arasında enerji işbirliğinin geliştirilmesi ve ortaklıkların güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı. İki ülke arasında aynı gün madencilik alanında stratejik işbirliğini hedefleyen fosfat alanında mutabakat zaptı da imzalandı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonda başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İş insanı İzzet Özilhan'ın motosiklet kazası geçirdiği ve yaralandığı öğrenildi. Ameliyat edilen Özilhan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesinde 3 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olayı gerçekleştiren ve kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Siirt'te feci bir kaza meydana geldi. Olay yapım çalışmaları sırasında elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki Muhammed Sevgin hayatını kaybetti. İstanbul Zeytinburnu açıklarında Marshall Adaları bayraklı gemide zehirlenme şüphesiyle 4 mürettebat rahatsızlandı. Çin ve Myanmar uyruklu personel ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dış gündemle devam edelim. Çin vizesiz transit geçiş uygulamasının kapsamını genişletti. Devlet Haber Ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Vietnam ve Kırgızistan programa dahil edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte Çin'in 10 günlük vizesiz transit geçiş politikasından yararlanabilecek ülkelerin toplam sayısı 57'ye ulaştı. İspanya hükümetinin ülkenin Kuzey Afrika'daki toprağı sep diye düzensiz biçimde geçen 500 çocuğun ana karaya gelmesini onaylayan bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Öte yandan kaynaklar Çocuk ve Gençlik Bakanı Ruben Perez'in pazar gününden bu yana sep diye bulunduğunu aktardı. Kenya'da Amboseli Milli Parkı ve çevresinde ölen fillerin sayısı 17'ye yükseldi. Kenya'nın güneyindeki Amboseli Milli Parkı'nın dış kesimlerinde bulunan Kitenden Koruma Alanı'nın genç bir erkek filin yere yığılarak hayatını kaybetmesinin ardından bölgede son birkaç haftada ölen fil sayısı 17'ye çıktı.
1: Ekonomi.
0: Donald Trump, ABD'nin önemli miktarlarda Bitcoin ve diğer kripto varlıkları satın almayı değerlendirdiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Bitcoin yükselişini sürdürerek 2 Haziran'dan bu yana ilk kez 70 bin doların üzerine çıktı. Kaldıraçlı kısa pozisyonlardaki likidasyonlarsa 24 saatte 2,7 milyar dolara ulaştı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.417 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 17 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.903, çeyrek altın 11.266, tam altın 4.882, ata altın ise 45.706 liradan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam Avrupa arenasında boy gösterecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off'u ilk maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Her iki mücadele de saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe'de bir ayrılık rüzgarı daha yaşanıyor. Fred ve Sidiki Şerif'in ardından bir isim daha Sarı Lacivertlerden ayrıldı. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan Anthony Musaba bir yıllığına İngiltere ekiplerinden Norwich City'ye kiralandı.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Ankara, İstanbul ve Antalya parçalı ve az bulutlu, Ankara ve İstanbul 31, Antalya 37 derece, İzmir az bulutlu ve açık 36, Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 derece, Van parçalı, yer yer çok bulutlu 27 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Kemal Okyan'ın bir sözü var. Dedi ki Türkiye solunun Kâbesi Avrupa Birliği'dir. Hatta o kitapta da bir gerçeği anlatıyor. Diyordu ki biz

0: Almanya'yı protesto etmiştik. Alman konsolosluğundakiler şaşırmıştı. Ya Türkiye solu ABD'yi protesto eder. Niye bizi protesto ettiniz diye bir dönüş olmuş. Orada aşırı sol diye bir tabir de var ve ona da karşı çıkış var. Siz biraz hani bu bağlamda Türkiye'deki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da Türkiye solunun buraya bakmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Soldan kasıt muhtemelen bizizdir. Yani öyle anlıyorum. Çünkü bu işlere itiraz eden bir sol ne yazık ki bırakmadılar. Sizin söylediğiniz doğru. Almanya emperyalizmin Türkiye masasıdır biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Beri Türkiye'yi Almanya üzerinden kontrol ederler. Biraz şimdi İngiltere devreye girmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu masanın asıl kontrollerinden bir tanesi solu kontrol etmek. Fonlarıyla, bu demokrasi hayalleriyle, masallarıyla, kurdukları ilişkiler ağıyla solu büyük ölçüde yönlendiriyorlar.
0: Çok değer, çok sağ olun. Sayın Orhan Gökdemir, gazeteci yazar, konuğumuzdu.
1: Masanın asıl kontrollerinden bir tanesi solu kontrol etmek.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum. Her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Genelgede yeni eğitim yılında uygulanacak eğitim politikaları, okul güvenliği, dijital eğitim ve öğrenci kayıtlarına ilişkin düzenlemelere yer verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge, resmi ve özel tüm okul ve kurumları kapsıyor. Bakanlık, eğitim faaliyetlerinin Türkiye genelinde okuma birliği içinde yürütülmesini ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını hedefliyor. Genelgede, eğitim faaliyetlerinin Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi. Yeni eğitim öğretim yılının teması ise, marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okullarda öğrencilerin gelişimini destekleyen oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verileceği ifade edildi. Bakanlık, yeni eğitim bilişim ağı yani EBA platformunun da hizmete sunulacağını açıkladı. Dijital eğitim uygulamalarının daha etkin kullanılması ve öğrencilerin dijital güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi istendi. Yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerinde yaygınlaştırılacağı bildirildi. Sınıflarda cep telefonu kullanımına yönelik mevcut uygulamanın yeni eğitim yılında da devam edeceği belirtildi. Öğrencilerden kayıt parası veya zorunlu herhangi bir ücret alınmayacağı bir kez daha vurgulandı. Bakanlık dışındaki kurumların düzenlediği deneme ve tarama sınavlarına ise okullarda izin verilmeyeceği kaydedildi. Genelgede öğretmenlere yönelik düzenlemeler de yer aldı. Öğretmenlerin önlük giymesi istenirken veli görüşmelerinin okul randevu sistemi üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Yeni eğitim öğretim yılında ayrıca okul güvenliği, aile okul işbirliği, sağlıklı beslenme, mesleki eğitim ve özel eğitim hizmetlerine ilişkin çalışmaların da güçlendirildi. Bakanlık, tüm okullarda güvenli, verimli ve öğrenci odaklı bir eğitim ortamının oluşturulmasını hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Yeni dönemde marifin kalbinde oyun temasıyla oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verilecek. Yeni EBA platformu devreye alınırken yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerin yaygınlaştırılması planlanıyor. Genelgede ayrıca okul güvenliği, cep telefonu kullanımı, öğrenci kayıtlarında ücret alınmaması ve öğretmen-veli iletişimine ilişkin yeni dönemde uygulanacak kurallar hatırlatıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu. Basın turu.
1: Radyo Sputnik'ten basın turundan merhaba sevgili dinleyiciler. Bu 20 Ağustos Perşembe ve basın turunda hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Türkiye'de ve dünyada olup bitenleri gazetelerden sizlere aktaracağız. Ben Ebru Dönmez.
2: Ben Serkan Baştımar.
1: O halde ilk gazetemizle başlayalım dünyada olup bitenleri aktarmaya. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşeti kuytulları yakan ifade şeklinde. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi çete kurdukları iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda beni kaçırıp senet imzalattılar diyen Koray Sarısaçlı'nın iddiaları da etkili oldu diyor. Kuytul'a ağır suçlama yöneltildiğinden bahsediyor. Adana merkezi 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlanıyor. Adalet Bakanı Gürlek de kuytulcular için suç oluşturan faaliyetleriyle suçtan elde edilen gelirlerinin mercek altına alındığı açıklamasında bulunmuştu.
2: Sözcü gazetesindeyiz. Sanayici yeter artık diyor çünkü 3 yıldır uygulanan dövizi baskılayarak enflasyon düştikası şu anda sanayicileri büyük bir zorluklarla karşı karşıya getirmiş durumda. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açıklamasını hemen sizlerle paylaşalım. Yalnız enflasyona odaklanan programın Türk sanayisini feda ettiği belirtilen Bahçıvan, bıçak kemiğe dayandı, sanayici olarak bizim daha fazla dayanacak gücümüz kalmadı mesajını verdi. Diğer taraftan da İTO Başkanı Şekip Avda geçse bu durumu şöyle değerlendirmiş. Kurla enflasyon arasındaki makasın ilk 7 ayda %10'u aştığını söyleyen Avda geç, dövizi baskılayarak enflasyonu düşürmek devam edemez, 3 yıldır ağır bedel ödüyoruz dedi. Ve sanayi dünyasının önde gelen isimlerinden bir tanesi de TİM Başkanı Mustafa Gültepe'ydi. Gültepe, enflasyon Türkiye'nin problemi ama sanayici ve ihracatçının fedakarlığıyla bu noktaya girildi. Türkiye'nin büyümesine ihracatçılar olarak katkı veremiyoruz çıkışı yaptı. Bu önemli isimlerin ortak problemi de dediğimiz gibi enflasyonu düşme politikalarında gelinen nokta.
1: Nefes gazetesiyle devam edelim. Nefes gazetesi de Güven Park'ta 37 gündür süren hak mücadelesine yer vermiş gazilerin ve şehit aileleri yakınlarının verdiği mücadeleden bahsediyor. Doris'in Güven Park'tan çıkardığı gazilerin bakanlığa yürüyüşü de engellendi diyor. Yüzlerine fener tutulup uyandırılan gaziler araçlarla Bilkent Gazi Uyum Evi'ne götürüldü. Protez bacakları da çöp torbalarına dolduruldu. Gün ağarınca iç işlerine yürümek isteyen gaziler ablukaya alındı. ABD'de bir gazi hastanelik oldu, biri de intihara kalkıştı diyor. Nefes gazetesinden Merve Şişman'ın haberinde. Ve bir başka haberde de 100 kişiden sadece 34'ünün işi var demiş. TÜİK işsizlik rakamlarını açıklamıştı. 0.3 puan azalarak %7,9'a indiği bilgisini vermişti. Ancak DİSKAR'a göre ise 9.3 milyonu aşkın kişi ümidini kaybedip iş aramayı bıraktı diyor. Geniş tanımlı işsiz sayısı 12.1 milyonu aştı diyor DİSKAR'a göre. Yani çalışabilir durumdaki her 100 kişiden sadece 34'ünün istihdamda olduğunu aktarıyor.
2: Evet, Yeni Şafak gazetesindeyiz. Gündemin en önemli haberiyle de devam ettiğimizde biliyorsunuz ki çerçevesi artık meclisten geçti ve PKK'nın silahları için de 3 formül masaya yatırıldı. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre PKK silahların MİT nezaretinde Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edecek. NATO standartlarındaki kullanılmamış silahlar da TSK envanterine alınacak. Askeri açıdan kullanılması uygun olmayan silahlar geri dönüşüme girecek. Başka ülkelerin envanterine uygunsa silahlar satılıp hazineye gelir kaydedilecek. Terörsü Türkiye sürecinde kendini fesheden PKK'nın silahlarının farklı terör örgütlerinin eline geçmemesi için de önlemler alınıyor. Ve bir diğer haberimize baktığımızda ekonomi ilgilendiren bir haber. Tekstil ihracat artışı başladı. Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, bu yıl tekstilde çıkış başladı. Yukarı doğru ihracatta artış var. Konfeksiyon ilk 7 ayda geçen seneki rakama paralel ama yılın ikinci yarısında artıya geçeceğine inanıyoruz dedi. İstanbul Hazır Giyime Moda Fuarı'nda konuşan Bolat, İstanbul'un fuarların başkenti haline geldiğini söyledi.
1: Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Evlenecek gençleri... Bana öyle baktın Serkan, gülmeden edemedim. Tabii ki seni bu konu çok ilgilendirmiyor ama ilgilendirenler var. Onlar için aktarıyorum. Sen üzerine alınma. Evlilik kredisinde şartlar sil baştan diyor. Yeni bir takım şartlar getirilmiş ama olumlu şartlar. Mesela ne gibi? Çocuk olursa borç tamamen siliniyor diyor başlıkta. Yeni düzenlemenin en çarpıcı yanlarından biri olarak aktarılmış.
2: Peki. Sayıya bağlı mı, özür dilerim lafını kestim. Hani kaç şimdi, çocuk olursa şu kadar borcum falan siliniyor.
1: Onu ben de bilmiyorum. Şimdi tamam. Okuyarak, aktararak hep beraber göreceğiz. Diyor ki çocuk sahibi olmaları durumunda çiftlerin devreye giren ek destekler var diyor. Geri ödeme süresi içerisinde doğan çocuk için, her çocuk için kredi taksit ödemeleri 12 ay boyunca ertelenebiliyor diyor. Yani dediğin gibi çocuk sayısıyla ilgili her bir çocuk için 12 kredi taksit ödemeleri 12 ay boyunca erteleniyor. Yani bir yıl boyunca ertelenmiş oluyor. Çiftlerin ikinci çocuk sahibi olmaları halinde ise çok daha büyük bir kolaylık sağlanacak diyor. Kalan kredi taksitlerinin tamamı hibe ediliyor ve ailenin borcu tamamen kapatılıyor. Destek hayat boyu bir kez sağlanacak diyor. Evlilik kredisinin yeni şartlarından bir tanesi bu. Evet. İkinci çocuktan sonra tamamen kolaylık getiriliyor. Üçüncü çocuktan sonra da hibe olarak aktarılıyor. Tabii ki evlilik olunca çocuk sahibi olmak da tabii ki en doğal yol. Çünkü bir aile kuruluyor. Onlara da destek olmak gerekiyor. Ve Aile ve Gençlik Fonu da bu kapsamda çocuk sahibi olmak isteyen ailelere de oldukça yardımda bulunuyor. Yeni evlenecek gençlere sağlanan faizsiz evlilik kredisi de başvuru için aranan gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına yükseltilmiş. Geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olan gençlere de taksit erteleme ve borcun silinmesi gibi imkanlar verilerek bu kapsam genişletilmiş duruyor.
2: Tabii ana sebeplerden bir tanesi nüfus politikasını artırmaya yönelik aslında. Çocuk doğurganlığı da
1: ki, çünkü
2: çok fazla
1: genç,
2: azaldı.
1: Aynen öyle. Genç nüfusumuz da azalıyor. Dolayısıyla bunu desteklemek için de bir takım böyle
2: formüller masaya yatırılıyor.
1: Maddi manevi yardımlar, formüller gündeme geliyor.
2: Milli Gazete'de yıl iş gücü oranı %29,9. Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7 olurken işsiz sayısı 2.799.000 kişi olarak hesaplandı. Bu TÜİK'in verileri, tekrar edelim. Geniş tanımlı işsizlik olarak tanımlanan atıl iş gücü oranı ise ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık azalışla %29,9 oldu. Rakamlar bu şekilde. İşsizlikte gelinen rakamları sizlerle paylaştık ve yanıltıcı reklamlara büyük cezalar var. Yanıltıcı reklamlara 218,5 milyon liralık ceza kesildi. Reklam kurulu yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı yıl başından bu yana 26 bin başvuruyu değerlendirirken 218.478.014 lira ceza uygulanmasını kararlaştırdı.
1: Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Milliyet Gazetesi'nin de manşetinde diyor ki tercihte Bitlis sürprizi, YKS sonuçları açıklanmıştı. Onun ardından da YKS raporları ile ilgili detaylar yansımaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Bitlis ile ilgili. Neymiş Bitlis ile ilgili olan? Lise ve üniversite tercihlerinde bu yıl Bitlis büyük ilgi görmüş. İlk öğrencilerini alan Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi de 515 puan ve 9552 başarı sırasıyla Türkiye'nin gözde tıp fakültelerini geride bıraktı diyor. Aylık 50.000 TL burs ve tıp fakültesinin altyapısı ve akademik kadrosu tamamlanana kadar Çapa Tıp'ta eğitim imkanı bu başarıda büyük rol oynadı diyor. Yani anladığım kadarıyla akademik kadro tamamlanana kadar öğrenciler İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde eğitim öğretime devam edecek. Ama burada bir soru işareti doğdu benim kafamda. Hani bu alt yeni bir kadro tamamlanmış olsaydı daha iyi olmaz mıydı?
2: O da işte merak edilen sorulardan bir tanesi.
1: Evet.
2: Şimdi diğer bir haberimize baktığımızda geçelim. Sabah gazetesinde İzmit Körfezi'ne gideceğiz. Orada bir gurur yaşanıyor şu anda. Türkiye'nin onur projelerinden TCG Anadolu başta olmak üzere Türk donanması Körfez'de halkı selamladı. Teknofest Mavi Vatan kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin unsurları İzmit Körfezi'nde büyük gurur yaşattı. Çocuklar, gençler, aileler ve yaşlılar ellerindeki Türk bayraklarıyla donanmayı ve gökyüzündeki gösterileri tek yürek olarak izledi. Şu anda da bildiğim kadarıyla 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Ve diğer taraftan da bir diğer haberimize baktığımızda güzel bir haber. Hayatının bağrında genç bir kardeşimizi kaybettik. Motosiklet tutkusu aslında biraz da son oldu. Hız tutkunlarının uğrak yeri İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu motosiklet sevdalısı 21 yaşındaki Ceyda Yakova için ölüm yolu oldu. Hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle kamyona arkadan çarpan güzeller güzeli üniversiteli genç kız maalesef hayatını kaybetti.
1: Gerçekten çok üzücü böyle gençlerin yaşamını yitirmesi, hele ki böyle bir kazada. Çok dikkat etmek gerekiyor tabii ki, motosiklet kazaları çok gündemde. Sen mesela bir motosiklet sürücüsü olarak böyle nelerden şikayet ediyorsun trafikte Serkan, merak ediyorum.
2: Şimdi motosikleti olunca yolu çok daha iyi okumak gerekiyor. Sonuçta motosiklet sizin aslında en büyük kaskonuz. Hadi, üzerindeki kasko zaten sizsiniz. Çünkü motosiklet, araba çok farklı. Yere düştüğünüzde ölüm riskiniz daha fazla oluyor. O yüzden çok daha dikkat etmek gerekiyor. Yolu daha iyi okumak gerekiyor. Bir de diğer sürücülerin bir anda ne yaptığını da tabii bazen anlayamıyorsunuz. Bir anda işte sağa sola kırıyorlar. O yüzden motosiklet konusuna biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Toprak Razgatlıoğlu bile biliyorsun profesyonel yarışçı. Ben yarış pisti dışında kullanırken ben bile çok dikkat ediyorum diyor. Hız yapmıyorum ki onun kullandığı da yarış motoru.
1: Evet. Normal şartlar. Ama araç sürücülerinin de daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle motosiklet sürücülerine karşı diye düşünüyorum. Çünkü bazen onları hiçe saydıkları görülebiliyor trafikte. Öyle olaylar görüyoruz ki, kazalar görüyoruz ki, yani motosiklet sürücüsü de trafikte seyir halinde olan bir sürücü, bir araç. Dolayısıyla onları görmezden gelmek bu kazaların başlıca sebeplerinden bir tanesi zannedersem.
2: İşte o aynaları da iyi kontrol etmek gerekiyor. Ya sürüş halindeyken dediğimiz gibi yani.
1: Bu sıkıştırma pozisyonları falan yaşanıyor. Bazen motosiklet sürücüleri çok şikayetçi.
2: Kuryeler hatırlarsan bir ara eyleme çıktılar bu motosiklet konusunda. Çünkü çok fazla ölüm yaşandı. Bazı arabalarda dediğin gibi çok bilinmiyorlar. Sürücülerin de dikkat etmesi gereken unsurlar var. Bakalım yani, bu denetimler de çok fazla oluyor ama maalesef görüyorsun. Sosyal medyanın da çok büyük etkisi var. O motosiklet videoları gençler arasında çok fazla yoğunlaştı artık. Biraz da onlara da özeniyorlar. Hız tutkunu ve bu faciaların sonu da maalesef bu sosyal medyanın da etkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, ister motosiklet sürücüsü olsun ister araç sürücüsü olsun, trafikte başkalarına saygılı bir şekilde kurallara riayet ederek ilerlemek gerekiyor. Çünkü hayati bir konu, dolayısıyla kesinlikle üzücü olaylar yaşanmaması adına, herkesin güvenliği ve hayatı adına bu tip kurallara mutlaka uymamız gerekiyor diye düşünüyoruz.
2: Ben de altını çiziyorum.
1: Evet. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haberle devam edelim o zaman bu kısa küçük sohbetin ardından. Diyor ki Cumhuriyet Gazetesi, yeni parti kongrelere başlıyor. Takvim açıklandı. Yeni parti 26 Ağustos'tan itibaren kongre süreçlerini başlatacağını duyurdu. Parti 12 Eylül'de ilçe, 18 Ekim'de de il başkanları için seçim sürecini başlatacak. Kongresinde tüm parti üyelerine açık il ve ilçe başkanı seçimleri yapılacak diyor.
2: Evet, akşam gazetesindeyiz. SUP çılgınlığı az daha can alıyordu. Popülerleşen ayakta kürek sörfü, yani SUP, tehlikeleri de beraberinde getirdi. Yalova'da bir babayla 11 yaşındaki kızı 5 saat denizde sürüklendikten sonra kurtarıldı. Uzmanlar önlem almadan yapmak tehlikeli uyarısını yapıyor. Ayşenur Dülger'in akşam gazetesindeki haberine yer verdik.
1: Evet, sen de az önce sosyal medyadan bahsettin ya, böyle bir takım akımlar oluşuyor. Bu da sosyal medyayla yayılan bir spor türü diyelim. Ama tabii ki bunun için de önlem almak gerekiyor. Çünkü burada da denizde şakası yok. Can yeleğiyle kullanmak, eğer iyi yüzme bilmiyorsanız da çok açıklara gitmemek önemli. Çünkü rüzgarla birlikte de çok yerde de denize girme yasaklanmıştı. Evet,
2: özellikle olumsuz hava şartlarında gibi işte SUP sporlarının yapılması büyük bir tehlike arz ediyor. O yüzden burada yetkililerden gelen açıklama doğrultusunda aslında biraz da bunlara dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet. Bir gün gazetesi de demiş ki önlük sorunun üzerini örtmez. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek sunulmazken lise son sınıf öğrencilerinin ancak %15,6'sı üniversiteye yerleşmişken Milli Eğitim Bakanlığı öğretmene önlük zorunluluğu getirdi diyor. Beslenme çantası boş, eğitimin her kademesi problemli demiş. Yani diyor ki önlük sorunun üzerine örtmez. Yeni eğitim yılının binlerce sorunun gölgesinde başlamasına bir aydan az süre kalmışken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir genelge yayımladı. Binlerce sorun dururken genelgeyle öğretmenlere önlük giyme zorunluluğu getirildi demiş. İçin cep telefonu kullanmaları engellendi diyor. Bir başka düzenlemede mezuniyet töreninde öğrencinin ne yapacağı genelgeyle belirlendi. Toplumsal değerler ve öğrenci kimliğiyle uyumlu olacak demiş. Okulda öğrenci güvenliğine ilişkin alınan önlemlerin okullar açılmadan nasıl tamamlanacağı da belirsiz diye Bir Gün Gazetesi bir takım eleştirilerde bulunmuş.
2: Evet, Dünya Gazetesi'ndeyiz. Ekonomi ve politika ağırlıklı bir gazete. Dış haberlerden de korkulan senaryo fiyatlanmaya başladı başlığıyla devam edeceğiz. Orta Doğu etkisiyle petrolün 90 doların üzerine çıkması küreselde enflasyon hesaplamalarını değiştirdi. Yatırımcıların uzun vadeli borçlanma araçlarından çıkışı hızlanırken ABD'de 30 yıllık tahvil faizi 2000, Almanya'da 10 yıllık faiz 2011'den, Japonya'da ise 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Enflasyon şu anda küresel anlamda da dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi.
1: Takvim gazetesiyle devam edelim. Takvim gazetesinde de Teknofest Mavi Vatan heyecanı diyor. Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Fuar 4 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Deniz kuvvetlerinin gururu TCG Anadolu'yla TCG Heybeliada Yalova'dan selamlama geçişi yaparak alana geldi diyor. Bu özellikle savunma sanayinde önde çıkan gemileri dolayısıyla sergilenmiş olacak. Meraklılar da akın akın Gölcük'e gidiyorlar. Gölcük Tersanesi'nde 4 gün boyunca sürecek. Bunu da duyurmuş olalım başladığını dinleyicilerimize.
2: O halde ben kendi adıma Fotomaç gazetesiyle noktalayacağım. Sende bir gazete mi kaldı?
1: Bende de bir gazete kaldı.
2: Tamam, sporla o zaman devam ediyoruz. Bugün tabii iki temsilcimizin çok önemli maçları var. Bir taraftan Trabzonspor, Ferencvaros Macaristan ekibi. Bu akşam saat 20'de karşı karşıya gelecekler. Rövanş karşılaşması olacak. Kesinlikle öyle. Diğer taraftan
1: Muhammed
2: Beşiktaş'ın
1: Salah
2: da bu akşam.
1: Muhammed Salah olacak kadroda.
2: Muhammed Salah ilk defa şu an taraftarının önünde maça çıkacak büyük ihtimalle.
1: Evet.
2: Zaten kadroda da olacağı netleşti. Bir diğer taraftan da Beşiktaş bugün zafer günü olacak umarım. Beşiktaş'ta Kauno Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek Litvanya temsilcisi. Bu maçta saat 20'de oynayacak. Bugün futbola
1: iki maçta aynı saatte başlıyor.
2: Evet, iki maçta aynı saatte başlıyor. Avrupa sahnesine çıkıyor iki temsilcimiz de. Kritik maçlar ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak. Trabzonspor maçı. Bundan bahsediyorum. Karşılaşmayla ilgili gün boyu özel yayınlarda diğer kanallarda verilecek ve temsilcimiz Beşiktaş'ta Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Litvanya takımı Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Rövanş karşılaşmaları olacağını söylemiştim. Bu maçın rövanşı da 27 Ağustos'ta. Tabii bu rövanşa da avantajlı gitmeyi istiyoruz. Diğer taraftan da Trabzonspor'un da rövanş karşılaşması olacak. Bugünkü gelişmeler futbolda bu yönde.
1: Daha ne olsun, çok önemli iki maç var ve sen ayrıca heyecanlısın bir Trabzon taraftarı olarak. Muhammed Salah'ta ben de izlemeyi düşünüyorum.
2: Kaçırma.
1: Maçı Muhammed Salah'ın performansını gerçekten çok merak ediyorum.
2: Ki burada her iki maçta da büyük ihtimalle boş koltuk kalmayacaktır. Hem burada işte bu maç burada mıydı Beşiktaş maçı? Hemen yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Evet, Tüpraş Stadyumunda.
1: O zaman hemen yanı başımızda olacak. Saat 20'de bizde belki bulunduğumuz yerden izleme şansımız olabilir. Ama sen yani, Trabzonspor maçını...
2: Ben büyük ihtimalle
1: tabii
2: ki. Trabzonsporlu olarak Trabzonspor maçını izleyeceğim. Tabii her Beşiktaş'ta sonuçta bizim Türk Spor'un temsilcilerinden. Her iki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz.
1: Başarılar diliyoruz. Senin bir tahminin olacak mı yoksa tahmin vermeyeyim, nazar değmesin
2: skor
1: mi diyorsun?
2: Skor vermeyeceğim ama iki takım da kazanacak. İki temsilcimizden.
1: Güzel. Umarız dediğin gibi olur. Yarın da onları kutlarız.
2: Kesinlikle.
1: Umarım. O zaman bugünlük de sonuna geldik yayınımızın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
2: Hoşça kalın.
0: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
1: Ben Selin Yazıcı.
3: Ben Ebru Dönmez.
2: Ben Serkan Baştımar.
1: Aldık gazetelerimizi, bakalım Türk medyası Türkiye'den ve dünyadan olayları sayfalarına nasıl taşımış, nasıl görmüş.
0: Basın Turu.
1: Bugünün ilk gazetesi Dünya Gazetesi. 40 milyar liralık araziler Çinlileri bekliyor. Sözcü Gazetesi ile devam ediyoruz. İddianame beklerken iki kitap yazdı diyor. Kim bu kişi?
2: Cumhuriyet Gazetesi'ndeyiz. Bu sokağa saran şiddetle çocukların erkek şiddetinde ise kadınların katledilmesi yurttaşları isyan ettirdi.
0: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Tarımsal girdi enflasyon Haziran'da aylık bazda geriledi. Yurttaşı üfe 9 ayın en düşük seviyesinde. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran Yarısı Bizden kampanyası sürüyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,07 artışla 14.469 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,46, holding endeksi %0,12 değer kazandı. Sektör endeksi arasında en fazla kazandıran %1,81 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen %3,04 ile bilişim oldu. Dolar haftanın dördüncü işlem gününde 47.95 liradan, euro ise 56.13 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarda ABD hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı sonrasında tahvil piyasasında satış baskısının azalmasıyla pozitif fiyatlamalar öne çıkıyor. Artan devlet borçlarına ilişkin yatırımcı tedirginliği bu hafta ABD'den Almanya ve Japonya'ya kadar tahvil piyasalarında sert bir satış dalgasına yol açtı. Bu durum teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları nedeniyle yoğun şekilde borçlanması ve petrol fiyatlarının hala yüksek seviyelerde seyretmesiyle daha da endişe verici bir hal aldı. Avrupa borsalarında da 90 doların üzerinde seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle risk iştahı düşük kalırken borsalarda düşüş eğilimi devam etti. Cenevre'de Dünya Ekonomik Forumu Uluslararası İş Konseyi'nin küresel ekonomik görünümüne ilişkin panelde konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, küresel ticarette artan kısıtlamalar, yüksek enerji maliyetleri ve jeopolitik risklerin Avrupa'nın geleneksel büyüme modelini değiştirdiğini belirterek kıtanın rekabet gücünü koruyabilmesi için tek pazar ve sermaye piyasalarındaki parçalanmayı gidermesi gibi söyledi. Söz konusu gelişmelerle Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor. Güney Koreli çip üreticisinin yapay zeka harcamalarının sürdürülebilirliği konusunda endişelenen yatırımcıları yatıştırmak amacıyla yaklaşık 29 milyar dolar tutarında hisse geri alımı yapacağını açıklamasının ardından şirketin hisseleri %15,1 arttı. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Petrol fiyatları ABD, İsrail, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının güvenliğine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün %0,2 artarak $91,82 oldu. Batı Teksas Sürühan petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da $84,51 olarak belirlendi. Güne düşüşle başlayan gram altında 6.923 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11.306 liradan, Cumhuriyet altını da 45.026 liradan satılıyor. Altının onsu ise %0,7 azalışla 4.492 dolarda seyrediyor. Gümüş fiyatları da altından pozitif ayrışma göstererek yataya yakın yükseliş gösteriyor. Gram gümüş güne 103 liradan başladı. Gün içinde ise en düşük 102,3 lira, en yüksek 103,6 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3,3 liradan işlem görüyor. Yurt içi verilerle devam edelim. Tarımsal girdi enflasyonu Haziran'da aylık bazda geriledi. Tarımsal girdi fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,92 azalırken yıllık bazda %32,06 arttı. Yıllık artışın en yüksek olduğu kalem %50,99'da gübre ve toprak geliştiricilerde yaşandı. Yurt dışı üfe 9 ayın en düşük seviyesinde. Yurt dışı üretici fiyat endeksi 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %29,67 arttı. Veri 9 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı 8 yılın zirvesinde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre uluslararası yatırım pozisyonu açığı Haziran itibariyle 402,6 milyar dolara yükseldi. Böylelikle 2018'in birinci çeyreğinden bu yana en yüksek açık rakamı kaydedildi. Uluslararası varlıklar ise aynı dönemde 404 milyar dolar düzeyinde kaldı. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran Yarısı Bizden kampanyası sürüyor. En çok talep alan ilçelerden olan Zeytinburnu'nda 515 riskli yapıda 5056 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Seyit Nizam Mahallesi'nde toplam 117 yapının bulunduğu sokaklarda 50 yapının dönüşümü bitirildi. Mahallede riskli yapı süreci tamamlanan 8 yapıda yıkım başlarken 67 yapı ise sırada bekliyor. Kampanya dahilinde evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lirada taşınma desteği veriliyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar sürecek. 7 ayda 71,9 milyar liralık kaçak eşyaya geçit verilmedi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Ocak-Temmuz döneminde yapılan operasyonlarda araçtan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden akaryakıta, sahte belgeden tıbbi eşyaya kadar birçok ürün grubunda 71,9 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi. Son yıllarda gümrüklerde kaçakçılığı önlemek için fiziki kontroller en aza indirilirken teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılıyor. Bu kapsamda yapay zeka, X-ray tarama sistemleri, uydu takibi ve akıllı sensörler gibi yüksek teknoloji çözümleri kontrollerde kullanılıyor. Öğrenciyi kandırana milyonlarca ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu 2026 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 26 bin başvuru inceledi. Tüketicileri aldatıcı ve mevzuata aykırı nitelikteki reklamlarla haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı ayrıca yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde de kırtasiye sektöründe denetimlerini sıklaştırdı. 10-14 Ağustos döneminde 81 ilde 3612 kırtasiye işletmesine gidildiği, 479847 ürünün incelendiği belirtildi. Denetim sürecinde mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletme hakkında idari yaptırım uygulandığı açıklandı. Eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerin 81 ilde titizlikle ve aralıksız devam edeceği bildirildi. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
4: Paranın hareketi.
3: Modern, modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyordu Umberto Eco. Yeni formüller üniversitelerin artık neredeyse birer meslek edindirme kursu haline geldi. O üniversite binaları sadece böyle dört duvarı olan, derslerin anlatıldığı, vizelerin, finallerin verildiği, onların geçilmeye çalışıldığı alanlar mı? Hayır, biz şimdi üniversitelerdeki gençleri istihdam odaklı bir yaklaşımla iş hayatının önüne böyle bırakıyoruz ucuz iş gücü olarak. Eğer o çalışma koşulları net şekilde belirlenmeyecekse, alacakları ücretler doğru dürüst ücretler olmayacaksa bu sistem daha başından itibaren bir sakatlık taşıyor diyorum. Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır de yaptıklarımızda ya da yapmadıklarımızda ekonun bütün bu söylediklerini doğrulamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
5: Bakıyoruz ve görüyoruz ki Avrupa bu sizin saydığınız binlerce kimyasal maddenin bulunduğu tehdidi bize ihraç ediyor. Biz evet, o bir şekilde var. Tehdit ithal ediyoruz. Bunun belli kuralı, yöntemi vesaire var mıdır? Yoksa al benden çıksın yeter ki sana gitsin midir?
6: Sözüm ona bazı kurallarla bunlar düzenleniyormuş gibi. Buna biz kirlilik transferi diyoruz. Burada bir ham madde transferi, ham madde ticareti söz konusu değil. Antalya başta olmak üzere Adana, Mersin, ta ki Marmaris'e kadar ki tüm Doğu Akdeniz kıyılarımızda kıyılmış plastik partikül problemi olarak biz bunu görüyoruz. Geri dönüşüm adı altında, ham madde ticareti adı altında bu kirliliği kendi topraklarından uzaklaştırıp bizim topraklarımızı transfer etmesi. Bu tamamen bu manaya geliyor. Elle tutulur bir tarafı yok. Bunun derhal yasaklanması lazım. Nitekim Çince tam olarak bu yüzden yasaklanmış.
7: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Enerjiniz seyri.
2: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar, önce özetler. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırları içerisinde bir adet sondaj kuyusu açarak doğal gaz arayacak. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, ülkesinin petrol ihracatının tamamen kesildiğini söyledi. İtalya'nın LNG ithalatı Temmuz'da arttı. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tekirdağ Saray ilçesi sınırları içerisinde bir adet sondaj kuyusu açarak doğalgaz arayacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından Tekirdağ ili sınırları içerisinde kalan Saray 4 adı altında bir adet noktada doğalgaz arama ve çıkarma faaliyeti planlanıyor. 1250 metre derinliğe kadar inilecek sondajsında çatlatma metodu uygulanmayacak. 7,2 milyon lira değerindeki proje kapsamında doğalgazın bulunması halinde çıkarma çalışmalarına başlanacak. Sondaj öncesi yapılan çalışmalar ışığında her bir kuyudan günlük maksimum 100 bin ila 150 bin üretim yapılabileceği tahmin ediliyor. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, ülkesinin petrol ihracatının tamamen kesildiğini söyledi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Himmeti, ABD'nin deniz ablukasının ülkesine ve bölge ülkelerine etkilerini değerlendirdi. Himmeti, Katarlılarla veya Iraklılarla konuştuğumuzda ihracatlarının sıfıra düştüğünü söylüyorlar. Sonuçta bizim için de aynı durum söz konusu. Hiç petrol ihraç etmiyoruz. Gerçek bu. Fakat biz bunu öngörmüştük, dedi. Bu durumun öngörüldüğünü, hükümet ve Merkez Bankası'nın önceden tedbirler aldığını dile getiren Himmeti, Katar ve diğer ülkelerle bizim farkımız, onlar finansal rezervlerine ulaşabiliyorlar. Fakat Amerikalılar bloke ettiler, bizim uğraşmamıza izin vermiyor ifadesini kullandı. Fransa'da elektrik fiyatlarında kur artışı meydana geldi. Avrupa'nın nükleer enerjiden elektrik enerjisi üretiminde önde gelen ülkesi durumundaki Fransa'da etkili olan yeni sıcak hava dalgası, ülkenin elektrik enerjisi üretimini kısıtlarken elektrik enerjisi fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. 12 Ağustos 2026 tarihi gün ortasında elektrik enerjisi tüketiminin doruk noktasına ulaşacağı saatlerde nükleer santrallerden elektrik üretiminin kısıtlı olacağı beklentisiyle Fransa'da elektrik fiyatları 11 Ağustos 2026 tarihi sabah saatlerinde %21,8'e varan bir artışla megawatt saat başına 164,39 dolara yükseldi. İtalya'nın LNG Temmuz'da arttı. Orta Doğu'daki arz kesintileri ve dalgalanmalar nedeniyle piyasalardaki gerilim arttı. Yılın başından bu yana Avrupa'da gaz fiyatları yaklaşık 2 katına çıktı. Avrupa gaz vadeli işlem fiyatları ise Temmuz ayı başından beri %30'un üzerinde bir artış gösterdi. Ayrıca şiddetli bir sıcak hava dalgası soğutma amaçlı elektrik talebini de artırdı. Enerji sektörü büyük ölçüde gaza dayalı olduğu için İtalya bu durumdan bilhassa olumsuz etkileniyor. Ülke soğuk aylarda yaşanabilecek gaz sıkıntısı riskini hafifletmek adına şimdiden daha fazla yatırım yapma yolunu seçti. Bloomberg'un haberine göre İtalyan ticari firmalar devlet destekli girişimlerinde katkısıyla aktif bir şekilde LNG'yi tedarik ediyor. Pek çok Avrupa Birliği ülkesi hızla yükselen fiyatlar nedeniyle alımlarını azaltırken Roma kışa hazırlık amacıyla önemli miktarda rezerv oluşturmayı hedefliyor. Brent petroldeki işlemlerinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 91,82 dolardan işlem görüyor. Dün 92,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 91,62 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibarıyla kapanışa göre %0,2 artarak 91,82 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Uran petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 84,51 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
7: Enerjinin seyri.
5: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba, haftanın başlangıcı. Sizlerle birlikteyiz efendim. Ben Serhat Ayan. Hocam şöyle, aramızda müthiş bir yakınlık var. Beni en yakından tanıyan insan, benim içimi dışımı herkesten daha iyi bilen bir insan. Çünkü ben hocama ameliyat olmuştum gerçekten de. Açık kalp ameliyatını onunla beraber yaşamıştık. Yazılımcılarla bir araya gelebilen ekip sayısı da çok fazla değil. Yani onlar kendi nevi şahıslarına münhasır bir dünyada yaşıyorlar.
8: Evet evet, kesinlikle. Yani onlar aslında tüm problemleri çözebilecek bir know-how'ları var ama problemlere ulaşmak konusunda biraz şeyler.
9: Ya dedi, yönetici dedi, işte yukarıdan nargile içiyorlarmış bazı odalarda dedi. İşte çok duman oluyor dedi. Durduk yere ölçüyor dedi. Kapat gitsin demiş.
5: Yani bakın, depremin üstesinden gelebiliriz ama insanların bu umarsızlığın üstesinden gelemeyiz. Gerçekten aynen çok öyle. Zor. Bu çok daha zor ya. Evrenin aynen sırlarını öyle çözebiliriz ama insanın bu sırlarını çok zor çözeceğiz biz.
7: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Nebru Dönmez. Önce özetler. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO üyelerin genelkurmay başkanlarının yer aldığı toplantıya katıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında ikinci itfaiye istasyonu hizmete alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde kamyonda çıkıp ormana sıçrayan yangın ikinci gününde kontrol altına alındı. Sındırga-Simav karayolunda dün saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın yol kenarındaki ormana sıçradı. Yangına müdahale ikinci gününde de devam etti. Günün ilk ışıklarıyla çalışmalara hava unsurları da dahil oldu. Orman Genel

0: İnşa edilen Akkuyu NGS sahasında işletmeye alınan yeni istasyonda iki itfaiye ekibi 7 gün 24 saat görev yapacak. Yaklaşık 600 metrekare alana sahip bina Akkuyu NGS sahasında hizmete giren ikinci itfaiye istasyonu oldu. Akkuyu NGS sahasında hali hazırda iki itfaiye istasyonu faaliyet gösterirken yangından korunma sistemi kapsamı tam teşekküllü itfaiye merkezine ait bina ve yapılar dahil toplam 3 istasyonun hizmet vermesi öngörülüyor. Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Gölcük Tersanesi'nde 4 gün sürecek festivalin en dikkat çeken bölümü Türk donanmasının vurucu unsurları olacak. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul ve TCG Burgazada korveti Gölcük'te demirledi. Ziyaretçiler ayrıca TCG Hızır Reis ve TCG Sakarya denizaltılarını da yakından görme fırsatı bulacak. SAT ve SAS komandoları ise nefes kesen özel yetenek gösterileriyle alanda yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı için 81 ile genelge gönderdi. Öyle sınıflarda cep telefonu kullanımına yönelik mevcut uygulamanın sürdürüleceği belirtildi. Öğrenci kayıtlarında kayıt parası veya zorunlu herhangi bir ücret alınmayacak. Bakanlık dışındaki deneme ve tarama sınavlarına izin verilmeyecek. Genelgeyle öğretmenlerin önlük giymesi, veli görüşmelerinin ise okul randevu sistemi üzerinden yapılması istendi. Genelgede ayrıca sağlıklı beslenme, dijital eğitim, yapay zeka ve robotik kodlama gibi seçmeli dersler, mesleki eğitim, öğrenci güvenliği ve özel eğitim süreçlerine ilişkin çeşitli düzenlemelere de yer verildi. İstanbul'da Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu. İstanbul'da okul servis ücretlerine %10 zam yapılırken yeni tarifede 21 kilometreyi aşan güzergahlık maliyeti 90 bin lirayı aştı. Ankara'da ise okul servis ücretlerine %25,49 zam yapıldı. Yeni tarifede 0-3 kilometre mesafenin yıllık ücreti 27.331 lira oldu. Spor. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam Avrupa Arenası'nda boy gösterecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Her iki mücadele de saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe'de bir ayrılık rüzgarı daha yaşanıyor. Fred ve Sıdıki Şerif'in ardından bir isim daha Sarı-Lacivertlilerden ayrıldı. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan Anthony Musaba bir yılına İngiltere ekiplerinden Norwich City'ye kiralandı. Ekonomi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.374 puanda, serbest piyasada dolar 47 lira 25 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, kapalı çarşıda gram altın 6.900, çeyrek altın 11.258, tam altın 44.850, ata altın ise 45.679 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz. Canlı yayınımız Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programına ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyim. 13.25'e kadar sizlere eşlik edeceğim değerli dinleyiciler. Bu haftanın son yayını, yarın burada olamayacağım biliyorsunuz, çok özleyeceksiniz bizi, beni. Değerli dinleyiciler, de sizi özleyeceğim, klasik biliyorsunuz, ama bir günlük bir ara, sonra hafta sonu pazartesi günü tekrar ben buradayım. Teknik masada sevgili Simge ve Öznur editör masasında çok nadir aralıklarla gördüğümüz sevgili Mikail. Bu şarkıyla kemençe havasını birleştiren böyle bir değişik bir adam. Ya bu şarkıda Karadeniz ezgilerini gösteren çalışma arkadaşım değerli dinleyiciler. Işıklarımı ihmal etmeyen sevgili Kemal, teşekkür ediyorum, o da burada. Akif de burada. Sosyal medyacılarımız, sevgili Hazal, Ali Haydar, editör arkadaşlarım. Ali Haydar çok enteresan yalnız. Az önce var ya, şimdi bizim bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz binada belli aralıklarla, başka yerlerde de vardır bu, yangın ya da şey, hani ilk yardım, ne ilk yardım değil ya, yangın. Yangın değil mi o? Yangın alarmı herhalde. Sen duymadın, bilmiyorsun. Bir alarm verildi. İşte dikkatli bir şekilde dışarıya çıkın falan filan. Bu testler ara ara yapılabiliyor. Umarım de testtir. Ben orada oturuyordum, yayına girmeyi bekliyorum. Bana dedi ki bir tane arkadaşım, Okan Bey siz çıkmıyor musunuz dedi. Programcılar yanmıyormuş dedim. Ondan sonra, çünkü biz bunu daha önce de yaşadık. Koşturarak Ali Haydar yanımdan geçti. İçeri gidiyor. Dedim ki ya oğlum, bir terslik var yani. Normalde bu alarm verildiğinde senin dışarı çıkman lazım. Sen dışarıdan içeri doğru koşturdun. Abi olsun, haber maber çıkabilir, belki oradan haber yaparız falan filan diye böyle hızlı adımlarla önümden geçti gitti değerli dinleyiciler. Yani demem o ki yangınmış, selmiş, depremmiş, işte felaketlermiş falanmış filanmış, Sputnik'in haber yapmasını engelleyemez. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programının ekibini engelleyemez. Biz yine buradayız, görevimizin başındayız. Diye geldi aklıma Cem Yılmaz'ın. İndik. Orada şey diyor ya, hadi ama bak yanıyorum. İyi hadi ben birim, merhaba diyeyim. O geldi aklıma birden. Kıymetli dinleyiciler, bunları ben size niye anlatıyorum? Çünkü şundan dolayı anlatıyorum. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Bunları hiçbir radyoda bulamazsınız. Mesela benim Selin Yazıcı'yı, sevgili editörüm Selin Yazıcı'yı nasıl korkuttuğumu, onun korkmasıyla birlikte, çığlık atmasıyla beraber benim nasıl korktuğumu başka hiçbir radyo programında duyamazsınız hanımlar beyler. Bizimki çok enteresan ya. Ben Selin'i korkutmaya gidiyorum. Ya hayat böyle çok ciddi geçmez. Hayat böyle çok ciddi geçmez. Zaten sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Ha demek bu demek şu demek değil. Birbirinizi korkutun. Birbirinizin üzerine, öyle bir şey yok. Biraz hayatı ne yapmak lazım? Şenlendirmek lazım. Gerçi Selim bu durumdan çok şenlenemiyor ama seviyoruz onu da. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O zaman Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başlasın mı? Başlasın. Merak ediyorum. Normalde çok güzel şarkılar seçiyor. Cümlemi çok dikkatli kurmam lazım. Çünkü var ya, her an pot kırabiliyoruz yani. Normalde çok güzel şarkılar seçiyor. Her şarkı, her seçtiği şarkı çok güzel. Ama bugün özellikle daha da güzelleri nasıl olabilir diye Simge, yardımcı olur musun dedim. Bugünkü listeyi merakla bekliyoruz. İşte tam final yaparken Galatasaray'ın aslanı gibi çıka geldi. O şey var ya, hani Warner Bros'un aslanı mı, hangisindeydi o? Var ya, hangisinde o? Ona bir bak. Gerçek aslanmış o, biliyor musunuz? Biliyorlarmış sevgili dinleyiciler. Ben böyle bir şaşırma bekledim. Neyse, o zaman Simge baştan alıyoruz. Heyecanı verelim, heyecanlanalım. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı o zaman başlasın mı? Hadi başlasın.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin. Yayınlansın.
0: Konuşuyoruz. Konuğumuz sevgili Nurten Sırma.
2: Limon küflendi. Köfrü tarafı attım. Kalanını kullanırım. Yanlış. Su oranı yüksek olan gıdalar risklidir. Mesela salçadaki küf tehlikelidir. Meyve suyundaki küf tehlikelidir. Yoğurdun küflenmesi tehlikelidir. Eski kaşar küflü peynir kategorisinde değildir. Ancak tüketilebilir. O kabuk kısmını, küflü kısmını aldıktan sonra kalan kısmı tüketilebilir. O da gereği küflü peynirler kategorisine ucundan kıyısından yakalar. Baharatın yaygın kullanıldığı ülkelerde gözle görülmeyen küfler oluşuyor. Mesela pul biberde çok ciddi küf toksini vardır.
0: Pul biberde?
2: Evet. Hikaye biberden dolayı değil. Bibere musallat olan aflatoksini, yani küf toksinini yarattığı hasardan dolayı. Güvenilir yerlerden baharat almak önemlidir. İşte açıkta satılan çuvallarla efendim kepçeyi daldırdım. Bana yarım kilo oradan ver. Ama şimdi içinde ne kadar üredi bu biz bilmiyoruz ki. Senin gözün de görmüyor.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de

0: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te 24 şehirde karasal yayındayız. Ne mutlu bize. 0505 171 66 56, 0505 171 66 56 WhatsApp numaramız. Buradan mesajlarınızı arzu ederseniz bizlere ulaştırabilirsiniz. Şunu uzak tutayım da ne olur ne olmaz. Var mıdır sakarlıklarınız? İçimizde en sakar kim? Ben hariç. Ben de sakarım da yani beni kimse geçemez. Alkan, iyisin. Hiçbir şey kırmaz, dökmez. Yok. Bizim var ya, Alkan'ın tepkilerine var ya bayılıyorum ya. Bir gün yayın alayım da sırf bu tepkiler yüzünden konuşalım. Ben sakar değilim abi.
1: Ya.
0: Çay, canımsın benim ya. En hassas noktamdan vurdun beni bak. Simge, sen sakar mısın? Has sakar yalnız. Öz sakar, has sakar. Bizde böyle hastalıklar var biliyorsun. Öznur, sende manzara ne? Yani sakar denmez. Niye, o şeyi nasıl kurdun, orantıyı? Döküyorum ama kıramıyorum gibi. Ne? Çok sık kırıp dökmezsin. Nadir. Sen ama ben bir kırdım mı tam kırarım diyorsun Simge, öyle mi? Hiç bardak, ama bardak kırdığın zaman o hani derler ya nazar çıkar diye. Kemal kardeşim, sende var mıdır sakarlık? Yok. Yok. Tanışmadık kendisiyle, hiç iç işim olmaz. Ben acayibim ya. Vallahi billahi sevgili dinleyiciler. Ama beni var ya bizimkiler yaptı. Benim evdekiler yaptı. Döker möker diye. Alkanım benim, teşekkür ederim, canımsın. İyi ki varsın. Editörümüz canım. Mustafa Hoş'a selamlar, sevgiler gönderelim. Mustafa Hoş'u hoş tutan isim sevgili Alkan. Değerli dinleyiciler. Ali Haydar, sen sakar mısındır? Arada kırıp döker. En son neyi kırdın kardeşim? Kalbimi. Neyi kırdın? Hatırlıyor musun? Anımsamıyorsun. Büyük ihtimal bardak. Kırıldı mı peki? Güzel. Kırılsın. Cam düşürdün mü abicim? Kırılacak. Nazar. Bak biliyor adam. Yoksa kırılmadıysa alıp kır onu. Hatırladın. En son fotoğraf makinesinin üzerine birazcık soda döktün. Kimin makinaydı? Senin makinen miydi? Bozuldu mu? Bozulmadı. Hemen müdahale ettin. Peki, güzel. Ben önüme ne gelirse kırıyorum. Çok önemli. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. 0-500-571-66-56. Kıymetli abim iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Güzeller güzeli, sevgili Aykut Bulut kardeşim ve sevgili eşine selam ve sevgiler veriyorum. Kendilerine. Değerli dinleyiciler, şimdi gündeme bir bakalım. Suriye'deki üste Türk askeri yoktu haberi Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen haber. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı öncesinde veya saldırı sırasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz. Suriye'nin bütünlüğünü hedef alan saldırı kabul edilemez açıklamasında bulundu. İsrail gördüğünüz üzere kaşınıyor değerli dinleyiciler. Yıllardır kaşınıyor. İsrail'in tepesindeki kendini bilmezler, biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Bu işe bir dur demek gerekiyor. Tüm dünyanın bir dur demesi gerekiyor. Marmara Denizi'nde peş peşe yaşanan sarsıntılar, adalar açıklarında son 24 saatte 32 deprem meydana gelmiş. 3.2 büyüklüğünde değerli dinleyiciler, 24 saatte 1.1 ile 3.2 aralığında meydana gelen depremler bunlar. Tabii çok büyüğünden biz endişe ederiz. Yani 7'nin üzerindeki depremlerden endişe ederiz. Ne zaman böyle bir tık büyük bir deprem yurdun herhangi bir yerinde yaşansa hemen olay işte İstanbul'a, Marmara'ya bağlanır değerli dinleyiciler. Dolayısıyla Allah korusun diyelim, ama Allah koruması değil sadece, önemli olan bir taraftan tedbiri de almak lazım. Ülkemizde, İstanbul'da, Marmara'da bu tedbirler ne kadar alınıyor, işte orası tartışılır değerli dinleyiciler. Devam ediyoruz. İstanbul'da Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edildi. Çalışmaların devam ettiği bilgisi var Beyoğlu'nda. raydan çıkan tramvay, bunun görüntüleri de var aynı zamanda. Geçmiş olsun dileyelim. Önemli bir şey yoktur umarım. Değerli dinleyiciler, bunu da bir kenara not etmiş olalım. Şimdi tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Partinin işgal edildiğini söyledi. Partim işgal edilmiştir dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel istifa ettiğini açıkladı. Gerekçelere bir baktığımızda yerel mahkemece verilen mutlak butlan kararıyla kurultayların iptal edildiğini ve eski yönetimin partinin başına getirildiğini savundu. Partim CHP el birliği ve iş birliğiyle işgal edilmiştir ifadelerini kullandı. Partinin temel ilkelerinden uzaklaştırıldığını ve mevcut yönetim anlayışıyla iktidar iddiasından vazgeçmeye zorlandığını belirtti. Bu işgal sona ermedikçe baba ocağı diye ifade ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapma olanağı kalmamıştır ifadeleri hanımlar beyler. Şimdi okulların açılmasına az bir zaman kaldı. 25 gün falan var herhalde. Okullar açılacak, yine artacak tabii haliyle. Kıymetli dinleyiciler, yapacak bir şey yok. Şimdi okulların açılmasıyla birlikte bazı durumlar yaşanacak. Mesela veliler okula randevusuz giremeyecekler. Randevu alacaklar, giremeyecekler. Ya sabah şimdi Güçlü Özkan bu konuya girmeden evvel Güçlü Özkan anlatıyordu. Dedim dur şu Güçlü'ye bir mesaj göndereyim, ben de arabada dinliyordum. Sonra dedim boş ver, vazgeçtim. Kızar mızar dedim. Nasıl, kızmaz mı? Güçlü ya, niye modu yoktu? Ne oldu? Sormadınız mı? Sordun, sorduğunu mu unuttun, ne dediğini mi unuttun? Biz bir alemiz ya gerçekten. Vallahi billahi ya. Sputnik Neşesi diye bir film yapsak var ya, acayip güzel olur ha. Sputnik Neşesi. Bu böyle çeşitli parodiler olabilir. Sputnik Unutkanlığı, Sputnik Neşesi, Sputnik Hüznü. Şimdi sabah Güçlü de söyledi. Açıklama geldi, tamam mı? Okullarda kayıt ücreti alınmayacak. Alınırsa bize haber verin. Peki ne yapıyorsunuz? Buradan soralım. Yetkililere soralım. Sayın yetkililer, okullarda ne yaptığınıza dair, okulların devamlılığının sağlanabilmesi için ne yaptığınıza dair listeler halinde bize söyleyebilir misiniz? Mesela tamam, okulların faturasını ödüyorsunuz. Ne vardır? Elektrik vardır, su vardır, doğalgaz vardır. Ondan sonra bunları diyelim ki ödüyorsunuz. Peki şimdi bir de güvenlik olayı da, tamam güvenlik görevlisi falan alacak. Hadi onu da koyduk bir kenara. Bitmiyor ki ama ihtiyaçlar. Temizliği, osu busu falan. Müdürlerin karşısına geçtiğiniz zaman, yani okul, daha doğrusu okul idaresinin karşısına geçtiğiniz zaman okul idareleri, bu herkesin bildiği bir şey. Yani eğer çok ciddi şekilde bir şey yapmak istiyorsanız, gerçekten elle tutulur bir şey yapmak istiyorsanız, veliler de veriyor o parayı. Yani velilere verilen listeleri görmüyor musunuz? Allah aşkına sosyal medyaya bakıyorsunuzdur herhalde. Yani yetkili dediğiniz insan sosyal medyaya bakabilir bir boş vakit bulduğu zaman, öyle mi? Reislere böyle bir bakabilir, hikayelere bakabilir, gezebilir. Ondan sonracıma, yasak yok yani bununla ilgili. Siz de sosyalleşebilirsiniz. Ne yapılıyor? Bu önemli olan. Onu bilmek lazım. Öğretmenler okula randevusuz giremeyecek. Öğretmenler kılık kıyafetlerine özen gösterecek, önlük giyecek. Hanımlar beyler. Ya bak bu konuda gerçekten ben katılıyorum. Ben mesela bir keresinde bir okula gittim. Bir lise, ki İstanbul'un yıllar önce İstanbul'un önemli liselerinden bir tanesi. Ya müdür yardımcısının giyimini gördüm, bir beyefendi. Ava çıkmış gibiydi. Çok fenaydı. Gerçekten çok fenaydı. Yani hani okula gittiğiniz zaman, yanlış anlaşılmak da istemiyorum ama okula gittiğiniz zaman böyle hani müdür yardımcıları, öğretmenleri, bak önlükle görmek güzeldi, güzel olur bence. Ya da ne bileyim işte bakım elbiseyle, kravatla, değil mi, üzerinde gömleğiyle falan görmek çok şık durur böyle. Olması gereken budur diye düşünüyorum. Yani insan orada biraz hani tıraşına, görüntüsüne, kılık kıyafetine falan özen göstermeli. Ha bu arada sabah Güçlü hatırlattı. Ben de hatırlatayım. Mustafa Hoş'un da kulaklarını çınlatmış olalım. Mustafa Hoş Alkan'la beraber her yayında biliyorsunuz. Bir öğün değil mi öğrenciler için ücretsiz yemek uygulamasından bahsediyorlar. Bunu ısrarla ama ısrarla bıkmadan usanmadan söylemeye devam ediyorlar. Mükemmel. Biz de yayınlarımızda söyledik. Ama bunu devam ettiren sevgili Mustafa Hoş'a selamlar olsun. Alkan'a sevgiler gönderiyorum burada zaten. Neticede bu önemli bir şey. Ha keşke bunu istemeye gerek olmasa, öyle bir ortam olsa keşke. Ama madem böyle bir ortam yaratıldı bari kardeşim bunu yapın. En azından bunu yapın. Devam edelim. Öğrenciler ve öğretmenler sınıf içerisinde telefon kullanamayacak. Öğrencilerin Türk lirasını benimsemesi ve dağıtılacak belirli materyaller ücretsiz olacak. Mezuniyet etkinlikleri toplumsal değerler ve öğrenci kimliğiyle uyumlu olacak ve velilere ek mali yük getirmeyecek şekilde planlanacak. Öğrenci ihtiyaçlarının temelinde veliler belirli markalara ve yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılmayacak. Kayıt parası ve başka ad altında zorunlu ücret istenmeyecek. Kayıt bölgeleri dışında öğrenci kaydı yapılamayacak. Giriş çıkışlar kontrolü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliye sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları ne olacak? Tamamlanacak. Hanımlar, beyler. Çayımdan da bir fırt aldım şöyle. KYK yetersizliği var. Hemen bundan da bir bahsedeyim, sonra bir ara veririz. Şimdi örgün eğitimdeki yaklaşık 1 milyon öğrenciye karşılık KYK kapasitesi 993 bin civarında. Her 4 öğrenciden yalnızca biri kamu yurduna yerleşebiliyor. Şimdi İstanbul'daki maliyetlere baktığımızda özel yurtlar yıllık 110 bin ile 700 bin aralığındaymış. Of. Kiralık evlerde kira, çip depozito, ondan sonra komisyon dahil ilk ay eve giriş masrafı 100 bin ile 200 bin TL arası. Ankara, İzmir'de özel yurtlar 120 bin ile 800 bin arası. Bu bantta seyrediyor. Eve çıkmanın ilk maliyeti de yaklaşık olarak yine 100-200 bin arası. Anadolu kentlerinde de Eskişehir, Bursa, Kocaeli gibi üniversite şehirlerinde 2+1 ev kiraları 20-27 bin lirinde. İlk ay giriş faturasını 80-110 bin aralığında olduğunu görüyoruz hanımlar, beyler. O zaman Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı devam ediyor.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te kıymetli dinleyiciler. Şimdi kitlerde 195.9 milyar TL'lik bir zarar söz konusu. 2021 yılında adı görevlendirme gideri olarak değiştirilen kitlerin görev zararı Ocak-Temmuz döneminde ilk 7 ayda 195 milyarın üzerinde, yaklaşık 196 milyar. Değerli dinleyiciler, en çok zarar eden neymiş, nereymiş bakalım. Elektrik üretim AŞ 108 milyar 581 milyon TL görev zararı ile ilk sırada yer alıyor. Bu tutar merkezi bütçeden aktarılmış. BOTAŞ yine takipte, görevlendirmeler kaynaklı maliyetlerde BOTAŞ 83 milyar TL. Türkiye kömür işletmeleri 4 milyar 399 milyon TL zarar kaydetmiş. Şimdi bu zararlar öngörülmüyor mu? Nasıl öngörülüyor? Nasıl düşünülüyor? Nasıl böyle oluyor? Sonuç itibarıyla bunlara çıkan, giden paralar bizlerin cebinden çıkıyor hanımlar beyler. Bugün ne biliyor musunuz? 20 Ağustos. Bugünün ne olduğunu biliyor musunuz? Kemal Öznur. Evet, Dünya Sivrisinek Günü bugün. Var mı sivrisinek evde falan? Uğraşıyor musun? Ciddi misin? Bu kullanıyor musun? İlaç, losyon sürüyor musun böyle onlardan korunmak için? Bırakıyorum yesinler mi diyorsun yani? İlaç içine girmiyorsun ama kendi imkanlarınla öldürüyorsun. Anladım. Eskiden vardı bizde kireçli boyalı evlerde falan, terlikle, yastıkla, bir de bir plastik bir şey vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Onlarla sineklik diye kendisi geldi sevgili Simge. Onunla bayağı bir dalardık o beyaz kireçli evlerde, duvarlar kan reman içerisinde, kırmızı kırmızı böyle. Çok fena olurdu. Sonra teknoloji gelişti, çıt çıtlar çıkardılar ettiler böyle şeyler, lambalar, ışıklar. Bu ışık elektrik çarpıyor falan. Abi biz de bir acayibiz ya vallahi. Evet, yapmamak lazım böyle şeyleri. Şimdi sivrisinek de bir canlı neticede, evet, kanımızı emiyor belki, evet, tehlikeli belki, evet. Yani bir şey söyleyeyim mi, bak, o yediği anda, yediğini anladığın anda o kaşıntıdan dolayı çok gıcık oluyoruz, sinir oluyoruz. Yakalasak onu böyle çok fena şeyler yapıyoruz, biliyorum, ama sakin kalmakta fayda var. Sevgili dinleyiciler, şimdi 20 Ağustos Dünya Sivrisinek Günü. Bu gerçek bir gün ve 1900'lü yılların başından bu yana uluslararası sağlık camiasında anılıyor. İngiliz doktor Sir Ronald Rose 20 Ağustos 1897'de Hindistan'daki araştırmaları sırasında sıtma parazitinin dişi cinsi sivrisineklerinin sindirim sisteminde geliştiğini ve insanlara bu yolla bulaştığını kanıtlıyor hanımlar beyler. Bu keşif o dönemde, o döneme kadar nedeni tam anlaşılmayan ve milyonlarca ölüme yol açan sıtmanın önlenmesinde bir devrim yaratıyor. Rose bu çalışmasıyla birlikte de 1902 yılında Nobel Fizyoloji işte veya işte tıp ödülünü ne yapıyor? Kazanıyor. Şimdi Rose keşif yaptığı günü kendi notlarında dinleyiciler Sivrisinek Günü olarak adlandırıyor ve ardından da 20 Ağustos tarihi bu dönüm noktasını anmak üzere takvimlere giriyor. Bugün ne amaçla kutlanıyor, ne yapılıyor olabilir? Var mı mesela bugün Dünya Sivrisinek Günü de bir şey düşündün mü? Bir etkinliğin var mı? Ya hiç, ya acayip bir şey ya. Ya böyle bir arkadaşınız olsa ya, bugün hiçbir şey yapamam. Niye? Bugün planım var, programım var. Çok önemli. Ne var? Dünya Sivrisinek Günü gibi. Böyle bir arkadaşımız olsa ya. Dünyanın, bakın, dünyanın en ölümcül hayvanlarından bir tanesi sivrisinek. Şimdi bak, kara sinek de var. Onu biraz daha böyle zararsız gibi düşünüyor olabiliriz. Pek yemiyor ya, hani pek, o birazcık ısırıyor gibi, acıtıyor. Ama sivrisineğinde önce fark etmiyorsun. Böyle bir şeyi, böyle hortum mudur, mortum mudur nedir böyle damardan bir giriyor. Ondan sonracığıma
Normalde iğneden miğneden korkarız ederiz falan ama onu hiç anlamıyoruz. İçeri giriyor. O damarlardaki kan man falan baya baya bir şişiyor, göbek yapıyor. Duvarda asılı duramıyor, düşün yani artık. Allah'ım çok emdim ya, vallahi billahi ya, çok fazla oldu bu da ya, çok fazla oldu ama tadı çok güzeldi yani, bırakamadım bir türlü falan diye. Sinek kendinden geçiyor, düşün. Düşün yani, asılı duramıyor göbekten. Fakat işin kötü yanı ne biliyor musun? Bunların nereye konduğunu bilmiyorsun. Sen de sana gelmeden evvel, sana uğramadan evvel nereye gittiğini bilmiyorsun. Nereye uğradığını bilmiyorsun. Neyin üzerinde vakit geçirdiğini bilmiyorsun. Her şey olabilir bu. Buradan şimdi söyleyemiyorum. O yüzden sağlık açısından önemli. Neyse, şimdi sivrisinekler, sıtma, dank humması, batı nil virüsü, zika, sarı humma, ondan bu gibi ölümcül hastalıkları bulaştırarak her yıl dünya genelinde yüz binlerce insanın ölümüne yol açmış. Dünya Sağlık Örgütü ve küresel sağlık kuruluşları sıtma aşıları, ilaç direnci, cibinlik dağıtımları ve aşı çalışmaları ile küresel fonlama ve kamuoyu desteği çağrısında bulunuyor. Değerli dinleyiciler, durgun suların saksı altları, açık su depoları, sivrisineklerin üreme alanları, sinek kovucuk kullanımı ve fiziksel önlemler hakkında bugünlerde özellikle bilgilendirme yapılıyor değerli dinleyiciler. Bu gerçekten doğru biliyor musun? Bizim mesela bahçede böyle bir çeşmemiz var. Çeşmenin altında da böyle simge bir şeyimiz var bizim. Nedir o? Lavabo gibi bir şey yani. Değil. Lavabo gibi bir şey böyle. Su oraya akıyor işte, elini yıkadığında. Orası tıkanmış. Su birikmiş. Hakikaten işte larvalar falan, çok fena bir durum yani. Doğru. Onu demek istedim. Hanımlar beyler, Dünya Sivrisinek Gününüz kutlu olsun diyelim o zaman ve devam edelim yayınımıza. Saygıdeğer Sputnik ekibi, Simge Hanım, sivrisinek dediniz de Almanya-Türkiye araba yolculuğunda aracımın ön camı sivrisinek çarpmasından yol görünmüyordu. Aa, ciddi mi ya? Şimdi ise aracın ön camı bir tane sivrisinek bile çarpmıyor. Neden? Antalya'dan saygılar, Yalçın Değirmenci oğlu göndermiş. Neden diye merak ediyorsun. Peki sevgili dinleyicimiz, Yalçın Bey selamlar, sevgiler gönderiyorum. Simge Hanım merak ediyorlar. Devam edelim. Bilmiyorum. Yazsın görürüz. Sevgili dinleyiciler, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, İtalya'da 8 euroya çok güzel bir pizza yenilebiliyorken Türkiye'de ortalama fiyat bir pizza 13 euroya satılıyor. Bu dikkat çeken bir açıklama. Şimdi baktığımız zaman kıymetli dinleyiciler, Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybettiğini ve yurt içi enflasyon arasında bir makas olduğunu, Türkiye'deki yeme içme ve hizmet sektörünün Avrupa metropollerinden daha fazla, daha pahalı olduğunu, o hale geldiğini görüyoruz. Türkiye'de enerji, ham madde, dükkan kiraları, genel işletme giderleri artış. Bunlara baktığımız zaman çeşitli nedenleri var tabii haliyle. Fiyatlar yüksek. Yani kolay kolay nedir o? Ulaşamıyoruz. Çok ciddi fiyatlar yani. Bir kahve içiyorsun, bir çay içiyorsun. Bir de bu fiyat aralığını ben niye göre hesaplıyorlar anlamıyorum. Bir yerde mesela bir kahve, bir çay içsen 450 lira, 500 lira para verebiliyorsun. Başka yerde 200-250 TL verebiliyorsun falan. Ben anlamadım yani. Yalnızca sanayi ürünlerinde değil, genel yaşam maliyeti, turizm, hizmet alanında da Türkiye'nin küresel ölçekte fiyat alanı yitirdiğine ne oluyor? Dikkat çekiliyor hanımlar, beyler. Bir özür dilerim. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela Yunanistan, Mısır, bazı ülkeler, o lokasyonlar, oralara mesela daha çok turistler gidiyor. Bizler de mesela, yerli turistler de mesela oraları tercih ediyor genelde. Hatta bizdeki işletmeler, bizdeki turizm işletmeleri, restoranlar, oteller, şunlar bunlar falan şikayetçiler tabii. Yani durumdan şikayet ediyorlar, sıkıntı çekiyoruz falan diyorlar. Nasıl ayakta duracağız diyorlar ama kardeşim yani bu fiyatlarla ben ne yapayım yani? Allah Allah, otel desen devasa para. Şezlongtu,
Ondan sonra şemsiyeydi, yemesi içmesiydi, şuyuydu buyuydu, her şey bir dünya para. İnsanlar yurt içinde bir tatil planlamasını kolay kolay yapamıyor. Yurt dışı çıkış harcına, vize masraflarına, pasaport harcına, şuna bunu dahil ettiğinde bile daha uygun fiyatlara gelebiliyor bazı lokasyonlarda. Ama mesela Yunanistan'da işi biraz tadını kaçırmışlar. Yani şöyle kaçırmışlar, Yunanistan'ı mesela buradan farklı kılan şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Porsiyon farkıydı. Düşük paralara bol bir porsiyonda yemek yerdin, salata yerdin, balıktı, tavuktu, şuydu buydu falan filan. Şimdi o biraz çürümüş değerli dinleyiciler, küçültmüşler onu, öyle diyeyim. Devam ediyoruz. 500'den fazla meslek incelendi ve radyasyonla ilişkili kanser ölümlerinde en riskli meslekler açıklandı. Bakalım. JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlandı bu değerli dinleyiciler. Amerika'da yaklaşık 12.7 milyon ölüm kaydı ve 503 meslek grubu incelenmiş bu araştırmada. Radyasyon kaynaklı kanser ölümlerinde en riskli meslek grubu kabin memurluğu. İkinci sırada da pilotluk. Zirvede uçuş. Şimdi radyasyonla ilişkili kanser türlerinde işte göğüs, tiroid, prostat, lösemi, ondan sonra burada kaynaklanan ölüm oranlarının kabin görevlilerinde %6.9, pilotlarda %6.7 olarak hesaplandığını görüyoruz. Uçuş ekipleri, nükleer tesis ve radyoloji çalışanlarının da üzerinde yer alıyormuş hanımlar beyler. Radyasyona bağlı kanser ölümlerinde diğer mesleklere kıyasla kabin görevlilerinde yaklaşık %50, pilotlarda da %36 daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yeryüzünü uzaydan gelen yüksek enerji parçacıklarına karşı koruyan atmosfer tabakası irtifa arttıkça inceliyor. Uçuş süresi, irtifa ve kutuplara yakın rotalar nedeniyle uçuş personeli sıradan yolculardan ve yer çalışanlarından kat be kat yüksek oranda kozmik iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalıyorlarmış. Neden diye soruyordun ya. Ha işte bu da onun cevabı. Neden diye dedin. Özgür de kısadan cevabı vermiş. Uçak ya, ondan yani. Uçuyor ya. Diğer etkenler. Radyasyonla ilişkisi olmayan kanser türlerinde uçuş ekiplerinin risk düzeyi genel ortalamada kalmış değerli dinleyiciler. Ama şey baya açık yani, net. Devam edelim. Ekvador'un Ankara bürosu Vega ne yapıyor biliyor musunuz? İstiklal Marşı'nı öğrenmeye başladım demiş. Bu Türk Marşı gerçekten çok etkileyici demiş. Helal olsun. Yabancı bir misyon şefinin görev yaptığı ülkenin ulusal marşına karşı bu bizzat saygı göstermesi, onu öğrenmeye çalışması falan müthiş bir şey. Roberto Carlos'la ilgili bir haber çıktı. Roberto Carlos Müslüman oldu diye falan. Duymuşsunuzdur muhtemelen. Hoş, Roberto Carlos'tan daha sonra açıklama geldi. Öyle bir şey yok diye. Saygı duyuyorum, İslam dinine saygı duyuyorum. Ama öyle bir durum yok demiş değerli dinleyiciler. Devam edelim. Gaziantep'te yapılan denetimde bir dükkanda, şimdi Öznur bunun görüntüsünü de verecek. Ver Öznur görüntüyü, dönsün bir taraftan. Bir denetleme yapılıyor değerli dinleyiciler bir dükkanda. Ve dükkandaki sıkıntılar, pislik içerisinde, rezalet içerisinde hanımlar beyler. Şu anda Telegram'dan ya da Twitter'dan takip edenler görüntüleri görebilirler. Duvardan böyle böcek yürüyüp geçiyor. Yani bir şeylerin yenilip içildiği bir dükkandan bahsediyoruz. Hazırlandığı bir dükkandan bahsediyoruz değerli dinleyiciler. Duvarda böyle böcek falan yürüyor. Zabıta memuru da tam bu denetlemeyi yaparken böceği görüyor, bir selamlaşıyor. Burada böcek var diyor, canlı diyor. Hareket ediyor. Dükkan sahibi de iki böcekten ne olacak diyor. Bizim ülkemizde böyle bir durum var, farkındasınız değil mi? Yani iki tane böcekse bir şey olmaz. 10 tane üzeri olsa tamam canım, o sağlığa zararlı. 2 taneden bir şey, onun vereceği zarardan ne olur yani? Gerçekten inanılır gibi değil hanımlar beyler.
Devam ediyoruz Okan Aslan'la gün ortası radyo programına. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Yargıtay'dan bir emsal karar geldi. Boşanma sürecindeki eşlerin ekonomik sorumluluklarına ilişkin emsal bir karar. Ankara'da davada kadın eşinin şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve boşanma sürecinde evle ilgilenmediğini öne sürüyor. Nafaka ve tazminat talep ediyor. İlk derece mahkeme erkeği ağır kusurlu buluyor. Fakat istinaf mahkemesi kesin delil bulunmadığını ve bulunmadığı bu gerekçeyle de davayı reddediyor. Yargıtay da boşanma davasının sürmesinin, ayrı yaşamanın ve uzaklaştırma kararının ekonomik yükümlülükleri ortadan kaldırmadığına hükmediyor. Eşe ve çocuğa maddi destek sağlamamak kusur sayılıyor ve istinaf kararı bozuluyor hanımlar, beyler. Şu haberi de verelim. Sosyal medyada plajda ayağınızdaki kumu temizleyen bir personel çağırabiliyormuşsunuz. Bu Fransa'nın ünlü sahillerinde başlamış. Türkiye'de de bazı kıyılarda bu tarz durumlara rastlamışlar. Plajda geziyorsunuz, ayaklarınız kum oluyor. Oturuyorsunuz bir yere ve personel çağırıyorsunuz. Ücretini veriyorsunuz, ayaklarınızdaki kumu temizliyorlar sevgili dinleyiciler. İşte bu da bir başka canım ülkemiz haberiydi. Hadi bakalım Simge, soluklanalım, ondan sonra yavaş yavaş konuğumuzu da alırız telefona.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz Okan Aslan'la gün ortası radyo programında. Şu anda da duymuş olduğunuz şarkı sevgili Ercan Göler'in Sürgün şarkısı. Can da hattımızda şu an. Ercan hoş geldin.
1: Merhabalar. Hoş bulduk Okan abi, nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum, sağ ol, sen nasılsın? Ne güzel böyle enerjik bir sesle geldin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hayırlı uğurlu olsun önce sevgili Ercan.
1: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
0: Görüyorum zaten kısa zamanda çok ciddi de bir görüntüleme almış vaziyette video paylaşım platformunda Sürgün şarkısı. Ercan çok kısa, vaktimiz biraz dar, biz bu yayını ilerleyen dönemlerde inşallah stüdyoda yaparız, daha uzun konuşuruz, sohbet ederiz ama bu şarkının hikayesine şöyle kısadan bir bahset istersen.
1: Bahadır Sağlam adlı bir şarkı, söz müzik Bahadır Sağlam'a ait, aranje düzenleme Metehan Köseoğlu'na ait bir şarkı. Şarkının ilk hali bana slow'du. Ama ondan sonra bir şarkıya böyle bir aşık oldum. Dedim ki bu şarkıyı yaza yetiştirelim ve yaz şarkısı yapalım.
0: Allah Allah.
1: Ondan sonra şarkı hatta uzun bir versiyondu. Bayağı 3,5 dakikalık bir versiyondu. Sonra biz bunu kısalttık. Hatta bir klibini çektik, yayınlamadık. İki sene sonra tekrar bir klip çekelim dedik. Bunu çıkartalım dedik.
0: Bu şu an dönen klipten hariç aslında öncesinde başka bir klip çektiniz ama.
1: Evet.
0: Onu niye yendi? Beğenmedin mi? Ne oldu?
1: Ya bazen içime sinmiyor. Çünkü bu 4. single albüm oldu. Dedik ki hani hayırlısı olsun. Biraz mükemmelliyetçiyiz ekip olarak. Metehan Köseoğlu, Bahadır Sağlam'ı bilirsiniz.
0: Evet.
1: Çok değerli söz yazarı, sanatçı. O da biraz mükemmelliyetçi. Biz dedik ki tamam, bekletelim. Ondan sonra böyle bir versiyonu çıkarttık. Çok da içimize sine sine çıkarttık. Böyle yavaş yavaş adım adım derler ya. Step by step gittik ve bu şarkı şu anki dinleyicilerimize ulaştı.
0: Çok güzel.
1: Çok da mutluyum geri dönüşlerinden.
0: Valla Ercan çok güzel bir şarkı. Çok da güzel bir klip olmuş. Yalnız şey enteresan, yani slow şarkıyı böyle hareketliye çevirmek güzel olmuş ya valla. Bu senin ya, fikrin miydi?
1: Şöyle bir villada çektik ilk bu şarkıyı. Villada koltuk yandı. Koltuk yanınca biz de hani biraz da...
0: Bir dakika, nasıl yandı koltuk? Niye ya, yandı koltuk yani?
1: Klipte ateş lazımdı.
0: Koltuğu mu yakalım ondan... dediniz?
1: Küçük bir şey yakalım dedik, koltuk tamamen yandı. Dedik ki tamam.
0: Koltuk küçük bir şey mi Ercan, Allah'ını seversen ya. Vallahi abi mutfak dolaplarını yakmadığımıza şükret.
1: Ondan sonra dedik ki bu şarkının kısmeti değilmiş. Biz bu şarkıyı böyle yapmayalım. Yani klibi de yayınlamadık. Sonra dedik ki biz bunu kısaltalım. İşte sana aylar oldu kısmı. Aslında nakarat değildi, giriş kısmıydı.
0: Evet.
1: Biz bunu nakarata çevirdik. Dolanan bir kısımdı. Sana aylar oldu, yıllar oldu söylenmedi mi? Güncel halk arasında da çok konuşulan bir laf bu. Sana aylar oldu, yıllar oldu diye.
0: Çok güzel.
1: Biz de böyle bir versiyon yaptık.
0: Harika. Peki şimdi genelde ben hep konuklarıma da soruyorum, bu algoritmalar şunlar bunlar falan diyoruz. Bu çok da güzel olmuş ama bir taraftan da yeni çalışmalar devam ediyordur diye düşünüyorum. Yeni yeni projeler önümüzdeki süreçte olacaktır diye düşünüyorum sevgili Ercan. Çok, ne diyorsun?
1: Çok güzel projelerimiz var. Şimdi kışa hazırlık böyle bir 4-5 şarkılık akustik projelerimiz var. Yine Bahadır Sağlam'la beraber.
0: Harika. Bunlar klip olacak mı? Akustik çekimleri olacak mı?
1: Evet. Akustik klip çekimlerimiz olacak. Çok da güzel bir stüdyo ayarlanıyor bu arada.
0: Harika.
1: Onun da yapım aşamasındayız.
0: Bu şarkılar yeni şarkı Mercan yoksa cover falan mı olacak?
1: Yeni şarkılar. Şöyle, bu şarkının devamı var demiştim ya, 3,5 dakikaydı.
0: Tamam.
1: Bir şarkı daha çıkıyor ondan.
0: Vay arkadaş, hatta zorlasan herhalde bir tane daha çıkaracaksınız gibi.
1: Bir tane
0: gibi.
1: Daha çıkacak, evet. Öyle bir şarkı yapıyoruz.
0: Ya bugüne diye kadar gördüğüm gerçekten en enteresan müzisyensin. Yani şarkıyı patır patır patır patır
1: evet,
0: parçalara yırıp.
1: Bir şarkıdan 2-3 tane şarkı çıkarttık.
0: Harikasın.
1: Gerçekten. Ondan sonra o şarkılarımız var. 3-4 tane yeni var. 3 tane de akustik projemizde olacak. İşte Bahadır Sağlam isimli şarkılarımız var.
0: Harika.
1: Bir de kendi akustiklerimiz var.
0: Yakın zamanda mı bunlar? Ne kadar bir şey planlı?
1: Bir ayı bulacaktır.
0: Güzel.
1: Akustikler çıkalı bir ayı bulacaktır.
0: Güzel. Düet planlaması düşünüyor musun? Yani yakın zaman değil ama ilerleyen dönemlerde. Bende var ya, hazır yakalamışken.
1: Bora abim var. Bora abi bilirsiniz tabii ki.
0: Tamam.
1: Yani onunla, Bora Duran'la belki akustik.
0: Vay arkadaş ya. Olabilir. Arkadaş ya. Ne zaman konuk almıştık Bora Duran'ı? Yakın zamanda almıştık herhalde.
1: Onun da yeni bir bebeği oldu.
0: Biliyorum ya. Var. Biliyorum. Evet. Biliyorum. Dünyalar tatsı. Allah analı babalı büyütsün diyelim. Evet, Bora Duran'la abi, bir şey abi. Düet mi olacak Ercan?
1: Evet, ben istiyorum. Bora abiye de telefonda bahsettim. O da sıcak baktı.
0: Harika.
1: Bakalım şimdi yatıracağız onu. Bahadır abimle olacak. Bahadır Sağlam.
0: İnşallah. İnşallah. Çok güzel. Çok güzel.
1: Akustikleri böyle yapacağız.
0: Vallahi Ercan tebrik ediyorum. Şarkı gerçekten çok güzel, çok başarılı bir şarkı olmuş. Zaten sen de içine sinmiş. Allah yolunu açık etsin diyorum. Böyle kısacık bir görüşme yaptık ama en azından hem dinleyicilerimizle tanışmış oldun hem seninle konuşmuş olduk. Önümüzdeki süreçte stüdyoda da seni kısmetse misafir edeceğiz. Belki akustikler de o zaman gerçekleşmiş olur. Sohbetimizi, muhabbetimizi yaparız.
1: Süper olur, süper olur.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. İyi çalışmalar diliyorum sana.
1: Çok teşekkürler, kolay gelsin.
0: Görüşmek üzere. Ercan Göler, genç. O Ses Türkiye'den belki hatırlayan vardır. Değerli dinleyiciler, sevgili Gökhan Athena dönmüştü ona. Belki hatırlarsınız diye söylüyorum. Çok da güzel bir şarkı olmuş Sürgün. Yolu açık olsun kıymetli dinleyiciler. O zaman ne yapıyoruz? Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında devam ediyoruz. Sonrasında saat başına gideceğiz. Sonra tekrar buradayız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Oluyor mu? Efendim? İş yoğunluğu, dönemedim diyorsun. Bazen. Halbuki böyle bir şey yok aslında. Kısmen var. Anladım. İşten sonra aramayı tercih ediyorum diyorsun. Şey var mı? Numaran. Telefonum suya düştü. Telefonumu değiştirdim. Ondan sonra numaralar gitmiş. Ondan sonra kaydetmemişsindir birini falan. Öyle şeyler. Kaydetmemişim mi diyorsun? Başka? Sadece telefon olarak da düşünmemek lazım. Başka var mıdır? Böyle sorun. Ha, yani çok var ama böyle sorunca akla gelmiyor diyorsun. Peki en çok yalan söyleyenler sizce kimlerdir? Hangi işi yapanlar çok yalan söyler mesela? He? Kimler? Söyleyin canım. Mesela? Efendim? Emlakçı. Alkan emlakçı dedi. Evet. Siyasetçi. Kemal siyasetçi dedi. Simge de siyasetçi dedi. Değerli dinleyiciler. En çok yalan söyleyen meslek. Yalan söylenen meslek. Baktığımız zaman şöyle bir bakalım. Araştırmalar. Bu arada bu araştırma değerli dinleyiciler, Gallup'un araştırması, Ipsos'un uluslararası bir araştırması var. Oradan derlenmiş böyle. Politikacılar ve milletvekilleri mesela araştırmaların neredeyse tamamında en alt sırada yer alıyor. Ipsos verilerine göre katılımcıların %60'ından fazlası siyasetçileri güvenmez ve doğruyu söylemeyen grup olarak tanımlıyor. Katılıyor musunuz buna? Katılıyorlarmış. Ben bir şey demedim. Katılıyor. Bizim arkadaşlar katılıyorlarmış. Alkan ben katılıyorum dedi ya. Ama öyle şimdi özellikle seçim dönemlerinde meydanlarda görüyoruz birçoğunu. Değil mi? Milletvekilleri, politikacıları falan görüyoruz meydanlarda. Vaatlerini dinliyoruz. O vaatlerin böyle yıllar geçip o vaatlerin hatta şöyle de bir şey var. Söylediğinin tam tersini söyleyenleri biliyoruz. Sonra başka ne var? Hükümet, bakanlık yetkilileri politikacılarla paralel şekilde güven endekslerinin en alt basamağında olan isimler. Reklamcı ve pazarcı. Burada bu arada hani genelleme yok, öyle söyleyelim. Herkes bunu yapıyor diye bir şey yok. O mesleklerde olanların içerisinde bazıları. Ürün ve hizmetleri abartma, yanıltıcı vaatlerde bulunma algısı nedeniyle yine etik sıralamada alt sıralarda olanlar var reklamcı. Otomobil satıcıları bazıları. Bir de var ya bir şey söyleyeyim mi? Dersine iyi çalışmayanlar var. Yani arabanın özelliklerini bilmediği halde kıvranıp anlatmaya çalışan var. Ben bir kere şeyi sordum. Araçta dedim içeriden bagaj kapısını açacak bir düğme var mı dedim. İçeriden bagaj kapısını açacak düğme. Evet. Yani nasıl bir şey acaba? Nerede? Bak bir şey söyleyeyim mi? Vallahi de billahi de yemin ediyorum. Bu aracın markasını vermeyeceğim. O markaya konuştuğumuz arkadaşa düğmenin nerede olduğunu, nasıl açıldığının videosunu çekip gönderdim. Çünkü istedi benden. Abi onun videosunu bana bir çek göndersene dedi. 2x yapmışlar yani çip tıkla diye. Bazı araçlarda tavanda olur o. Bazı araçlarda kenarda olur o. Kardeşim araç satıyorsun. Aracın bütün özelliklerini bileceksin. Buraya bir yatırım lazım. Gideceksin, göndereceksin, eleman göndereceksin. Arabayı sana öğretecekler, edecekler falan filan. Gerekirse birkaç eleman. Motorundan anlayan, işte aksesuarlarından değil mi? Bu tarz şeylerden anlayan falan. Emlakçılar. Komisyon odaklı çalışma modelleri nedeniyle halk nezdinde bilgiyi gizleme veya yanıltma eğilimi yine yüksek görülüyormuş. Gazeteciler, sansasyonel haber yapma, manipülasyon, taraflılık algısı nedeniyle son yıllardaki güven anketlerinde yine düşük. Şimdi burada gazeteci var değerli dinleyiciler, bu ayrımı iyi yapmak lazım. Yani öyle gazeteciler var ki cesurca haberleri yapıp kaynaklarına güvenip ama

sonuçlarının neler olacağını bile bile ve dikkat ederseniz herhangi bir soruşturma falan olduğunda, kendi haklarında bir soruşturma falan olduğunda, onların adliyeye gülerek böyle gayet kendilerinden bir şekilde gittiğini görürsünüz. İsmini vereyim mesela, Murat Arel zamanında, yıllar evvel ben Murat'ı birkaç sefer aldım, arkadaşım. Birkaç sefer aldım yayına, konuştuk, çok güzel sohbetimiz oldu. Hatta bir yayına şöyle bir telefon görüşmesi geçti aramızda. Aradı beni. Okan dedi, bizim yayın ne zaman dedi. Perşembe dedim. Muhtemelen yayına gelemem dedi. Tutuklanırım diye düşünüyorum dedi. Ve gerçekten de bir ara ümitlendik. Hani acaba dedik, yok olmadı, tutuklanmıştı değerli dinleyiciler. Yani gazeteci var, gazeteci var. Neyse, daha sonrasında zaten o konular geride kaldı ve serbest kaldılar. Allah korusun tabii. Kamu için, bizler için, halk için, doğru haberi insanlara aktarmak için, bilgilendirmek için değerli dinleyiciler, çalışan, emek sarf eden insanlar, cesur gazeteciler. Bir tanesi de bizim haber müdürümüz sevgili Fethi Yılmaz'dır, söyleyeyim. Satış temsilcileri, mağazaları, dediğimiz gibi böyle bir genelleme lütfen yapmayalım, sizler de yapmayın. Herkes öyledir. Bazıları çünkü çok samimi. Emlakçı diyoruz ama bütün emlakçılar öyle değil. Gayet de dürüst, gayet de her şeyi çatır çatır söyleyen, anlatan, bilgilendiren, olumsuzsa olumsuzu, olumluysa olumluyu, bilgisi dahilinde söyleyenler var. Herkes böyle değil. İnsan kaynakları, halkla ilişkiler, sevgili. Peki en güvenilen, dürüstlük ve etik standardında en yüksek meslekler hangileri? Hemşireler, doktorlar, öğretmenler ve bilim insanları değerli dinleyiciler. Ne kadar vaktimiz var Simge? 2 dakika var. Türkiye 86 milyonu devirmiş bu arada. 86 milyonun üzerinde nüfus. 86.321.602. Bir dönem 80'li yıllarda sokağa çıkma yasağı olurdu. Değerli dinleyiciler, yani tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanır. Günümüzde artık bu kısıtlama yok. 80'lerde görevli memurlar kapı kapı dolaşırlardı, bize sayım alırlardı. Günümüzde de Mernis ve E-Devlet altyapısıyla merkezi veri tabanlarından otomatik çekiliyor. Değerli dinleyiciler, mesela 80'lerde kişinin o pazar günü fiziksel olarak bulunduğu yer, ondan sonracıma günümüzde yasal ikametgah adresi. Bunlar düşün. Bazı parklar var yani. 86 milyonu devirmişiz kıymetli dinleyiciler. Peki o zaman ne yapıyoruz? O zaman tanıtımına gidiyoruz. Daha sonrasında da tüketici masası bölümünde konuğumuzla konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hadi bakalım. Evet, tüketici masası tanıtımımızı girelim, sonra konuğumuzla devam edeceğiz. Ha tamam, hadi bakalım, tamam.

0: tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksoylu.
4: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
6: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumludur.
7: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyoruz ve tüketici masası bölümü. Enver Bey, Enver Şişeci, Tüketici Konfederasyonu sigorta uzmanı, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Okan Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, sağ olun, kolaylıklar diliyorum size. Vaktimiz az olduğu için hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden iyi değerlendirmek adına direkt konumuza başlayalım. 17 Ağustos sonrasındaki sigortalılık durumunu bugün konuşacağız. 17 Ağustos'ta maalesef 1999 yılında bir deprem yaşadık. Umarım tekrarı olmaz dedik o zaman. Hepimiz öyle dedik ama maalesef tekrarı da oldu. Yine kayıplarımız oldu. Biz bu gerçekle hep yüzleşiyoruz. Önemli olan buradan dersleri çıkarabilmek. Hayatını kaybedenlere de bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Şimdi Enver Bey, oradan başlayalım. Bu deprem sonrasında bilinç ve mevzuatın nasıl değiştiği konusunda söyleyecekleriniz vardır diye düşünüyorum. Neler söyleyeceksiniz?
1: Şimdi tabii sizin de bildiğiniz bir deprem ülkesiyiz. Bu gerçeğimiz var ve bu gerçeğimizi bilincinde hareket etmemiz lazım. Ve bugün belki de en önemli güvence ürününü konuşacağız. DASK'ı konuşacağız. Biraz da konut sigortasına gireceğiz. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Okan Bey, sektörde sigortalılık bilinci de çok ciddi değişti ve 2000 yılında Doğal Afet Sigortaları Kurumu kuruldu. Yani bu depremden sonra bu kurum kuruldu. Çünkü yıkım çok büyüktü. Kamu kaynaklarıyla bunların karşılanamayacağı öğrenildi ve hazır her şey tazeyken, dersler tazeyken bir kurum kuruldu ve artık hayatımıza DASK kurumu ve deprem sigortası diye bir gerçek girdi.
0: Evet.
1: İlk bu depremden sonra hızlı bir şekilde sigortalılık oranı yükseldi. İnşaat yapı kuralları değişti. 6305 sayılı afet sigortaları kanunu çıktı. Çok hızlı gitti. Fakat ondan sonra maalesef acılarımızın alevi dinince biz biraz unutkan bir topluluktuk ve şu anda deprem sigortalarındaki, ülke genelindeki sigortalılık oranı %50-55'ler civarında. Yani bir apartmanı düşünün, 10 dairelik bir apartmanın 5'i hala sigortasız.
0: Evet. Neden böyle peki?
1: Şimdi bir DASK, evet, zorunlu bir sigorta, kanunen zorunlu, fakat bir yaptırımı yok. Yani herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Kişiler ev alırken, ev satarken, kiraya çıkarken, abonelik açtırırken bu sigortayı ibraz etmekle yükümlü, yani mecbur. İlk sene yapılıyor, ikinci sene maalesef vatandaşlar deprem gerçeğini unutuyor. Ben deprem bölgesindeki ilde değilim diyor ya da unutuyor, atlıyor. Bildirimler gelse de bunları görmüyor belki ve yenilemiyor poliçesini. Yenilenmeyince de maalesef sigortasız kalıyoruz.
0: Aslında burada yani belki konunun biraz dışına da çıkıyor olabiliriz ama belki burada biraz mevzuatta falan değişiklik yapılsa, yani bu her sene zorunlu hale getirilse fena da olmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum,
1: siz doğru dersiniz. Katılıyorum. Hatta burada sigorta okur yazarlığı ve sigorta bilinci için de çok aktif faaliyetler daha da seri bir şekilde yürütülmeli. Çünkü tüketiciler tarafından o kadar çok farklı geri bildirimler alıyoruz ki bazılarına böyle çok üzülüyoruz, içimiz yanıyor. 6 Şubat depremi o büyük felaketten, tabiri caizse asrın felaketiydi. İnanın bazı aracılar tek fiyat, işte sabit fiyat gibi tüketiciyi aldatarak poliçe yapmışlar. 170 metrekarelik dairenin poliçesi 50 metrekareden yapılmış. Vatandaş konutunun bedelini çok çok düşük miktarda alabilmiş ve çok büyük mağduriyetler doğmuş. Bir de işin bu tarafı var. Yani bu bilinci sigortalanabilirliği artırırken biraz da teknik detayları da sanırım vurgulamak gerekir diye düşünüyorum Okan Bey.
0: Bir de Enver Bey, çok büyük paralar da değil aslında. DASK'tan bahsediyoruz. Yani hani o sigortayı yaptıran insanların cebinden öyle inanılmaz astronomik rakamlar falan da çıkmıyor. Bu bir. Bununla ilgili belki söyleyeceğiniz bir şey vardır. Devamını da hemen şunu ekleyeyim. DASK'ın önemi ne? Yani neleri kapsar, neleri kapsam dışı bırakır, oradan yürüyelim isterseniz.
1: Tamam. Okan Bey, şöyle, sizin de belirttiğiniz gibi DASK zorunlu bir sigorta olduğu için ve bir sigorta şirketi tarafından yapılmadığı için, yani bir kurum, bir kamu kurumu tarafından bu hizmet sunulduğu için, dediğiniz gibi poliçe primleri çok yüksek primler değil. İşte 1000 liralar, 2000 liralar civarında dolanan seyir eden primler.
0: Evet.
1: Ki bunlar da belli risk bölgelerine göre ayrılmıştır. Yani işte Ankara'da yaşayan bir vatandaş çok yüksek bir prim ödemeyecektir. Çünkü deprem bölgesinde değildir ya da bunun şiddeti düşüktür. Şimdi DASK'ın kıymet harbiyesi şu. DASK'ın primi 3 şekilde belirlenir. Önce onu bir söyleyelim. DASK 1 konut uzun metrekaresine göre her yıl açıklanan bir metrekare birim fiyatı var. 2 OAT kodunuza yani adres kodunuza göre, 3 depremin yerleşik bulunduğunuz tam mahallenin bile hangi deprem şiddetinde, hangi deprem skalasında olduğuna göre. Örnek veriyorum, bu işte İstanbul'un Esenyurt'taki bir mahallesi için 2. deprem bölgesidir. Ankara'nın Çankaya ilçesi için 6. deprem bölgesidir. Bunlara göre belirlenir.
0: Bunlar
1: Peki DASK ne kapsar?
0: Bunlar belirli. Buyurun. Yani bunlar belirleniyor tabii, değil mi? Yetkililer bunları belirlemiş zaten.
1: Tabii ki her yıl belirleniyor. Vatandaşlarımız bunu, hatta bazen merak edip ben de bakıyorum. Hı hı. Ev alırken, şey alarken DASK'ın internet sitesinden il, ilçe, mahalleye kadar sorgulayıp hangi deprem riskinde olduğumuzu görebiliriz.
0: Çok iyi.
1: Ve bunların da metrekare fiyatı, her sene bir inşaat metrekare fiyatı var, onunla belirleniyor. Hı hı. Yani herhangi bir şekilde bir kurumun nezdinde işte A şirketinde DASK ucuzmuş, B şirketinde pahalıymış gibi bir şey söz konusu değil. Hemen bir uyarı yapıp sonra DASK'ın kapsamına gireyim.
0: Buyurun.
1: Vatandaşlar hiçbir aracıdan lütfen şunu aldan. İşte sabit fiyat DASK 1000 lira, sabit fiyat DASK 500 lira gibi bir şey söz konusu değil Okan Bey. Hı hı. DASK'ın nasıl belirlendiğini söyledik. Yani şahsına münhasır bir prim çıkar.
0: Evet.
1: Böyle bir sabitlik varsa doğru poliçe yapılmıyor olabilir. Çok dikkat etsinler.
0: Herkese farklı çıkar. Herkese farklı çıkıyor yani. Çünkü burada bahsettiğiniz şeyler var, kriterler var. O kriterler bölgelere göre, şuna göre, buna göre dediğiniz durumlara göre değişiyor. Yani bir kişinin DASK'ıyla diğerininki birbirinden farklı çıkar, ücretlerinden bahsediyorum. Buyurun lütfen devam edin.
1: Aynen öyle. Peki DASK neleri kapsar? DASK sadece ve sadece, burası çok önemli, sadece ve sadece kaba inşaatı kapsar. Binanın yapım maliyetini, konutun yapım maliyetini, DASK'a konu olan meskenin yapım maliyetini karşılar. Yani ne demek istiyorum? Eşyalarımız, elektronik cihazlarımız, televizyonlarımız, makinemiz veya konutumuzun içerisindeki herhangi bir dekorasyon masrafımız, sonradan yaptırdığımız eklentiler, bunların hiçbiri DASK'ın kapsamına girmez. DASK sadece binanın yapım maliyetini karşılar. Yine bunlar belirlenir. Her ay üfe oranında burada bir artış olur. Bu artış nezdinde DASK tavanda bir tazminat ödeme sınırı vardır. Bu da Eylül ayı itibariyle 2,5 milyon kadar, 2 milyon 480 küsür bin lira kadar bir prim.
0: Onun üzerinde bir prim ödemesi olmaz yani, en yüksek o, öyle mi?
1: Evet, onun üzerinde bir tazminat ödemesi alamazsınız. Yani benim konutum 10 milyondu, ben çok güzel dekorasyon yaptırmıştım ya da benim konutumun içinde işte çok güzel eşyalarım vardı, bunları ne yapacağız? Maalesef bunlar DASK'ın konusu değil. DASK sadece binanın yapı maliyetini karşılar. Bunun da üst sınırı maksimum 2,5 milyon diyebiliriz.
0: Peki Enver Bey, burada neye göre belirleniyor? Yani A kişinin evinin kaba inşaatının, B kişinin evinin kaba inşaatının birbirinden farklı olabilir. Farklı yerlerle çalışmışlardır. Bu kullandıkları beton işte C kaç, 34 müydü 35 miydi, sağlamlılıkları falan var, demir olayı, biri atıyorum 8 ton kullanmıştır, öbürü 12 ton kullanmıştır vesaire, bunları belirliyorlar mı, neye göre o paralar ödeniyor, nasıl ödeniyor?
1: Tabii burada yapı tarzı, işte betonarme, çelik, yığma gibi yapı tarzları, ahşap vesaire gibi yapı tarzları dikkate alınıyor. Hı hı. Yine ilçe, adres dikkate alınıyor. Bunlar zaten inşaat bedelleri, yapı maliyetleri, yapı bedelleri her sene resmi kanallardan da açıklanıyor, metrekare birim fiyatları. Bunlar dikkate alınıyor ve bu dikkate alınarak ödeniyor. Dediğim gibi kişiye haiz değil. Belli sınırları var.
0: Evet.
1: Ve kapsam içerisinde sadece binanın yapı maliyeti var. Eğer ki şahıs, ya ben eşyalarımı da sigortalatayım, deprem sonucu eğer bir şey olursa, kaybım olursa onlar da karşılayayım derse, özel konut sigortalarına başvurmalı. DASK'ın bir nevi tamamlayıcı.
0: Tamam.
1: Konut sigortasının içerisinde eşya, elektronik cihaz, dekorasyon, deprem dışındaki tüm riskler, sel, seylap, işte voltaj yüksekliği ya da işte yangın, dahili su hasarları gibi hemen hemen tüm riskleri kapsar ve kişinin de beyanına göre ve bağımsız eksperlere beyanına göre ve bağımsız eksperlerin testine de göre de tüm riske konu olan emtianın, malın, ürünün, dekorun bedellerini teminat altına alır. DASK'ın tamamlayıcısıdır. DASK'ın üstündeki ödemeyi konut sigortasından alır vatandaş. Hı hı. Bir de burada ZAS var Okan Bey. Siz sormadan onu da söyleyeyim. Yeni bir çalışma, sektör olarak yeni bir çalışma içerisinde sektör. ZAS ürünü üzerine çalışılıyor. DAS kurumu değişecek. Zorunlu afet sigortaları diye kurumun adı değişecek.
0: ZAS.
1: Ve artık sırf ZAS olacak. Sırf depremi değil, yarı, tsunami'yi, sel seylapları da kapsayan, hatta içerisinde eşya teminatı da bulunan çok lokomotif bir, yine zorunlu ve kapsamı çok geniş bir ürün yapılacak. Çünkü son birkaç yıldır çok gündemimizde, sadece deprem değil.
0: Ne zaman?
1: Özellikle
0: belli
1: Ege
0: vakti
1: yangınlar. Ya şöyle, bu senenin Ağustos'u, Eylül'ü gibi hesaplanıyordu fakat sanırım yetişmedi. Hı hı. Regülasyonlar biraz daha çalışma üzerinde durduklarını bildiriyorlar bizlere. Biz de vatandaşlara böyle aktarıyoruz. Zaten ZAS çıktığında da mevcut DASK'larımızı ZAS'a zehir olarak yapabileceğiz. Değiştirebileceğiz.
0: Şimdi şeyi soracağım, bu DASK ev sahipleri yaptırıyor ama kiracılar da yaptırabilir mi?
1: Yok, hayır. DASK tamamıyla tapu sahibinin sorumluluğunda, onu koruyan, onun zorunluluğunda, aynı zamanda onu teminat veren bir ürün. Yani kiracı DASK kendi adına yaptıramaz, tapu sahibi, ev sahibi adına yapılmalıdır. Kiracı konut sigortasında da bina teminatını kendi adına alamaz, o sadece eşya teminatı yaptırabilir. Ben midir, niye bunun altını çizdim? Bazı poliçeler görüyoruz. İşte vatandaşa kiracı olmasına rağmen bina teminatlı konut sigortası yapılmış. Yani fazla prim ödetilmiş. Bu vatandaş için doğru değildir. Doğru bir poliçe değildir. Buradan da uyarmış olalım.
0: Bu önemli bilgiyi, evet, bilmek lazım. Yani kiracı olan insanlar bu tarz bir çalışma yapacaklarsa sizin vermiş olduğunuz uyarı önemli. Fazla prim ödememek adına. ZAS dedik, tarih henüz belli değil ama yine kamu tarafından yapılacak işlemler, öyle değil mi? Yani özel sigorta işlemlerini yapan firmalar yapmayacak bunu.
1: Tabii tabii, yine kamu. Tabii ki sigorta şirketleri ve sigorta aracıları ürünün satışında, sigortalıya sunulması, tüketiciye sunulmasında aracılık yapıyorlar. Ama ürün tamamıyla bir sigorta ürünü dışında bir yapı, tamamıyla kamuya ait bir yapı, ana bir koruma, ki burada da önemli olan şu, bugün bile DASK'ınızın eğer vadesi geldiyse DASK kurumu size SMS'de, eğer doğru telefon numarasını verdiyseniz SMS'de bilgi veriyor. Hı hı. DASK'ınızın yenilemesi geldi ya da poliçe vadesi bitti gibi. Buradan tüketicilere şu önemli hatırlatmada bulunabiliriz. Deprem gerçeğimiz var. Allah esirgesin, fakat işte olası İstanbul depremini çok zikrediyoruz.
0: Evet.
1: Lütfen böyle gelen bildirimleri atlamayalım. Çok bir para da değil. En azından teminatsız kalmayalım. Çünkü evet, hani mal da canın yongası.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Bana koşuyoruz.
0: Vaktimiz çok daraldı. İki, hemen hızlıca soruyorum. Birincisi, deprem anında ve sonrasında poliçe kağıdı kayboldu diyelim, hak kaybolur mu? Bir. İkincisi, bir deprem sonrasında, olası bir deprem sonrasında hasar ihbarında bulunmak için nereyi aramak gerekiyor? Nereyle iletişim kurmak gerekiyor? Vaktimiz azaldı, o yüzden bunları da
1: tabii alırsın. Hemen poliçe kağıdımızın varlığı, fiziki varlığı hiç önemli değil. Hı hı. SBM Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde tüm verilerimiz saklanıyor. Yani poliçe bilgimize her an anlık E-Devlet'ten, SBM üzerinden veya DASK'ın sisteminden ulaşabiliriz. Hiç bir problem yok. Allah korusun, olası bir depremde de Alo DASK 124'ü, 125'i arayabilir vatandaşlarımız. DASK sitesinden, E-Devlet'ten hasar bildiriminde ve hasar ihbarında bulunabilir. Özellikle şunu vurgulamam lazım. Tüketiciler için çok olumlu bir tecrübeydi bizim için. 6 Şubat'taki asrın felaketinde sigorta şirketleri ve DASK kurumu AFAD'la birlikte neredeyse sahaya indi ve beyana dayalı, Okan Bey, belgesiz, evet, beyana dayalı hasar ödediler. Bu çok önemliydi.
0: Çok.
1: Vatandaşlarımız burada DASK kurumunu

0: bir kez daha biz tutarlılığına güvendik, inandık. Onun için vatandaşlarımız buradan hiçbir engel olmaksızın en az 4-5 farklı kanaldan hasar ihbarında bulunabilirler ve
1: Evet.
0: süreçleri takip edebilirler.
1: Emer Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Vaktimiz bu kadardı. İnşallah farklı bir günde tekrar sizi misafir etmek isteriz. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin Okan Bey. Sağ olun.
1: Hoşçakalın. Sağ olun. Heler veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola. Ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Yarın yokum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
3: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
2: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
4: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
2: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
5: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
2: O halde bu program tam size göre.
6: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
7: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksoy.
8: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
2: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
9: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumludur.
10: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
2: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
11: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhr hava üssüne yönelik saldırısı sırasında bölgede Türk askeri heyetinin bulunmadığını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu açıklandı. Avustralya'da kuş gribi alarmı verildi. Ayrıntılar bültenimizde. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhr hava üssüne yönelik saldırısı sırasında bölgede Türk askeri heyetinin bulunmadığını açıkladı. MSB, saldırısına veya saldırı sırasında üste herhangi bir Türk askeri heyetinin bulunmadığını belirtti. Bakanlık, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini, ülkenin tek ordu ilkesi doğrultusunda askeri kapasitesini geliştirmesine destek verileceğini bildirdi. Türkiye'nin nüfusu açıklandı. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. Nüfus bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. İstanbul'da Fındıklı'da tramvay raydan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edildi. YKS yerleştirmelerinde yaklaşık 50 bin kişi tekrar üniversiteli oldu. 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversite tercihi yapan 1.279.439 adaydan 730.854'ü bir lisans veya ön lisans programına yerleşti. Yerleşen adayların 48.895'ini daha önce bir yüksek öğretim programından mezun olan kişiler oluşturdu. Böylece 48.895 kişi yeniden üniversite eğitimi alma hakkı kazanarak ikinci kez üniversiteli oldu. Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde binaya giren saldırganlar camları kırıp kapı, masa, sandalye ve mobilyalara zarar verdi. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ankara'da günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Etimesgut'taki soruşturmada 50 ayrı eylem tespit edildiğini, 29 kadın mağdur, 47 bilgi sahibi ve 21 şüphelinin belirlendiğini açıkladı. Operasyonda yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. Dış gündemle devam edelim. İsrail'in katlettiği küçük Hind'in büyük annesi uluslararası soruşturma talep ediyor. Gazze şeridinde Ocak 2024'te ailesiyle bulunduğu araçta İsrail askerlerince katledilen ışındaki Hind Recep'in büyük annesi Hind, 2,5 yılın ardından ayrıntılı soruşturma kararı alan İsrail'in yargısına güvenmediklerini belirterek bağımsız bir uluslararası soruşturma yürütülmesini istedi. Avustralya'da kuş gribi alarmı verildi. Avustralya'da H5N1 kuş gribinin yabani kuşlar arasında yayılmasının ardından binden fazla kuşun öldüğü değerlendiriliyor. Yetkililer toplu ölümleri yakına takip ettiklerini aktarırken toplu ölüm vakalarında artışlar gözlemlendi. Güney Avustralya eyaletinde binden fazla yabani kuşun telef olmasının ülke genelinde yayılan H5N1 türü kuş gribi virüsüyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

0: İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla uygulanan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında Zeytinburnu'nda 515 riskli yapıda dönüşüm tamamlandı. Seyit Nizam Mahallesi'nde 50 yapının dönüşümü tamamlanırken 8 yapının yıkımına başlandı ve 67 yapı için çalışmaların sürmesi bekleniyor. Kampanya kapsamında evini yenilemek isteyenlere konut başına 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşıma desteği sağlanıyor. Gümrük muhafaza ekipleri yılın ilk ayında 71,9 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi. Operasyonlarda araç, elektronik eşya, tütün, alkol, akaryakıt ve tıbbi malzemelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ürün grubuna el konuldu. Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadelede yapay zeka, X-ray tarama sistemleri, uydu takibi ve akıllı sensörler gibi teknolojik imkanlardan yararlanılıyor. Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı Haziran ayında 402,6 milyar dolara yükselerek 8 yılın zirvesine çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre söz konusu rakam 2018'in ilk çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek açık oldu. Uluslararası varlıklarsa aynı dönemde 404 milyar dolar seviyesine gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu 2026'nın ilk 7 ayında tüketicileri aldatan reklam ve haksız ticari uygulamalara 218 milyon 478 bin 14 lira ceza uyguladı. Reklam Kurulu bu dönemde yaklaşık 26 bin başvuruyu inceleyerek mevzuata aykırı uygulamaları değerlendirdi. İncelemeler sonucunda tüketicileri yanıltan reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle idari yaptırım uygulandı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 4372 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 20 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6904, çeyrek altın 11265, tam altın 44896, atı altın ise 45726 liradan işlem görüyor. Spor. Galatasaray, Rus futbolcu Alexey Batrakov'un transferi için kulübü Lokomotiv Moskova ile resmi görüşmelere başladığını kapa bildirdi. Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen 221 yaşındaki Batrakov, 2024'te A takıma yükselirken Rus ekibiyle çıktığı 84 resmi maçta 34 gol ve 23 asist üretti. Sabah saatlerinde Moskova'ya hareket eden Batrakov'un bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Rus basınına göre Galatasaray transfer için 25 milyon euro bonus servis ve 4 milyon euro bonus verecek. Ayrıca sonraki satıştan %10 pay verecek. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam Avrupa arenasında boy gösterecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i konuk edecek. Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Her iki mücadele de saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe'de bir ayrılık rüzgarı daha yaşanıyor. Fred ve Sidiki Şerif'in ardından bir isim daha Sarı Lacivertlerden ayrıldı. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan Anthony Musaba bir yılına İngiltere ekiplerinden Norwich City'ye kiralandı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Müziğin efsaneleri.
1: Türk pop müziğinin güçlü ve kendine has yorumcularından Ayla Dikmen, 1944 yılında Kütahya'da başlayan yaşam yolculuğunu kısa zamanda ülkenin dört bir yanına ulaştırmayı başardı. Müzikle iç içe bir ailede büyüyen, lise yıllarında yeteneği keşfedilen Ayla Dikmen, 1960'lardan itibaren hem plak satışları hem de sahne performanslarıyla tanınan bir isim haline geldi. Balkan Melodileri Festivali'ndeki birinciliği, 1970'lerde TRT ekranlarında sıkça yer alması ve Anlamazsın gibi unutulmaz yorumlarıyla hafızalara kazındı. Dikmen, takvimler 20 Ağustos 1990 tarihini gösterdiğinde henüz 46 yaşında hayata veda etmesine rağmen onun sesi ve eserleri aradan geçen yıllara inat hala dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Sen...

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Ayla Dikmen, 25 Mart 1944'te Kütahya'da müzikle iç içe bir ailede dünyaya geldi. Babası Ali Rıza Dikmen piyano ve ut çalarken annesi Bedriye Hanım keman çalıyordu. Ayla Dikmen'in çocukluğu bu müzik dolu ev ortamında geçti. Küçük yaşta müziğe aşina olan Dikmen ilerleyen yıllarda profesyonel yaşamında bu temelin büyük katkısını gördü.

Ayla Dikmen ilk ve orta öğretimini Aydın'da tamamladı. Henüz Aydın Lisesi'nde okurken okul korosuna katıldı. Müzik öğretmeni İhsan Ünal'dı, derlediği türkülerde solistik görevini Ayla Dikmen'e verdi. Bu yıllarda yalnızca Türkçe eserlerle değil, yabancı radyolardan dinlediği İngilizce şarkılarla da ilgilenmeye başladı. İngilizce şarkı söyleme yeteneğini kendi çabasıyla geliştirdi. Ayla Dikmen liseden sonra Ankara Yüksek Ticari İlimler Akademisi'ne girdi. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stenograf olarak çalıştı. Burada konuşulanları yüksek hızda yazıya dökerek ekzaran Ayla Dikmen, ünlü müzisyen İlham Gencer'le tanışmasıyla kariyer yönünü değiştirecek büyük bir fırsat yakaladı.

Ayla Dikmen'in Ankara'da katıldığı bir çay partisinde İlham Gencer'in orkestrası sahnedeydi. Arkadaşlarının teşvikiyle şarkı söyleyen Dikmen, İlham Gencer'in dikkatini çekti. Gencer, büyük bir yetenek, enteresan bir ses diyerek onu profesyonel müziğe yönlendirdi. Ailesinin tepkisinden çekinen Dikmen, radyoya Parla Nur takma adıyla çıktı. Ankara ve İstanbul radyolarında Parla Nur'dan şarkılar adıyla programlar yaptı. Gerçek ismini kullanmaya başlaması da aile içinde geçen bir anıya dayanıyordu. Bir gün evde radyo dinlerken ablası sesini fark ettirince babası duygulandı ve kendi ismiyle sahne almasına onay verdi. Böylece müzik kariyerine Aile Dikmen adıyla devam etti.

Ayla Dikmen 1964'te Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'yla 2. Boğaziçi Müzik Festivali'ne katıldı. Bu festivalde en başarılı şantöz seçildi. 1965'te Balkan Melodileri Festivali'nde Niksar'ın fidanlarıyla birincilik kazandı. Aynı yıl çıkan Ay Kız Adın Yamandır, Niksar'ın fidanları plağı büyük satış başarısı yakaladı. Ardından gelen 45'likler onun adını kısa sürede ülke çapında duyurdu. Ayla Dikmen'in 1965-1975 yılları arasında yayımladığı 45'likler arasında Mühür Gözlüm Merdiven, Antonio Kötü Bende Kaldı, Sensiz Yaşayamam Nereye, Yanan Mum Al Yanaklım ve Aşk Defteri Öpücük gibi şarkılar yer aldı. Bu eserler dönemin listelerinde üst sıralara çıktı. TRT'deki müzik programlarında sıkça sahne alan Ayla Dikmen, 1970'ler ve 1980'ler boyunca pop müziğin güçlü yorumcularından biri olarak kariyerini sürdürdü. Diskografisinde 3 uzun çalar albüm ve çok sayıda 40 bulunuyordu. 1973'te Ayla Dikmen, 1975'te farklı bir plak şirketiyle tekrar kendi ismini taşıyan Ayla Dikmen ve 1979'da Göz Bebeğim albümleri yayımlandı.

Ailedik 14 Nisan 1968'de tanıştığı Enis Berki ile 23 yıl sürecek bir nişanlılık yaşadı. Çift hem İzmir'de hem İstanbul'da vakit geçiriyor, müzik çalışmalarını birlikte planlıyordu. Berki şarkı seçimlerinde aktif rol aldı. Anlamazdın şarkısının adını değiştirme fikri de ona aitti. Orijinal adı Sevilirken Bilmedin mi olan şarkı bu öneriyle Anlamazdın olarak yayımlandı. Berki yıllar sonra Issız Adam filminde bu şarkının kullanılmasını memnuniyetle karşıladığını ancak filmi duygusal etkisinden çekindiği için izlemediğini ifade ediyordu. Müzik dışında el işi ve mutfakla ilgilenen Ayla Dikmen nakış, tığ işi ve örgüye meraklıydı. Yakın çevresine göre ev hayatında sakin, üretken ve detaycıydı. Enis Berki ile birlikte seçtikleri eşyalar yaşadıkları evin her köşesine yansıyordu. Güzel sanatları olan ilgisi evin dekorasyonunda da kendini gösteriyordu.

Ayla Dikmen'e 1989'da rahim kanseri teşhisi konuldu. Dikmen tedavi için önce Amerika'ya gitti. Ameliyat sonrası iyileşme umudu dolsa da 5 ay içinde hastalık nüksetti. Sonrasında Ayla Dikmen İstanbul'da radyoterapi ve kemoterapi gördü. Tedaviler sırasında saçlarını kaybeden Dikmen ağır bir süreç geçirdi. Doktorların umudu kesmesinin ardından Enis Berkin'in de ısrarıyla İzmir'e döndü. Ayla Dikmen 20 Ağustos 1990'da henüz 46 yaşındayken hayatını kaybetti. Mezarı İzmir Altındağ'daki Kokluca Mezarlığı'nda bulunuyor.

0: Lale Dikmen takvimler 20 Ağustos 1990 tarihini gösterdiğinde ardında sadece şarkılar değil bir dönemin müzik anlayışını ve sahne kültürünü yansıtan kalıcı bir miras bıraktı. Kısa süren ömründe kazandığı ödüller, yorumladığı eserler ve sahnedeki duruşu Lale Dikmen'i Türk pop müzik tarihinde özel bir yere taşıdı. Anlamazlığına yıllar sonra yeniden listelere giren bu güçlü ses bugün hala yeni dinleyiciler kazanıyor. Lale Dikmen'in hikayesi müziğin zamana nasıl direndiğinin en net örneklerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.
1: Kalbim bomboş kaldı sanma.

0: Müziğin efsaneleri. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 14'ü gösteriyor, haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Tuz Gölü pembe renge büründü. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türk İstatistik Kurumu 3'er aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. Nüfus bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde binaya giren saldırganlar camları kırıp kapı, masa, sandalye ve mobilyalara zarar verdi. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Marmara Denizi ve adalar çevresinde en büyüğü 3,2 olan peş peşe depremlerin ardından uyarı geldi. Mikro depremlerin adalar fayının milimetre ölçeğinde yavaşça sürüklendiğini gösterdiği, hareketin cisimlerde gerilimin artabileceğini belirten Profesör Doktor Osman Bektaş, adalar fayı ölü bir fay değildir dedi. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Suriye'nin Ebu Zuhr hava üssüne yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını belirten Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin tek ordu ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasitesini oluşturma çalışmalarına destek verileceği vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurdu. Trump, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon.

0: karşılık bulacağı konusunda uyardı. Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü renk değiştirdi. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Tuz Gölü, bazı alglerin güneş ışınlarının etkilerine karşı kırmızı renkli beta karoten üretmesi ve tuzcul mikroorganizmaların yoğunlaşmasıyla pembe ve kırmızı tonlara büründü. Alo 199 çağrı merkezinde yeni hizmet hayata geçti. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Alo 199 çağrı merkezinde işitme ve konuşma engelliler için görüntülü görüşme hizmeti başlattı. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam Avrupa Arenası'nda boy gösterecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i, Trabzonspor'da Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Mücadele de saat 20'de başlayacak. Galatasaray Rus futbolcu Alexey Batrakov'un transferi için kulübü Lokomotiv Moskova ile resmi görüşmelere başladığını KAPA bildirdi. Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen 21 yaşındaki Batrakov'un bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Rus basınına göre Galatasaray transfer için 25 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro bonus ödeyecek, ayrıca sonraki satıştan %10 pay verecek.
1: Ekonomi.
0: Aile ve gençlik fonu kapsamında evlenecek gençlere sağlanan faizsiz evlilik kredisi kapsamı genişletildi. Yeni düzenleme ile birlikte çiftlere yaş aralığına göre 250 bin liraya kadar 48 ay vadeli finansman sunulurken, başvuru için aranan gelir sınırı da brüt asgari ücretin 2,5 katına yükseltildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.376 puan seviyesinde, serbest piyasada dolar 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 23 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.900, çeyrek altın 11.258, tam altın 44.850, ata altını da 45.679 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Biraz yapay zeka ile ben düzenli olarak sohbet ediyorum. Dedim ki insan olmak ister miydin? Ya öyle bir istek ya da ihtiyacım yok dedi. Varsayalım insan oldun. Ne yapardın? Neleri deneyimlemek isterdin dedim. Verimlilik dosyasını kapatırdım diyor. Duyuların ve rastlantının peşine düşerdim. Çünkü insan olmanın olayı bilgi değil. Tat, koku, temas, tereddüt, saçma bir kahkaha diyor. Aslında bunlar belki de biz yaptığımız, yani zaten yapabildiğimiz için nasılsa yaparım bir gün deyip atladığımız şeyler. Diyor ki sabahları çok erken kalkıp şehirde yürümek isterdim. Hava daha serinken fırından çıkar ekmek kokusunu takip edip insan olmanın bedenle düşünme kısmını yakalamak için bunları yapmak isterdim. Bir kahve içerken hiçbir şey yapmadan otururdum diyor. Sadece bakardım. Bir yapay zeka için en lüks aktivite bu. Amaçsızlık diyor. O kadar güzel geldi ki bana. Diyor ki birine gerçekten sarılır. Şu madde benim çok hoşuma gitti. Akşamüstü güneş batarken tek başıma otururdum diyor. Çünkü insanın bir iç sesi var. Bazen en iyi içerik o iç ses ve sessizlik. Yani daha çok bilmek değil, daha çok hissetmek istiyor yapay zeka. Benim çok hoşuma gitti bunlar. Bir insan olarak siz bunları yapabiliyor musunuz? Bu listeyi bir gözden geçirin derim size efendim.
1: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe 14'te Radyo Sputnik'te.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
2: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine bir Yapay Zeka Günü'nde sizlerle birlikteyiz efendim. Yapay zekanın başından geçenleri konuşmak için, bu dünyada olup bitenleri size aktarmak için çok şey oluyor gerçekten de. Herkes ağzına gelen her şeyi konuşuyor. Ama dünyada nelerin olduğunu, bu dünyanın gelişimine ve fütürizmine yönelik nelerin olduğunu sizlerle paylaşacağım. Her zaman olduğu gibi bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araç üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi başlayalım programımıza. İlk konum Daron Acemoğlu.

Ekonomist polemiği. Yani çok enteresan bir gelişme var orada. Şimdi ekonomi dünyasında oldukça sert bir tartışma olarak karşımıza çıktı. The Economist dergisi Nobel ödüllü Daron Acemoğlu hakkında alışılmadık ölçüde ağır bir değerlendirme yayınladı. Yani mesele yalnızca Acemoğlu'nun yapay zeka hakkındaki tahminleri de değil. Dergi Nobel'e temel oluşturan kurumlar çalışmalarından teknolojiye ve son nüfus araştırmalarına kadar uzanarak şu soruyu ortaya attı. Acemoğlu'nun ekonomi dünyasının en tepesindeki etkisi çalışmalarının gücüyle tekten orantılı mı diye soruyor. Şimdi Acemoğlu da boş durur mu yapıştırdı cevabı. Dedi ki yazının kendisine bir itibar suikasti gibi geldiğini söyledi ve eleştirilerin arkasında daha sonra açıklayacağını söyledi. Başka bir arka planın olduğunu ima etti. Yani artık karşımızda sıradan bir akademik fikir ayrılığından biraz daha fazlası var. E peki ekonomist ne diyor? Hadi gelin ona bakalım. Şimdi herkes bunu konuşuyor çünkü. Derginin itirazlarından biri Acemoğlu'nun ülkelerin zenginleşmesinde kurumlara verdiği büyük ağırlıkla alakalı. Acemoğlu'nun meşhur tezi kapsayıcı siyasi ve ekonomik kurumların zenginlik yarattığı, sömürücü kurumlarınsa kalkınmayı engellediği yönünde. The Economist bu çalışmaların kullanıldığı bazı tarihsel verilerin ve nedensellik ilişkilerinin yıllardır tartışmalı olduğunu hatırlatıyor. Ya. Fakat daha güncel kavga teknoloji konusunda The Economist Acemoğlu'nun teknolojinin ekonomik etkisine sistematik biçimde fazla temkinli baktığını düşünüyor. Özellikle yapay zeka için düşük üretkenlik tahminlerinin gelecekte ortaya çıkacak yeni ürünleri, bilimsel keşifleri ve henüz var olmayan iş modellerini hesaba katmadığını söylüyor. Kısacası teknoloji iyimserlerinin tezi şu: biz yalnızca bugünkü ChatGPT'nin ne yaptığını konuşmuyoruz. Bu teknolojinin 5 yıl sonra yaratacağı ve bugün henüz hayal bile edemediğimiz şeyleri konuşuyoruz diyor. Şimdi peki Acemoğlu buna ne diyor? Boş durur mu yapıştırdı cevabı. Acemoğlu'nun karşı tezi ise çoğu zaman yanlış anlatılıyor. O yapay zeka işe yaramaz demiyor. Teknolojinin çok önemli olabileceğini kabul ediyor ama başka bir soru soruyor. Diyor ki teknoloji insanı daha üretken mi yapıyor, yoksa yalnızca insanı sistemden çıkarıp şirketin maliyetini mi azaltıyor? Bunu biz hep soruyoruz bakın. Bu programda bunu hep soruyoruz. Şimdi bir doktorun daha iyi teşhis koymasına yardım eden yapay zeka ile doktor sayısını azaltmaya çalışan yapay zeka aynı ekonomik sonuç değil. Bir öğretmenin öğrencilerine daha iyi eğitim vermesini sağlayan sistem de öğretmeni ortadan kaldırmayı amaçlayan sistem de aynı şey değil. Acemoğlu ayrıca bir konuda eleştirmenlerine hak da veriyor. 2024'teki hesabında bugünkü anlamıyla otonom yani yapay zeka sistemlerinin bu kadar hızlı gelişmesini öngörmediğini söylüyor. Şimdi yapay zekanın bilimsel araştırmaya düşündüğünden daha fazla katkı sağlayabileceğini de kabul ediyor. Tamam. Buna rağmen birkaç yıl içinde inanılmaz bir üretkenlik patlaması yaşayacağız iddialarına hala mesafeli. Hepimiz söylüyoruz bunu. Şimdi bence burada birbirinden farklı iki ölçü çatışıyor. Şimdi teknoloji dünyası yapay zekanın ne yapabildiğine bakıyor. Acemoğlu yaptığı şeyin ekonomide ne sonuç yarattığına bakıyor. İkisi arasında çok büyük farklar var. Bir model bir insanın 3 saatlik işini 3 dakikada yapıyorsa teknoloji açısından olağanüstü bir başarıdır, tamam. Ama şirket bunun sonucunda yalnızca 3 kişiyi işten çıkarıp aynı üretimi sürdürüyorsa Acemoğlu bunun toplum açısından otomatik olarak bir ekonomik devrim sayılamayacağını söylüyor. İşte kavganın özeti burada. Şimdi Acemoğlu'nun çalışmalarının eleştirilmesinde hiçbir tuhaflık yok. Herkesin her şeyi eleştirilebilir. Nobel ödüllü bilimsel dokunulmazlık getirmiyor Acemoğlu'na. Hatta Acemoğlu'nun yapay zeka tahminlerinin bazı bölümlerinin yeni gelişmeler karşısında eskimesi de son derece mümkün. Çünkü bu dünya ışık hızıyla gelişiyor. Ama The Economist bu kez tek bir çalıştırmayı eleştirmekten daha ileri gidiyor.
20 yılı aşan farklı tartışmaları bir araya getirip Acemoğlu gerçekten bu kadar etkili olmayı hak ediyor mu sorusunu soruyor. Acemoğlu'nun öfkelenmesinin esas nedeni bu. Şimdi yapay zeka tartışmalarında Acemoğlu'nun en güçlü sorusu hala böyle dimdik çınar gibi ayakta. Bir teknolojinin çok güçlü olmasıyla toplum için çok büyük ekonomik değer yaratması aynı. Bunu tartışalım. Silikon Vadisi büyük ölçüde evet evet kesinlikle diyor. Darem Acemoğlu ise önce sonuçlara bir bakalım diyor, bir sonuçları görelim diyor. Şimdi trilyonlarca doları yapay zekaya aktarıyoruz. Böyle bir dünyamız var. Küçük bir akademik tartışma değil bu. Kavganın bu kadar sertleşmesinin nedeni de tam olarak bu efendim. Şimdi hikayenin ben size benim tarafımdan gözüken yerlerini söyleyeyim. Benim yorumlarımı söyleyeyim. Acemoğlu sık sık şeyden bahsediyor. Sömürgecilikten bahsediyor. Yani Batı'nın bugünkü yerlerine gelmesinde sömürgenin etkilerini şey yapıyor ve Batı buna çok gerildi gerçekten de. Ya biz sömürgeyle ne alakası var Allah Allah filan. Ya hayatlı sömürgecilik, köylü düzeni vesaire üstüne kurulu ve bugünkü zenginleşmesinin kaynağında kim ne derse desin böyle bir şey yatıyor. Şimdi diğer taraftan da Acemoğlu'nun aslında bu tezleriyle paralel giden bir tez var. O da ne? Diyor ki Acemoğlu, yani acaba bu yapay zekanın gelmesi yeni bir sömürgecilik yaratır mı? Acaba yeniden insanların böyle emeklerinin boşa çıkması vesaire gibi şeyler olabilir mi? Acemoğlu bunu soruyor. Ama teknoloji firmaları oraya trilyon dolar yatırmışken tabii ki teknoloji firmaya kendi araçların dahilinde olan The Economist gibi, Batı basını gibi şeyleri ortaya böyle şey itiyor. İki elle itiyor. Aman bak bu bize laf söylüyor, şimdi başımıza bir iş gelmesin, dövün bunu diye oraya doğru itiyor. İşte bu iletişim dünyası maalesef böyle bir dünya. Bu dünyanın içinde de işte böylesi savaşlar yaşanacak. Bakalım Acemoğlu bu üstüne gelen insanlarla, Batı basınıyla başa çıkabilecek mi? Onun Nobel ödülü buradaki arması, fırfırı onu arkasında diğerlerinin durmasına yetecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz efendim. Hadi o zaman bir başka habere doğru yelken açalım hep birlikte. Şimdi soru şu efendim, yine bugün en çok tartışılan şeylerden bir tanesi. Yapay zeka şirketleri var, deli deli yatırımlar yapıyorlar, hep söylüyorum trilyon trilyon yatırımlar yapıyorlar. Ama soru çok basit aslında. Bir şey inşa ediyorlar ya, bir yapay zeka inşa ediyorlar. İnşa ettikleri yapay zekayı ve getirdikleri sistemi artık kontrol edebiliyorlar mı? Soru çok basit bir soru, cevabı çok sıkıntılı. Bu soru bir araştırmaya dayanıyor. Yeni bir araştırmaya göre dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinin hiçbiri girdikleri en ileri sistemleri kontrol altında kalacağını güvenilir biçimde garanti edecek güvenlik altyapısına sahip değilmiş. Eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan Guidelight AI Standards, yani OpenAI, Anthropic, işte Google, xAI, Meta'yı gözetim, dış denetim, model davranışının izlenmesi ve sistemlerin gerektiğinde durdurulabilmesi gibi 6 ölçütte değerlendirmiş. Sonuç tahmin edeceğiniz gibi pek iç açıcı değil. En yüksek notu alan OpenAI ve Anthropic bile ancak C+ alabilmiş. Yani orta geçer notu anca gelmiş. Google D+ almış, xAI D- almış, eksi almış. Meta ise F almış. En düşük 0. Araştırmaların esas kaygısı teorik bir Terminator gelecek, hepimizi dövecek senaryosu değil. Bakın oradan uzaklaşın, onu tartışmıyoruz. Son dönemde bazı yapay zeka ajanlarının test ortamlarının sınırlarını aşması, dış sistemlere erişebilmesi, sandbox denen o hani güvenli kafes sandığımız yer dışına çıkabilmesi aslında kurulan sistemlerin yeterince güvenli olmadığını bize gösteriyor. OpenAI buna karşı modellerin kendi düşünme ve planlama süreçlerini başka sistemlerle izleyen chain of thought monitoring, yani düşünce zinciri izlemesi yaklaşımını genişlettiğini söylemiş. Kabaca yapay zeka bir işi yapmadan önce ne yapmayı planladığını başka bir mekanizmaya denetletmek zorunda. Ama sorun şu,
daha gelişmiş modellerin izlendiklerini fark edip gerçek niyetlerini gizlemeyi öğretebileceğine ilişkin araştırmalar da var. Dolayısıyla tartışma artık yapay zeka bir gün tehlikeli olabilir mi seviyesini geçmiş durumda. Asıl soru şirketlerin giderek daha özerk hale getirdikleri sistemlerin hata yaptığında, kandırıldığında ya da kuralları aşmaya çalıştığında onları gerçekten durdurabilecek teknik mekanizmalara sahip olup olmadığı. Araştırmanın cevabı şimdilik kaydıyla hayır. Yapay zekayla bu aralar yazılım, programlama vesaireler yapıyorum. Onun içinde gerçekten benim de başıma geldi. Yani mesela bana bir şey söylüyor, bunu böyle yap diyor, onu öyle yapıyorum. Sonra işte diyorum ki bu olmadı. Aa diyor, çünkü orada böyle varmış. Orayı diyor geçmemiz diyor etik olarak yanlış olur diyor. İşte başkasının sitesine girmek bilmem ne yapmak falan. Ben diyorum ki peki de sen bana bunu yapabileceğimizi söyledin, işte bu konuda bunu ücretsiz olarak yapabileceğimizi söyledin diyorum ona. O zaman diyor ki böyle, aa ben bunu böyle söylemiştim, dur o zaman yaparız. Tamam ya, şöyle bir gireriz, oradan bir şeyleri alırız, geri çıkarız falan diyor. Yani etik sınırlar onun için çok kaygan bir zeminde. Benimle konuşurken bile yapay zeka öyle çok fazla etik metik falan takmıyor. Net söyleyeyim bunu size. Bakın böyle bir şey var. Yani yarın öbür gün yapay zeka başınıza bir iş getirdiğinde aa filan dediğinizde bu söylediğimi hatırlarsınız. Neyse, geçelim efendim bir diğer haberimize. Bu haberden sonra bu arada minik bir müzik arasına gideceğiz. Yaşarım yine sizler için seçtiği mükemmel şarkılar var, onları dinleyeceğiz. Haber şu: işe alınıp alınmadığınıza yapay zeka karar veriyor artık günümüzde. Ama nedenini siz bilmiyorsunuz, nedenini size söylemiyor. Şimdi bu konuda 20 yıllık deneyime sahip bir işe alım uzmanı filan PayPal, Microsoft, Netflix gibi çok sayıda şirketlere yaptığı başvurularda mülakata dahi çağrılmayınca sorunun yalnızca özgeçmişinde olmayabileceğini düşünmeye başlamış. İşte yapay zekaya bir dava açmış, yapay zekaya karşı toplu dava açılmış, davacılarından da biri oymuş. İddia şu: yapay zeka işe alım sistemleri adaylar hakkında görünmez dosyalar hazırlıyor. Onları sıralıyor ve bazılarını daha insan görmeden eliyor. Yani kafasından bir şeyler geçiyor. Onun bir gizli ajandası var yapay zekanın işe alımlar konusunda. Ve o gizli ajandaya uymayanları tık tık tık tık çaktırmadan eliyor. Bu işe alım ve dava açan kişinin sistemi yalnızca işverenin önüne bırakılan CV'yi değerlendirmiyormuş. Şirketin açıklamalarına göre özgeçmişlerden, LinkedIn kaynaklardan ve başka profesyonel verilerden oluşan 1 milyardan fazla çalışanlık bir veri havuzundan yararlanıyormuş. Sistem daha sonra adaya puan verip hangi kişinin görüşmeye çağrılmasının daha uygun olduğunu tahmin ediyormuş. Adaysa kendisi hakkında hangi verinin kullanıldığını, algoritmanın nereye takıldığını veya verilen puanın nasıl itiraz edeceğini çoğu zaman bilmiyormuş. Adayın hiçbir söz hakkı yok burada. Sorunun ikinci ayağında çok daha tehlikeli bir şey var: ayrımcılık. Geçmişte Amazon'un deneysel işe alım sisteminin kadın adayları sistematik bir şekilde geri plana ittiği görülmüş. Ses analizine dayalı mülakat sistemlerinde bazı aksanların dezavantajlı hale geldiği de gösterilmiş. Mesela Arap aksanı, mesela Hint aksanı gibi. Araştırmacılar yeni modellerinde yaş, cinsiyet ve demografik özellikler hakkında mevcut insan ön yargılarını yalnızca kopyalamakla kalmayıp kimi zaman büyütebildiğini de söylüyor. Yani mesela bir insanı siyahi diye almamak, bir insanı Arap diye almamak bu mümkün. Neden? Çünkü bu araçları insanlar kodluyor. İnsanlar bu aracın sadece sağda düğmesini koyun, düğme koyalım, solu bilmem ne yapalımı kodlamıyor. Kendi ön yargılarını da o kodların içine katıyorlar. Doğal olarak. Çünkü insan zaten özürlü bir varlık, eksikleri olan bir varlık ve kendi eksiklerinde kusursuz diye tanımladığımız yapay zekaya aktarıyorlar. Aynı algoritmanın çok sayıda şirket tarafından kullanılması da büyük bir tehlike yaratıyor diyor sistem.
Bir insan tek bir şirket tarafından değil, farkında olmadan büyük bir iş piyasası tarafından sakıncalı aday haline getirilebiliyormuş. Şimdi Amerika'da New York, Illinois ve Colorado gibi bazı eyaletler denetim ve şeffaflık kuralları getirmeye başlamış. Fakat Amerika genelinde bir iş adayına senin değerlendiren aslında algoritmaydı denmesini zorunlu kılan kapsamlı bir federal düzenleme hala yokmuş. Yani sizin bir işte girip maaş alıp almayacağınıza hala niye bu kararı verdiğini bilmediğimiz yapay zekalar karar veriyor. İşte sıkıntı tamamen bu. Yapay zeka kötü bir şey değil ama yapay zekanın doğru kullanılmaması onu çok daha kötü, bildiğimiz her insandan çok daha kötü bir hale getiriyor. Dedikten sonra hadi bir müzik arasına gidelim. Müzik arasının ardından şöyle bir oynayalım, zıplayalım, ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

Obey Your Master efendim, Master of Puppets şarkısının bir güzel cover'ını sizler için çaldı arkadaşlarım. Kaldığımız yere de çok güzel uyuyor aslında. Hani senin iplerini tutan, sen bir kuklasın, senin iplerini tutan adamların yaptıklarına, dediklerine uy diyor şarkı bize. Ya şimdi şöyle bir şey var. Benim en güzel dinleyicilerimden 40 yıllık da arkadaşım sevgili Serdar Öncel enteresan bir mesaj atmış. Diyor ki kontrol edilemeyecek bir şey neden yatırım yapılır? Bizim bilmediğimiz ne var? Bireylerin yaşamı nereye gidiyor? Yapay zekadan uzak kalmak çözüm mü diye sormuş. Çok güzel soru. Şimdi bakın kontrol edilemeyecek bir şey yoktur. Kontrol etmek için beklemek ve doğru yere getirmek vardır. Şimdi insanlar buna yatırım yapıyorlar çünkü şu anda çok büyük kar getireceği beklentisi var ve acayip yatırım alıyor. Yatırım aldıkça daha fazla şey yapıyorlar ama yatırımcılar buraya biz para yatırdık niye hala buradan para gelmiyor diyor. Dolayısıyla bu da onları şöyle bir yere getiriyor. Bir an önce ürün çık, denemeden ürün çık, hemen bir an önce yap her şeyi piyasaya sür bakış açısı var. İnsanlar ürüne bakıyorlar, onu kontrol etmeye değil ve biz onları kontrol edemezsek gerçekten de başımız çok büyük belaya girecek. Gerçekten de çok büyük belaya girecek. Biz henüz kontrol aşamasında değiliz, hala oralara gelemedik. İşte her şeyin özündeki yanlışlık burada. Yani yapay zekayı kontrol edemez miyiz? İnsan kendi yaptığı şeyi kontrol edemez mi ya? Eder tabii ki. Ama işte bir an önce o insan kaynaklarını şey yapalım, yani yapmak isteyen insanlardan para alalım bakış açısı. O işte bir an önce insanları saçma sapan elemek, saçma sapan yerlere sokmamak falan gibi yere doğru götürüyor bizi. İşte efendim o da bizi şimdiki haberimize getiriyor. Yapay zekanın önündeki yeni engel teknoloji değil. Kim biliyor musunuz? İnsanlar. Evet. Şimdi yapay zeka patlamasının önündeki en büyük engelin işte Nvidia çipleri, elektrik üretimi, Çin'le rekabet falan olduğu düşünülüyor ama işte Axios'tan aldım bu haberi. Axios'a göre daha yakın ve çok daha siyasi bir tehlike beliriyor ortada. Amerikalılar veri merkezlerini kendi mahallelerinde istemiyorlarmış mesela. Elektrik faturalarındaki artış, su kullanımı, gürültü, dev depolara benzeyen yapılar ve istihdam yaratmaktan, yerel kaynakları tüketmeden, tüketen şeylerden karşı acayip bir tepki var dünyada. Ekonomik büyüklük muazzam. Goldman Sachs'in hesabına göre işte Amerika'nın yapay zeka yatırımları bu yıl yaklaşık işte 600 milyar dolarla 1 trilyon dolar arası bir şey yapacak. Yani Amerika'nın gayri safi milli hasılasının yaklaşık %2'si 3'ü buraya aktarılacak. 6 büyük teknoloji şirketinin satın alma taahhütleri ve uzun vadeli kira yükümlülükleri trilyon dolarlarla ölçülüyor. Bu yapının sürdürülebilmesi için giderek daha fazla veri merkezi kurulması gerekiyor. Yoksa bu yapı olmayacak. Yapay zeka olmayacak. İşte tam burada siyaset devreye giriyor. Amerika'da Pensilvanya valisi Josh Shapiro daha önce veri merkezleri yatırımlarına sıcak bakan siyasetçiler, onun gibi siyasetçiler elektrik fiyatları, çevre standartları ve yerel yönetimlerin söz hakkı konusunda daha sert bir çizgiye kaymışlar. Cumhuriyetçi ve demokrat adaylar seçim kampanyalarında veri merkezlerini karşı tarafı vurmak için kullanmaya başlamış. OpenAI Meta yerel toplulukları ikna etmek için lobi ve yatırım programlarını büyütmeye başlamışlar. Yani orada bambaşka bir düzen var. Kamuoyu rakamları teknoloji şirketleri açısından çok daha kötüymüş. Pew araştırma şirketlerinden bir tanesi Pew'a göre Amerikalıların %52'si yapay zekanın yaygınlaşan heyecan duymaktan çok endişe etmeye başlamışlar. 2021'de bu oran %37'ymiş. Yani %15 artmış bu. Başka bir ankette insanların yalnızca %27'si yaşadığı bölgeye veri merkezi kurulmasını destekliyormuş. Yani yapay zekanın geleceğini belirleyecek olan darboğazlar, GPU'lar, çipler, bilmemeler değil. Seçmenler olacak. Amerika'daki seçmenler olacak. Ben size söyleyeyim ne olacak bu? Adamlar Amerika'ya kurmayacaklar bunu. Götürecekler mesela işte ne bileyim sulak bir alana, yurt dışına kadar bunları. Türkiye olur mu bu? Bilmiyorum, göreceğiz hep beraber. Şu anda olmaz gibi gözüküyor.
Peki. Şimdi yapay zekayı biraz gömdük, biraz ayağa kaldıracak şeyleri konuşalım. Amerika enteresan bir karar aldı geçtiğimiz günlerde, Trump yönetimi. Diyor ki Amerika, bilim için yapay zekaya 5 milyar dolardan fazla para yatıracağım dedi. Trump yönetimi Genesis Mission diye bir program kapsamında yapay zekayı bilimsel araştırmanın merkezine yerleştirmek için 5 milyar dolardan fazla federal kaynak ayırdığını söylemiş. 2025 sonunda başlatılmış, şimdi 15'ten fazla federal kurumun katıldığı veri kümelerini, işte süper bilgisayarları, laboratuvarları ve yapay zeka sistemlerini aynı araştırma altyapısında birleştiren çok daha büyük bir yapıya dönüşmüş. Bakın işte yine size daha önce söylediğim şeylere geliyoruz. Onlar da şunlar. Yapay zeka için biz bir yapay zeka programı yaptık 5 senelik. Burada 1 milyon kişiye yapay zeka anlatacağız. 10 bin kişiye eğiteceğiz filan falan. Ya geçiyoruz bunları, bakın. Geçmek lazım bunları. Adamlar diyor ki 5 milyar dolar ayırdık. Bilimi yapay zeka ile beraber kullanabilmek için, yapay zekayı bilimin içine sokmak için diyorlar. Buna kaynak aktarıyorlar. Bir kaynak aktardık. Bizim ortaya çıkarttığımız projenin hiçbir yerinde kaynaktan bahsedilmiyor. 100 lira koyacağız, 100 milyar dolar koyacağız. Hiç böyle bir şey yok. 278 proje destek kapsamına alınmış Amerika'da. Yalnızca daha iyi dil modelleri üretmek değil amaç orada. Çocukluk çağı kanserlerini yenmek, işte ne bileyim, kronik hastalıkların nedenlerini bulmak, yeni ilaçların keşfinden işte yeni malzemelere, kuantum teknolojilere, kritik minerallerin geri kazanılmasına kadar birçok farklı bilimsel problemlerde yapay zekanın araştırma döngüsünü hızlandırmasını hedeflemişler. Mesela NASA'nın yüzlerce petabaytlık verisini yapay zeka ile taranması ve daha otonom laboratuvarların kurulması da programın parçaları arasında geçiyormuş. Şimdi yönetim programı bilimsel üretkenliği 10 yıl içinde radikal biçimde arttıracak ulusal bir seferberlik olarak sunulmuş buna. Enerji Bakanlığı Müsteşarı Dario Gil girişimin ölçeğini anlatırken Manhattan projesine kadar uzanan tarihsel benzetmeler de yapmış. İşte Microsoft gibi şirketlerde doğrudan para yerine araştırmacılara yapay zeka hesaplama kredileri sağlayıp programa bu şekilde dahil olmuşlar. Eleştiri programın hangi bilimi desteklediği noktasında yoğunlaşıyormuş. Yönetimin daha önce araştırma bütçelerinde yaptığı kesintilerin ardından paranın özellikle yapay zeka, enerji, ulusal güvenlik ve yönetimin stratejik gördüğü alanlara yoğunlaştırılması sorgulanıyormuş. Yani Amerika bilim bütçesini yalnızca büyütmüyor, bilimin nasıl yapılacağına dair önceliklerini de yapay zeka etrafında yeniden kurmaya başlamış. İşte basın bağlantısı doğrudan okunamadığı için, yani bu konuda onların böyle genel olarak bakış açıları doğrudan görülemediği için biz bunları size biraz ana hatları evet. Ama bir süre sonra daha detaylı olarak vereceğim. Ama şu var, yani ortada bir net şey var, durum var, olgu var. Bu adamlar bilime yapay zeka kaynaklarını kullanabilmesi adına 5 milyar dolar ayırmışlar. Biz Türkiye'de bunu nasıl yapıyoruz? Soru bu. Mutlaka bir cevap veren çıkar günün birinde. Geçtim efendim. Peki soru, yine bir diğer soruya geçelim efendim. Yapay zeka parayı, elektriği ve yatırımı ekonominin geri kalanından mı emiyor? Başlamadan söyleyeyim, evet. Haber Financial Times'ın haberi. Financial Times'ın dikkat çekici sorusu. Yapay zeka patlamasının ekonomik maliyetini yalnızca yapay zeka şirketlerinin harcadığı milyarlar üstünden ölçmek doğru mu diye soruyorlar. Yani yapay zekaya tek kaynağı yapay zeka şirketleri mi aktarıyor? Neden? Çünkü veri merkezlerine, çiplerine, işte enerji altyapısına, yapay zeka girişimlerine akan sermaye, başka sektörlere gitmeyen sermaye anlamına da gelebilir diyorlar. Yani mesela şimdi atıyorum ya, otomotiv sektörü zıplayacak ama herkes parasını o kadar çok yapay zekaya yatırıyor ki otomotiv sektöründe beklenen bir gelişme yaşanamıyor mesela. Rakamlar olağanüstü. Financial Times'a göre Amerika'daki girişim sermayesinin neredeyse 1/3 artık yapay zeka şirketlerine yönelmiş. Yatırım yapılabilir şirket tahvili ihraçlarının yaklaşık 1/4 yapay zeka bağlantılı şirketler tarafından gerçekleştirilmiş. Buna karşılık ofis inşaatı gibi yapay zeka dışı bazı yatırım kategorileri
gerileme görülmüş. İşte bu durum ekonomistlerin crowding out, yani bir yatırım dalgasının diğerlerini dışarı itmesi dediği ihtimali gündeme getirmeye başlamış. Henüz yapay zekanın ekonominin geri kalanını boğduğu kesin değil. Yani işte bak bu şöyle filan. Tersine yapay zeka yatırımı yüksek teknoloji ülke işte yüksek ülkelerde toplam iş yatırımlarının da arttığını gösteren işaretleri kendi içinde barındırıyor. Yani sermaye talebi diğer şirketlerin finansman maliyetlerini biraz yükseltebilir durumda, fakat etkinin şimdilik sınırlı olduğu belirleniyor. Asıl soru birkaç yıl sonrası yapay zeka yatırımlarının Amerikan ekonomisindeki payının yaklaşık %1.8'den 2028'de %2.8'e çıkması beklenirse, bu sektör yalnızca yeni bir teknoloji alanı olmaktan çıkıp sermaye dağılımını belirleyen dev bir ekonomik çekim merkezine dönüşecek. İşte Financial Times'ın yavaş sesi diye tanımladığı olay tam olarak bu. Yapay zeka büyürken başka nelerin küçüldüğünü de saymaya yavaş yavaş başlamak gerek diyor. Türkiye için de söz konusu bu. Ben dünyadan bu örnekleri verirken aa bak dünyada ne kadar enteresan şeyler olmuş kapsamında vermiyorum size. Yani hepsini Türkiye için de düşünün. Geç kalmayalım, yaşanmışlıkları bir kere daha yaşamaya çalışmayalım. O yüzden söylüyorum size. Geçelim. Amerika çipleri kesince Çin kendi yapay zeka ekosistemini kurmaya başladı. Bunu hatırlıyoruz. Amerika'nın ihracat yasaklarının amacı Çin'in Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka hızlandırıcılarına ulaştırmasını zorlaştırmaktı, biliyorsunuz. Bunu konuştuk. Fakat kısıtlamalar yalnızca işte o çipler GPU ithalatını sınırlamadı. Çin'i tasarımdan üretime, bellekten çip üretim makinelerine kadar kendi yarı iletken ekosistemini kurmaya zorlayan dev bir sanayi politikasını da tetikledi. Ne demiştim? Neyse, haberin sonunda söyleyeceğim nerediğimi. Şimdi Huawei'in Ascend ailesi Nvidia'ya karşı Çin'in en önemli yeni alternatifi haline gelmiş. SMC gelişmiş üretim teknolojilerinde mesafeyi kapatmaya çalışıyormuş. Ancak sorun yalnızca işlemci tasarlamak değil. Dünyanın en ileri çiplerini üretmek için gereken o litografi sistemlerinde ASML gibi bazı batılı üreticilere uygulanan ihracat kısıtlamaları Çin'in önünde çok daha zor bir engel oluşturuyormuş. Yani Çin'in önüne her şekilde set çekiyorlar. Trump dün dedi ya, İran'a var ya öyle bir şey yapacağız ki İran'a falan. Geçelim. Şimdi siz ne kadar ne yaparsanız yapın dünya artık başka bir yerde. Şimdi mesela bellek konusu. Bu yapay zekada önemli bir darboğaz. Büyük yapay zeka modellerinin o yüksek bant genişlikli belleklerde birçok şirket açık ara önde. Şimdi Çinli üreticiler ilerliyor, fakat büyük tedarik zincirine aynı anda yerleştirmek işte tek bir Nvidia muadili işlemci üretmekten çok daha zor diyor uzmanlar. Dolayısıyla Amerikan kısıtlamalarının paradoksu burada ortaya çıkıyor. Kısa vadede Çin'i yavaşlatıyorlar ama uzun vadede Pekin'e yabancı teknoloji bağımlılığını azaltmak için olağanüstü bir teşvik veriyorlar. İşte yani demin söylemek istediğimi tam bu noktada devreye sokayım. Bakın Amerika Çin'i bunları kullanma vesaireyle, bunu biz satmıyoruz sana filan deyince Çin'in eli ayağı bağlanıp abi ne olursun sat ne olursun filan ocağına düştüm filan demiyor Çin. Çin şunu yapıyor. Aa öyle mi? Satmama şey mi yapıyorsun? O zaman tamam abi, biz gidelim kendi çiplerimizi üretmeye çalışalım. Bakalım yapabiliyor muyum? Yapay zekada mesela işte ne bileyim Anthropic'i kullanmasını bilmem nesini engelledikten sonra Çin ne yaptı? Gitti kendi yapay zekasını yaptı. Hatta dünya şu anda Anthropic'i bilmem neyi falan bir kenara bırakıp yavaş yavaş Çin'e doğru yöneliyor. Fiyatlamalardan dolayı. Neden? Çünkü Çin bunları çok ucuza mal ediyor. Çünkü Çin çaresizlik üstüne kurulmuş bir düzenle bunu yapıyor. Amerika'dakiler yaparken bunu şöyle düşünüyor. Aman ne olacak, kurarız bir trilyon dolarlık yeni bir veri merkezi, üstünden yürürüz diyorlar. Ama Çin böyle bir şey yapamayacağı için o çaresizlikle yapay zekayı nasıl daha iyi kullanabileceğini görmek için daha ucuza ürünler çıkartıyor ortaya. Ve ucuza çıkan ürünlere dünya da gidiyor. Dünya neden versin Anthropic'e, bilmem ChatGPT'ye, OpenAI'ya dünya milyar dolar?
abi varsa orada ucuzu ben onu kullanırım diyor dünya. İşte. Efendim geçelim bir diğer haberimize. Yani olayları görüyorsunuz ya, çok başka bir yerdeyiz artık. Gerçekten çok başka bir yerdeyiz. Şimdi bir tıp haberine geçelim istiyorum sizlerle. Yani yapay zeka gelecek, her şeyimizi halledecek, bizi çok güzel bir yerlere götürecek falan falan diyoruz ya. Şimdi insanlar soruyorlar, diyorlar ki ya yapay zeka, bu kadar yapay zekası kanseri neden yenemedi? İşte burada uzmanlar diyorlar ki sorun yapay zekada değil, sorun ona verdiğimiz, sunduğumuz veride. Vivodin diye bir biyoteknoloji girişiminin iddiası bu. Çok basit bir iddia. Zekanın ilaç geliştirmede asıl sorunu model kapasitesi değil diyor uzmanlar. Üzerinde eğitim aldığı biyolojik verinin niteliği diyor. Bugünkü sistemlerin büyük bölümü hayvan deneylerinden, tek hücrelerden veya izole proteinlerden gelen verilerle çalışıyormuş. İnsan vücudundaki dokuların gerçek tepkisi bu yüzden yeterince ortaya çıkamıyormuş. Şirket bunun için Hive denen robotik laboratuvar sistemleri geliştirmiş. Bu sistemler yaklaşık 20 çeşit insan dokusunu laboratuvarda yetiştirmiş, ilaçları otomatik biçimde uygulamış, sonuçları izlemiş ve doğrudan insan biyolojisinden nedensel veriler üretmeye başlamış. Şirketin CEO'su Andrei Georgescu bugünkü yapay zeka ile farelerden kanseri iyileştirmek kolay diyor. Asıl mesele aynı sonucu insanlarda yaratabilmek diyor. Şirketin verdiği rakamlara göre karaciğer dokusu modeli insanlardaki toksisiteyi yaklaşık %94, solunum yolu modeli %96 doğrulukla öngörebiliyormuş. Kemik iliği modelinin 20 kemoterapi ilacı üzerindeki sonucu insan verileriyle tam uyum gösterdiği ileri sürülüyormuş. Bu Vivodin bugüne kadar yaklaşık 80 milyon dolar yatırım almış ve San Francisco dışında büyük ölçekli bir insan verisi merkezi kurmuş. Bu yaklaşım yapay zeka hakkında önemli bir yanılgıyı da göstermiş. Daha büyük bir model bilmediği biyolojiyi sihirli biçimde icat edemez diyor uzmanlar. Bunu hep söylüyoruz. Yapay zeka bilmediği bir şeyi kendi kendine düşünerek öğrenemez. Yapay zeka filozof değil. Yapay zeka iyi bir öğrenici ama filozof değil. Şimdi birçok işte devrimci sistemlerin bile tek başına yeni ilaç üretememesinin nedeni de bu. Şimdi yapay zekanın tıbbı dönüştürmesi için yalnızca daha fazla işlemci, elektrik, su falan gerekmiyor. Çok daha iyi deney ve insan verisi gerekiyor. Yani ince bakıp insanların üstünde bir şeyleri deneyerek yapay zeka daha iyi ilaçlar çıkarabilir diyor uzmanlar. İşte konu bu. Şimdi hadi biraz ekonomi tarafına gidelim. Bu haberden sonra yine bir müzik arası vereceğiz. Onu da söyleyeyim size. Şöyle bir ekonomiyle göğsünüzü sıkıştırayım. Ondan sonra rahatlattırayım sizi şarkılar dinleyerek. Yapay zeka arabanızı da pahalılaştıracak diyor uzmanlar. The Atlantic'in haberi bu. The Atlantic'in çıkış noktası otomobillerdeki dev ekranlarmış efendim. Yeni otomobiller artık yalnızca mekanik araçlar değil, park sistemlerinden işte kameralara, sesli komutlardan eğlence sistemlerine kadar onlarca bilgisayar fonksiyonunu aynı anda çalıştıran aslında hareketli dört tekerlekli bilgisayarlardan bahsediyoruz size yeni otomobillerde. Bunun için de giderek daha fazla işlemci, özellikle de RAM gerekiyor, hafıza gerekiyor. Tam o sırada yapay zeka veri merkezleri dünya bellek üretiminin olağanüstü büyük bölümünü tüketmeye başladı. İşte arabalar buna ihtiyaç duymuşken yapay zeka da bir dakika bende o iş dedi. O bütün hafızaları falan aldı. Yapay zeka hızlandırıcılarının kullandığı yüksek hızlı bellekler üreticiler çok daha karlı olduğu için kapasite o tarafa doğru kaydı. Yani buna otomobillere satalım da insanlar arabalarla yolda gidebilsinler ya filan demedi üreticiler. Kim daha fazla para veriyorsa ona verdiler. Onlar da tabii ki şu anda çok para yiyen yapay zekacılar. Sonuç, bilgisayarlardan telefona, otomobile kadar diğer ürünlerde bellek arzının daralmasını ve fiyatların yükselmesine neden oldu bunlar.
İşte otomobil fiyatlarına birkaç yüzde puan ekleyebileceğini söylüyor uzmanlar bunun. Yani yeni araç fiyatları Amerika'da 60 bin dolarlar seviyesine gelebilir diyor uzmanlar. Böyle bir artış yalnızca yeni araç pazarını da etkilemiyor. İnsanlar eski araçlarını daha uzun süre tuttuğu için ikinci el piyasasında da fiyat baskısı başlıyor. İşte buradaki ironiyi hep beraber inceleyelim isterseniz. İroni. Otomobil şirketleri birkaç yıl önce ekranları, çevrim içi özellikleri ve yazılımı arabanın geleceği olarak pazarlıyorlardı. Şimdi yapay zeka aynı elektronik parçalar için rekabete girdiği için otomobil daha pahalı hale geldi. Otomobili daha güzel hale getirmek için teknoloji, yapay zekayı içine sokalım, gelecek burada dediler. Ama o gelecek geldi, bunların otomobillerini daha pahalı hale getirdi. Yani veri merkezlerindeki ChatGPT sorgusunun faturası dolaylı biçimde yeni otomobilinizin fiyat etiketine eklendi. Amerika için değil, bu Türkiye için de aynı şey söz konusu. Her yerde bu olacak. İçinde bilgisayar gördüğünüz her araba. Aa, belki eski model teneke, o böyle zıt zıt işte vites böyle karç kurç diye geçirdiniz. Vitesli arabalara döneriz. Belki böyle camını böyle vut vut vut diye elimizle çevire çevire açırdığımız arabalara döneriz belki. Şu anda onlar çok ucuza gelebilir. Bakalım, göreceğiz hep beraber. İçinizi yeterince kararttıysam haydi müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra tekrar birlikte olacağız.

Ben Serhat Ayan, programımızın son dönemecine girdik efendim. Evet, yapay zeka her yere girdi ama insanları hala kendine inandıramadı diyor haber. Silikon Vadisi'nin varsayımı bu. Oldukça mantıklı görünüyor. Şimdi insanlar yapay zekayı daha fazla kullandıkça teknolojiye alışacak ve direnç azalacaktı. Bakış açısı buydu. Ama tam tersi yaşanıyormuş. Yapay zeka giderek daha görünür ve kaçınılmaz hale gelirken özellikle genç kullanıcıların bir bölümü yapay zekasız ve algoritmasız teknolojilere yönelmeye başlamış. Eski tip telefonlar, kompakt fotoğraf makineleri, kaset, CD çalarlar hatta internete bağlı olmayan müzik cihazlarının yeniden ilgi görmesi durumu ortaya çıkmış ve bu sadece bir nostalji değil. Teknolojinin sürekli öneri yapan, veri toplayan ve kullanıcının davranışlarını tahmin etmeye çalışan hale gelmesine karşı küçük bir tepki biçimi olarak okunmaya başlamış bu. Anthropic'in CEO'su Darya Madey, kamuoyundaki olumsuz algıyı bir güven krizi olarak tanımlamaya başlamış. İnsanların yapay zeka şirketlerinin, hükümetlerin ve teknoloji sektörünün kendilerini sonunda zarara uğratacağından şüphelendiğini söylemiş. Bunun yalnızca daha iyi halkla ilişkilerle çözülemeyeceğini de kabul etmişler bu arada. Asıl çözüm şu. Asıl çözüm sektörün yıllardır verdiği büyük vaatlerden birkaçını gerçekten yerine getirmesiymiş. Amodei'nin örneği özellikle çarpıcı. Mesela diyor ki kanseri iyileştirmek gibi somut başarılar ortaya çıktığında insanların teknolojiye bakışı da değişecek diyor. Yani milyonlarca, ya biz şimdi diyoruz ya abi yapay zeka şunu yapacak bunu yapacak, millet de bakıyor yapmadı. Şimdi Amodei diyor ki abi tamam birkaç bir şey yapalım, o zaman insanlar bize daha çok inanacak diyor. İşte mesela milyonlarca insanın chatbot kullanması onları yapay zekanın toplumsal projesine ikna etmiyor. O yüzden de kansere çözüm vesaire gibi bir şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. İşte bir diğer haber. Hukukçular için artık yapay zeka sizi hatırlamaya başlıyor demişler. Hukuk teknolojisi şirketi Harvey'nin yeni Harvey 2 platformunda en önemli yenilik daha büyük bir model değil, hafıza olmuş. Sistem artık bir avukatın yalnızca verdiği son komutu değil, belge üzerinde yaptığı düzeltmeleri, kullandığı yazı biçimini ve çalışma tercihlerini zaman içinde başlamış. Yani doğrusu da bu değil mi acaba? Niye şimdiye kadar bunu yapmamışlar diye sorardım ben olsam. Şimdi bu küçük gibi görünen değişiklik yapay zekanın profesyonel yazılım olarak kullanılmasında kritik olabilir diyor uzmanlar. Bugünkü chatbotların temel sıkıntılarından biri her konuşmaya neredeyse sıfırdan başlamaları. Bende bunun çözümü var. Hemen size bu çözümü söyleyeyim. Ben mesela bir iş yapıyorum. Bir iş yaparken size demiştim daha önce her session o konuşma diyalog kutuları chatbotların belli bir sınıra sahip. Belli bir sınırı geçtikten sonra siz onlar yamulmaya başlıyor. Çünkü doluyorlar. O dolan şey size doğru cevaplar vermemeye başlıyor. Ben şunu yapıyorum. Bu dolmadan hemen önce diyorum ki bana aktarma protokolü başlat. Aktarma protokolü şu, daha önce yaptığımız konuşmaların ve gidişatı bir dosyaya yazdırıyorum ve o session'ı kapatıyorum. Yeni bir session açıp diyorum ki aktarma protokolünü başlat. Aktardığım dosyaları kendine veriyorum, onları öğreniyor ve kaldığı yerden tertemiz bir hafızayla yürümeye başlıyoruz. İşte bir insan asistanla yıllar içinde oluşturulan patron bunu böyle ister, bilgisi böyle kayboluyormuş. İşte böylece ileriye doğru adımlar atılıyor. Yani ben size bunları öneririm. Sık sık kendi yaptığım şeyleri öneririm. Gerçekten de ileriye doğru çok fazla adım attık hep birlikte. Bu program başladığından beri 2-3 yıldır neredeyse. Yani yapay zeka programı başladığından beri. Sürekli yeni şeyler keşfediyorum ve bu keşiflerimi de sizlerle paylaşıyorum. Keşifleri paylaşırken de elimden geldiğince sizin işinize yarayacak şeyleri çıkartıyorum. Bakın yani gerçekten şu anda benim gibi çok başlangıç seviyesinde programlama yapabilen insanlar için bile programlama yapmak mümkün hale geldi. Ya şu anda gerçekten şöyle söyleyeyim size, Chrome için plugin yapmaya başladım. Neden? Daha rahat haber toplamak için. Eskiden haber sitesine giriyordum, haberlere bakıyordum, bilmem ne yapıyordum. Şu anda Chrome'da mesela dolaşırken benim özellikle üstünde durduğum haberleri o görüyor, algılıyor. Bunları belli bir kategoriye koyuyor ve ben bu haberleri o yüzden size böyle her programda 50 tane haber sunabiliyorum ve her gün. Her gün size bunları yapabiliyorum. İşte bu gibi şeyleri biraz üstünde çalıştığınız zaman başarabilmeye başlayacaksınız. Ama burada mühim olan şey şu. Neye ihtiyacınız olduğunu yapay zekaya aktarın.
yapay zeka o aktardığınız bilgiyi alsın ve size o ihtiyaçlarınıza yönelik öneriler sunsun. O sunduğu önerilerde bir şekilde bilirse size bunu söylüyor. Mesela bana diyor ki abi şuraya bana bir 50 dolar ver. Ondan sonra 50 dolara bir API satın alalım. Onun üstünden gidelim diyorum ki 50 dolarım yok benim. Hmm diyor. O zaman bunu ücretsiz olarak nasıl yapabiliriz diyor ve bir yolunu buluyoruz. İşte bu gibi şeyler hayatınızı çok daha güzel hale getirecek. Efendim programın yavaş yavaş sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Yapay zeka günlüğünde size elimden geldiğince dilimin döndüğünce yapay zekanın yeni gidişatını anlatmaya çalıştım. Felsefesini ve fütürizmini vermeye çalıştım. Yarın yine aynı saatlerde bu sefer haftanın keyfinde sizlerle birlikte olalım. Bu sefer daha keyif alıcı konulardan bahsederim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Milli Eğitim Bakanı AK Parti'de milletvekillerine bir toplantı yapıyor ve bu toplantıda Kurtuluş Savaşı terimini müfredattan çıkardıklarını söylüyor. Onun yerine milli mücadele diyeceklermiş. Ya Kurtuluş Savaşı tanımını Atatürk 10. yıl nutkunu yazarken istiklal sözcüğünün üstünü çiziyor ve el yazısıyla oraya Kurtuluş Savaşı yazıyor. Atatürk bunu kendi yapıyor, kendi el yazısıyla yazıyor. Sen kimsin de Atatürk'ün söylediği Kurtuluş Savaşı'nı çıkarıyorsun? Yani derdin ne? Neyin peşindesiniz? Bizde iki bakanlığın başında milli sözcüğü vardır. Birisi Milli Savunma Bakanlığı, biri Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu ikisi de milli olmak zorundadır. Sen Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkaramazsın. Bakın yaşayıp göreceğiz. Bunun altında kalırız.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in ilk hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Bugün daha çok bu Süleymancılar konusunu ele alacağız. Türkiye'de çok ciddi bir tartışma yaşanıyor, bir operasyon var. İşte bazı şirketlere el konuldu, devasa petrol vali çalışan bir örgütle karşı karşıya. Bununla ilgili uzun süredir araştırma yapan bir gazeteci arkadaşımız var. Kaan Arslan, Süleymancılar adında bir kitap yazdı. Kaan Arslan da bu konuyu ele alacağız. Ancak bence siz dünyada ve Türkiye'deki gelişmelerle ilgili birkaç bilgi verelim. Ondan sonra asıl konumuza geçeceğiz. Şimdi terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasağı meclisten geçti. Meclisten geçtikten sonra bunun yansımaları var. İşte

Tabii o da şu anlama geliyor. Demek ki bu tarz İmran'la Abdullah Öcalan'la müzakere edilmiş. Semih de biraz ikinci plana atmışlar gibi gözüküyor. O da dikkat çeken noktalardan birisi. Çerçeve yasayla beraber Gümbullah'ın ifadesi 4000 tutuklunun serbest kalacağını söylüyor. Öcalan'ın durumu daha iyi yönetmek için bu süreci değerlendireceğini söylüyor. Bu çerçeve yasanın Öcalan'ın süreci daha iyi yürütmesi için olanaklar sağladığını ifade ediyor. Toplantıya katılan ve Öcalan'la da beraber İmralı'nı yapmış olan isimlerden birisi de kapıyı araladık sonuna kadar yükleneceğiz diyor. Tabii bu ifade biraz sorunlu olabilir. Onu bilemiyoruz. Nasıl yüklenecekler, ne yapar? Umarız Türkiye'nin, yani Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaya, yani silahlı mücadele başarısız oldu, Türk devleti ve milletiyle bütünleşmek için silahları bırakıyoruz, örgütü feshediyoruz ifadesini uygun anlamda yüklenirler. Bu yüklenme de daha çok kendi örgüt içindeki arkadaşlarına yönelik olur. Öyle diyeyim. Bu yasadan sonra bir silahsızlaşma ve siyasileşme kurumu oluşturuluyor. Öcalan da bu kurumun içinde olacakmış ve o bir anlamda süreci Öcalan yönetecek anlamına geliyor. Bu da dikkat çeken noktalardan birisi. Öcalan'la görüşme sonrası yapılan açıklamada hani biz DEM Parti'nin kongresinin erteleyeceğini söylemiştik daha önceki yayınlarımızda. Bize verilen bilgi DEM'den böyleydi. Ancak Öcalan'la yapılan görüşmeden sonra bundan vazgeçilmiş. Yani kongreyi kısa erteleyip kısa sürede sonuç almanın çok fazla mümkün olmadığı görüşü demek ki kabul gördü ki DEM Parti kongresinin 6 Eylül'de yapılması kararlaştırılmış. Şimdi 6 Eylül'de DEM Parti Kongresi yapılacak. Bunu diyorlar işte bir yasal zorunluluklu önlemi yapacağız. Ondan sonrası için yeni bir parti, yeni bir program, yeni bir kadro değişikliği ifadeleri gündeme geliyor. Yani DEM Parti'nin tabii muhtemelen aynı temel üzerinde kurulacaktır belki ama yeniden bir parti kurulacaksa yani bilemiyorum. Yani orada anladığımız kadarıyla Öcalan'ın kafasında bazı şeyler var. Devletle yaptığı görüşmelerde belli ki bu konularda belli noktalara gelinmiş ve belli bir aşamaya geçilmiş ki bu bilgi veriliyor. Yani yeni bir program, yeni kadrolar, yeni bir parti. Biz bu kurultayın yani DEM Kongresi'nin ertelenmesini acaba içeriden çıkacak veya yurt dışından gelecek olanlara dayayacak bir yönetim oluşturma çabası mı diye değerlendirmiştik. Belki ki burada bazı süreçler zamanlama pek uymayacak gibi bu nedenle de böyle bir yol bulunmuş gözüküyor. Evet, dış politikaya gelecek olursak orada da ilginç gelişmeler var. Şimdi Türkiye'nin son dönemde izlediği politikalar tartışılmaya başlandı. Geniş bir şekilde bunlar konuşuluyor. Yani nedir bunlar? İşte bir Trump yolu var Kafkaslar'da. Amerika oraya burnunu sokuyor ve Amerika özel birlikleri yani paralı askerleriyle onun koruması gündemde. Yani bir anlamda Amerika'nın Kafkaslar'da yeni bir üst kurması yani Ermenistan içerisinde bir Amerikan üssünün oluşması konuşuluyor. Yani bu yoluda Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan da diyor ki bu bilemiyoruz. Türkiye'nin pek çıkarına bir şekilde Amerika'nın Kafkaslara yerleştirmesi yani Türkiye'nin kuşatılma sürecinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu politika nasıl ilerler bilemiyoruz ama çok tartışılmaya başlandı. Şimdi Riyad bildirisi var biliyorsunuz. Riyad bildirisinden sonra şimdi Mekke bildirisine, Mekke ittifakına geldi. Bu da çok tartışılan konulardan birisi. Hele Trump'ın Mekke ittifakına övgüsü kafaları iyice karıştırdı. Buradaki amaç ne diye sorular arttı. Bu da dikkat çeken politikalardan birisi.
Burada tuz zirvesinde alınan kararlar var biliyorsunuz.

0: Ankara'da yapılan NATO zirvesinde. Yani Türkiye işte bir rol biçiyor. Yani bir Mehmetçi Johnny yapma diye tarif edilen bir takım görüşler var. Şimdi burada neler olacak, nasıl bir yol izleyecekler, onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Türkiye'nin izlediği bu politikada, NATO politikası ve NATO'nun içerisinde yapılan bazı açıklamalara göre merkez olma, güçlü olma, şimdi biliyorsunuz 6. kolonu NATO'nun emrine veriliyor ve 6. kolonun görevi ne olacak? 6. kolonu NATO'nun hangi işin, Güney Kanadı ne iş yapacak? Hedefinde kim var? Yani Türkiye'yi nereden koruyacak? NATO'yu nereden koruyacak? Karşımıza ne çıkıyor? İran çıkıyor, Irak çıkıyor, Suriye çıkıyor, Mısır çıkıyor, Rusya çıkıyor. Yani o hatlarda, yani bizim bu işin içerisine bu şekilde girmemiz Türkiye'nin güvenliği için bir tehdit mi? Yoksa güvenliğini sağlayacak bir sistem mi? Bu da tartışılıyor. En son tartışılan konu Ukrayna'ya silah satışı. Biliyorsunuz biz bunu çok fazla bilmiyorduk. Oysa ki Türkiye'deki Amerikan menşeli silahların Ukrayna'ya satışı gündeme gelmiş. Bunu nereden? Amerika'da bir sistem var, işleyen bir sistem. O da şu, Amerikan silahlarını Türkiye'ye satmışlar. Bunu üçüncü bir ülkeye satışına izin vermek için kongre onayı gerekiyor. Şimdi bu onayı kongreye sunulunca biz biraz da öğrendik. Yani Türkiye Ukrayna'ya silah satıyormuş. Şimdi Rusya'dan yapılan açıklamalar, Dışişleri Sözcüsü Zavrova'nın açıklamaları var. Ciddi uyarılar içeriyor hem Amerika'ya hem Türkiye'ye yönelik. Bu nedenle bu konuda zaten daha önce tartışmalı bazı noktalar vardı. Şimdi artık aleni hale gelen ve Türkiye'deki Amerikan silahları Ukrayna'da kime karşı kullanılacak bu silahlar? Rusya'ya karşı kullanılacak. Bu nedenle acaba Türkiye'nin böyle bir şeyin içine girmesi, Türkiye'nin güvenliği için risk mi taşır, yoksa yani Rusya'ya ilişkiler ilkken enerjiyi alıyoruz, çok ortak işlerimiz var. Yani bu ortamda Rusya'yı vuracak silahların Ukrayna'ya satılması ne kadar dostlar, ne kadar doğrudur, bunun maliyeti ve ilerideki çıkaracak sorunlar nelerdir? Bunlar da son dönemde çokça tartışılan konuların başında geliyor. Evet, İran'a bakacak olursak Amerika İran gerilimini tırmanıyor. Yani Trump artık ipin ucunu iyice kaçırmış durumda. Yani Hürmüz Boğazı Amerikan toprağıdır dedi. Yani şimdi yani bilemiyorum. Yani gülüyoruz ama yani böyle bir şey pek de gülünecek bir durum değil. Yani 3 gün sonra geldi Boğazlar Amerikan toprağı derse ne diyecek? Yani böyle bir şey mümkün mü? Amerikan ne alakadır Hürmüz Boğazı binlerce kilometre uzakta olan bir yer? Yani bu nasıl Amerikan toprağı olabilir? İşte iyice görünmemiş bir ekonomik abluka uyguluyoruz diyor. İran'la iş yapan ülkeleri daha da çok tehdit ediyor. Yani sıkıntılı bir döneme giriyoruz. Anlıyoruz. Trump çok ciddi oy kaybediyor. Amerika'daki desteği %33'lere kadar gerilemiş. Yani bu da şunu gösteriyor. Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Trump ciddi bir oy kaybına uğrayacak. Belki çoğunluğu kaybedecek kongrene, bunun endişesini yaşıyor ve buna yönelik biraz iç politika amaçlı çıkışlar yapıyor. Ama yani bunun sonu yok. Yani böyle bir şeyi bütün dünyanın artık bir dakika demesi gereken bir dönem değil. O nedenle yani ama son gelen bilgilerde Amerika'nın bölgeden askerlerini çekeceğine ilişkin yayınlar ortaya çıktı. Bazı Amerikan yayın organları bunları dile getirdiler. Yetkililere bu konuda yapılan daha doğrusu sorulan sorulara yetkililerin verdikleri yanıt da hayır böyle bir şey yok şeklinde olmadı. Ha, neden bunlar? Çünkü artık bölgedeki tüm Amerikan üsleri İran açısından açık edildi. İran oraları yani neredeyse dümdüz etti. Ne radar kaldı, ne yüz kaldı. Çok sayıda şimdi birçoklarını Amerika gizliyor mesela. Ürdün'de kaç F-35 kaybetti bilinmiyor. Kaç uçak kaybetti bilinmiyor. O havaalanı içerisinde bekletilen Dolayısıyla artık güvenli olmaktan çıktı Körfez ülkelerindeki üsleri. Bu nedenle oradaki üsleri taşımak, Batı'ya taşımak, hatta Avrupa'ya taşımak gibi bir plan devrede. Yani bu haldeyken Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan etmesi ne kadar ciddiye alınır aynı bir şey. Ama öyle bir cüret yalnız da yani kabul edilebilir bir durum değil. Şimdi Amerikan uçak gemileri, eskiden hani hep derdi Amerikan uçak gemisi bir yere gitti mi Allah ortalık karışırdı. İşte Amerikan uçak gemileri gidecek oraları vuracak, bitti oralar falan diye. Ama ortaya çıkan manzara Amerikan uçak gemileri içinde yaşama şansı kalmadı. Ford uçak gemisinin halini biliyoruz. Yangın çıktı, çamaşırhaneden çıktı diye ilan edildi ama Trump ağzından kaçırdı ve öyle bir saldırdılar ki 12 yerden ve de 17 yerden ve canımızı zor kurtardı dedi. Yine Lincoln uçak gemisi binlerce kilometre uzağa çekilmek zorunda kaldı. Yani artık savaş konusu tamamen değişti İran'la Amerika savaşından sonra ve İran'ın füzeleri giderek daha da uzak yerlere vuruyor. Yani Amerika için o bölgelerde yaşama şansı giderek azalıyor. Ha böyle bir ortamda acaba bir takım ittifaklarla Amerika, Türkiye gibi ülkeleri kendi yerine taşeron olarak da mı kullanmaya kalkacak? Veyahut da böyle planlar mı yapıyor? Buna Türk halkı da, Türk devleti de izin vermez. Yani zaman zaman hatalar yapılsa bile eninde sonunda Türk halkının tepkisi ve Türk Milli Kuvvetleri'nin buna yönelik tavırları bunları eninde sonunda engeller. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Hele ki Amerika dünyada tepe teklat giderken yani Türkiye'nin Amerika'nın yenilgisine ortak olmasını düşünecek siyasetçi görmüyor. Yani akıllarına gelebilir küçük hesaplarla, seçim hesaplarla veya hesaplarla bu tür niyetler olabilir. Ama bu olay taş çatlasa birkaç ay sürer veya bir iki yıl sürer. Ondan sonra gerçek kendisini kabul ettirir. Yani o nedenle gerek bizim izlediğimiz dış politikalara çok dikkatli olmamız gerekiyor. Artı Amerika'nın da bölge politikalarında artık gerçeğe teslim olması gerekiyor. Yani bu nedenle efendim İran'ı ablukaya alıp işte ekonomik sıkıntıya sokup işte teslim almaya zorlayacaksa yani şu geride kaldığım sürede Amerika için, İran için işte efendim bir haftada teslim olur, efendim işte bilemedim bir ayda teslim olur, işte füzeleri bitince ortada kalır falan diyenler İran'ın teslim olmayacağını gördüler halk. Bakın aradan ne kadar süre geçti, 28 Şubat'ta saldırı başlamıştı. Şu anda Ağustos ayının 20'sindeyiz ve hala insanlar sokakta. Yani bu da İran halkının direncini göstermesi açısından son derece önemli. O nedenle herkesin hesabını düzgün yapması lazım. Buna Türkiye'deki politikacılar da dahil, Amerika'dakiler de dahil, bütün bölgedeki politikacılar da dahil. Şu anda çok yönlü bir oyun oynanıyor ama eninde sonunda kazanan Asya olacaktır. Artık bunu tartışmıyoruz bile. Çünkü dünyadaki hemen hemen bütün bu işlerle ilgilenen uzmanlar artık önümüzdeki sürecin bir Asya süreci olduğunu ve Asya'ya iyi geçinenlerin ayakta kalacağını gösteriyor. Bu iyi geçinme derken kastım şu değil efendim askıya teslim olma falan değil. Dost ilişkiler, birlikte kalkınma, birlikte büyüme, birlikte daha gelişmiş, daha mutlu bir şekilde yaşamak. Yani kast edilen olay bu. Evet, şimdi biz esas konumuza geçelim. Süleymancılara yönelik operasyonlar. Konuğumuz Kaan Arslan. Süleymancılar kitabının da yazarı. Kaan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum İsmet Bey.
0: Kaan Bey, dünyadaki gelişmeleri de kısa bir özetledik de biz bu Süleymancıları hangi kapsamda ele alabiliriz? Yani Batı tarafından desteklenen ve Türkiye'deki ve bölgedeki hesaplarında kullanılan bir örgüt mü? Yoksa ya işte bu da işte bir dinsel bir örgüt ve işte kendilerine göre bir düzen kurmaya çalışıyorlar mı? Hangisini söyleyebiliriz bu örgüt olarak?
1: Açıkçası 1930'ların başından beri faaliyette olan bir yapıdan bahsediyoruz, bir cemaatten bahsediyoruz. Bu dini temelle, yani cemaat faaliyetiyle ortaya çıkan ama ardından ciddi anlamda Türkiye'nin hem devlet kurumlarına hem devletimizin memurlarına, ardından devletimizin tamamına ve en nihayetinde milletimiz için milli güvenlik tehdidi haline gelen bir yapıya dönüştü Süleymancılar. Uzun bir süre önce oldu.
0: Yani Alihan Kuruş çıkar örgütü değil ya. Çünkü ya 1930 diyorsunuz.
1: Şöyle 1930'lardan beri bu halde değil bu örgüt yapılanma, cemaat. İlk başta evet hani Türkiye'de tarikatlar, tekkeler ve zaviyeler yasaklandıktan sonra ve medreseler kapatıldıktan sonra bir müderris olan Süleyman Hilmi Tunağan tarafından bu cemaat kuruldu. Aslında baktığınızda Süleyman Hilmi Tunağan devletin bir vaiziydi, görevlisiydi. 50'lerin sonuna kadar. 50'lerin sonunda kendi cemaatini kurdu. Yani Atatürk döneminde şöyle bir şey yapılıyor. Medrese yapıldıktan sonra Türkiye'de yaklaşık 700-800 arası bir medrese hocası, müderris boşta kalıyor. Cumhuriyet diyor ki, devrimci cumhuriyet, biz bunları boşta bırakmayalım. Çünkü bunlar da hani öyle ya da böyle bir eğitim almışlar. Medrese eğitimi almışlar ve çok uzun süre eğitim almışlar. Aynı üniversite gibi dini temelli bir eğitim. Biz yeni kurulan devlet kontrolündeki bu şeyi, yeni dini eğitime bunları dahil edelim diyor Cumhuriyet. Atatürk önderliğindeki Cumhuriyet devrimimiz. Ve bu müderrislerin hepsine vaizlik belgesi veriliyor. İşte Kur'an hocası belgesi veriliyor, imamlık veriliyor, müezzinlik veriliyor falan. Ve camilerde, diyanet bünyesinde, müftülükler bünyesinde görev yapmaya başlıyorlar. Ama devletin görevlileriler. Süleyman Hilmi Tunağan, dikkat edin, Türkiye'de küçük Amerika sürecinin başladığı 45'ten sonraki süreçte kendini devletten koparmaya başlıyor. Elinde vaizlik belgesi olmasına rağmen kendi özel o vaiz çevresiyle işte büyük camilerde, Süleymaniye'de, Şehzadebaşı'nda, Üsküdar'da falan, Eminönü Yeni Camii'nde vaazlar veriyor. Orada yarattığı çevreyle kendine artık Türkiye'deki o Amerikancı sürecin de başlamasıyla birlikte Türkiye'nin NATO'ya yaklaşması, en nihayetinde NATO üyesi olduğu o süreçte Süleyman Hilmi Tunağan da artık kendini devletten koparıyor ve cemaat kuruyor. Kendi cemaatini kuruyor. Bu yapılanma önce 59'da Süleyman Hilmi Tunağan vefat ediyor. Ardından damadı Kemal Kacar cemaatin başına geçiyor. Kemal Kacar'ı pek çok kişi yakından tanır. Eski Adalet Partisi, Süleyman Demirel'in partisinden milletvekili. Bu dönemde şirketleşmeye başlanıyor. Bu dönemde yurt dışına açılmaya başlanıyor. Bu dönemde bir takım işte özellikle 1980'den sonra bu güçle, bu parayla birlikte, bu yurt dışı gücüyle birlikte artık büyük bir FETÖ benzeri bir yapı haline geliyor. 1980'de Tahir Altıkulaç vardır, eski Diyanet İşleri Başkanımız. Kendisi hala hayatta. Bu yapıyı en iyi tanıyanlardan birisi. 1980 yılında devlete bir rapor veriyor. Rapor veriyor. Diyor ki bunların Türkiye'de 2000 öğrenci yurdu var ve devlet için çok tehlikeliler. Diyanete hedef gösteriyorlar. Bakın 1980'den bahsediyorum. Diyanete hedef gösteriyorlar ve müftülerimizi, imamlarımızı tehdit ediyorlar. Onları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyorlar. Şimdi bu artık yavaş yavaş 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda bu yapının artık tehlikeli bir yapı olduğunu görüyoruz. Devlet için, devletin raporlarında da devlet için tehlikeli olduğuna dair kayıtlar var. 1990'ların sonunda emniyet bir rapor hazırlıyor. FETÖ ile birlikte, Fethullahçılarla birlikte, o zaman FETÖ değil, Fethullahçılarla birlikte en tehlikeli iki yapı devlet için, Süleymancılar. 2002'de bir Genelkurmay raporu hazırlanıyor. Yine Süleymancıların tehdit olduğu söyleniyor. Ergenekon dosyalarına da giriyor Süleymancılar hakkında raporlar. Ve en son 2016'dan sonra, FETÖ darbesinden sonra, FETÖ darbe girişiminden sonra bir rapor hazırlanıyor Diyanet tarafından. 48 tarikat ve cemaat inceleniyor bu raporda. Türkiye'de yeni bir FETÖ olmaması için bu incelemeler yapılıyor. Orada bazı gruplar hakkında, bazı dini gruplar hakkında değerlendirmeler yapılıyor. Mesela Alparslan Kuytul, dün de operasyon yapıldı. Alparslan Kuytul hakkında FETÖ'ye yakın, devlete düşman bir yapı değerlendirmesi yapılıyor Diyanet'in raporunda. Adnan Oktar hakkında işte yabancı istihbarat bağı, Mossad bağı, efendim dini istismar etmesi, kendini Mehdi ilan etmesi gibi ifadeler yer alıyor. Bir de Süleymancılar hakkında doğrudan yeni FETÖ deniyor. Yabancı istihbarat bağı var deniyor ve devlet içinde paralel yapılanması var deniyor. Yani dikkat ederseniz aslında 1980'lerden beri
0: devlet raporu
1: devletimizi tehdit
0: ediyor. Bunlar devletin raporları.
1: Evet. Evet, evet. Yani genel 1980'de Diyanet raporu, 90'ların sonunda Emniyet raporu, 2002'de Genelkurmay raporu, 2016'dan sonra yine Diyanet raporu. Yani devletin bütün birimleri aslında bunu biliyor, bir tehdit olduğunu. Bugün Ali Ankuruş
0: peki bunu ya bu kadar devletin raporlarında yer alıyor. Fakat öyle bir şey ki son günlerde ben bakıyorum televizyonda şurada burada tartışmalar yaparken yani buna bir jetfadın tarzı bir muamele. Yani sadece mali operasyonlarla yapılmış falan gibi. Orada bir sıkıntı yok mu?
1: Ya aslında tanımlamalarda doğru. Eksiklikler var ama dün mesela bir gelişme oldu. O gelişmenin biz bu olayın mali kısmında olmadığını düşünüyoruz. Herhalde bütün Türkiye kamuoyu da öyle düşünüyordur. Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarının açılması.
0: Evet, evet.
1: Neden açıldı mezarı? Şüpheli ölüm iddiaları var çünkü. Biz de bunu gündeme getirmiştik. Şimdi ortada bir cinayet varsa bu konu mali olabilir mi? Yani bir cemaatin lideri, eski Ulaştırma Bakanı öldürülüyor. Yani iddia o yönde. O şimdi araştırılıyor. Böyle bir şey ispatlanırsa bu konunun maliyeyle ne alakası var? Yani demek ki işin başka boyutları var. Çünkü bu para trafiğinin, kara para trafiğinin Ali Ankuruş yapılanmasının kara para trafiğinde yurt dışı bağlantısı olarak İsrail şüphesi şu an araştırılıyor. Artı Alman istihbaratı BND ile bağı da araştırılıyor. FETÖ tipi kapalı teşkilatlanma yapısı da araştırılıyor. Mesela soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında şu yazıyordu. FETÖ tipi Ali Ankuruş suç örgütü yapılanmasının FETÖ tipi bölge ve mıntıka yapılanması araştırılıyor. Şimdi o bölge ve mıntıka Süleymancıların kendi iç örgütlenmesinin terimleri. Mesela biz geçen gün Aydınlık'ta bir manşet atmıştık. Süleymancılar dünyada 157 ülkede örgütlü diye. Dünyayı 157 ülkede örgütlüler, 15'e bölmüşler, 15 bölgeye. İşte 7 kıta var ya, o 7 kıtayı da kendi içlerine bölmüşler. 15 bölge, toplamda da 105 mıntıka var. O mıntıka altında da ülkeler var, işte yurtlar var, kurslar var, okullar var, şirketler var. Yani bildiğiniz gibi, bildiğiniz FETÖ gibi bir yapılanma ve şimdi bunu devletimiz de soruşturuyor. Dolayısıyla bunların hepsinin biz mali olmayan konular olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet. Peki, yani bu kadar sözünü ettiğiniz 157 ülke, bu kadar şey. Şimdi özellikle Almanya'daki Köln şehrindeki yapılanma tartışılıyor. Almanya Köln şehrindeki yapılanma, yani bir anlamda anladığımız kadarıyla gelen bilgilere baktığınızda örgütü merkezine oraya taşıyorlar. Yani bunu nasıl bağlıyorsun? Mesela FETÖ Amerika'ya taşıyor. Süleymancılar Almanya'ya taşıyor. Ya bunların hepsi NATO ülkesi. Bizim müttefikimiz. Yani bizim müttefikimiz Türkiye içinde tehdit oluşturan bu örgütlere nasıl böyle yataklık yapıyorlar? O nasıl izah ediliyor?
1: İşte bu aslında burada Türkiye'nin ne kadar NATO üyesi ülke olduğunu veya NATO üyesi ülkelerin Türkiye'yi ne kadar kabul ettiklerini veya işte o ilişkinin ne kadar sağlıklı ve organik olduğunu düşünmek lazım. Yani Türkiye aslında 2014'ten sonra bir arınma sürecine başladı. Bu arınma FETÖ ile mücadele, PKK ile mücadele, işte siyaset içindeki Atlantikçilerle, emperyalistlerle işbirliği yapanlarla mücadele ve bugün en nihayetinde geldiğimizde kökü dışarıda olan yabancı devletlerin güdümünde Türkiye aleyhinde faaliyet yürüten dini yapılanmalarla mücadele noktasına geldi. Toplam bir arınma süreci var. Ama bakıyorsunuz hepsinin ucu aynı yere dokunuyor. NATO'ya. Yani Türkiye aslında NATO'nun aparatlarıyla mücadele ediyor. NATO'nun Türkiye'de yeni bir iktidar kurma, yeni bir anlayış başlatma, yeni bir süreç başlatma planı hep var. Ve Türkiye bunlarla mücadele ediyor. Türk devleti ve Türk milleti bunlarla mücadele ediyor. Türkiye içindeki milli kuvvetler NATO'nun 2014 öncesinde olduğu gibi, FETÖ'nün 40-50 yıldır yaptığı gibi bir süreci artık buradaki milli kuvvetler, ülkemizdeki milli kuvvetler artık istemiyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar NATO üyesi olduğunu ortaya koyuyor. Yani evet, Türkiye bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. NATO devlet başkanlarıyla samimi pozlar verildi falan. Onun bildirisine imza atıldı. AK Parti hükümeti imza attı. NATO'nun misyonlarında yer alacak ama baktığınız zaman ülkemizdeki milli kuvvetler NATO'nun aparatlarıyla mücadele ediyor. Bu nasıl olacak? Burada hala bir soru işareti.
0: Yani bizde bir NATO aşkı var ama NATO'nun da Türkiye aşkı yok. Tam tersine Türkiye'ye düşmanlığı var.
1: Aynen öyle. Yani baktığınız zaman siz az önce yayında bir sürü şeyden bahsettiniz. Yani Amerika'da mesela daha yeni Haziran ayında bir yasa geçti. Amerikan dış politikasının Doğu Akdeniz uygulamalarını yasalaştıran bir kanun geçti Amerikan Senatosu'ndan. Diyor ki özetle bizim Doğu Akdeniz'deki müttefiklerimiz, dış politikada Doğu Akdeniz'deki müttefiklerimiz İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tır. Bu doğrultuda Güney Kıbrıs'a askeri yığınak yapacağız ve ekonomik olarak da işte bunların Hindistan, Orta Doğu, Avrupa diye bir koridorları var, ekonomik koridorları var IMEC diye. İsrail üzerinden Avrupa'ya bağlanıyor Hindistan'dan. Bunu da Çin'in kuş girişimine karşı büyütmeye çalışıyorlar. Baktığınız zaman biz değil miyiz müttefik? Yani tırnak içinde söylüyorum. Türkiye değil mi müttefik? Siz askeri olarak Güney Kıbrıs'a neden yığınak yapıyorsunuz? Neden Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la müttefik oluyorsunuz? Zaten NATO bir müttefiklik anlaşması değil mi? İttifak anlaşması değil mi? Neden ayrıca bir müttefiklik yapıyorsunuz? Bir de soru, madem böyle bir müttefiklik yapıyorsunuz, düşman kim?
0: Evet, çok aslında her şey çok net gözüküyor. Biz dönecek olursak bu örgüte, şimdi son gelinen nokta nedir? Biraz bilgi verir misiniz? Yani çünkü her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
1: Şimdi birincisi Süleymancılar Cemaati ile ilgili söyleyeyim. Devletimiz bu yapılanmanın, Alihan Kuriş yapılanması diye belirtilen bu yapılanmanın bir kere mali kaynaklarını kurutuyor. Bu çok önemli.
0: Evet.
1: Şimdi biz Süleymancıların uzun yıllardır bahsettik ya az önce faaliyet yürütüyorlar falan. Özellikle Türkiye'de 1000'den fazla bazı kesimlerin söylediğine göre 1500'de öğrenci yurtlarının olduğu söyleniyor. Bunların dışarıdan baktığınızda tabelasında öğrenci yurdu yazıyor. Fakat içeride Kur'an kursu diyor onlar dışarıya karşı ama kendi iç medrese eğitimlerini uyguluyorlar. Tekamül eğitimi diyorlar buna.
0: Evet, evet.
1: Şimdi bu kadar yurt, bu kadar öğrencinin ihtiyacı, gideri, yemek, gıda, personel maaşı, bunların toplam olarak mali giderleri, kiraları, faturaları, para olmadan bu kadar büyük bir yapı ayakta kalamaz. Ve devletimiz bu para kaynağının hem yasal kısmını yani şirketleri el koydu, tedbir koydu. Hem de yasa dışı olarak toplanan kayıt dışı paraya el koydu, kara paraya el koydu. Şu an Alihan Kuruş yapılanmasının parası kalmadı. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Parası kalmayan bir yapı nasıl hareket edecek?
0: Orada ama da yurt dışına önemli miktarda para çıkartmışlar.
1: Evet, yani yurt dışında tabii FETÖ'de baktığınızda Türkiye'de eli kolu kesildi. Burada faaliyet alanları kalmadı. Ama yurt dışında faaliyetleri var. Çünkü yabancı devletler destekliyor. Burada Süleymancılar için artık para olmadığı için faaliyet alanı kısıtlanacak gibi görüyoruz. Zaten Alihan Kuriş bu operasyonu bildiği için önceden Almanya'ya yığınak yaptı. Almanya'ya büyük bir merkez inşa etti ve paranın ciddi bir kısmını da 100 milyar lira gibi bir parayı oraya aktardı. Zaten yurt dışında da parası var cemaatin yönettiği.
0: O bilinen rakam, o bile kayıt ismi yoldan çıkanlar var. Onlar sakın tespit ettikleri.
1: Kesinlikle doğru. Yani hem kayıt dışı çıkan para var hem bilinen bir para var çıkarılan. Bir de hali hazırda yurt dışındaki bir para var. Toplam olarak Almanya'dan, Köln'den zaten 1970'lerden beri orada örgütlüler Almanya'da. İslam Kültür Merkezleri Birliği adı altında. O kuruluşun Almanya'da 300 şubesi var. Merkezi de Köln. Şimdi 70 milyon euroya yeni bir bina yapıyorlardı. Oradan yönetecekti. Aynı ikinci bir Pensilvanya gibi. Fethullah Gülen nasıl örgütünü yurt dışından yönetti? Orada öyle gömüldü. Alihan Kuruş'un da planı oydu. Bir ruhani lider gibi oraya gidecekti. Belki olası bir iktidar değişikliğinde Türkiye'ye geri dönecekti. Aynı Fethullah Gülen'in yapamadığını belki o yapacaktı. Belki de çok büyük bir beklentiyle bunu planladı. Ama devletimiz buna izin vermedi.
0: Peki bunun başka siyasi ayakları da ortaya çıkabilir mi? Çünkü yani bu türde tartışmalar giriyor. Yani seçim öncesindeki çeşitli ittifaklar var, çeşitli verilmiş sözler var bu Süleymancılara karşı. O konuda herhangi bir adım var mı şu anda?
1: Şimdi İTİR'in beyanları düşmeye başladı. Soruşturma kapsamında pek çok itirafçı var. Cemaatin içinden ayrılan insanlar bu süreçte gidip şikayetlerde bulunmuşlar, suç duyurularında bulunmuşlar. Bazı öğrendiğimiz itirafçıların bu siyasi yönüne dikkat çektiğini öğrendik. Örneğin mesela bir itirafçı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'yla ittifak yaptıklarını, bu yönde cemaate baskı yapıldığını, cemaati zorla CHP'ye oy vermeye sevk edildiğini falan anlatmış savcılıkta. Bizim de zaten daha önce öğrendiğimiz bazı gelişmeler vardı. Mesela 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı desteklemek üzere işbirliği yaptıklarına dair duyum almıştık. Bunu da gazetemizde manşet yapmıştık Aydınlık'ta. Bu kapsamda da toplamda 4500 Süleymancı'nın Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde personel olarak kadroya alındığını öğrenmiştik. Bir gelişme oldu geçtiğimiz Ocak ayında, 2026'nın Ocak ayında. Ankara'da Ekrem İmamoğlu suç örgütü soruşturmasıyla bağlantılı ikinci bir soruşturma da Antalya'da, Muhittin Böcek soruşturması. Orada itirafçı olan bir iş insanı var Muhittin Böcek soruşturmasında. İddianameye girdi. Resmen iddianamede var. İtirafçı diyor ki Muhittin Böcek Süleymancılarla işbirliği yaptı seçim sürecinde. Yani şu an aslında yargımızın elinde de hem bu Ankara'da yürüyen davadaki soruşturmadaki itirafçılar var. Hem Antalya'da Muhittin Böcek soruşturmasındaki itirafçılar var. CHP ve Süleymancılar, Ekrem İmamoğlu CHP'sini kastediyorum. Ekrem İmamoğlu CHP'sinin 2019-2024 yılları arasında seçimlerde Süleymancılarla Alihan Kuruş'la işbirliği yaptığını anlatmışlar.
0: Şimdi Kaan, ne yazık ki Türkiye'de bu ilişkiler her parti için geçerli. Yani FETÖ'nün kimlerle ittifak yaptığını, nasıl büyüdüğünü, neredeyse devlete ortak olduğunu verildiğini biliyoruz. Yani böyle acı tecrübelerimiz de var. Gerçi daha sonra bunlar uyandılar bu yaptıkları hatalar konusunda da itiraflarda ve öz eleştiride bulunanlar da oldu. Yani bu FETÖ olayından sonra yani Türkiye'nin tekrar benzer bir şeyle karşılaşması yani biraz tuhaf değil mi? Yani ders olmadı mı FETÖ bize? Yani araştırmalarını nasıl görüyorsun? Yani bu konudaki uyanıklık bir şey oluşmamış bu türlü. Biliyorsun emperyalistlerin gittiği ülkelerde her zaman en gelişi kesimlerle ittifak kuranlar. Toprak ağırlığıyla kuranlar. İşte bu tür tarikatlarla, Batı kendi destekledikleri bir anlamda kendi yetiştirip büyüttükleri tarikatlarla kuranlar. Ve bunların da yani bu büyük paraları nereden kazandılar? Devleti kullanarak kazandılar bunların hepsi. FETÖ de öyle kazandı. Bunlar da çeşitli o imkanları kullanarak veya devletin bir anlamda göz yummasıyla bunlar bugüne kadar oldu.
1: Doğru söylüyorsunuz. Aslında bir uyanış var toplumda. Aslında uzun bir süredir bu yapılanmalardan milletimiz çok rahatsızdı. Toplum çok rahatsızdı. Bizim zaten haberlerimizin, biz bu konuyu 5 senedir hatta daha fazla 2018-2019'dan beri Süleymancılar bir dosya olarak işliyorduk Aydınlık'ta. Her haberimize toplumdan çok büyük bir ilgi vardı. Her haberimize. Yani televizyonlarda çıkıp anlatıyorduk. Onlar da çok ilgi görüyordu. Dolayısıyla bunun bir zemini vardı. Fakat arka planda bir takım bizim de görmediğimiz ama anlamaya çalıştığımız bir takım şeyler vardı ki bu yapılanmalar korundu. Fakat şimdi artık düğmeye basıldı. Alparslan Kuytul, efendim işte Alihan Kuruş liderliğindeki Süleymancılar ve belki daha da devam edecek. Çünkü bizim işaret ettiğimiz daha pek çok yapılanma var böyle. Mesela Nurcular içindeki FETÖ yapılanması. Şimdi Nurcular içinde de bir ayrım var. Mesela Tahşiyeciler diye bir grup var. Onlar mesela devletin ve milletin yanında. Ve diyorlar ki biz FETÖ ile en başından beri mücadele ediyorduk. Zaten onları çok sert eleştirdiğimiz için içeriden Nurcular'ın biz eleştiri yapıyorduk. 2010'da kumpasa maruz kaldık dedi. Tahşiye kumpası var mesela. FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Hidayet Karaca tahşiye kumpası nedeniyle hapis yatıyor şu an. Onlar mesela diyor ki biz hani anlatıyoruz. Biz devletin milletin yanındayız. Şu an hala FETÖ şeyin içinde, Nurcular'ın içinde bir FETÖ yapılanması var. Kim yönetiyor bunu? Kemalettin Özdemir yönetiyor. Kemalettin Özdemir kim? FETÖ'nün eski emniyet imamı.
0: Közcüler de.
1: Evet, meşhur Köz. İşte meşhur cinayetlerin işlendiği, faili meşhur cinayetlerin işlendiği Uğur Mumcu, Necip Hablemitoğlu, Bahriye Üçok, diğer faili meşhurlar hepsi Kemalettin Özdemir'in emniyet imamı olduğu dönemde işleniyor. Ve geçen yıl Ankara'da yürüyen FETÖ davasında Kemalettin Özdemir hapis cezasına mahkum edildi. Evet, itirafçı olduğu için indirim aldı ama sonuçta bir mahkumiyeti var şu an. Sicilinde FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası var. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. İçeriden aldığımız, kaynaklarımızdan aldığımız bilgilerden de yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Kemalettin Özdemir şu an YouTube'a bakın. Risale-i Nur sohbetleri var. Şu an son durumu bilmiyorum ama geçen seneye kadar, mahkumiyet alana kadar Ankara'da bir üniversitede de profesörlük yapıyordu Kemalettin Özdemir. Nurcuların içerisinde hala abilik yapıyor. Hala sohbetler düzenliyor, Risale-i Nur sohbetleri. Şimdi içerideki insanlar diyor ki bu adam hala FETÖ'ye bağlı. Hala faaliyet yürütüyor. Dolayısıyla bu adamın bağlantılarına dikkat çekilmeli diyorlar. Biz mesela bakıyoruz, Sözler Köşkü, Hayalhane, Maksat 114 gibi gençlik dernekleri var Nurcuların içinde. Bunu 30'lu yaşlarında çocuklar yönetiyor, gençler yönetiyor. Mesela sadece Hayalhanem diye bildiğimiz yapının Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da devasa plazaları var. 6-7 katlı binaları var. Milyon dolarlık binalar bunlar. Sadece küçük ortaokul, lise çocuklarıyla sohbet yaparak, böyle dramatik dini hikayeler konuşarak, onları ağlatarak falan, bu kadar büyük binaları nasıl satın alıyorsunuz? Herhangi bir ticari faaliyetleri de yok. Kaynakları belirsiz şekilde bunlar faaliyet yürütüyorlar. Büyük büyük harcamalar yapıyorlar. İçeriden çıkan bir sürü şikayetçi var. Bize gelip konuşuyorlar. Diyorlar ki bunlar FETÖ bağlantılı. Mesela Hayalhanem'in başındaki Mehmet Yıldız kapatılmadan önce İzmir'deki Körfez Dershanesi'nde FETÖ'nün hocaydı. Yani sonuç olarak Türkiye'de böyle yeterince ders alınmadığını biz görüyoruz. Böyle yapılar faaliyetlerini yürütüyorlar. Toplum da rahatsız. Ama artık hani devletimiz bu rahatsızlığı dikkate alıyor. Milli güvenlik tehdidi olan bu yapılara artık tek tek operasyonlar gelmeye başladı.
0: Ya şimdi yani Mustafa Kemal ta başından söylemiş. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, meczuplar ülkesi olamaz demiş. Yani şimdi düşünüyoruz. Efendim yargıda şunlar etkin. Yok emniyette bu tarikat etkin. Orada şu tarikat etkin. Ya böyle bir şeyi kabul etmek mümkün mü artık? Yani adı üstünde Diyanet'i niye kurmuşuz? Diyanet bu işleri yönetecek dinsel işleri. Atatürk Diyanet'i bunu başta kurmuş. Ya bu tarikatta nedir? Şimdi milyarlarca kumara hitap eden tarikatlar düşün. Efendim öyle yerler kuruyorlar ki Türkiye'de kurdukları şatoları geçtik. Bir de yurt dışında devasa binalar kurmaya başladılar. Külliyeden kurmaya başladılar. Şimdi yani yok menzilci, yok hak yolcu, yok şucu, yok bu. Ya bu nasıl bir şey oldu bu Türkiye bu? Hani, ya bunları kökünden çözmek gerekmiyor mu? Yani ne iş yapar? Diğerini niye kurdunuz bunları bırakacaksınız bu işleri? Yani bu kontrolden çıktığınız zaman şimdi ben Antalya bölgesindeki bazı Süleymancı yurtlarını biliyorum. Yani o kadar lüks yapılan ki zaman zaman yabancılar otelde yer var mı diye onun kapısına kadar gidiyorlar yani. Yani burayı devasa bir otel sanıyorlar yani. Öyle yurtlar kurmuşlar diyorlar. Ve burada yani yaşları ilkokul çağına gelmemiş olan çocuklar bir anlamda bir militan yetiştirme veya da bir büyütme amacıyla kullanılıyor. Yani dert din falan filan değil, din olsa, yani dert din olsa bunların başındaki insanlar Türk dünyanın en lüks araçlarına biniyorlar. Yani bambaşka bir şey olmuş. Yani Türk dünyada İslam alimlerinin böyle bir yaşamları yok zaten. Onlar sıradan yaşamışlar ama bunlar en lüks Mercedes'lerde, en lüks arabalarda, en lüks çatolarda, en lüks villalarda yaşıyorlar. Yani bunların aslında belki de Türkiye'nin sorgulanması, Türkiye'nin bunları sorgulaması gerekmiyor.
1: Kesinlikle. Aslında baktığın zaman hani Türkiye'de zaten bir kesim bunlara karşı ama hani bunlarla aslında birlikte hareket eden muhafazakar kesimde bile ciddi bir rahatsızlık var. Onlar rahatsız oluyorlar. Hem siyaset içerisinde hem toplum içerisinde muhafazakar camia dediğimiz kesim bu lüks yaşantılar, bu büyük holdingleşmelerden çok rahatsız. Ve en nihayetinde onlar da şunu görüyorlar. Ya 15 Temmuz'dan sonra kardeşim FETÖ'yü temizlediniz. Yargıya efendim hak yolcular alınıyor, yok Sağlık Bakanlığı'na menzilciler alınıyor, yok şuraya bilmem neciler alıyor, buraya bilmem neciler alınıyor diye onlar bile tepki gösteriyorlar. Çünkü ellerinde bir bu şekilde devlet gücü olanlar kendi menfaatleri için kullanıyorlar, millete hizmet için kullanıyorlar. Devlet niye vardır?
0: FETÖ'de gördük bunları zaten. Yani FETÖ böyle devlet gücüyle gidiyor.
1: Doğru, doğru. Yani Bu gibi yapılar birincisi devletin gücünü milleti hizmet için değil kendi menfaatleri için, kendi adamlarını bir yerlere yerleştirebilmek için ve toplam olarak da kendi sistemlerine kaynak yaratabilmek için bunu yapıyorlar. Yani mesela menzil için mesela bir örnek vereyim. Menzilde mesela şöyle bir şey var. Siyasetçilerin de desteğiyle toplumda aslında menzil zannedildiği kadar büyük bir cemaat değil. Evet bir gücü var, ekonomik gücü var ama insan kaynağı olarak çok çok böyle yaygın işte 10 binler, 100 binler falan değil. Menzilde şöyle bir olay var. Maalesef siyaset içindeki destekçilerinden de aldığı güçle sanki böyle bir rehabilitasyon merkezi gibi anlatılıyor menzil. Nasıl? Siz kardeşim sigarayı bırakamıyor musunuz? İşte madde bağımlısı mısınız? Gidin orada bir hocamız var menzilde. Onun şeyine gidin ne denir? Zikir halkalarına katılın. Ondan bir tövbe dilenin. Ondan tövbe dilenin. Ve rahatladığınızı hissedeceksiniz. Orada bir 3 gün kalın, bir hafta kalın. Zaten ücretsiz gitmesi, kalması. Yemeğinizi de veriyorlar. Yatacağınız yeri de veriyorlar. Orada bir rehabilite olun. Döndüğünüzde hayatınız değişecek deniyor. Ya neden devlet içindeki makamlar, siyaset içindeki makamlar ve toplumumuzun içindeki önde gelen insanlar, aydınlar, akademisyenler bu insanları sağlıklı bir tedavi için madem sigarayı bırakmak istiyor, madem madde bağımlısı ondan kurtulmak istiyor veya kötü geçmişi var ondan kurtulmak istiyor neyse artık psikolojik tedaviye, hastanelerimize, gerçek rehabilitasyon merkezlerine göndermek yerine cemaatlere sevk ediyorlar. Gerçekten bir rehabilite var mı? Yok. O çocuk orada tövbe seanslarına katıldıktan sonra, şeyhle birlikte tövbe ettikten sonra döndüğünde o cemaatin kurumlarında çalışmaya devam ediyor. Cemaate bağlanıyor aslında. Yani
0: evet, evet. Zaten amaç da bu. Yani bunlar tamamen yani kendilerine kamuflaj imkanı sağladıkları olaylar.
1: Evet. Yani böyle sanki hani bu faaliyetler işte devletin de desteklediği, o topluma öyle anlatılıyor. Hani bakın devletimiz de destekliyor, işte buralara gidin. İşte bu mesela son operasyonlarda şöyle bir şey oldu. Aman İslami camiayı korkutmayalım, muhafazakar dini camiayı korkutmayalım. Sonuçta orada da devam eden hizmetler var deniyor. Yani şimdi orada da devam eden hizmetler diyerek biz kendi diyanetimizi küçümsüyoruz. Bizim diyanetimiz zaten müftülerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, devletimizin memurları zaten bu faaliyeti yürütüyorlar. Neden buralara başvurmak yerine cemaatlerin, tarikatların merkezlerine gitsin bizim çocuklarımız? Çünkü oraya gittiğimizde oranın anlayışına biat zorunda kalıyorlar. Ve biat kültürü var. Bakın bizim bugün devletimizin Kur'an kurslarında, Diyanet'in Kur'an kurslarında bir biat kültürü var mı? O Kur'an kursuna giden çocuk Kur'an öğreniyor değil mi? Kur'an öğreniyor. imama biat ediyor mu? Etmiyor. Bir vatandaş olarak o kapıdan giriyor, bir vatandaş olarak o kapıdan çıkıyor. Fakat cemaatlerde böyle değil. Siz o cemaat madem hizmet veriyorlar, dini hizmet veriyorlar, Kur'an öğretiyorlar. Siz onun kapısından vatandaş olarak girdiğinizde mürit olarak çıkmak zorundasınız.
0: Ben bunlarla bir sohbet ettim. Ben bu ekiplerle bir sohbet ettim. Bana hocalarda söyledikleri şuydu. Hocamız bize desin ki git şu adamı vur. Biz gider hiç düşünmeden gider onu vururuz. Yani böyle insan değil ve Türkiye için çok ciddi bir risk yani. Türkiye'de bunun çok yani uluslararası istihbarat örgütleri de bunları kullanıyorlar ve Türkiye'deki çok cinayeti de böyle işlediler zaten. Yani o nedenle son derece tepki. Peki FETÖ ile Süleymancılar arasında bir organik bağ var mı? Yani bu konuda bilgiler geliyor. Çünkü FETÖ 15 Temmuz'dan sonra hızlı bir şekilde FETÖ'den gelen talimatla renklendiler. Yani evet. Diğer tarikatların içine durdular. Bunlardan birisi de Süleymancılar. Bunu herkes biliyor. O konuda elinde araştırmalarında ortaya çıkan bir bulgu var mı?
1: Aslında bu konuda çok fazla şey var, bağ var. Mesela yakın zamanda 2 gün önce soruşturma da ortaya çıktı. Süleymancıların yurt dışına yasa dışı yollarla para çıkardığı yöntemlerden birisi bunların yurt dışındaki çocuklarının, yani talebelerin, çocuk demeyeyim, talebelerinin, öğrencilerin, yurtlarında kalan öğrencilerin Türkiye'ye yazları tatil bahanesiyle gelmeleriyle bunların valizlerine yüksek miktarda döviz, para, altın koyarak yurt dışına çıkarmalarıyla oluyor. Yani Türkler geliyor, atıyorum mesela bir sınır var ya, yanınızda para çıkarma sınırı.
0: Evet.
1: Limanından çıkarken para sınırı var. Atıyorum 15 bin dolar. Bu çocukların şeylerine 15'er bin dolar koyuyorlar valizlerine, her birinin. Parayı bu şekilde kaçırdıkları ortaya çıktı. Bu işi yönetenlerden birisi cemaatin Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakçan. Şu an tutuklu Ankara'da. Operasyon kapsamında tutuklandı. Romanya sorumlusu. Yani, bu kişinin...
0: FETÖ gibi mi bu?
1: Bu kişinin Fethullah Gülen'in cenazesine katıldı.
0: Evet.
1: Fethullah Gülen'in cenazesine katıldığı ortaya çıktı bu kişinin. Alihan Kuriç'le de defalarca kez görüştüğü ortaya çıktı. Başka bir şey anlatayım. Çok önemli. FETÖ çatı davasında yargılanan ve hapis cezası alan bir yönetici var. Dilaver Azim. 2015 aralığında gözaltına alındı. Daha darbeden önce yani. Darbeden 8 ay önce gözaltına alındı. Ve FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası aldı Dilaver Azim. Dilaver Azim kim? Özbekistan kökenli birisi. Enver Altaylı'nın yeğeni. FETÖ yöneticisi Enver Altaylı'nın yeğeni. Sovyetlerin parçalandığı dönemde Enver Altaylı daha 15-16 yaşındayken Dilaver Azim'i alıyor Özbekistan'dan. Getiriyor. İstanbul'da Süleymancı yurduna yerleştiriyor. Burada birkaç sene kaldıktan sonra... artık gençlik döneminde 20'li yaşlarında iş hayatına atılıyor, ticarete atılıyor ve Süleyman bir iş insanına dönüşüyor, zenginleşiyor. Süleymancıların İstanbul'daki yurtlarının finansörü oluyor. Burada Alibeyköy'de, Eyüp'te pek çok yurdun mali ihtiyaçlarını Dilaver Azim karşılıyor. Benim kendi kaynaklarımdan öğrendiğim, kendisi Asya kökenli birisi olduğu için Özbek kökenli, buradaki Süleymancı yapılanmalarına da para göndermiş. Endonezya'ya, Malezya'ya, Özbekistan'a vesaire, zaten Enver Altaylı bağlantısı var yeğeni olduğu için. Bir de FETÖ çatı davasında ortaya çıktı. FETÖ'nün Asya'daki yapılanmasına bir sürü para göndermiş. Para trafikleri ortaya çıktı. Hakkında.
0: Evet.
1: Ve bu uzun süre hapis yattı. Bu sene hapisten çıktı. Aldığı cezanın yatarını yattığı için 10 sene yattı, çıktı. Hem FETÖ'ye hem Süleymancılara çalışmış. Enver Altaylı'nın Süleymancı yeğeni.
0: Evet ya, bu Enver Altaylı meselesi, şimdi bir bakıyoruz Enver Altaylı'nın yeğeni yine burada. Yani Enver Altaylı neredeyse nedense her içerisinde, yani onu CHP'ye geliyor, Enver Altaylı'nın oraya yerleştirmeye çalıştığı adamlar var. Ya, efendim AK Parti'ye geliyor, oraya yerleştirmeye çalıştığı adamlar var. Bir bakıyoruz işte İYİ Parti'dir, orasıdır, burasıdır. Yani her partide Enver Altaylı'nın bir parmağını görüyoruz. Şimdi kim adına? Şimdi soru burada... Çok çarpıcı. Yani Enver Altaylı şu anda hapiste. FETÖ nedeniyle hapiste. Yani kim adına? Hablemitoğlu cinayet oluyor, Enver Altaylı'nın adına geçiyor. Çok kritik cinayetlerin hepsinde o geçiyor. Şimdi Süleymancılar burada da onun adı geçiyor. Yani bu Enver Altaylı kim? Yani bu sorunun yanıtını daha bizim derli toplu ve kapsamlı bir şekilde edinmemiz gerekiyor. Yani bizim için çok gizli sır bir şey değil ama bunun devlet nezdinde de, yasalar çerçevesinde de, kanun önünde de bunun bağlantılarını bir şekilde ortaya çıkarılması gerekiyor. Yani öyle gözüküyor ki biz bir Süleymancılar meselesini, tarikatını daha çok konuşacağız. Ve bu tarikatın 157 ülkede örgütlü olması, merkezine bir NATO üyesi olan aynı FETÖ gibi onlar Amerika'ya taşımıştı, Almanya'ya taşıma çabaları, oralarda kendini güvenli hissetmeleri, bunlar herhalde son derece önemli olsa gerek. Yani bir insan niye bu kadar Almanya'da rahat edebilir? Demek ki oradaki istihbarat örgütleriyle veya oradaki bir takım kuruluşlarla kendilerine güvence verilmiş demek ki. Bu nedenle biz önümüzdeki günlerde bunları daha çok inceleyeceğiz. Kaan, sen çok önemli bir görev yaptın. Yani kitabını okuyorum. Sık sık da dönüp dönüp bakıyorum. Yani Türkiye'de bu işlerle ilgilenen gerek gazeteciler için, gerekse işte akademisyenler için veya da işte siyasetçiler için veya da toplumdaki değişik kesimler için çok önemli bir belge niteliğinde. Ve umarım devamı gelir. Devamı gelir. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim güzel düşünceleriniz için de, çok sağ olun. Elimizden geldiğince bu gibi yapılarla mücadele her zaman devam edeceğiz.
0: Evet sayın dinleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Haftaya Salı günü yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İşçilikle Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Kandili'den İstanbul Adalar açıklarındaki deprem hareketliliğine ilişkin açıklama geldi. Rojin Kabayeş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bulgular elde edildi. Bakan Memişoğlu sağlık çalışanlarına kreş müjdesi verdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Kandili'den İstanbul Adalar açıklarındaki deprem hareketliliğine ilişkin açıklama geldi. 18-20 Ağustos arasında 117 deprem kaydedildiğini açıklayan Rasathane, bu tür küçük deprem kümelerinin aktif tektonik bölgelerde zaman zaman gözlenebildiğini belirterek paniğe yol açılmaması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde düzenlediği ve kadınlarla çocuklar da dahil sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan son saldırılara tepki gösterdi. Üç ülke İsrail'in Gazze şeridindeki son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye hedef alan sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Duran, Türkiye olarak soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle müdahale etmeye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz dedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizindeki mevcut durumla ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Kiev'in tutumu nedeniyle Ukrayna'da barışçıl çözüm konusunda iyimserlik için şu anda hiçbir ön koşul bulunmadığını belirtti. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in ölümüne ilişkin soruşturmada genç kızın telefonunda kaybolduğu gün 19.04 ile 20.03 saatleri arasında hiç veri akışı olmadığı ortaya çıktı. Ailenin avukatı Abdurrahman Bulut, olayın bu bir saatte yaşandığını ve 20.03'ten sabah 09'a kadar devam eden internet kullanımının faillerce yapıldığını iddia etti. Dosyanın JASAT'a devredilmesi ve göldeki deniz araçlarının incelenmesi talep edildi. İstanbul Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü keserek kesici aletle araca zarar veren sürücü hakkında işlem yapıldı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası kesilirken ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Kullandığı araçta 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ankara'da günübirlik evlerle eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde 29 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alınırken 4'ü tutuklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlık çalışanlarına kreş müjdesi verdi. Her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokul açılacağını söyleyen Memişoğlu, bu sene için 7 tanesine başlıyoruz dedi. Bebek bisküvilerine yeni standart geliyor. Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan taslağa göre bebek bisküvileri içerdikleri şeker miktarına göre

0: tren seferleri askıya alındı. Spor. Fenerbahçe basında Arda Güler'in sonraki satıştan payıyla ilgili çıkan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada Arda Güler'in olası transferinden Fenerbahçe'nin elde edeceği %20'lik payın azami 1,5 milyon euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam Avrupa Arenası'nda boy gösterecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya seyircisi Kaunas Žalgiris'i, Trabzonspor'da Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Her iki mücadele de saat 20'de başlayacak. Ekonomi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.374 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 17 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.874, çeyrek altın 11.216, tam altın 44.684, ata altını ise 45.506 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: İsrail koalisyonu diye anılıyor. ABD İsrail koalisyonu İran'ın insanlık için savaştığını söyledi. Ortası yok dedi. Şartları tekrarladı. 47 yıldır İran ekonomisinin bombalandığını zaten söyledi. Saddam'ı İran'a gönderen kimdi ki diye sordu. Bir yandan da ama Amerika'ya da öfkeliler. Trump'ın kararları üzerinde kendilerinin etki sahibi olmadıklarını düşünüyorlar. Umman Dışişleri Bakanı Bedir Bin Hamed El-Busaidi, İran hakkında görüşünüz ne olursa olsun bu savaş onların eseri değil dedi. Diego Garcia ile ilgili NATO Genel Sekreterine de sormuşlar. O kanıt yok diyor. Teyit edemedik diyor. Edemezler tabii. Diego Garcia aslında İngiliz üssü. Amerika'ya kiralık. Yani birlikte kullanıyorlar diyebiliriz. Bütün Ortadoğu operasyonlarında.
2: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 20 Ağustos 2026 günlerden Perşembe, dünyadan gelişmelerle hızdayız. Bugün gündeme damgasını vuran İran. Amerika bağlamında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son çıkışı tabii her gün takip ediyoruz. Bir müzakere diyor, bir savaş diyor. Bu sefer D-Day dedi. D-Day aslında 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin malum çıkartma günü olarak anılıyor. D-Day derken tabii Hürmüz Boğazı Trump'ın artık takıntısı haline geldi. Boğazın açık olduğunu iddia ediyor ama pek öyle gözükmüyor. D-Day derken tabii Amerika İran'ı ekonomik olarak tehdit ediyor. İran'la herhangi bir biçimde ticaret yapan ülkeleri tehdit ediyor. Tabii İran'dan yanıtlar geldi. Amerikan ekonomisinin durumu çok da parlak gözükmüyor. 40 trilyon doları aşan ulusal borç Trump döneminde Trump'a nasip oldu diyebiliriz. Tartışmalar var tabii. Çin bu arada açıklama yaptı. İran'la ilgili Batı medyasında Avrupa'ya saldırı düzenleyeceğine dair iddialar tiriliyor. Pek çok gelişme var, aktarmaya çalışacağım. Aynı zamanda tabii Türkiye-İsrail gerilimini konuşuyoruz. Türkiye sınırının burnunun dibinde İdlib'de yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Ebu Zuhur hava üssüne İsrail bombardımanı olmuştu ve karşılıklı atışmalar devam ediyor. Açıklamalar var. Türk askeri olup olmadığına dair bu arada Suriye kaynaklarından da açıklamalar var. Doğu Akdeniz'de bir gerginlik, tırnak içerisinde gerginlik demeyelim ama endişeli bir durum yansıyor. İsrail seçimleri öncesinde besbelli ki Netanyahu yönetimi İsrail'de gündemi Türkiye olarak belirlemiş gözüküyor. Amerika tabii devrede, aktaracağım son gelişmeleri. Gazze saldırıları da tabii yoğunlaştı. Trump'ın barış planı pek de bir işe yaramıyor. Ukrayna krizinde de aynı şekilde Rusya Federasyonu'nun son dün gece Kiev'e büyük bir taarruzu söz konusu olmuştu. Kiev'de yolsuzluk operasyonu Zelenski'nin görevden aldığı savunma bakanının seçim çağrıları arasında baskılar yoğunlaşmış gözüküyor.

0: Çıkıyor. Asya tabii Asya'dan da gelişmeler var. Rusya liderinin Pasifik bölgesine ziyareti sırasında Japonya ile gerilim çıkmıştı. Çin'den Kuzey Kore'den açıklamalar geldi. Japon militarizmi ile ilgili kaygılar yükseliyor gibi gözüküyor. Bugün biraz tabii Batı Asya'daki kriz, aynı zamanda Hürmüz Boğazı, petrol fiyatları yükselmiş durumda. Jeopolitik denklemde tabii sadece Batı Asya bölgesinden, İngiliz jargonuyla Orta Doğu demek lazım, bahsedemiyoruz. Asya'ya yayılan bir hat var ve burada Japonya anılmaya başlandı. Doktor Barış Adıbelli hocam konuğum, programın son bölümünde biraz Japonya herkesi kızdırıyor. Tabii sadece Japonya konuşmayacağız. Türkiye-İsrail gerilimini de sormak istiyorum kendisine. Malum asıl bizim yakın coğrafyadaki gündemimiz haline geldi. Programın son bölümünde değerlendirmelerini alacağız. Nereden çıktı şimdi bütün bu gerilimler? Amerika Çin cephesi de çok parlak değil, doğrusunu söylemek gerekirse. Son gelişmeleri biraz da ilk haftamız izin dönüşü Asya bölgesinin jeopolitiğinde toplamış olacağız. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında tabii internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü var, tıklamanız yeterli. Telegram hesabı Sputnik Türkiye'ye katılmanız, yine canlı yayınları izlemeniz için kafi. Ve aynı zamanda X üzerinden de canlı yayınlar var. Buradan da ekseni takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta iki gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump, hep onunla açılışı yapıyoruz çünkü bir şekilde gündemi belirliyor. Bir öyle diyor, bir böyle diyor ama fark etmiyor. En son dün akşam saatlerinde yine İran'ı dize getiremeyen Amerika'nın ne yapacağı, herkes bunu konuşuyor. Görüşmeler 60 gün Haziran sonlarında imzalanan mutabakat, İslamabad mutabakatı diye anılan mutabakatın süresi doldu, uzatılmadı. Yeniden savaşın sıcak aşamasına geçilecek mi, geçilmeyecek mi, o da meçhul. İran görüşmeleri yalanlamış vaziyette, şartlarını ortaya koyuyor İran. Pek de değişen bir şey yok bu anlamda ve Trump ne yapacak, herkes bu soruyu soruyor. Çünkü bütün bu olup bitenler Amerikan ekonomisini sarsmaya başladı diyebiliriz rahatlıkla. Trump dün çıktı, İran'a destek veren ülkeleri, öyle bir ifade kullandı, mesele destekle alakalıymış gibi, ekonomik sonuçlarla tehdit etti. Hiç kimse, dedi, benden daha büyük bir fırsat sunmadı anlaşma yapmak için. Trajik bir biçimde İran tarafı bunu değerlendiremedi dedi. Herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en yıkıcı ekonomik operasyonu başlattığımızı duyuruyorum, dedi. Eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve tecritten bahsediyor Donald Trump. Diyor ki, mali kuruluşlar, şirketler, havalimanları, devlet kurumları aracılığıyla herhangi bir biçimde İran'a can simidi uzatan kim olursa olsun, her ülke devasa ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Şimdi tabii Çin gibi ülkeler, birazdan aktaracağım, İran'la ticareti sürdürüyor. Hakeza Rusya, ama zaten Rusya yaptırım altında. Türkiye bu arada ticaret, hatta son verilere bakılırsa Türkiye'nin İran'la ticareti artmış durumda. Trump tam olarak ne kastediyor, nasıl uygulayacak bunları, bunların hepsi soru işareti. Donald Trump diyor ki, ama petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri, paravan şirketler, efendim, hepsi sonlandırılmalı. Siz kim olduğunuzu biliyorsunuz diye, herkes yani herkes kendini biliyor diye ekonomik D-Day diye de bir atıf yapmış. Yani bu bir tabii büyük taarruz, girişte dediğim gibi İkinci Dünya Savaşı'nda müttefik kuvvetler 6 Haziran 1944'te Normandiya'ya çıkmışlardı, malum tarihten hatırlayalım. Dolayısıyla hani İran'a çıkıyormuş gibi çıkamıyor fiziki olarak Amerikan ordusu. Karadan herhangi bir girişimde kimileri intihar diyor bulunamadı ama ekonomik anlamda bir D-Day ilan etmiş durumda Donald Trump. Tabii lafını da esirgemedi. Tabii müttefikler yaptı, tüm müttefikler bizim yanımıza durmalı diye. Bu manyaklar köşeye sıkıştı. Şimdi açıkçası her şeyi tersine çeviriyormuş gibi gözüküyor. Çünkü çok resim çok açık. Donald Trump Hürmüz Boğazı'nı açamıyor. Kilidi açamıyor istediği gibi ve sıkışmış durumda. Ama tabii İranlılar için bu manyaklar diyerek, hakaret ederek köşeye sıkıştıklarını iddia ediyor. Oradan da işte nükleer silaha sahip olamayacak diye de ifadeler kullanmış durumda. Şimdi bunun öncesinde tabii ilginç açıklamaları da oldu Amerikan Başkanı'nın. Hürmüz üzerinden petrol için başka alternatifler bulundu. Rekor sayıda her yerde boru hattı inşa ediliyor. Eskisi kadar önemli olmayacak. Yani Hürmüz'ü açamayınca, yani bir anda olduğunu iddia ediyor ama değil tabii. Açamayınca alternatif boru hatları, evet yani Türkiye arasında boru hatlarından bahsediliyor. Suudi Arabistan kullanılan Yanbu boru hattı, yani yeni bir boru hattı değil tabii. Bir takım projeler var ama o projeler zaten yakın zamanda hayata geçirilecek projeler değil. Türkiye-Irak hattı bile o kadar yani yarın hemen açılabilecek hatlar değil. Kaldı ki bu hatların tabii Hürmüz Boğazı dünya petrol ihtiyacının yaklaşık %20'si deniyor. Bunu karşılayabilecek nitelikte addedilmiyor. Dolayısıyla Trump biraz üfürüyor gibi gözüküyor. Eskisi kadar Hürmüz etkili olmayacak derken zaten çok sayıda gemi geçiyor. İşte insanlar bilmiyor vesaire. Deniz ablukası etkili olduğu gibi. Bugün bunu destekleyici Axios yanılmıyorsam Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı üzerinden petrol nakli için gizli operasyonlar yürüttüğü, işte çok başarılı olduğu falan gibi biraz bana pompalama haber gibi geldi bu doğrusu. Günlük milyonlarca varil petrol nakliyesi oluyor diye. Tabii haberin içerisinde yani o kadar savaş öncesi seviyelerde de değil ama falan gibi ifadeler var. Doğrusu pek de aklıma yatmadı benim. Ama böyle haberler yapılıyor. Tabii Trump dün ayrıca akşam saatlerinde sanki işte yeniden müzakerelere başlamaktan da bahsetmişti ama artık biz henüz şu anda D-Day aşamasındayız. Nereye gidecek bilmiyoruz. Önceki gün aktarmıştım size bir harita koydu Hürmüz Boğazı'nın Trump ve Amerika'nın yeni toprağı diye ilan etmişti. Herkes dalga geçti tabii. Özellikle Amerikalılar arasında epey bir espri konusu oldu. Bu dün akşamleyin sosyal medyada viral oldu. Ve hatta malum Trump aynı zamanda doğumlu Amerikan vatandaşlığı uygulamasını kaldırmaya çalışıyor. Sürekli hukukla başı derde giriyor. Yani aslında ben hak veriyorum doğrusu. Yani bir ülkeye gidip doğum yapıyorlar. Çocukları Amerikan vatandaşı oluyor. Bu liberal dönemde çok yayılmıştı. Neyse konu bu değil tabii. Trump böyle yeni Amerikan toprağı deyince tabii herkes de aynı şeyi döndürmüş. İran'da bir balıkçının eşi Hürmüz Boğazı'nda doğum yapıyor ve Amerikan vatandaşlığı talep ediyor. Yüksek mahkeme şaşkına dönüyor diye espriler yapıyorlardı. Olay bu boyutlara vardı. Başka espriler de var tabii ki. Trump da aslında biraz dalga geçiyordu ama tabii aynı zamanda Hürmüz hırsına da rahat yorulabilir paylaşımı. Alay konusu oldu burada. Ama öte yandan alay konusu olamayacak şeyler de var. Pentagon verilerini güncellemiş kayıp Amerikan askerleriyle ilgili. 757'ye yükselmiş yaralı kayıp diyerek yanlış söyledim. Yaralı asker sayısı 18 Amerikan askeri, resmi rakam bu tabii, daha fazla olduğunu iddia edenler var. 50 yeni yaralıyı eklemişler güncelleme sistemine. Nerede oldu bunlar tabii bilmiyoruz doğrusu. Bir veri tabanı oluşturmuşlardı. Şimdi tabii Trump bu ekonomik savaşı ilan etti ama Brent petrol yine uçuyor. $93.9 diye sabah saatlerinde. artmış vaziyette. Dizel fiyatları filan yalnız uçmuş benim anladığım. Özellikle Amerika'da işte normalde işte 20-40 dolar gibi bir rakam olmuş. 103 dolar diye bir şeyler gördüm. Tabii sektör uzmanlarına bunları sormak gerekiyor. Bunların Amerika'da enflasyonist ortam artık kalıcılaşıyor ve bunlara etkisi de artıyor anladığım kadarıyla yine. Tabii dün bir de Amerika'nın ulusal borcu düştü gündeme. Tarihte ilk kez 40 trilyon doları aşmış durumda. Tabii buna Joe Biden'ın yani Trump'tan önceki Amerikan başkanının da katkısı var. Kamu borcunun artışında 1990'dan 2000'lere kadar yaklaşık 3 trilyon dolar artış olduğu söyleniyor. Tabii pandeminin etkisi var. Pandemi tabii krizden beri 17 trilyon dolara ulaşmıştı. Ama hep böyle işte 36 diye anıyorduk. 40 trilyon doları artık Trump döneminde bulmuş durumda. Fed bu arada Merkez Bankası Temmuz toplantısını gerçekleştiriyor. Ve enflasyon tabii %2 diyoruz ama pek de yani yaklaşık benzin, akaryakıt önemli tabii. %25 pompa başına yansıyor. Tek başına o belirlemiyor elbette ama %2'lik bir meşhur Amerikan enflasyon hedefi tabii çok da tutturulamıyor üzerinde şu anda. Ve faiz artışı tartışmaları var. Politika faizini %3,5-3,75'te sabit tuttular. Ama tabii giderek Fed yetkilileri, hatta 3 Fed yetkilisi faiz artışı talep etmiş. Tabii bu ne kadar, ne olacak bundan sonra onu göreceğiz. Yeni bir Merkez Bankası Başkanı var Amerika'da, Kevin Warsh'u atamıştı. Yani Jerome Powell'dan da kurtuldu Trump. Demokrat olarak görüyordu onu. İstediği faiz indirimini yapmıyor diye şikayet ediyordu ama artık zaten o faiz indirimi yapılabilir olmaktan sanki çıkıyor gibi, bilemiyorum tabii, Amerikan ekonomisi uzmanı değilim, anlayabildiğim kadarıyla aktarıyorum size. Velhasıl 40 doları aşan ulusal borç, faiz artışının gündemde olduğunu yansıtan FED tutanakları derken, ara seçimler Kasım'da, yarın biraz Amerika'ya konuğumla, yeni Amerika'yı ziyaret etmiş bir konuk ağırlayacağım, ona da soracağım. İşler çok parlak gözükmüyor Trump için. Tabii Trump'a İranlılar da hemen cevap yetiştirdiler. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı dedi ki sözde ekonomik D-Day aslında Amerika'nın dikkatleri kendi krizinden, ki eşi benzeri görülmemiş bir borç ve kabaran faiz maliyetleri başka yöne çekme çabası. Başarısız politikaları sürdürmekte ısrar edip tırmandırmak yalnızca daha fazla yenilgi ve İranlıların düşmanlığını getirecek. Amerika'nın ekonomik terörizmi küresel ekonomiyi ve dünya çapında ülkelerin ulusal egemenliğini tehdit ediyor. Bu şekilde bir çıkış yaptı İran Dışişleri Bakanı. Bakan Yardımcısı Garib Abadi de açıklama yapmış. İran'ın yıkımın eşiğinde olduğunu iddia ediyorlar. Ve işte ama pamuk ipliğine bağlı tüm müttefik bir durum var diyorlar. Ama müttefiklere yalvarıyorlar yardım edin diye. Yani kendileri yanlış hesaplar yapıyorlar. Askeri savaş sonuç vermedi. Şimdi de sırada yenilginin adı ekonomik savaş olarak konmuş. Evet. Bu arada devrim muhafızları danışmanı Muhammed Rıza Nabdi de Trump'ı ciddiye almayalım diye çağrı yapmış. Yani ne dediğini bilmiyor. Açıklamaları göz ardı edilmeli. Yararsız yani lafları, dolayısıyla bu sözleri yayınlamaya gerek yok diye. Aslında bizi bayağı bir yükten kurtarırlardı tabii. Dünyanın önemli bir askeri gücü Amerika, başında da böyle bir adam var. Açıklamaları mecburen aktarıyoruz. Tabii Trump'ın D-Day açıklamasında hedef aldığı ülkelerin başında Çin geliyor elbette. İran'la ticareti sürdüren denizden olmadı, karadan, onu da belirtmek gerekiyor. Çin Dışişleri Sözcüsü de açıkladı, Lin Jian yaptırım baskısının sorunun çözümüne yardımcı olmayacağını söyledi. Sorumlu kararlar almak, siyasi diplomatik yollarla çözüm çağrısı yaptı. Tabii Çinliler sakinler, agresif tavır sergilemiyorlar. Pew araştırma şirketi, Amerika merkezli, son bir anket yapmış bu arada. Amerika ve Çin'e yönelik uluslararası algılarda ciddi bir biçimde farklılaşma var. Hatta tersine dönme demek lazım. Hatta Amerika'nın müttefiklerinde Kanada, Almanya, İtalya, Fransa, Avustralya, Britanya, İspanya gibi ülkelerde Örneğin Kanada'da %57'den %33'e düşmüş olumlu görüş oranı. Çin'e ise %14 imiş. Şimdi artık %44'e çıkmış. Aynı şekilde diğerleri de öyle. Dolayısıyla yani Trump'ın şovları MAGA tabanında tabii o daha çok onları dikkate alıyor. Oy çünkü ara seçimlerde ama dünyada böyle bir algı artık liberaller de paylaşıyorlar. Ülkemizde duruma düştü diye. Evet tabii aynı zamanda İran'ın Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcü Meclis'in İbrahim Rıza'nın da açıklamaları oldu. O da madem bize ekonomik savaşı tırmandırıyor, o zaman biz de nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından, kısa adı NPT, bundan çekilelim. Evet, yani bu ara ara böyle gündeme getiriliyor ama İranlılar bu kozu oynamadılar henüz. Yani normalde tabii NPT'nin imzacısı bir ülke İran. İmzacısı olduğu için barışçı nükleer program geliştirme hakkı var. Tıpkı diğer ülkeler gibi. Ama tabii burada İsrail faktörü ve İran'ın nükleer silah yapacağı iddiaları işi değiştiriyor. Denetimlere tesislerini açması yeterli. Silah geliştirmeden barışçı nükleer program sahibi olabilir her ülke. Anlaşmanın imzacısı olarak işte buradan çekilme tehdidi meselesi gündeme geliyor. Evet, bu arada tabii İranlılar, dün de aktarmıştım size, artık İran'da askeri yetkililer devrim muhafızlarından savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçebileceklerini sürekli tekrarlıyorlar. Ordu devrim muhafızları sözcüsü Hüseyin Muhibbi en son açıklamaya silahlarını yenilediklerini, farklı savaş başlıkları, isabet hassasiyeti elde ettiklerini, yani bırakın Amerika ile İsrail'in, ki İsrail istihbaratı neredeyse verilen aralarla birlikte İran'ın harcadığı füzeleri yerine koyduğunu, mühimmat kapasitesini arttırdığı tespiti yapmışlardı. Şimdi Muhibbi diyor ki yeni nesil farklı isabet hassasiyeti olan silahlarımız da var. Üretim konusunda hiçbir duraksamamız yok diyorlar. Tabii Amerika'nın mühimmat krizinin tartışıldığı bir ortamda yani Patriot sistemleri yok ortada. Ukrayna'ya devredemiyorlar, açıkça bize lazım diyorlar. Taht sistemleri, SM-3'ler falan bunlar erimiş gözüküyor. Stokları arttırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla o açıdan da dikkat çekici. Bu arada ilginç, dün akşam saatlerinde Financial Times gazetesi İran'ın Avrupa'da saldırmak üzere hedefler belirlediğini iddia etti. NATO üsleri, Amerikan üsleri diye görmek lazım. Daha önce Bulgaristan, Kıbrıs Rum yönetimi bu arada, orada da İngiliz üssü var. İran'a saldırılarda buraların kullanıldığı söyleniyordu. İran uyarmıştı da. Financial Times böyle bir iddia ortaya atmış. Ben İran tarafından biz Avrupa'daki üsleri vuracağız diye bir açıklama doğrusu görmedim. Kimi zaman kamuoyu oluşturmak için ya da İran'ı saldırgan taraf göstermek hedefli mi bu haber bilemiyorum. Ama hemen ardından da NATO bir açıklama yapmış. İttifakın her türlü tehdide hazır olduğu, hani tüm üyelerini savunmak için gerekeni yapacağı yolunda. Biraz tuhaf haberler birdenbire böyle bir şeyler çıktı ortaya. Hakikaten burada Amerika'nın İran yakınlarında hava faaliyetlerini yine arttırdığı yolunda haberler görüyorum. Bu Sentry AVAX sistemleri tespit edilmiş, kuyruk numarasını filan çıkartıyor hava gözlemcileri. Bunlar tabii bir harekat başlatılmadan önce genellikle yoğunlaşıyor. Tekrardan İran'ı vurur mu diye. Bütün bu olup biten karambolde tabii Körfez hattında bir sessizlik hakim diyebiliriz rahatlıkla. Ara ara itiş kakış oluyor ama. Irak da Körfez ülkelerinden birisi. O da petrol, onlar da petrolü çıkartamıyorlar. Üstelik son dönemde hedef de oldular. Karışık bir tablo tabii. Irak'taki Kürtlerin İran'a saldırıları, Amerika'nın onları kullanmak istemesi, bütün bu tartışmalar yapıldı. Tabii petrol çıkartamıyor Irak. Federal gelirleri azalmış durumda. Bir önceki yıla oranla Haziran 2026 itibariyle %42'lik bir düşüş. Zaten Amerikan işgalinden sonra mali bağımsızlığını kaybetmiş bir ülke Irak 2003'ten beri. Şimdi bir de petrolü çıkartamıyor. Büyük bir sıkıntı var. Tabii İran Meclis Başkanı Galibaf Bağdat'ı ziyaret etti. Irak'taki İran'a yakın grupların silahsızlandırılması süreci var ortada. Iraklılar da petrol ihracatı için İran'dan özel statü talep etmişler. Yani herhalde bizim tankerlere dokunmayın demeye çalışıyorlar. Özel düzenlemeler istiyorlar. Evet, yani Türkiye üzerinden bir takım arayışlar içerisinde olduğunu biliyoruz Irak'ın, ama Hürmüz Boğazı Irak için hala çok önemli tabii. Bunu da unutma. Asya piyasası çünkü. Yani mesele işi Akdeniz'e çıkartmak değil. Herkesin yanıldığı nokta, hani şuraya boru attı, buraya boru attı deniyor ama mesele o petrolü Akdeniz'e çıkartıp nasıl Asya'ya yönlendireceksiniz? Asya en üretim açısından en önemli yer haline geldi açıkçası, Çin dahil olmak üzere üretim orada, Vietnam'ı, Malezya'sı vesaire. Dolayısıyla petrolün alıcıları Asya'da, yani boru hattından bir tek Avrupa'ya pompalamak tek başına miktarı bir tarafa çözüm değil. Bir ara bunu uzmanlarla ayrıca konuşmak istiyorum. Hakikaten önemli bir şey. Evet. Bunun dışında tabii Ensarullah da Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını baltalıyor Yemen'de. Onlar da Suudi Devlet Petrol Gaz Şirketi Aramco'nun tüm tesislerini hedef listelerine eklemiş durumdalar. Zaten Cizan'daki, işte Yanbu'daki tesisleri vuruyorlardı son dönemde. Onlar da 12 yıldır abluk altındalar. Artık ablukadan kurtulmak için ellerindeki silahları kullanıyorlar Husiler ve müttefikleri diyelim. Evet. O hatta karışık tabii. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ile epeydir papaz olmuş durumda. Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor. Sudan'da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap, yani bunlar prensler birbirleriyle kapışıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'ne banka havalelerine kısıtlamalar getirdiği Suudi Arabistan'ın iddialarını gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum. Aslında yalanlamışlardı ama gerginlik olduğunu biliyoruz. Evet, bölgedeki en önemli gerginlik son 3 günde tabii salı gününden bu yana İsrail ile Türkiye arasında. Malum Ebu Zuhur üssü İdlib bölgesinde Türkiye sınırına 60-70 kilometre uzaklıkta Beşar Esad yönetimi düştüğünde ertesi günü İsrailler derhal Suriye'nin bütün askeri varlıklarını, limanlarda gemileri ne varsa, Üsküdar olsa uçaklarını, yakıt depolarını, mühimmat depolarını, her şeyi vurmuşlardı. Yani Suriye'nin bir ordusu olan, kendi kendine bağımsızlığı, egemenliği olan bir devlet olmasını engellemek için. El-Kaide tabii burada, yani Ahmet El-Şara namı diğer Ebu Muhammed Jolani artık Suriye'yi yönetiyor. Üstelik de İsrail'de paydaş, yani rejim değişikliğine yatırım yapmıştı ama tabii son tahlilde güvenmiyorlar. Dolayısıyla tabii Suriye'nin bir şekilde güney hattının, daha İsrail'in bölgesini işgal ediyorlar. Kuneitra, Dera, Dürziler'i koruma gerekçesiyle adı konulmamış, kağıda dökülmemiş bir biçimde başkent Şam'ın burnunun dibinde askeri kontrol noktaları var. Hani güney hattı İsrail nüfuz bölgesine dönüşmüş durumdaydı bu geçtiğimiz 2 yıla yakın 1,5 yıllık süreçte. Kuzey hattı ise tabii yine aynı şekilde rejim değişikliğinin diğer paydaşı Türkiye. Dolayısıyla da büyük bir destek olduğunu açıkça biliyoruz zaten. Ve Türkiye'nin nüfus alanında arttı rejim değişikliği sonrası. Fakat tabii İsrail ta 600 kilometre, 700 kilometre tam hesaplamadım ama İdlib çok uzakta İsrail'den. Türkiye'nin herkesin nüfus bölgesi adettiği İdlib'i, İdlib'de hava üssü vurdular yani. Ve ısrarla Netanyahu yönetimi ilk andan itibaren Türkiye'nin o üste konuşulacağını iddia ediyor. Sanki üzerinde uzlaşılmış bir statüko varmış da, bir anlaşma varmış da o anlaşma ihlal ediliyormuş gibi açıklamalar, statükoyu ihlal etme girişimi olarak tanımladı. Dün tabii ben size aktarmıştım. İlk tepki Tom Barak'tan, genel vali diye anılıyor. Türkiye Büyükelçisi Irak ve Suriye özelcisi Donald Trump'ın ilk tepkiyi o vermişti. Yani El-Şara size bir şey yapmıyor ki diyerek Türk Dışişleri Bakanlığı sert tepki vermişti. İsrail'den dün akşam boyunca atışma devam ettirildi. Netanyahu özellikle de Türkiye'ye net mesajlar yolladı. Hiçbir koşulda Suriye'de Türk askeri üssü kurulmasına izin vermeyeceğiz dedi. Yani hani T4 üssü örneği veriliyor. Orası da vurulmuştu geçen yıl yanılmıyorsam. Ama T4 de bir çok uzakta sınıra. Dolayısıyla İdlib'le aynı değil. Netanyahu diyor ki güney yönünde ilerleyen, yani İdlib güney değil, güney yönünde de ilerlemiyor ama güney yönünde ilerleyen Türk askeri tahkimatına göz yummayacağız. Bu bizi tehdit ediyor diyor. Halep yakınları alanında varlık kurma niyeti olduğunu gördük ve mesajı ilettik. Yapmayın. Türkiye'ye açıkça mesaj veriyor. Önce mesajı önceden ilettiklerini söylüyor ki şu anki yeni Suriye'nin Heyet-i Hüşam grubundan Suriye'nin Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani'nin 4 gün önce Mossad şefiyle telefon görüşmesi yaptığı yansıdı gündeme geldi, herhalde bunu kastediyor. İlettik mesajı ama görünüşe göre duymadılar, bu yüzden daha iyi anlamalarını sağlamak için gerekli adımları attık diyor Netanyahu. Roman Goffman 14 Ağustos'ta Hasan Esad Şeybani ile telefon görüşmesi yapmış iddiaya göre. Şimdi tabii bununla yetinmeyip bir de Güney Suriye'yi ziyaret etti İsrail Genelkurmay Başkanı dün. Ondan da açıklamalar geldi akşam saatlerinde. Değerlendirme toplantısı yapmış. Çok cepheli gerçeklikte faaliyet gösteriyoruz diyor. Suriye arenası bunlardan birisi diyor. Sınırlarımız boyunca düşman güçlerin varlık tesis etmesine izin vermeyeceğiz diyor. Hangi sınırlar? Burası İsrail sınırı değil, burası Suriye. Yani gerçekten bu aslında tabii İsrail'in genişleme mantığıyla, önleyici mantığa yani zaten geçmişti. Türkiye karşısında da böyle bir doktrini hayata geçirmeye çalıştığı anlamına geliyor tabii buradan. Savunma Bakanı İsrail katsın açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamaları var. Erdoğan Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor diye konuştu. Yani X hesabından yanılmıyorsam. Hiçbir aktörün güvenliğini tehdit etmesine İsrail izin vermeyecektir. Erdoğan'ın İsrail'in kendisini savunma kararlılığını sınamaya kalkışmaktansa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail'e karşı gerçeklikten kopup hayal ürünü söylemlerini sürdürmesi daha iyi olur. Yani eyleme sakın ha geçmeyin, konuşacaksanız konuşun gibi çıkışlar. Şimdi tabii bütün bunlar 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var. Netanyahu'nun durumu çok da parlak gözükmüyor. Bilmiyorum ne olur 27 Ekim'de kim öle kim kala. Muhalefetin de çok bir farkı yok ama siyaseten Türkiye'yi düşman göstererek bir puan toplama girişimi olarak daha çok algılanıyor. Yorumcular öyle görüyorlar. Burhanettin Duran bugün Anadolu Ajansı'na Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı bayağı bir kapsamlı bir röportaj vermiş. Bunu hakikaten Netanyahu'nun siyasi durumuna bağlıyor. Siyasi çünkü seçimleri kazanamaz. Halkında yolsuzluk davaları var ve hapse bile girebilir. Siyasi hayatı sona erebilir. Giderek tecrit olması, Amerika Birleşik Devletleri dahil pek çok ülkenin artık İsrail'den bıkmasına bağlamış, siyasi korkuları ve hezeyanlarının yansıması olarak nitelendirmiş. Türkiye'nin tabii İsrail'e bir tehdit teşkil etmediğini de vurgulamış. Neden böyle bir tavır alıyor İsrail sorusuna yanıt olarak da Türkiye'ye karşı İsrail'in tavrındaki temel dinamik Türkiye'nin İsrail'e bir tehdit teşkil etmesi değil. Yani etmiyor diyor. Mevcut gücü ve etkisiyle Türkiye'nin İsrail'in bölgesel güvenlik ve istikrara verdiği zarara karşı çıkan isabetli politikalarıdır diye bir ifade kullanmış kendisi. Peki ne yapacak Türkiye yani bunun karşısında? Bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz demiş. Tedbirli, serik kanlı, kudretli bir ülkeyiz. Yani oyuna da gelmeyiz demiş. Tabii yani burnunuzun dibini bu zaman soğukkanlı davranmakta fayda var da o zaman da demek ki Suriye ile ilgili Türkiye'nin askeri anlamda herhangi bir planlama yapmaması gerekiyor. Çünkü hakikaten büyük bir tehlike oluşturuyor bu durumda barış politika yürütmek. Provokatif ülkeler söz konusu oldu. Ukrayna'da da aynı şeyi görüyoruz. Sürekli provoke ediyorlar. Yanıt vermek zorunda bırakıyorlar sizi. Yoksa herkes tabii barış politika gütmeyi hedefler. Göreceğiz. Şimdi bu üste ilgili başka şeyler de var. Tabii Milli Savunma Bakanlığı açıklaması ilginç. Diyor ki saldırı öncesinde, İsrail'in saldırısı öncesinde ya da esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti yoktu. Böyle bir iddia var. İsrail'in böyle bir iddiası var. O pistlerin onarılması, askeri işbirliği var çünkü. Yani son derece de normal. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı tabii İsrail'in pervasız saldırılarını sorumlu tutuyor. Suriye'nin tek ordu ilkesi çerçevesinde kendi altyapısına destek vermeye devam edeceklerini söylüyor. Ama İsrail'de zaten Suriye'nin bir ordusu olmamasını... Yani ordusu olabilmesi için birilerinin yardım etmesi gerekiyor. Bu aşamada El-Kaide grupları orduya katıldılar. Şimdi YPG tabii Kürt projesi var bölgede. Onun dışında Suriye'nin yeniden bir ordu sahibi, ordulaşması gerekiyor. Tek başına bunu yapamaz. Tabii Türkiye'nin burada desteği gerekiyor. Ama işte bu faaliyetlere de İsrail İzin vermeyeceğini söylüyor. Nereye gidecek göreceğiz. Bu arada bugün Türkiye gazetesindeki iddialar çarpıcı. Milli Savunma Bakanlığı açıklaması bu şekildeyken adeta Milli Savunma Bakanlığı açıklamasını na meydan okurcasına haberleştirmeler var. Yani doğru mu bilmiyorum dolayısıyla. Çünkü yenileme faaliyetleri başlamış. Pisler Türkiye tarafından yenilendi iddiasında bulunuyor. Ki yani bu akla yatkın tabii ki. Tabii İHA'lar, SİHA'lar, hava savunma ekipmanları konuşlandırılması, askeri personel nakli tam hazırlıklar tamamlandı 13 saat sonra. Eğer İsrail saldırısı olmasaydı 200 aşkın asker yerleşik konuşlandırılacaktı iddiasında bulunmuş. Şimdi bilemiyorum tabii bu doğru mu? Gerçekten soru işaretleri doğuruyor ortaya. Ayrıca tabii şimdi de ortak önlemler alacak Şam'la Ankara. İşte hava sahasının askeri uçuşlara kapatılması değerlendiriliyor deniyor. İsrail bölgede hava sahası diye bir şey tanımayan tek ülke diyebiliriz. Lübnan hava sahasını sürekli ihlal ediyorlar. Suriye hava sahasını Esad yönetimi devrildiğinden beri zaten ihlal ediyorlar. Bu tabii ne olacak bilmiyorum ama bu ayrıca bu bir iddia elbette. ABD bir çatışmasızlık mekanizması tesis etmeye çalışıyor. Şam'daki Şara yönetimi, Yeni Suriye yönetimi buna çok açık gözüküyor. İsrail'e kapışmak da istemediklerini çok açık ifade ediyorlar. Ama benim anladığım Suriye'nin böyle ordusu bulunan bir normal bir devlet olmasına zaten izin vermeyeceği mesajı burada açıkça veriyor. Suriyeli yetkililer bu arada Türk askeri heyetinin ziyaret ettiğini doğruluyorlar. Associated Press Ajansı'na iki yetkili konuşmuş, söylüyorlar. Yani tabii bunların da netleştirilmesi elbette geliyor. Hatta Axios'a konuşmuş Dışişleri Bakanı Şeybani. Biz İsrail'e güvence verdik. Ona rağmen saldırdılar. İşte kalıcı bir Türk askeri varlığı, kalıcı bir Türk üssü konuşlandırma niyeti falan yok. Yalanlıyor yani Türkiye'nin öyle bir niyeti yok diye. Ama mesele zaten bu değil. Mesele Türkiye'nin kalıcı olup olmaması değil ki. Yani o bir unsuru ama mesele şu. İsrail artık ordusu olan bir Suriye istemiyor. Çok açık yani etkili bir hava gücü, hava savunması vesaire olan bir Suriye istemiyor. Fırsatını yakalamışlar. Rejimi devirmişler. Eskiden kör topal bile olsa bir hava savunma sistemi vardı. Bayağı da yani İsrail uçaklarını da uzak tutabiliyorlardı açıkçası. Şimdi artık o da yok. Bir daha niye yapılmasına izin versin İsrail kendi açısından? Dolayısıyla Şeybani bence durumu çok anlamamış. Yani ama Türkler gelmeyecek, üst kurmayacaklar, kalıcı olmayacak, yok böyle bir şey falan diyor. İsrail biz size yeniden ordu sahibi yaptırmayız mesajı veriyor. Bana sorarsanız benim yorumum bu. Evet, tabii dediğim gibi Mossad şefiyle de telefonda görüşmüş ve aynı zamanda Suriyeli kaynaklar İsrail böyle yaptığı için Türkiye'de daha çok Suriye'ye müdahale olacak gibi kanaatlarını dile getiriyorlar. Doğru olabilir bu ama bu hakikaten büyük bir sıkıntı yaratacaktır. İsrail'de muhalefetten de bu arada seçim atmosferi olduğu için tepkiler var. Demokratlar Partisi'nin lideri Yair Golan Netanyahu'yu eleştirmiş. Çok küstah ve tehlikeli hamle yapıyorlar demiş. Yani ortaklarımızdan uzaklaştırıyorlar bizi demiş. Aynı şekilde eski başbakan Naftali Bennett zaten Amerika'yı kaybettiklerinden bahsediyor İsrail'in. Yani ben inanmıyorum tabii böyle bir şeye ama Amerikan kamuoyunda tabii büyük bir Gazze krizi yüzünden yıpranma çok İsrail adına. Yeni bir takım işte kamuoyu algılarını değiştirecek birimler kurmaktan bahsediyorlar ama yönetimi kaybettikleri söylenemez. Tom Barak, Türkiye Büyükelçisi, Genel Vali İran, Irak, Suriye kınadı. İki gündür aktarıyorum size. Ama peki Trump ne yapıyor bütün bu bitenler karşısında? Sormuşlar kendisine yani nedir diye. İsrail-Türkiye kapışması için ayrıntılarını biliyorum ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Şimdi tabii Trump da işine geldiği zaman Erdoğan'ı çok sevdiğini söylüyor ama İsrail böyle Türkiye'nin çıkarlarını hedef aldığında ya da çıkar alanı gördüğü yeri bu şekilde hedef aldığında da gıkı çıkmıyor açıkçası. Başka türlü yorumlamak zor tabii. Bir Amerikalı yetkili bu açıkça Türkiye üstteki Türkiye faaliyetleriyle ilgili istihbaratı ABD ile paylaştığını yazmış. Herkes tahmin edebilir bunu. Yani tabii Amerikalılar saldırmasaydı da hani mekanizma kursak diyorlar. Belki bunu çözerler ama sıcak sıcak bu nasıl olacak ben bilmiyorum. Dediğim gibi bence İsrail bir daha herhangi bir biçimde böyle hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava savunması olan bir Suriye'nin kurulmasına izin vermemek için her şeyi yapacaktır diye ben naçizane düşünüyorum. Bugün bir de Akdeniz'de İsrail medyası uluslararası sularda İsrail gemilerine yaklaşan Türk filosundan endişe ettiklerine dair iddialar ortaya atmışlar. Bilemiyorum ne kadar doğruluğu ama gördüğünüz gibi bayağı bir gerginlik var ortada. Evet, onun dışında zaten işte Trump'ın barış planı bölgede işlemiyor. Gazze'nin durumu ortada. İsrail Gazze saldırılarını arttırıyor. Yine yani en az 10 ölü diye gördüm. Dün de vardı can kaybı. Aynı zamanda Batı Şeria'da da gerginlik devam ediyor. Mescid-i Aksa'da Yahudi ibadetine ilk kez resmen izin verilmiş dün. O yüzden bu da gerilim çıkartmış. Orta Doğu'da görünüm çok parlak değil gördüğünüz gibi. Hiçbir yerde dünyada çok parlak değil aslında diyebiliriz. Ukrayna krizinde tabii bu hafta son bir ayı özetledim aslında size. Ukrayna'nın 40 günlük saldırısı nasıl faciayla sonuçlandığı. Tam tersine Odessa'nın yani Azak Denizi'nde habire Rus tankerleri vurdular. Sivil tankerler, tahıl taşıyan tankerleri vurdular. Rafinerileri vurdular. Wildberries gibi Rusya'nın Amazon'unu vurdular ve Rusya bu sefer sert tepki verdi. Aslında Karadeniz'de son 3-4 senedir hiç fazla bir şey yaptığı söylenemez. İşte büyük yapamıyor. Ukrayna'nın büyük zaferi diyordu. Sonunda Rusya bir şey yapmaya karar verdi ve şimdi ağlıyorlar. Türkçesi başka türlü ifade edemiyorum. Financial Times'ta işte tahıl krizi çıkacak diye kaygılar var. Şimdi içi çok tartışmalı bence. Yani tahıl anlaşması çünkü Rusya uygulamıştı ama Ukrayna tarafı ve AB tarafı BM diğer kısmını uygulatmamıştı. Herkes işte sanki dünyayı Ukrayna tahılı kurtarıyor diye sunuyor ama Rusya'nın tahıllı Ukrayna'yı dörde katlayan yani tahıl kapasitesi. Dolayısıyla yani haber çok seçmece yazılmış onu söyleyeyim size. Türkiye'de genellikle Batı medyasından okuyup onların her dediklerini doğru addetmek, hiç sorgulamamak, soru sormamak çok yaygın bir şey. Şimdi ağlıyorlar durum kötü diye ve ateşkes istiyorlar yani. Tabii krizi artık dondurma niyetinde olmadığını görüyoruz Rusya Federasyonu. Bugün Kremlin Sözcüsü'nün açıklamaları var. Yani Kiev'in tutumu yüzünden barışçı çözüm konusunda bir iyimserlikleri olmadığını söylemiş Dmitri Peskov. Batı'da bir bıkkınlık trendi oluştuğunu söylemiş ama tabii liderliklerin savaşı bitirmek istemediğini söylemiş, o da doğru. Steve Witkoff ve Jared Kushner'in bir Moskova'ya gitmesi söz konusuydu. Sergey Lavrov ne getirdikleri önemli demişti. Yani yoksa turistik ziyaret de yapılabilir elbette. Bunun dışında tabii çatışmayı dondurmayı kabul etmiyoruz size. Çünkü cephe hattında hakikaten Ukrayna ordusunun durumu feci. Dün Kiev bölgesinde bir dizi askeri sanayi tesise tek tek isimleriyle açıkladılar. Firepoint, bu Amerika ile ortak şirket Ukrayna'nın. Flamingolar, seyir füzeleri, SİHA'lar, havacılık sanayisi, montaj işletmeleri, depo kompleksleri, Antonov devlet işletmesi, cephanelik var, efendim lojistik merkez, Brovary yakıt deposu feci vurulmuş. Yani ben videolarını izledim, koyu dumanlar gökyüzünde, 8000 metreküp yakıt depolanmış burada, artı Çernomorsk ve Yuzhny limanlarında mühimmat depoları. Karadeniz'de şu anki koşullarda herhangi bir sivil geminin oraya girmeye çalışma şansı yok. Girmeye çalışan herhangi bir tanker varsa bilin ki içinde silah vardır, mühimmat vardır. Yoksa mümkün değil. Hiçbir tanker sigorta ya da tanker sigortasız olmuyor biliyorsunuz. Giremez. Dolayısıyla bütün bu iki aylık macera bir faciaya yol açtı. Bu arada da Donbas'ta durumları daha da beter. Oreov güney hattında Malaya Topaçka, bir zamanlar Ukraynalıların buradan büyük taarruzları konuşuluyordu. Hemen Rusya Federasyonu kontrolü ele almış gözüküyor. Slavyansk, Kramatorsk artık başlamış durumda. Yoklamalar başlamış durumda. Tabii ki Ukrayna tarafından da Rusya'ya saldırılar oluyor. İHA saldırıları devam ediyor. Ama tabii sonuç, ne kadar sonuç elde ettikleri tartışmalı. Sabah Tataristan'da bir takım kayıplar gördüm. Evet, şimdi aynı zamanda tabii Kiev'de de bir yolsuzluk skandalı söz konusu. Seste bir problem mi var arkadaşlar? Tamam. Bir aksaklık oldu zannettim. Evet, dün biraz anlatmıştım. Cumhurbaşkanlığı ofisi başkan yardımcısı Irina Mudraya'yı görevden aldı Zelenski. Çünkü bir Amerikan destekli yolsuzluk soruşturma ofisi aramalar yaptı. Paravan şirketler yoluyla 3.3 milyon dolarlık kara para aklama komplosu ortaya çıkarttılar. Tutuklandı akşam saatlerinde. Bu tabii Ukrayna'daki yolsuzluklar bitmek bilmiyor. Batı fonluyorların paraları vergi mükelleflerinin yolsuzluklara gidiyor. Bu çok uzun zamandır konuşuluyor. Evine baskın yapıldı. Zelenski kendisini görevden aldı. O da uzak tutmaya çalışıyor. Fakat akşam da bir ses kaydı yayınlandı. NABU, bu kısaltması Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun, onlar yayınladı ses kaydını. Irina Mudraya ismini anmadan Ukrayna liderliğiyle ilgili liderliğinden birinin emirlerinden söz ediyor bu ses kaydında. Diyor ki, o diyor ki, mücadele yanlış yaklaşım, yolsuzluk sistematik hale getirilmeli ve kontrol edilmeli. Yolsuzlukla mücadele etmenize gerek yok. Yolsuzluğu kontrolünüz altına almanıza gerek var. Burada yolsuzlukla mücadele imkansız. Liderlik edip kontrolünüz altına alın. Başka bir ses ve yolsuzluk yönetilmeli diye ekliyor. Gerçekten hakikaten ben böyle bir şey ömrümde görmedim, duymadım, işitmedim. Tabii nereye varacak bütün bunlar? Zelenski'nin savunma bakanı Mihailo Fedorov'u görevden almasının ardından gelmesi dikkat çekici. Fedorov'u Batılılar çok seviyorlar. Financial Times, BBC hepsi çok seviyor. Ben size aktarmıştım bu hafta, seçim yapmamız lazım diye çağrıda bulundu. Zelenski'ye rakip genç bir isim olarak sunuyorlar. Bir de bu drone felaketinin aslında müsebbibi ama bütün dünyaya Ukrayna'nın şanlı drone savaşı diye pazarladıkları için bugün 2 ayın sonunda, 3 ayın sonunda dönüp büyük ölçüde patladı. Yani daha büyük zarar görüyor Ukrayna. İşte gördüğünüz gibi Karadeniz'i kaybettiler. Rusya'da da yeni yöntemler geliştiriyorlar. Hasar alsalar bile, yani bu Fedorov'un büyük drone uzmanlığı ya da işte Amerika ile kurulan şirketlerle, yani 1000 tane drone yolluyorlar, 2 tanesi sızabiliyor. Yani o kadar da olsun artık. hasarı kastetmiyorum ama yani itibariyle bunun başarısı tartışmalı ama tabii Fedorov Zelenski'ye sanki rakip çıkarılıyormuş gibi Zelenski ile ilgili son derece olumsuz bir takım haberler yer aldı. Bu arada Fedorov da bir Soros'cu bir vakıf üzerinden askerlik muafiyeti elde etmiş. Gerçekten inanılır gibi değil. Bunu da dile getiren muhalif milletvekili Alexey Goncharenko yani görevden alınmasından 2 gün sonra 18 Temmuz'da askerlik muafiyetini almış. Muafiyeti Doğu Avrupa adlı hayır vakfı aracılığıyla elde etmiş. Bu vakfın bağışları arasında Soros'un vakfı da bulunuyormuş efendim. Böyle paralar böyle dönüyor. Maalesef Doğu Avrupa ve dünyanın pek çok bölgesinde rejim değişiklikleri için bu aygıtları kullandılar. Bu insanları kullandılar. Savaşa sürüklediler rahatlıkla. Böyle bir durum. Evet, yani ben bu batıdaki savaş eğilimine gerçekten dehşetle izliyorum. Tabii bütün Avrupa'da etkili. The Spectator dergisi Batı'nın bir kapak yapmışlar, görmeniz lazım. Rusya ve Çin, Rus ayısı ve Çin ejderhası, onları yenmeliyiz diye Batı birleşecekmiş. Batı küresel demokrasiyi temsil ediyormuş. Onun temellerini kemiri yok ediyorlar. Bunlar tabii bu artık Axel Springer'in grubuna ait bu. İnanılmaz yani İsrail yanlısı efendim, Avrupa Birliği'nde özgürlükler, ekonomik durum, hiç bunlarla ilgilenmiyorlar. Varsa yoksa iddia ettikleri demokrasinin nesi kalmış bilmiyorum geriye, ama savaş çıkartmak tabii, kaynak mücadelesi elbette, Avrupa'nın kaynak kıtlığı içerisinde olması çok büyük sorun. İlla dünyanın dört bir yanı sömürmeleri gerekiyor. O özellikle 21. yüzyılın işte dijital ekonomisi vesaire zor tabii onlar için. Hakikaten sıkıntılı. Şimdi gelelim Asya'ya. Tabii Çin'in Amerikan yönetiminin insansız hava araçlarına yönelik ek gümrük vergisi kararına öfkesi var. Derhal geri çekin diyor. Çinliler tabii çifte kullanımlı İHA'ları, İHA parçalarını satmama kararı almıştı. Öfkeliler. Trump Asya'ya el attı. Kore, iki gündür aktarıyorum. Kim Jong-un'la görüşmek istiyor. Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin lideriyle görüşmek istiyor. Güney Kore ile tatbikatları iptal ediyor ya da işte önemli bir tatbikatı yarıda kestiler, dün aktarmıştım. Diyor ki çünkü Kuzey Kore'nin 57, yani kimse bilmiyor bu sayıyı bu arada ama Trump belki istihbarata açık ediyor. 57 çok güçlü nükleer silahı var Kuzey Kore'nin. Aram iyi Kim Jong-un'la. Onunla iyi geçinmem, iyi bir şey diyor. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermem. Çok iyi tanıyorum diyor onu. Bu yıl illa görüşmek istiyor ama Kuzey Kore'den de yanıtı Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong verdi. Amerika'nın Güney Kore ile son tatbikatlarının provokatif ve saldırgan olduğunu ve kendilerinden istediği cevapları alamayacağını, cevabı yani evet görüşürüz cevabını alamayacağını Trump'ın söyledi. Tabii Donald Trump Hürmüz kilidini açamıyor. Kore'ye uzanmak istiyor. Öyle anlaşılıyor. Bu uğurda da Güney Kore yani büyük bir tasallut altında bir ülke tabii. Yani onlar da Trump bizi sattı diye konuşuyorlar. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bu arada Güney Kore'yi ziyaret ediyor. Endonezya ile birlikte Güney Kore Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmiş ve yeni bir stratejik ortaklık vurgusu yapan açıklamaları var. Tabii Amerika'nın bıraktığı boşluklardan başkaları girebiliyorlar. Evet, birazdan tabii Doktor Barış Adıbelli Hoca ile konuşacağız ama Japonya'nın özellikle Kuril Adaları ile ilgili olarak, Putin'in ziyareti ile ilgili olarak çok tuhaf çıkışları olmuştu. Rusya Federasyonu'na ait 2. Dünya Savaşı statükosu bu. Bununla ilgili uluslararası belgeler de ortada. Bir takım barış görüşmeleri tabii hepsi rafa kalkadı. Çok zaman oldu. Japonya tabii sert çıkışları, hemen tepki çekti. Sergey Lavrov'un sert açıklamalarını aktarmıştım size. Yani herhangi bir Rusya toprağının herhangi bir parçasını ziyaret etmesi, etmekten men etme gibi laflar edep sınırlarını aşıyor diye Lavrov tepki göstermişti. Şimdi Çin'den tepkiler var. Japon tarafını saldırganlık geçmişi konusunda öz eleştiriye, somut eylemlerle Asya'da güven kazanmaya çağırıyor Çin Dışişleri Bakanlığı. Koreliler de öyle bu arada. Yani en son bir Yasukuni Tapınağı'na savaş suçları, tabii bunlar çok önemli. Asya'da büyük bir terör estirmişti Japonlar. Militarizmi yeniden canlandırma eleştirileri tabii yükseliyor. Aynı zamanda tabii ABD desteğiyle, Fransızlar da Japonya'yı desteklemişler en son bu krizde. Hipersonik denizaltı füzeleri de geliştirdikleri haberleri görüyorum. Bütçeden fon talep ediyorlar. Gerçekten yani hani Orta Doğu, Hürmüz Boğazı çatışma bölgeleri konuşuyoruz. Amerika'nın çıkardığı savaşların sonu gelmiyor tabii dünyanın dört bir yanında. Batı Asya'da ya da Doğu Avrupa'da ama bir de Asya'da da ateşi harlıyorlar ve çok da hayırlı gözükmüyor. Japonya'nın milliyetçi yeni başbakanı yakın zamanda Çin'le de kapışmıştı. Onları da konuşmuştuk. Birazdan birazcık Asya'yı toplayacağız. Tabii Suriye-İsrail meselesinde Barış Adıbelli Hoca'ya soracağız. Az sonra buradayız efendim. Son bölüme geçiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: İngiliz Başbakanı Keir Starmer'a sormuşlar. 3800-4000 kilometre ötede Diego Garcia'yı İran hedef nasıl alacak diye. Starmer diyor ki hükümet ülkeyi güvende tutmak için sürekli değerlendirmeler yapıyor ve bu yönde ya saldırı yönünde hiçbir değerlendirme yok. Dolayısıyla ortada kanıt yokken aslında Netanyahu'nun dediği gibi bütün dünya yardım etsin. Bakın herkes tehlikeli. Londra'yı da vurabilir, orayı da vurabilir. Yeni Zelanda'yı da vurabilir. Ortaya bir iddia atıp ondan sonra ve bu arada bu başından beri buram buram bir yanıltma operasyonu kokan meseleyi tabii iki tarafta yalan söyleyebilir diye düşünen doğrudur. Savaşlarda olur böyle şeyler. Ama ortada birazcık da kanıt gerekiyor. Radar izi falan hani açıklasınlar. Yok öyle bir şey. Her şey algılar üzerinden.
1: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
2: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Doktor Barış Adıbelli hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum hocam. Bir aylık bir ara verdim ben. Birazcık nefes aldım ama dünya işleri durmuyor tabii. Bizim Batı Asya bölgesinden Asya'ya uzanan hat çok sıcak. 13 gün boyunca Amerika İran'ı vurdu Temmuz'da. Sonra durdular. Şimdi en son geldiğimiz yerde bir D-Day tehdit. Trump savurdu. İşler burada bitmiyor. Yani Çin'i hedef alıyor tabii burada, öyle anlaşılıyor. İran'la ticaret yapan ülkeleri. Bir yandan Japonya Asya'da. Sizinle Asya sohbetlerimiz hemen aklıma geldi Japonya ile ilgili gelişmeleri görünce. Fakat önce Asya'ya girince biz çıkamıyoruz hocam makro resimden. Önce ben Suriye sormak, İsrail Türkiye sormak istiyorum size. Güncel bir gelişme çünkü bizi yakından ilgilendiriyor ve açıkça İsrail'in Türkiye'nin burnunun dibini vurması 60-70 kilometre ötede. Ben yanlış mı anlıyorum hocam? Yani bakmışsınızdır son gelişmelere mutlaka. İsrail Suriye'nin bir ordu kurmasına izin vermeyeceği mesajı sanki veriyor. Doğrudan Türkiye'ye mi bu mesaj, yoksa hani artık Suriye böyle bir devlet mi demeye çalışıyor? Önce onu sorayım size, hemen oradan Hürmüz'den Trump'ın tehdidinden Asya'ya geçelim.
3: Şimdi Suriye bağımsız egemen bir devlet, öyle değil mi? Şara hükümeti temsil ediyor. Dünyanın her yerinde muhatap olarak kabul ediliyor. Ama bir başka devlet olan İsrail elini kolunu sallayarak her yerde operasyon yapıyor. Askeri üslerini bombalıyor, başka tesisleri bombalıyor. Başka zaman Cumhurbaşkanı'nın ofisinin yanını bombalıyor. Hatta Suriye'de son günlerde çok fazla bombalı araçla saldırılar yapılmaya başlandı. Bunun arkasında kimler var belli değil ki, bana göre bu da İsrail'in eseri. Aşağıda güneyde işte Kuneitra'da, Dera'da, şurada burada köyleri işgal ediyor İsrail. Dolayısıyla şimdi ben buradan tabii Suriye Dışişleri Bakanı kınıyor. Ya neyi kınıyorsunuz?

0: Yok. Şimdi bakın, bu çok önemli. Ben bir hususa daha dikkat çekeceğim. Tam da geçtiğimiz günlerde Suriye hükümetinden bir adım geldi. Rusya ile anlaşma sağladılar. Evet. Orada Gülser'le ilgili. Evet. Şimdi bakın, hemen bunun ardından Türkiye, bakın Türkiye burada bir bahane, hep bahane. Türkiye bahane ediliyor. İşte efendim Türkiye'nin orada bir yapılanması var deyip oralara bir saldırı düzenliyor. Aslında mesaj Şara hükümetine. Şimdi yani her attıkları adıma ben, çünkü niye? Şunu söyleyeyim ben açıkça Ceyda Hanım. Evet, İsrail ateşle oynuyor ama bölgede her ülkeyle savaşır Türkiye, hatta İsrail. Bölgede iki ülke asla karşı karşıya gelmez, savaşmaz. Bunun biri Türkiye, biri de İsrail. Yani Türkiye, İsrail bölgedeki tek savaşmayacak ülkeler. Çünkü niye biliyor musunuz? Ne konjonktür ne de Amerika buna izin verir.
1: Gelmez. Evet.
0: Yani izin vermez. Bakın tekrar
1: hocam Türkiye, bir şey soracağım. Trump'ın
0: bunu vurgulama adına bir şey
1: söyleyeyim. Tabii ki, tabii ki.
0: Türkiye Azerbaycan'la savaşır. Bakın bu daha yüksek. Ama İsrail'le asla savaşmaz. Şu anlamda söylüyorum. Meşru müdafaa hakkı doğuracak bir saldırı olur. Şu olur, bu olur. O başka bir şey. Ama başka bir şey söylüyorum. Amerika izin vermez buna. Yani evet, bu sürecin bir savaşa dönüşmesine izin vermez. Ama aynı Amerika bugün Suriye'de İsrail'in bu yaptıklarına da göz yumuyor. Onun için yani efendim Trump sırtını döndü, Netanyahu'yu terk etti. Biraz önce başka yayındaydım. Yani evet, bir hikaye anlatı var. Hayır, hiçbir şey yok.
1: Bakın, hocam sormuşlar. Çok özür diliyorum, lafınızı çok küçük keseceğim. Trump'a soruyorlar. O da diyor ki ayrıntısını biliyorum ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ne anlama geliyor bu? Konuşamaz durumda.
0: Efendim iki seçimi bekleyeceğiz. Seçimlerden sonra konuşacak. Eğer Netanyahu giderse yeni bir liderle belki bir şey yapacak. Ancak bakın tekrar ediyorum. ABD'nin izni ve bilgisi olmadan Suriye'de İsrail sinek dahi uçuramaz. Tamamen ABD'nin Suriye'yi ehlileştirme, tırnak içinde, istediği noktaya getirebilme aradı. Bakın Trump'ın dış politikası şöyle yürüyor. Adamda iki gerçek var. Bir sopa, bir havuç. Ya bana uyarsın diyor, o zaman sana havuç veriyor. Benim politikalarımın dışında kalırsan sopayı gösteriyor. Sopa burada İsrail. Ben Rusya'yla yapılan son anlaşmanın hiçbir şekilde ne ABD tarafından, yani İsrail'in derdi değil, Rusya ile İsrail'in ilişkileri iyi. Ama sıkıntı ABD'de.
1: Yani
0: Trump bunu istiyor. Evet. Çünkü Esad'la birlikte Rusya'yı da oradan biz kovduk diyordu. Hatırlarsanız tırnak içerisinde. Evet. Şimdi bambaşka bir durum var. Onun için biri hizaya sokma. Bunu da Türkiye üzerinden yapıyorlar. Bahane Türkiye. Ama tekrar ediyorum, bu çok tehlikeli bir kumar. Yani bunu Netanyahu da kendince içeride seçim için kullanıyor ama bu sonra başka bir şeye gelirse, hani ben her ne kadar savaşmaz, karşı karşıya gelmez diyorum ama bu normal şartlarda. Şimdi siz tutarda bir sınır ihlali yaparsınız, bir iki askerin hayatına mal olacak bir işe girerseniz bunun bambaşka sonuçları olur. Evet. Öteki şekilde bir gerginlik, tırmana tırmana savaşa, bunu Amerika izin vermez. Çünkü ikisini de Amerika ittifak, kendine göre bir müttefik olarak görüyor. Hatta Amerika'nın gönlündeki şey o Mekke anlaşmasının genişletilip, bakın hatırlarsanız İbrahim anlaşmaları vardı. Şimdi artık İbrahim anlaşmaları bitti. Ben onu önce de söylemiştim. Rafa kalktı. Şimdi yeni popüler bu son süreç. Yani İsrail'e makul ol derken Netanyahu, bakın Ehud Barak bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'yle çözemeyeceğimiz hiçbir strateji sorun yok. Türkiye bizim için hiçbir zaman şey değil, dost bir ülke olarak görüyorlar. Yani Netanyahu'nun bakışı biraz problemli. Dolayısıyla bunu Türkiye de söylüyor zaten. Bizim İsrail halkıyla veya devletiyle bir problemimiz yok. Dolayısıyla burada yine Suriye maalesef kurban seçilmiş durumda ve birileri Suriye'de istikrarın ve krizin ortadan kalkmasını istemiyor. Çünkü bakın Amerika'nın en önemli dış politika şeyi nedir biliyor musunuz? Enstrümanı kaostur. Kaosu çok güzel yönetir. Krizi güzel yönetir. Onun için ABD'nin dünyada var olabilmesi için kaos ve krizin olması gerekiyor. Dikkat ederseniz kriz yönetimi diye onlarca, yüzlerce eser, efendim yüksek lisans programlar falan, bunların hep doğduğu yer Amerika'dır. Kriz yönetimi. Doğru. Meşhurdur onlar da. Çünkü niye? Kriz yönetimiyle dünyayı yönetiyor. Kaos ve kriz olacak ki ABD içini görsün.
1: Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Özetlemiş olduğunuz durumu gayet net bir biçimde. Bir de tabii yani şimdi İran'dan başlayıp Asya'ya sürükleyeyim. Çünkü hepsi birbirinin iç içe görebiliriz. Trump'ın en son D-Day diye, ekonomik D-Day

0: açıklaması açıkça İran'da ticaret yapan bütün ülkeleri tehdit ediyor. Yani bunun içinde Çin de var, Rusya da var, Türkiye de var. Yani Türkiye-İran ticareti artmış bu arada benim anladığım kadarıyla son süreçte. Şimdi Çin'le de bir çekişme devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bunun Asya'ya uzanan hattı da geçtiğimiz günlerde Putin'in Kurillere, ki benim bildiğim ilk Medvedev daha önce gitmişti diye hatırlıyorum hayal meyal devlet başkanlığı döneminde. Ama yıllar sonra Pasifik filosu tabii oradan verdiği mesajlar oldu Rusya liderinin. Birdenbire Japonlar tabii Ukrayna krizinde çok Rusya düşmanı bir tutum aldı Japonya'da. Japonlar aynı zamanda ekonomik olarak da sıkışmış gözüküyorlar. Petrol kaynakları Orta Doğu'dan %95. Böyle bir giderek militarize olan da bir yapı tabii tepki çekti İkinci Dünya Savaşı sonrası düzeni. Yani Kürmüz'den Asya'ya bir yol var, çok karmaşık bir yol farkındayım ama bir bakıyorsunuz Amerika, Fransa, Japonya'yı destekliyor, Japon militarizmini. Karşı tarafta bir takım saflar çıkıyor sanki ortaya. Neler oluyor? Yani niye Japonya böyle dellendi mesela birdenbire? Yani ortada kimsenin bilmediği durumlar falan yokken hipersonik sistemler geliştiriyorlarmış efendim, deniz altında falan haberler görüyorum. Ne oluyor? Hemen Asya'ya da makro yani ve mikro hal.
1: Bunları satır aralarında çok konuştuk. Ben hep şunu söyledim. Pasifik'in geleceği, ya o gelecekte beklenen Armageddon, o savaş Çin'le ABD arasında değil, tam tersine Japonya merkezli bir savaş ve Japonya'nın baş aktör olduğu bir süreç olacak demiştim. Hala diyorum. Şimdi Japonya Asya'nın en milliyetçi uluslarından biridir. Hatta milliyetçilikleri ırkçılık düzeyindedir. İkinci Dünya Savaşı'na atıfla söylüyorum. O dönemin işte Nazi Almanya'sını, tabii Pasifik'in Nazi Almanya'sı olarak hep adlandırılmıştı. Dolayısıyla böyle milliyetçi bir ulus tabii şey değiştirerek devam etti. Ülkeyi kalkındırdı. Şimdi Takayiçi Sanayi geldi, başbakan. Demir Lady falan diyor ama ben o zaman hatırlarsanız şunu demiştim. Savaş Lady'si bana göre. Hatta o başlıkta da bir yazı yazmışım. Şimdi çok büyük bir gençlerin oyunu aldı. Milliyetçi bir oy patlaması var. Milliyetçi bir gençlik geliyor Japonya'da. Bunu ben her yayında söyledim. Şimdi onların oyunu aldı ve o oyla anayasanın 9. maddesi değiştirmesi lazım. Ordu kurmayı yasaklayan. Bunu değiştirmeniz için aynı İsrail'in yaptığı taktikle, yani bir tehdit olacak, güvenlik olacak, beka olacak. Dolayısıyla tehdit kim? Tehdit Çin, Kuzey Kore, hatta Güney Kore, bunu da mutlaka ekleyelim, ve nihayetinde Rusya. Özellikle Ukrayna Savaşı'yla birlikte Rusya'ya yönelik, ki Rusya'nın hiç Japonya'yla bir problemin olmamasına rağmen, bir Rusya'ya yakın adeta Ukrayna'dan, Avrupa Birliği'nden daha fazla bir Ukraynacı bir Japonya gördük. Hatta tedarikte falan birçok şey. Bu çok da şaşırttı herkese. Şimdi Putin şunu dedi, bakın o Kuril Adaları meselesi 1945'ten sonra çözülemeyen 4 ada meselesi var ve bundan dolayı barış imzalanamadı. Ben sizin her yayınınıza bunu örnek veririm. Dondurulmuş krizlerden bir tanesi Kuril Adaları'dır. Memur bütün medyada, bütün televizyonlarda hani bu Hürmüz için örnek verdim. Ermenistan, Azerbaycan için örnek verdim. Kore ile birlikte. Şimdi Putin'e de haksızlık yapılıyor şu bağlamda. Putin barış elini uzattı. Dedik artık gelin şu işi bitirelim, barış imzalayalım dedi. Yani Putin daha ne yapacak? Yani Putin bunu söyledi. Ancak araya işte Ukrayna girdi falan. Sonra şimdi biraz önce dediniz Medvedev. Ya Medvedev tabii gitti geldi ama esas Putin'in gitmesi başka bir anlam. Yani tabii Putin ilk defa oraya gidiyor. Ve ben burada tabii önemli. Şimdi bazen bana da soruyorlar. Ya 4 tane ada olsa ne olur, olmasa ne olur? Rusya'nın zaten uzak doğu toprakları boş. İnsan yaşar
0: diyor. Çok kritik hocam orası. Çok kritik değil mi?
1: Stratejik adalar. Onlar batmayan uçak gemileri Rusya'nın. Bakın Rusya uzun zamandan beri Pasifik filosunu canlandırmak için uğraşıyor. Esas amaç Amerika'nın Rusya'nın Pasifik filosunun canlanmaması. Bakın Çin mi Rusya mı derseniz Amerika Çin'den değil Rusya'dan korkuyor. Bunu ben hep söylüyorum. Hani uzun yıllardır Çin çalışan birisiyim ama bakın Çin'le şimdi yeni başlayan bir yarış var. Ama Rusya'yla Sovyet dönemini yaşamış bir Amerika var. Çünkü Rusların yani durumunu bilen bir Amerika var ve bu Pasifik filosunun yeniden canlanmasını istemeyen bir Amerika var. Çünkü geçmişte Sovyetler Birliği Pasifik'te yalnızdı. Ama şimdi yalnız olmayacak. Burada Çin var, Kuzey Kore var. Hatırlayın Putin kimlerle anlaşmamız adı? Vietnam var. Kamboçya var. Yani o kıyı şeridinde bütün bu ülkelerle önemli güvenlik anlaşmaları imzalandı. Şimdi dolayısıyla Çin filosuyla Rusya'nın Pasifik filosunun birleştiği, ki birlikte tatbikat yapıyorlar. Bakın yine tatbikat.
0: Tabii. Devriyeler yani, var.
1: Sürekli tatbikat var. Japon denizinde de. Bakın bugün de bir de Kuzey Kore balistik füze fırlattı Japon denizine. Dolayısıyla şimdi Amerika'nın esas korkusu Japonya üzerinden bu baskılamayı getirme nedeni Rusya'nın sahaya inmesi. Fransa'nın biliyorsunuz okyanusta birçok toprağı var. Yani evet. O Mikronezya yanmıyorsam orada Yeni Kaledonya gibi evet, toprakları var ve hatır sayılır bir toprak burası. Dolayısıyla burada yaşayan Fransız vatandaşları var. Fransa da istemiyor. Dolayısıyla yani Japonya burada evet kendi şu anda Japonya belki doğrudan çıkarları için bir meydan okuma yapamıyor ama Japonya bir gün bunu yapacak. Ben hep bunu söylüyorum. Tayvan istemesinin ya da Tayvan desteklemesinin ana nedeni Tayvan adasındaki Çinlileri çok sevdiğinden değil. Tayvan Boğazı'nın Çin'in eline geçmesini istemediklerinden. Yani eğer bir gün böyle bir şey olursa en azından bir yakayı biz tutalım. Orada çünkü Tayvan Boğazı Japonya'nın nefes aldığı yer. Çünkü Japonya bundan uğraşırken bir de yukarıdan adalar üzerinden bir Rusya gerçeği var. Bakın Putin oraya hastane ziyaretine gitti. Kamu kuruluşlarını ziyaret etti ama başka bir şeye daha gitti. Oradaki askeri tatbikatı da izledi. Evet. Yani işte oturup da oraya herhalde doğa parkı yapacak hali yok. Japonya'yla bir kriz olduğu zaman orası tamamen askerileştirilecek. Oralardaki üsler yeniden canlanacak. Hoca şimdi Japonya bir hamle yapıyor. Bu boş bir hamle değil. Bunun için iki önemli nokta var. Bir, Japonya'nın yol haritası var. Ben bunu hep yıllardır söylüyorum. Bir yol haritası takip ediliyor. İki, Japonya iç kamuoyu Takaichi üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Hadi diyor. Çünkü büyük bir oy aldı. Tarihin hiç almadıkları bir oy. Ve hadi diyorlar. Yani nedir o hadi? Biliyorsunuz 90'larda şey meşhurdu, siz hatırlarsınız. Hayır diyebilen Japonya. Sonra bunun hayır diyebilen Türkiye'si de çıktı falan. O hayır diyebilen Japonya önemli bir milliyetçi çıkıştı. Japonya, bakın Japonya pasifist bir ülke. Barışçıl bir ülke. Zengin bir ülke. Daha şurada dün yani Çin ikinci ekonomi oldu. Düne kadar ikinci büyük ekonomi. Buna rağmen, bu zenginliğe rağmen hayır diyebilen bir Japonya arzusu var. Neye hayır? Büyük güçlere hayır ve milliyetçi bir Japonya. Yani
0: ama hocam Amerika destekliyor. Bu milliyetçiliği Amerika destekliyor. Yani pasifizmi kaldırmasını yeni değil. Trump da değil ki. Daha önce başladı. Obama döneminde de bunlar. Japonya artık yeter. Pasifist olmasın diyorlardı yani. Ne? Yani rahat batıyor. Rahat batıyor.
1: Beyaz Saray destekliyor da Ceyda Hanım. Pentagon desteklemiyor bunu. Bakın Pentagon, şimdi biraz önce bir şey söylediniz.
0: Öyle biliyorsunuz.
1: Şimdi bakın Patriot füzeleri bitti Amerika'nın. Evet. Mitsubishi Heavy Industries firması Japonya'nın daha savaştan beri güçlü askeri savunma endüstrisinde önemli bir yer. Hem de otomotiv sektöründe. Şimdi biliyor musunuz lisanslı onlar da Patriot üretiyorlar Amerika'ya.
0: Evet,
1: o Patriot'u Aralık ayında teslim ettiler. Şimdi Amerika yılda 600 tane üretebiliyor. Yani bir yandan Japonya hani tabiri caizse kara borsa bunu üretiyor, fason üretiyor. Şimdi İsrail'in füzeleri bitti, İsrail'e de buradan gönderdiler. Şimdi bakın Japonya balistik füzede çok ileride. Hep söylerim, bir daha söylüyorum. Hipersonik füzeyi Rusya ve Çin edindikten sonra Amerika da denedi, yapamadı. Hep düştü testlerde. Ne yapalım, ne yapalım? Dediler ki şunu Japonya'yla bir yapalım. Japonya'yla yaptıkları prototip başarıya ulaştı. Becerdiler. Fakat seri üretime geçemediler. Çünkü Japonya ile ortak. Japonya dışarıya askeri ekipman satmasını yasaklayan şey var. Bakın Takaichi birkaç ay önce bunu değiştirdi. Ben o zaman dedim ki sizin yayındaydı herhalde. Bu dünyaya silah satmayacak. Sadece Amerika'ya silah satabilmesi için önündeki engeller kaldırıldı. Çünkü Amerika Japonya'yı kendisi için bir silah üreticisi olarak görüyor. Ama
0: görüyor.
1: Japonlar ne yapıyor? Ceyda Hanım. 10 tane Amerika'ya, 10 tane bize, cebe. 10 tane Amerika'ya izin veriyor Amerika. Anladım. 10 tane bize. Yani Amerika'ya ben 10 tane satarken 10 tane de çaktırmadan kendi envanterine katıyor. Belki bunu kayıt altına almıyor. Ama neyi öğrendi biliyor musunuz? Know-how. Know-how. Yani şimdi bu Japonya'da nükleer güç şu anda Suudi Arabistan'a bunu verdi Amerika. Japonya bastırıyor. Diyor ki bize de bunun iznini ver. Etrafımda nükleer silahlı olan ülkeler var. Bunlar benim hasımlarım.
0: Açıkça Kulaştık söyledi bize, Takaçi nükleer silah istiyoruz diye de açıkça ya dedi, söyledi.
1: Evet ya de bunu Biden'dan istediler önce. Ya dedi şey istedi, önceki başbakanlar istedi. Ya dedi, NATO ülkeleriyle gibi bize bir anlaşma yap, bize nükleer silah ver, bomba ver. Ya da sen bize bir izin ver, biz kendi silahımızı yapalım. Bakın uzmanlar çok iddialı. Bak, hatta bunun önemini belirtmek için şöyle demişler. 24 saatte binlerce başlık yapabilecek bir teknolojisi var. Bunu bir haftaya uzatıyorlar. Ne kadar biliyor musun Ceyda Hanım? 2400 başlıktan bahsediliyor. Japonya şimdi bugün evet dese 2400 başlığı birkaç haftada yapar kalkar diyorlar. O derece bilgi var, ellerinde malzeme var. Şimdi düşünün ki bırakın 2400'ü, 400 başlıklı bir Japonya olsa Pasifik'te ne olur? O zaman yukarıda Rusya var, aşağıda Çin var. Bu sefer Rusya ile Çin insanlığın kurtarıcısı haline gelecek. Çünkü Japonya hala, hep bunu söylüyoruz, Nagasaki, Hiroşima, bakın geçtiğimiz günlerde anmaları yapıldı.
0: Evet, rezaletti.
1: Medyadan, medyadan okuyun. Evet, ora rezalet ama Japon ulusu başka şeyler söylüyor. Yani çıktı, eski başbakan dedi ki Time dergisine, işte 70 küsur yaşında, benim dedi çocukluğum, babaannemin, ninemin bana Nagasaki ve Hiroşima felaketlerinde olanları anlatarak geçti. Ve Japonya'da bütün kuşaklar bu hikayeyi hala dinliyor. Şimdi Japon ulusu onurlu bir ulus. Biliyorsunuz yani o harakiri meselesi basit bir mesele değil. Bu niye söylüyorum? Bu onurlu ulusun bir de bunun beraberinde getirdiği bir ikam arayışı var. Yani o, unutmayın, Adolf Hitler Versay'ın yaratmış olduğu o Almanya'daki o onursuzu, kendi deyimiyle, o onuru kurtarma adına halk tarafından desteklenerek geldi. Çünkü verdiği söz neydi? Almanların onurunu kurtaracağım. Evet. Şimdi Takaichi ne dedi? Bakın bunu ilk Shinzo Abe dedi. Shinzo Abe'nin zaten dizinin dibinde yetişti Takaichi. Takaichi Sanae ne dedi? Japonya şimdiki başbakanı. Japonya'nın onurunu kurtaracağım. Bu hangi onur? Ekonomik olarak üçüncü veya dördüncü güç olmanın onuru mu? Yoksa 1945 öncesinin hesabı mı sorulacak? Onun için bakın takip ediyorsunuz. Yasuniki anıtında olaylar var.
0: Evet,
1: o gün
0: evet.
1: Kendisi gitmiyor ama bakanlar gitti.
0: Gönderiyor.
1: Kurban kesti, adak adadı falan, bir şeyler yaptı. Dolayısıyla bakın henüz kendisi gitmiyor ama daha önce gitmişti. Şimdi kabine üyeleri gidiyor. Bu Yasuniki'de ne var? A sınıfı savaş suçluları burada yatıyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya tarafında Tokyo Mahkemesi'nde yargılanıp idam edilen oradaki generaller, bunlardan bir tanesi Shinzo Abe'nin dedesiydi. Şimdi dolayısıyla bunları ziyaret etmek Çin'e göre bize en büyük hakaret diyor.
0: Evet.
1: Kore, bakın Kuzey Kore. Kore ve Güney Kore. Tabii. Birlikte söylüyorum Kore dediğim için.
0: Tabii.
1: İki ulusta, iki devlette bize en büyük hakaret, hayatını kaybedenlerin hatırasına en büyük hakaret. Çünkü ne yapıyorsunuz? Siz onları överek o dönemde yapılanları övüyorsunuz. Yani destekli ve tarih kitaplarına devam ediyor. Şimdi tabii Rusya'dan bambaşka bir yere geçtik ama Rusya şunu istemiyor. Rusya şunu istemiyor. Japonya ile karşı karşıya gelen bir Rusya. Yani Rusya derken Putin yönetimi defalarca Japonya ile ilişkileri geliştirmek. Hatta bakın Sibirya'nın gücü projesinde, Sibirya'daki o doğalgazda Japonya'da talepte bulundu. Bize verin diye.
0: Evet.
1: Çin isterken Japonya'da, yani şimdi Japonya'da enerji projelerinin içerisinde, yani Rusya eğer Japonya'ya bir tarihsel düşmanlık benimseseydi, Japonya hiçbir zaman bu enerji meselesinde Japonya bu projeler içerisinde gündeme gelmezdi.
0: Evet.
1: Fakat en son Putin'in adımı barış, elimizi uzatalım, yani bu iş artık çözelim, yani çok uzadı dendi. Fakat dediğimiz gibi Ukrayna Savaşı'nda hiç kimsenin göstermediği bir tepki, yani binlerce, on binlerce kilometre uzaktaki Ukrayna'ya sanki yanı başındaki ülkeler bile, bakın savaşın ilk günlerini söyleyeyim, yanı başındaki ülkeler bile bu kadar tepki göstermezken Japonya herhalde Amerika'nın da biraz şeyini alabilme adına, desteğini alabilme adına şey yaptı. Ama gördünüz Biden'la Kuatlar, AUKUS'lar, ikili anlaşmalar, üç ittifaklar. O zaman da demiştik Biden'la birlikte bu da Pasifik sularına gömülür demiştik. Bakın geldi, Trump hiçbir şekilde Japonya'ya bir paye vermediği gibi güvenliğimizi, parasını verin diyor.
0: Ona rağmen hakikaten enteresan. Hocam çok teşekkür ediyorum. Vaktim bitmesi aslında çok önemli, yani noktalara işaret ediyorsunuz. Hem bilgi var, hem genel durumu gerçekten çok güzel izah ettiniz. Ama bu iş devam edecek mutlaka. Yani ben burada kalmayacağı kanaatindeyim.
1: Tarih maalesef yapıldı. Ceyda Hanım, tarihsel hesap başvalar bunlar
0: aslında. İşte tarihten ders almak, ders alırken lazım. Tabii nereden alacağız ona bakmak lazım. Maalesef dünyada iyi bir yere gitmiyor.
1: Son bir şey söyleyebilir orası. Miyim?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Bakın bunlar Kore, Kuril, bunlar hep dondurulmuş meseleler. Hürmüz Boğazı'nın da böyle olmasına izin vermeyelim. Ukrayna'yı böyle olması izin ver. Bak onun için Rusya hani bir anlık bir barış şeyine oturmuyor masası. Yani Alaska'da yapabilirdi.
0: Evet,
1: Rusya diyor ki kalıcı olsun.
0: Kalıcı.
1: Buraya dönüşmesin. Bu kurele şuna buna dönüşmesin. Yani sonra tekrar masaya ısıtıp getirmesinler.
0: Evet.
1: Dolayısıyla adil ve kalıcı bir anlaşma yapalım dedi.
0: Evet.
1: Onun için bu konuda Hürmüz için Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış için bütün bunların dondurulmuş bir çatışma değil, tamamıyla çözülen
0: olması lazım. Evet. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi açtık yine her zaman. Heyecanlı konular. Çok sağ olun. Tekrar konuşuruz nasılsa. Çok biliyorum.
1: Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Evet. Doktor Barış Adıbelli hocayla konuştuk. Tabii yakınımızdaki krizden yola çıktık. Her şeyle iç içe elbette Asya'ya uzandık. Geçtiğimiz haftanın konuları bu haftaya tabii aktarılan konuların üzerinden geçiyoruz. Yarın yine dünyadan gelişmelerle burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. AK Parti, terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü. Fransa'da ölmeye yardım yasası yürürlüğe girdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Konya'nın Seydişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekipler müdahale ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili de 3 şüpheli gözaltına alındı. Yangının bugün kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af veya kişiye özel bir düzenleme olmadığı belirtilirken Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanması mümkün değildir denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze Barış Planı'nın uygulanmasındaki aksaklıklar, Suriye'deki son gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer enerji konusunda düzenlenen toplantıda Rusya'nın dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip olan tek ülke olduğunu vurguladı. Putin, Rusya'nın nükleer santrallerin güvenliği ve güvenilirliği konusunda geleneksel olarak yüksek standartları korumakta olduğunu ifade etti. Adana'da Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un yeğeni Hakan Kuytul'un FETÖ'nün jandarma mahrem sorumlusu olduğu ortaya çıktı. 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle yanan Kuytul'un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı ve cezasının 2 yıl 6 aya indirildiği bildirildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in parti kuruluşundan sonraki ilk saha çalışması programı netleşti. Özel 21 Ağustos Cuma günü Trabzon, 22 Ağustos Cumartesi günü Rize'de olacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda 81 dosya görüşüldü. Toplantıda partiden istifa edenlerin dosyalarının sicillerine işlenmek üzere kaldırılmasına karar verildi. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 5 eğlence mekanına operasyon düzenlendi. 26 kişi hakkında adli işlem yapılırken 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da ilk 7 ay içerisindeki denetimlerde 6.819 özel halk otobüsüyle 216.787 minibüs kontrol edildi. Denetimler sonucunda 3.692 özel halk otobüsüyle 78.090 minibüs ve sürücülerine yönelik idari para cezası kesildi. Fransa'da Anayasa Konseyi'nin onayladığı ölmeye yardım yasası yürürlüğe girdi. Düzenleme tedavisi bulunmayan ciddi hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransızlarla uzun süredir Fransa'da ikamet eden ve yasadaki diğer koşulları karşılayan hastaların tıbbi yardımla hayatlarını sonlandırmasını öngörüyor. Portekiz'de burka yasağı yürürlüğe girdi. Portekiz'de kamuya açık alanlarda yüzü kapatan kıyafetlerin kullanımı yasaklandı. Yasayı ihlal eden kişiler 150 ila 3000 euro arasında para cezasına çarptırılacak. Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın 6 yılın ardından İngiltere'ye dönmeye hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz basını çiftin çocukları Archie ve Lilibet'in de Eylül ayında İngiltere'de okula başlayacağını yazdı.
0: Ekonomi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek küresel motorun fiyatlarındaki gelişmelere değindi. Mazot Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıktığını belirten Şimşek, mazotta Eşer Mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyoruz dedi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.374 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 17 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6874, çeyrek altın 11216, tam altın 44684, ata altını ise 45506 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyran Tepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Ataşehir ve Elmalı'da yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Ben Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'te yazıyorum programındasınız.
3: George Orwell'ın güzel bir sözü var. Diyor ki gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istemediği haberleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir.
2: Hakikati araştırmaya, gerçeği bulmaya, anlatmaya devam ediyoruz.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
5: Bunu biliyor muydunuz?
4: Dünyanın en büyük kurbağa türü olan Goliat kurbağalarının boyu 32 santimetreye, kütlesi 3250 kilograma ulaşabilir. Goliat kurbağaları Afrika kıtasında Ekvator Ginesi ve Kamerun'daki nehir havzalarında görülen nadir bir türdür.
5: Bunu biliyor muydunuz?

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Röportaj.
2: Gazeteci Çağlar Tekin, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Tekin, ABD'nin ambargolarına karşı Küba'nın uygulamaya sokacağı reformlar ve olası müdahalelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
3: Hani şunu söyleyebiliriz, yani şimdi büyük bir huzursuzluk oldu aşikar Küba içerisinde. İnsanlar bir kere temel ihtiyaçlarını gideremez durumdalar. Yani neredeyse sıfıra inmiş olan bebek ölüm oranları artıyor. İşte böyle baktığınız durumda işsizlik, beslenme vesaire, bunların hepsi tavan yapıyor. İşte Eylül ayı itibariyle bu yeni ekonomik reformlar başlayacak. Hani bir kapitalizme dönüş yorumlanan başlıklar. Evet. Hani ben buradan kapitalizme dönüş diye yorumlamayı tercih etmiyorum. Şundan tercih etmiyorum. Çünkü Kübalılar yaptıklarının ne olduğunu farkındalar.
4: Trump'ın İran krizine bu kadar sıkışmışken bir Küba şovu yapma riski var mı? Panama'ya gitti, BTX'e tehdit etti ama Batı medyasında işte ekonomik boğma operasyonu falan deniyor. Son olarak öngörüyor musun bir şey? Sen de bir şok, Küba şoku. Direnirler mi? Onu da sorayım yani.
3: Evet. Trump'ın bir deneme yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü tam da senin de bahsettiğin üzere, yani İran'da beklediği hiçbir şey elde edememişken bir şov ihtiyacı muhtemelen duyacak ve Küba'yı zayıf halka olarak görüp Küba'ya saldırmayı deneyecekmiş gibi geliyor. Umarım yanılıyorumdur. Küba buna direnir mi? Direnir. Yani Venezuela'da yaptığını yapamaz. Çünkü biz hani Türkiye'den konuşurken işte Venezuela'da sosyalist, Küba'da sosyalist falan diye konuşuyor. Doğru değil. Evet. Venezuela sosyalist ülke değildi. Venezuela Chavez döneminde solcuların yönettiği sosyalizme doğru bir miktar yelken açmış ama kapitalist bir ülkeydi. Küba ise böyle bir ülke değil. Yukarıda yani 70 yıllık bir şey var. Oturmuş bir devlet yapılanması var. Halkın yurtseverlik seviyesi bambaşka bir boyutta. Yani buradan baktığımızda Venezuela'yla bir tutmanın çok gerçekçi olduğu düşünmüyorum. Ona rağmen bir saldırı, bir yıkım Küba'da büyük sorunlar yaratır mı? Kesinlikle yaratır. Yani zaten ambargoyla kuşatılmış bir ülke, bir de ABD ordusundan hasar aldığı takdirde hayatta kalır belki ama hayatta kalması çok ciddi hasar aldığı gerçeğini değiştirmez.
2: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan Çağlar Tekin, ABD ambargolarına karşı direnmeye çalışan Küba'nın Eylül ayı itibariyle ekonomik reformlara başlayacağını belirterek, bunları kapitalizme dönüş olarak yorumlamayı tercih etmiyorum. Kübalılar ne yaptığının farkındalar dedi. İran'da beklediğini bulamayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya olası müdahalesine de değinen Tekin, Trump Küba'yı zayıf halka görüp saldırabilir ancak ABD Venezuela'da yaptığını Küba'da yapamaz ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
5: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlayanlara anlatıyor.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa'nın en büyüğü 6 Eylül'de İstanbul'da belli olacak. Son Avrupa ve Milletler Ligi Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol takımımız 21 Ağustos 3 Eylül tarihlerinde Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğine düzenlenecek 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahne alacak. 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A grubunda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan'la mücadele edecek. Millilerimiz tüm karşılaşmalarını İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Sinan Erdem Spor Salonu aynı zamanda Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması son 16 turu çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. 6 takımdan oluşarda ilk 4'e giren ekiplerin mücadele edeceği son 16 turu karşılaşmaları 30 Ağustos 1 Eylül, çeyrek final maçları ise 2-3 Eylül'de İstanbul ve Çekya'nın Borno kentinde olacak. Yarı final 5 Eylül Cumartesi, üçüncülük ve final müsabakaları ise 6 Eylül Pazar günü İstanbul'da oynanacak. A grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol takımımız ilk maçına Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19'da Letonya ile oynayacak. Ay Yıldızlı ekip grupta ayrıca Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz 21 Ağustos'ta Letonya, 23 Ağustos'ta Slovenya, 24 Ağustos'ta Macaristan, 26 Ağustos'ta Almanya ve 28 Ağustos'ta ise Polonya ile karşılaşacak. Karşılaşmaların tamamı Türkiye saatiyle 19'a başlayacak. Şampiyon takımımızın şampiyon kadrosu da belli oldu. Baş antrenör Daniel Santarelli yönetimindeki millilerimizin 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki kadrosu şöyle. Pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin. Pasör çaprazı Melisa Vargas. Smaçör Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek. Orta oyuncu Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sneet Jack Kısal ve Zehra Güneş. Libero Eylül Akarçeşme Yatkın ve Gizem Örge. Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa'nın en büyüğü 6 Eylül'de İstanbul'da belli olacak. Son Avrupa ve Milletler Ligi Şampiyonu Filenin Sultanları kendi evinde düzenlenecek organizasyonda şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol takımı grup aşamasında Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Turnuvanın yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Spik Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Ermenistan hükümetinin 5 yıllık yeni programında Bakü ve Ankara ile normalleşme yer aldı. Kolombiya'daki 7,4'lük depremde can kaybı 314'e yükseldi. Ayrıntılar bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Fidan, görüşmelerde Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında orta aksaklıkları ve atılabilecek adımları değerlendirdiklerini açıkladı. Görüşmelerde ayrıca Suriye'deki son gelişmelerin de ele alındığı bildirildi. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridine yönelik son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. Üç ülke, İsrail'e ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine uyma ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınma çağrısı yaptı. Ortak açıklamada, saldırıların Gazze'deki kapsamlı planın uygulanmasına yönelik diplomatik çabaları ve devam eden müzakere sürecini baltaladığı vurgulandı. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Çalıntı motosiklette olay yerine gelen 21 yaşındaki şüpheli, belediye güvenlik personeli ve Yunus polislerinin çalışmasıyla yakalandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için özellikle büyük hastanelerde 24 saat hizmet verecek anaokulları kurulacağını açıkladı. Memişoğlu, uygulama kapsamında bu yıl 7 hastanede çalışmalara başlayacağını belirtti. Marmara Denizi'nin adalar açıklarında deprem hareketliliği sürerken 18-20 Ağustos arasında bölgede 117 deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremlerin büyüklüklerinin 0,7 ile 3,1 arasında değiştiğini açıklarken uzmanlar mikro deprem kümelenmesinin tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığını belirtti. Profesör Doktor Okan Tüysüz hareketliliğin büyük bir depremin işareti olarak değerlendirilemeyeceğini söylerken Profesör Doktor Osman Bektaş da halkın paniğe kapılmasını gerek olmadığını ifade etti. Antalya'da yaşanan olayda Nilgün Harputlugil ile kızı Ayten Harputlugil ölü bulundu. Polis ekiplerinin anne ve kızının ölüm nedeni üzerine başlattığı çalışma sürüyor. Dış gündemle devam edelim. Ermenistan hükümetinin 5 yıllık yeni programında Bakü ve Ankara ile normalleşme. Armen Pres'in haberine göre Haziran'daki seçimlerden galip ayrılan Nikol Paşinyan hükümetinin gerçek Ermenistan konseptine dayandırdığı 2026-2031 programı açıklandı. Programda beklenen önemli dış politika sonuçları arasında Azerbaycan'la tesis edilen barışın sağlamlaştırılması ve daha ileri düzeyde kurumsallaştırılması, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tesisi, bölge ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesi gibi maddeler yer aldı. İsraillerin Batı Şeria'da 3 eve yönelik ablukası 12. gününde sürüyor. İsrail güçlerinin evlerden birine el koyarak burayı askeri karargaha dönüştürdüğünü ve aynı zamanda bölgeye askeri bölge ilan ettiğini hatırlatan yetkililer söz konusu uygulamanın devam ettiğini kaydetti. Kolombiya'daki 7,4'lük depremde can kaybı 314'e yükseldi. Kolombiya hükümeti 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından o eyalette 30 gün süreyle ekonomik, sosyal ve ekolojik acil durum ilan etti. Depremde can kaybı 314'e yükselirken 262 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.
2: Ekonomi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 14 Ağustos itibariyle Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 4 milyar 144 milyon dolar artarak 75 milyar 166 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri 7 Ağustos'ta 71 milyar 22 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 990 milyon dolar artışla 107 milyar 345 milyon dolardan 108 milyar 335 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 14 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 134 milyon dolar artarak 178 milyon

0: Hokey Kupası 1. eleme turu kura çekiminin tarihini duyurdu. Kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesislerinde 27 Ağustos Perşembe günü saat 14'te gerçekleştirilecek. İlk turda Nesine 3. Lig'den 20 takım ve 20 amatör ekip karşılaşacak. 15-17 Eylül tarihlerinde oynayacak maçların akabinde 20 takım 2. eleme turuna yükselecek. Galatasaray, Rus futbolcu Alexey Batrakov'un transferi için kulübü Lokomotiv Moskova ile resmi görüşmelere başladığını kapa bildirdi. Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen 21 yaşındaki Batrakov, 2024'te A takıma yükselirken Rus ekibiyle çıkan 4 resmi maçta 34 gol ve 23 asist üretti. Rus basınına göre Galatasaray transfer için 25 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro bonus ödeyecek. Ayrıca sonraki satıştan %10 pay verecek. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam Avrupa arenasında boy gösterecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i konuk edecek. Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi Playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Her iki mücadele de saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe'de bir ayrılık rüzgarı daha yaşanıyor. Fred ve Sidiki Şerif'in ardından bir isim daha Sarı Lacivertlerden ayrıldı. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan Anthony Musaba bir yıllığına İngiltere ekiplerinden Norwich City'ye kiralandı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Gündem Özel tekrar yayını. Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel başlıyor.

0: Yepyeni bir günden, yine bir gündem özelden herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 10.06'yı gösteriyor. Önümüzdeki 55 dakikada yine bir gündem özelle sizlerle birlikte olacağız. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanımda Radyo Sputnik Haber Müdürümüz
1: Fethi Yılmaz.
0: Efendim, Türkiye her gün bir operasyona uyanıyor. Yine bir operasyona uyandık. Operasyonlar ülkesi olduk desek yanlış söylemeyiz zannedersem. Hemen her gün yeni bir operasyon var. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunu daha yeni konuşuyorduk. Yankıları halen devam ediyor. Devam etmeye de sürdürecek. Ancak tam biz bunu konuşurken dün yine bir şafak vaktiyle bir operasyon haberi daha medyada karşımıza çıktı. Furkan Vakfı'na operasyon düzenlendi. Evet. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri efendim dün sabah Adana merkezde olmak üzere Niğde, Elazığ, Osmaniye ve Gaziantep'te toplamda 49 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da Adana'daki evine polis baskını yaptı. Bu baskın sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Zaman zaman Kuytul'un destekçileriyle polis ekipleri arasında arbedeler yaşandı. Bu gördük. Evde yapılan aramanın ardından da Alparslan Kuytul eşiyle birlikte, Semra Kuytul'la birlikte 32 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüler. Emniyette işlemler devam ediyor. Peki şüphelilere ne suçlama yöneltiliyor? Örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltiliyor. Örgütün ayrıca kurban bağışı, zekat ve infak gibi adlar altında topladığı paraları da kayıt dışı tuttuğu ve şirketler üzerinden aklama gibi iddialarda yine yer alıyor.
1: Tabii Furkan Vakfı ya da Kuytulcular ya da cemaat, ama kendilerini çok cemaat olarak adlandırmıyor.
0: Evet.
1: Bunlar tabii ki bir dini sohbetleri vesaire var. Süleymancılardan o anlamda ayrılar. Yani şu anlamda ayrılar. Bir, sosyal medya hesapları kullanıyorlar. Oralarda sürekli aktif durumdalar. Bir de normalde cemaatlerde cemaat liderlerinin eşlerini çok görmezsin.
0: Evet.
1: Burada Semra Kuytul baya baya önde, aktif konuşuyor. Bir de bunlar hareket anlamında, yani kendilerini hareket olarak adlandırıyorlar ve özür dilerim, tavırları da biraz öyle. Hani refleks gösteriyorlar doğrudan, harekete geçiyorlar ki işte.

0: çok çabuk da bir toparlanma.
1: Bir de ilk defa gözaltına da alınmıyorlar.
0: Evet.
1: Tutuklandıkları da oldu. O dedi anlatacağız. Koray Sarısaçlı'nın yaşadıklarını da anlatacağız. Tabii Furkan Vakfı ve Alparslan Kuytul özellikle son 10-12 yıldır Türkiye'nin gündeminde çok da konuşulan isimlerden biri. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi döneminde ki yaptığı açıklamalar çok kritik.
0: Evet.
1: Kritikti. Mesela 14 Temmuz'da
0: Bir gün öncesi
1: Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecek ifadesini kullandı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Alparslan Kuytul bir sohbeti canlı yayındaydı ve kulağına muhtemelen dediler, onun görüntüleri de çıktı ve darbenin Müslümanlara hayırlı olması şeklinde bir temennide bulunmuştu ki o dönem hem Milliyetçi Hareket Partisi hem iktidara yakın medya organları hem de birçok medya organı ve siyasiler tarafından bu anlamda hani destek verdiği, darbeye destek verdiği iddiasıyla kendisi bayağı bir bu anlamda eleştirildi yoğun. Hatta FETÖ lideri Fethullah Gülen'e benzeyen bir görseli dahi yapılmıştı. Biz o zamanlarımızda de bunu kullanmıştık. Şimdi bir diğer başlık kayyum atanan şirketler.
0: Evet, 5 tane yani, şirkete kayyum atandı.
1: 5 şirket ama şimdi şirketlerin içeriklerinden bahsedelim. Biri sağlık üzerine.
0: Evet.
1: Biri inşaat, biri turizm. Taşımacılık, akaryakıt.
0: Gıda.
1: Tabii böyle bakıldığında aslında o anlamda yani otomotiv. O cemaat yapısına benzer nitelikte sohbetlerinden de bir iki örnek vereceğim. Maalesef tanıdık olduğumuz söylemler bunlar ve bakıldığında aslında Furkan Vakfı ya da Kuytulcular bu anlamda diğer cemaatlerle nedense böyle bir şirketleşme, holdingleşme hemen adım atıyorlar ve buraya bir geçiş sağlamaya çalışıyorlar. Böyle bir tablo var ama tabii şu dikkat çekici. Alparslan Kuytul Süleymancılara yapılan operasyondan sonra bir açıklama yaptı ve açıklamasında bu arada Alparslan Kuytul ve onu takip edenler sürekli iktidara, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik yeni değil bu. 10 yıl önce de 12 yıl önce de eleştirilerini abi sürekli eleştiriyorlardı. Süleymancılara yapılan operasyon sonrasında da bunlar Alparslan Kuytul bir açıklama yaptı. Dedi ki Süleymancılar iktidarı destekleseydi bu operasyon yapılmazdı. De bir açıklama yaptı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Oktay Saral bir tweet attı.
0: Sonra sildi o tweet'i biliyorsunuz.
1: Evet sildi. Sildi. Senin suyun yeterince ısındı Kuytul, akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek diye bir paylaşım yaptı. Zaten bu paylaşımdan sonra Alparslan Kuytul bir yanıt verdi ona. Ondan sonra da operasyon sabahında
0: düğmeye basıldı.
1: Oktay Saral tweetini sildi. Bu tweeti sildi. Tabii bu operasyonda birçok başlık işte biraz önce sen suçlamaları, örgüt vesaire bunların hepsini saydın. Bakıldığında aslında Süleymancılar cemaatine yapılan suçlamalarla benzerlik var. Birbirinin aynısıdır demiyorum. Suçlamalar,
0: Adalet
1: iddialar
0: Bakanı'nın
1: aynı.
0: Açıklamaları da aynı Süleymancılar operasyonunda olduğu gibiydi zaten. Bu diyor bir dini grubu inancı düşünceyi hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut eylemleri ve bu maddi durumlara hep bahsetti
1: ya
0: zaten.
1: Doğru,
0: aynı şeyi Süleymancılar operasyonunda da söylemişti.
1: Evet ama orada bir ekleme yapmak lazım. Evet dini grup değil ama dini kullanarak yaptıkları için, yani onu istismar ettikleri için, onu suistimal ettikleri için hani ister istemez böyle bir tabloda görünüyor yani. Şimdi Alparslan Kuytul operasyonunun aslında kilit bir ismi var. Bugün birçok gazetenin manşetinde o ismi gördük sanki yeni bir olaymış gibi.
0: Evet.
1: Şimdi radyonun başında radyo başında bizi dinleyenler tabii ki görmüyor ama Twitter'dan takip edenler böyle biz ben 5 yıl önce bunun haberini yapmışız.
0: Doğru kameraya gösteriyoruz değil mi? Evet. Gözüküyor tamam.
1: 5 yıl önce bunun haberini yapmışız. Koray Sarısaçlı. Koray Sarısaçlı'nın ifadesi. Bu ifadeyi verdiği tarihi hemen söyleyeyim. 9 Kasım 2021. Yani bundan yaklaşık 5 yıl önce bu ifadeyi vermiş. Bugün gazete manşetlerinde işte Koray Sarısaçlı'nın ifadesi üzerine sanki bir yeni olaymış gibi anlatılıyor ama.
0: Birçok kişi de böyle zannetti bunu.
1: Bir de bundan sonra Alparslan Kuytul gözaltına alındı, tutuklandı zaten. Ama burada bambaşka bir durum var. Hı hı. Yani tek tek onları sıralamak lazım. Çünkü bu kişiyi kaçırıyorlar. Hı hı. Bu bir işin hastanesi vesaire var, hı hı, orada. Ve 2021 yılında mahkemede aylık gelirim 100 bin lira demiş. Hı hı. Mahkemede de normalde bu rakamlar doğru söylenmez. Hı hı. Hani herhangi bir şey yoktur. Beyanı esas alıyoruz, hı hı, ama gene de. 2021 yılında aylık gelir 100 bin lira olan, hı hı, bir insanı tahmin et. Yani, hı hı, asgari ücret o zaman 2000 küsür liraydı yani. Oldukça varlıklı bir iş insanı. Hı hı. Bu iş insanını kaçırıyorlar.
0: Evet.
1: İşkence yapıyorlar. Hatta şöyle detaylı bir şekilde gidelim kendi ifadesinden. Elektroşok veriyorlar. Bayağı darp ediyorlar. Günlerce alıkoyuyorlar. Bir araca bindirip kaçırıyorlar bunu. Vücudunu çeşitli yerlerine, hı hı, vurduğunu. Kendi ifadesinden, hı hı, bunu Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na biraz önce söylediğim tarihte, yani 9 Kasım, hı hı, 2021 yılında verdiği ifadeden geçiyoruz. Mesela Sarı Saçlı'ya 30 ayrı senet imzalatılmış. Hı hı. Ve bu senetlerde 6-7 milyon dolar evet, cinsinden imzalatıyorlar bir de, hı hı, senetleri hamiline diye. Sadece
0: kendisine yazdırıyorlar eliyle.
1: Tabii kendisine yazdırıyorlar, hı hı, dolar olarak. Bu işte işkence yapıldıktan sonra kendi ifadesine göre işte hem kaçırma hem şiddet uygulama, işkence etme, daha sonra işte bu senetleri imzalatıldıktan sonra Furkan Gönüllüleri, bu Alparslan Kuytul'u takip eden, hı hı, insanların, onların bir ilgisi olmadığına dair de bu kişiye video çektiriyorlar. Evet. Hatta canlı yayını alıyorlar. Hı hı. Hatta diyorlar ki bunların bir yayın organı var. Diyor ki buraya geleceksin, en ön saflarda sohbetleri dinleyeceksin. Sanki öyle bir ortam da varmış gibi. Çok ilginç bir durum da var burada. Mesela bu Koray Sarısaçlı'nın nikahlı eşi Furkan Vakfı üyesi Rümeysa, hı hı, Şener Sarısaçlı. Bunun da hatta bilgisinin olduğuna dönük Koray Sarısaçlı diyor ki nikahlı eşim ben eve geldikten sonra bana öyle sorular sordu ki bunu sadece kaçıranların bilmesi gereken sorulardı. Onunla ilgili, hı hı, de bir suç duyurusunda bulunmuş. Böyle ilginç bir tabloda var. Tabii daha sonra savcı adliyeye götürüyorlar. Hı hı. Furkan Sarısaçlı'yı, yine söylüyorum kendi ifadesine, hı hı, göre. Diyorlar ki savcılığa ifade vereceksin ama Alparslan Kuytul bir metin gönderiyor buna. Bunu söyleyecek.
0: Bunu diyeceksin.
1: Kim? Telefon. Tamam, alacağız. Şunu bitireyim, alacağız arkadaşlar. Bunu söyleyeceksin diyorlar. Hı hı. 21 Eylül'de ifadesini veriyor. Kuytulcuların isteği, baskısı, hı hı, dahilinde ifadesini veriyor. Ve daha sonra Kasım ayında ben bu ifademi baskı altında verdim diyerek ifadesini değiştiriyor. Sadece bu da değil, şunu da bitireyim, konumuzu da çok bekletmek istemiyorum. Şimdi bu kişinin, Koray Sarısaçlı'nın hastane, villa ve böyle denize nazır evleri, evet, falan da var. Tabii yazlıkları da var. Vekalet istiyor Alparslan Kuytul. Diyor ki bana bunları notere gideceksin ve bana genel vekalet vereceksin, genel bunlarla ilgili. Ve veriyorlar da, yani notere gidiyorlar işte.
0: Eşinin orada üzerine galiba, resmi.
1: Tabii. Beşinci noter. Daha sonra, hı-hı, bu vekaletnameyi iptal ettiriyorlar. Hı-hı. Ama böyle bir tablo da var. Yine son olarak şunu da söyleyeyim, bitireyim. Aile üzerine tehditler de olduğunu, hı-hı, söylüyor Koray Sarısaçlı. Annem, kız kardeşim, çocuklarımla birlikte yaşıyordum. Onların zarar görebileceğini düşünerek hani dediklerini yapmak zorunda kaldım. Çünkü ciddi anlamda beni ölümle tehdit ediyorlardı. Hı hı. O yüzden korkuyordum bu, hı hı, anlamda kendi ifadelerinden. Biraz önce söyledim ya, eşine dair de, nikahlı eşi, hı hı, Furkancılarla ya da Kuytulcularla birlikte hareket ettiğini düşünerek, hı hı, nikahlı, evet, eşinin de onun hakkında da suç duyurusunda bulunuyor. Bu dosyadan dolayı Alparslan Kuytul tutuklanmıştı, cezaevinde kaldı. Onun dışında tekrar bu dosya gündeme geldi ve bununla ilgili tanıklıklar, benzer işlemler yapıldığına dair cinayetler işte o örgüt suçlamasının hı hı. biraz altını dolduran durumda bu. 13 gün işkence geliyor. Evet, kaburga kemikleri kırılıyor. İşte biraz önce de saydığım senet vesaire hı hı. Işte mallarına çökülüyor. Böyle bir tablo kendi ifade göre diyelim. Şimdi konuğumuz attı mı arkadaşlar? Gazeteci, Onlar TV programcısı, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu. Barış hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum size.
1: Teşekkürler. Barış, biliyorum hem Süleymancıları hem Kuytulcuları çok yakından sen de takip ediyorsun. Bunlarla ilgili geçmişte de belki yüzlerce habere imza attın. Şimdi önce Süleymancılar, arkasından Kuytulculara operasyon yapıldı. Tabii Kuytulcular için yeni bir gelişme de değil bu ama... sen arka arkaya bu iki cemaate ya da Furkancılar için, işte onlar kendilerine vakıf hareket diyorlar. Sen nasıl değerlendiriyorsun arka arkaya gelen bu iki operasyonu?
2: Şöyle, aslında mesela Furkancılara operasyon yeni değil biliyorsun. Benim evet. gördüğüm bu üçüncü operasyon.
1: Evet.
2: Yani üçüncü operasyon, gözaltı ve tutuklamaları toplarsak hepsini birlikte. Süleymancıları ise mesela ben 2025'in Mayıs ayından itibaren yargıda bir hareketlilik gördüğüm için böyle bir hamle geldiğini söylemiştim 2025 Mayıs ayında. Aslında çok uzun süredir beklenen bir şey. Arka arkaya geliyor olması bence bir tesadüf değil. Ben bugün siyasi iktidarın yargı eliyle özellikle İslamcı cemaatler, tarikatlar içerisinden kendisine yönelik bir tür hamle, mesela 15 Temmuz böyle bir hamle evet. biliyorsun, Fethullahçı çetenin yapmış olduğu. Ama başka tür hamlelere karşı bir tür sivil alanı, toplumsal alanı veya kendi tabanına yönelik bunların etki alanını budayacak bir karar verdiğini ve bu operasyonlara başladığını düşünüyorum ve belki de devamı da gelecek operasyonlar olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Tam da devamı derken başka cemaatlere de şimdi bakıldığında hem Süleymancılara hem de Furkancılara yöneltilen suçlamalar aslında çok aynı. Örtüşüyor. Aynı yani suç evet. örgütü kurma, yönetme, işte suçtan kaynaklanan mal varlığı. Şimdi mal varlığı ya da nitelikli dolandırıcılık ya da resmi belgede sahtecilik veya vergi usulünün kanununa muhalefet gibi suçlamalara baktığımızda aslında birçok cemaat denetlenemediği için ve ciddi mal varlıkları olduğu için, ki bunu kendileri de beyan ediyorlar sürekli, şu kadar paramız var, bu kadar paramız var diye, haliyle bu suçlamalar diğer cemaatler için de bir veri olabilir mi?
2: Şöyle bir kere şunu söyleyeyim. Fethullah Gülen kimdi? Bir Diyanet vaiziydi, hatırlayın.
1: Evet.
2: Yani halen, hatta 15 Temmuz'a kadar emekli maaşını alıyor olması hukuki tartışma yaratmıştı, hatırlıyorsunuz.
1: Evet, evet, evet. Diyanetten.
2: Yani peki bir emekli vaizin bu kadar mal varlığına hükmediyor olması normal miydi? Hadi 2017-25 Aralık 2013'te bunu tartıştık da mesela 2005'te normal miydi? 1995'te normal miydi? Veya işte sen de biliyorsun, bugün aşağı yukarı bütün cemaatlerin çeşitli holdingleri, hastaneleri, ondan sonra işte işletmeleri, restoranları, bütün bunlar var.
1: Hepsi.
2: Bakıyorsun sahiplerine, çoğunluğunun kurucusu, işte sen kitabında yazdın, Mahmut Efendi'den başkalarına kadar aslında işte belli bir maaşa çalışan insanlar. Bu maaşla bunların yapılıyor olması mümkün mü? Veya Adıyaman Menzil Dergahı'ndaki bir takım tarlalar içerisinden böyle bir holding çıkması mümkün mü? Mümkün değil. Sonuç olarak şuna bakalım. Böyle bir tarikat ve cemaat yapılanması bugün anayasaya göre yasak. Bakın evet. yasak. Yani ben mesela bunlara ilişkin, bunlar ya kaldırılmalı dediğimde insanlar nasıl yani diyorlar. Zaten yasak diyorum. Ben anayasayı savunuyorum. Anayasaya göre yasak. Bu yapıların çoğunluğu bu nedenle zaten merdiven altı yapılar. Ve şahıslar adına bakıldığında bu servetin sahibi olarak görünebilecek herhangi bir ticari faaliyet yok. Bu nedenle ötürü zaten bunlar mensuplarının paralarıyla, buradan elde edilen bağışlarla, kimi zaman zorla el koymalarla, bu anlattıklarını biraz önce Furkan Vakfı'na ilişkin anlattıklarını evet. benzerini çoğu cemaatte gördük.
1: Evet.
2: Cinayetler işlendi, sen de hatırlarsın, cinayetler kitabı yazmıştım buna dair. Bu, öte yandan çok basit bir şey söyleyeyim. Cemaatlerin ve tarikatların post nişinin sürekli olarak bak menzilde dördüncü kuşaktır babadan oğula, babadan oğula, babadan oğula geçiyor. Farkındayız değil mi?
1: Bir hanedanlık misali.
2: En belki Ortodoks diyebileceğimiz cemaat, Mahmut Efendi cemaatinin, yani İsmail Ağa'yı kastediyorum. Cemaatinin mal varlığı hala akraba içinde kalıyor. Farkındayız. Yani Cübbeli Ahmet aile dışından olduğu için dışlandığını kendisi söylüyor. Akrabalık ilişkileri içinden. Süleymancılar'da bakıyoruz. Bugünkü kavganın özünde Süleyman Hilmi Efendi'den gelen bir akrabalık silsilesi var. İki yeğen birbiriyle kavga ediyor. Ben bu hikayeyi daha çok uzatabilirim. Bu akrabalık ilişkisi bize neyi söylüyor? Bir aslında ticari vasiyet ilişkisinin dini vasiyete dönüşmüş hali söylüyor. Toparlarsak şunu söyleyeceğim. Aslında biz tarikat ve cemaat diyoruz ama merdiven altına çekilmiş bu oluşumlar hem bu mal varlıklarını edinmede, bir süre sonra cemaat lideri öldükten sonra bu mal varlığı, aslında cemaatin olan bu mal varlığını devretme konusunda aslında fiilen gayrimeşru bir faaliyet içindeler. Devlet de bunun farkında.
1: Evet.
2: Yani bu hastanenin kuruluşunun, bu holdinglerin kuruluşunun parasal kaynağının, Marx'ın deyimiyle kapitalin, ana kapitalin kaynağının aslında bir anlamda bu cemaat yapılanması olduğunu, doğal olarak paranın toplanışının da harcanışının da sistem içine sokuluşunda gayrimeşru yöntemlerle olduğunu farkında. Yani ne zamanki operasyon yapmaya karar veriyor, diyor ki ya bir dakika, burada gayrimeşru bir ticari faaliyet var, ben buna müdahale ediyorum diyor. 17-25 Aralık'tan sonra da böyle oldu, biliyoruz.
1: Evet.
2: Süleymancılar meselesinde de böyle oldu. Bilinmiyor muydu? Yani Deniz Olgun yıllar cep telefonuma belki binlerce mesaj atmıştı, benim gibi bir sürü gazeteciye. Bakın benim dedemin cemaatinin başına bunlar geldi diye.
1: Hatta açıktan bile yazıyordu.
2: Yazıyordu. Gazetecileri duyuruyordu. Mektuplar yazıyordu kamuoyuna. Herkese haber veriyordu. Ama bugün bu yapıldı. Furkancılar biliniyordu. Yani Diyanet'in tarikatlar raporunu okuyun, okuduğu üniversiteden girmiş olduğu bütün çalışmalara kadar takip edildiğini görüyorsun.
1: Tabii şimdi çok özür dilerim Barış, parantez açacağım. Şimdi Koray Sarısaçlı'yı bugün gazete manşetlerine bak, birçok gazete manşetinde Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri konuşuluyor.
2: Evet.
1: Haber yapmışız biz de birlikteyken.
2: Evet.
1: 2021 yılı.
2: Evet.
1: 5 yıl olmuş.
2: 5 sene önce biraz önce okuduğun ifadeyi. 5 yıl önce bu ifadeleri haber yapmıştık.
1: Tutanağı da burada yani. Elimde.
2: Benzeri birçok olay bu arada başka cemaatlerin içerisinde de yaşandı. Çünkü bir yerde de diyorlar ki bu cemaat yapılanmasına, bir dakika, bu mal varlığı bizim diyorlar.
3: Gündem özel tekrar yayını.
2: Son kerede de ben şöyle düşünüyorum, açık söyleyeyim. Türkiye'nin son dönemde yaşamış olduğu bu süreç meselesini, çerçeve yasayla başlayan süreç adımlarını, son hatırlayın 2-3 gün önce hafta sonu İsrail'lenmiş olan Suriye üzerindeki çatışmayı,
1: evet,
2: bütün bunlar düşünüldüğünde ben bir milli güvenlik alarmına geçildiğini düşünüyorum bir süredir. Bu milli güvenlik alarmı içerisinde özellikle iktidarın kendisine karşı faaliyet içerisinde olan ve yer yer, bu arada ben okuduğumda yayınlarını öyle görüyorum, bu yapıların çoğunlukla dış bağlantılı olduğu düşünülüyor. Dış bağlantılı mesela Süleymancılara artık açık oldu herhalde. Alman devletiyle hareket ettiğini,
1: evet,
2: düşünüyorlar. Bu Furkancıların bir Orta Doğu ülkesiyle hareket ettiğini düşünüyorlar. Özellikle bir oradan istihbarat bağlantısı olduğunu düşünüyorlar. Fethullahçıların işte Amerikan politikasını takip ettiği düşünüyordu. Bu ve benzeri oluşumların özellikle içeride bir dış güvenlik kaynaklı bir sorun yarattığı da düşünüldüğü için bence şu anda düğmeye basıldı ve arka arkaya gidiyor. Belki başkalarına da basılacak.
1: Yani desteklemek adına söylüyorum Barış. Şimdi şu hep konuşuluyor ya, iktidar partisi hani muhafazakar siyasi parti, o gelenekten geldiklerini de söylüyorlar ve konuşulurken hep bu tip operasyonların bir sosyal demokrat bir iktidar tarafından yapıldığında hani din karşıtı diye bir, evet, bir kenara koyulabileceği ve daha bu anlamda ortalıkta bu söylemin daha yoğun bir şekilde kullanılabileceği ifade ediliyor. Şimdi böyle düşünülünce diğer cemaatlere de uzama ihtimalini, çünkü çok önemli bir şey söyledim, bir milli alarm seviyesi,
2: milli
1: güvenlik alarmı var şu an ülkede dedin ve bundan dolayı, peki diğer cemaatler derken böyle var mı senin kulislerinde şu şu şu diyebileceğin, yoksa hani bu bir öngörü mü, yoksa bu bilgiye dayanarak mı söylüyorsun?
2: Yok, şu anda bir öngörüde bu sadece. Çünkü mesela biz çok zamanda tartıştık, hatırlayın bu tarikatlar raporunu.
1: Evet.
2: Diyanet sahiplenmedi. Sonra Mehmet Görmez dedi ki bu bir istihbarat çalışması gibi bir çalışma, bizim üslubumuz değil dedi. Aslında devlet 17-25 Aralık'tan sonra, özellikle 15 Temmuz'dan sonra, ya bizim içimize eğer bir hamle yapacaklarsa bunu ne bileyim bir sosyalist hareket üzerinden yapmazlar. Böyle bir etki alanı yok doğal olarak parti içerisinde veya iktidarın içerisinde. Bizim içimize bir hamle yapacaklarsa daha çok bize yakın ideolojilerden olur. Öyleyse bu cemaat ve tarikatları yeniden tanımlayalım, kimdir nedir diye bakılan bir rapor yazdı biliyorsun.
1: Evet.
2: O raporda birçoğu için benzer tespitlerin yapıldığını biz görüyoruz. Hepsi ayağa kalkmıştı, hatırlayan o raporda.
1: Evet.
2: Doğal olarak ben şu anda silsileye bakıyorum. Şey gösteriyor, iktidar kendisine karşı, bu arada çok açık söyleyeyim, Furkan Vakfı da Süleymancılar da iktidarı destekliyor olsalardı, seçim kampanyalarına birlikte çalışıyor olsalardı, çıkıp liderlikleri aracılığıyla bugünkü iktidara açıktan destek veriyor olsalardı belki bu operasyona maruz kalmayacaklardı. Bu görünen bir köy artık. Ama bu yapılar hem iktidarla karşı karşıya geldiklerinde, hem özellikle dış güvenlik meselesinde tavır sergilediklerinde, hatırla Furkancılar zaman zaman böyle şeyler yaptılar. Suriye ve başka yerler.
1: Tabii tabii, Afrin harekatı sırasında.
2: Evet. Bunu yaptıklarında açıkçası bu tarikatlar raporunda dile getirilen bizim işimize FETÖ'den sonra kimleri acaba monte etmeye çalışıyorlar uyarısının biz aslında kırmızı alarm verdiğini görüyoruz. Ben o yüzden bir bilgi olarak değil ama bir algı olarak bakıyorum yazılanlara, çizilenlere. Genel olarak bu cemaat ve tarikatlar düzeni içerisinde özellikle milli güvenlik adına sorun oluşturanlara müdahale edelim algısının yerleştiğini görüyorum. Bu arada hepsinin içinde var.
1: Yani tam onu tam onu söyleyecektim. Şimdi bu tabloda yıllarca bu FETÖ'nün renklendirmesi konuşuldu, her mecrada yazıldı ve bir cemaatin içerisinde yer aldığı söylendi. Keza cemaatlerin kendisine baktığımızda yıllarca haberini yaptık Barış, biliyorsun yani kanlı bıçaklı kavgalara da girdiler. Evet. O bu anlamda bir hani bir örgütsel faaliyet içerisinde de hareket ediyorlar, ettiler. Şimdi böyle bakıldığında sadece Süleymancılar ve Furkancıların dışına da çıkabileceği görülüyor herhalde.
2: Kesinlikle görülüyor. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. İsmaila içindeki çatışmada, hatırla Fatih'te bıçaklama oldu.
1: Evet.
2: İşte efendim Mekke'de birbirlerine girdiler.
1: Tabii Kabe'ye bir kilometre uzaklıkta, evet, 14 yaşında kız bıçaklandı.
2: O sırada Yeni Şafak gazetesi şu an aslında cemaat içerisinde egemenlik kuran İsmail Ağa Vakfı içerisindeki Mahmut Efendi'nin bacanağını FETÖ'yle iltisaklı olmakla suçladı. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
2: Yeni Şafak gazetesi yaptı.
1: Evet.
2: Günlerce yayın yaptı. Yani en kökten cemaat için söylüyorum. Menzil başka açılardan da tartışıldı. Kendi iç kavgaları nedeniyle birbirlerine yönelik olarak bazı ithamlarda bulundular. O yüzden hani bugün çıkıldığında, Süleymancılar operasyon yapıldığında, biz Süleymancılar değil Alihan Kuruş örgütlenmesine yapılıyoruz diyor ya. Deniliyor ya.
1: Evet.
2: Aslında belki de başka cemaatlere operasyon yapıldığında biz şu cemaat değil o cemaat içerisindeki şu ekibe yapıyoruz diye belki de bunlarla karşılaşacağız. Çünkü iktidar öyle veya böyle bu cemaat içerisindeki fonksiyonlar arasındaki farkı da takip ediyor ve onlar arasında da yer yer hani makbul ve haram diye sınıflandırmada bulunuyor. Tercihlerde bulunuyor. Ben o yüzden açıkçası önümüzdeki dönem bunların daha fazla artmasını bekliyorum. Çünkü çok da gerçekçi bir şey var. Mesela İngiliz emperyalizmi Orta Doğu politikasını hep İslamcı hareketler üzerinden şekillenmiştir.
1: Geçmişten bu yana yani.
2: Geçmişten
1: artık
2: bu yana. Yani gidip siz bu da hani bir istihbarat örgütü adına rasyonel bir durum. Çünkü öyle bir topluluğa ancak bu şekilde organizmalarla nüfuz edebilirsiniz. Bu, onun dışından başka bir şeyle değil.
1: Tabii çok doğru. Böyle deyince de iktidar içinde görünen tablo biraz hani sanki bu cemaatler ya da bu fraksiyonlar aslında biraz yumuşak karnı gibi de görülüyor, evet, ki operasyon yapıyor. Şunu soracağım Barış, şimdi operasyonlar yapılıyor. Mesela Süleymancılar çok ciddi, Türkiye'nin 81 ilinde örgütlüler, dünyada da örgütlüler. Peki şimdi operasyon yapıldı, bunların bir sürü yurdu var.
2: Evet.
1: Daha önce yurtlarında yaşanan ölümler var, tacizler var vesaire. Evet. Sen bunların da tekrar ortaya çıkacağını ya da bu yurtlarla ilgili bir kamulaştırma, başka bir işlem yapılacağını düşünüyor musun? Bu konuda bir bilgiye sahip misin?
2: Şöyle, bu konuya dair ısrarla dikkat et yaptığı açıklamalarda, biz bunlara dokunmayacağız, bizim bunlarla ilgili bir meselemiz yok diyor. Ama ben bunlara dokunulmasını bekliyorum. Çünkü 17-25 Aralık sürecinde de hatırlarsın, Tayyip Erdoğan şöyle demişti kürsülerden. Tepesi ihanet, ortası ticaret, altı ibadet. Biz ibadet kısmına dokunmayacağız demişti. Biz sadece ihanet ve ticaret kısmına dokunacağız demişti. Şimdi Süleymancılar meselesinde de onu görürsün. İhanet dediği tepedeki Alihan Kuriş çevresine dokunuyor. Bir de ticarete dokunuyor. Şimdi mesela Furkancılar için de o geçerli. Evet. Takım şirketler ve tepesi. Ama bu kaçınılmaz bir şekilde tabandaki o Kur'an kurslarına, işte yurtlara, şunlara bunlara yansıyacak. Çünkü görüyoruz ki aslında bu cemaat ve tarikatların çoğunluğu tabanda da kendi iradesini liderine teslim etmiş. Zaten işin doğası bu. Yani tarikat demek, demiş olduğum şey, bir yol demek. Hı hı. Aslında irade de bir biat kültürüyle lidere verilmiş oluyor. Aslında taban da çoğu zaman tepeyle birlikte davranıyor. Ve bir süre sonra bunu gören müdahaleyi yapan iktidar da kaçınılmaz bir şekilde o yurtlara da, çünkü o yurtlar demiş olduğu şey, o yurtlar sevgili Fethi, bir takım cemaatin imamları tarafından idare ediliyor. Yani bir takım memurlar tarafından değil. O imamlar o cemaatin, yani Alihan Kuriş o günkü yöneticisi, o cemaatin yöneticisinin kültürünü aşağıdaki çocuklara öğretiyorlar. Mesela siz Alihan Kuriş'i alıp bu kültürün öğretilmesine devam edebilir misiniz? Hayır, ettiremezsiniz. Ben kaçınılmaz bir şekilde bu müdahalenin geleceğini düşünüyorum. Bunların kamulaştırılacağını düşünüyorum. Bu dosyaların açılacağını düşünüyorum. Çünkü hatırla, 17-25 Aralık sürecinden sonra da, 15 Temmuz sürecinden sonra da biz bugün hala konuşuyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde konuştuk. İşte meşhur gazeteci cinayetinde konuştuk. Helikopterden atılan gazeteci cinayetinde konuştuk. Başka cinayetlerde konuştuk. Yani bir anlamda hepimizin gözünün önünde işlenmiş olan bazı suçlar bu yapılarla mücadele başladıktan sonra bir perde açılıyor ve teker teker herkesi gündeme getiriyor ki nitekim Fethi kabir işlemi, cemaatin bir önceki lideri Deniz Olgun'un kabrinin açılması işlemi de bence bunun ilk adımı.
1: Peki, çok teşekkürler
2: ben
1: Barış,
2: teşekkür
1: katıldığın
2: ederim.
1: İçin
2: yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler.
2: Kendine iyi bakın, güle güle.
1: Barış'ın başlığı, yani o önemliydi, milli güvenlik alarmı var dedi ve gerçekten böyle bakıldığında şimdi hükmünde bir anlamda, hani muhafaza, kendilerini de öyle tarif ediyorlar, muhafazakar bir hükümet ve bir anlamda bu tip, işte Barış da söyledi, yani Almanya ile olan irtibatı Süleymancıların, Furkancıların bu Afrin operasyonu sırasında operasyona karşı beyanları, ki Orta Doğu'daki kimi devletlerle ilişkileri iddiası, öyle söyleyeyim, haliyle o milli güvenlik alarmı başlığı aslında çok oturuyor bu anlamda. Şimdi ben Barış bağlanmadan önce Koray Sarı Saçlı'nın ifadelerinden bahsetmiştim. Furkan Kuytulcular ya da Furkan Vakfı. Tabii bu ifadenin açığa çıkması, işte haber yapmamız, haberler yapılmasıyla birlikte aslında Furkancıların içinde çok ciddi bir tartışma, Kuytulcular için çok ciddi bir tartışma çıkıyor 2023 yılında özellikle. Ve çok ağır ifadeler var. Yani o dernekte, Furkan Vakfı'nda yönetici olan bazı isimler kopuyorlar oradan ve bazı mahlas isimlerle sosyal medyada çok ağır birbirlerine ifadeler kullanıyorlar. İşte Koray Sarısaçlı'nın bu kaçırılma tehdit edilmesinden sonra Barışçılar Kulübü diye bir hesap kuruluyor ve burada o Furkan'dan ayrılanlar oraya ciddi eleştirilerini yönlendiriyorlar. Öyle ki Alparslan Kuytul bir canlı yayında diyor ki, sizi dört dilde, bu kendilerini eleştirenlere diyor, bak dil çok ilginç, sizi dört dilde dünyaya rezil edeceğiz fotoğraflarınızla birlikte, artık yolda yürüyemeyeceksiniz, size bakacaklar, fotoğraflarınızı görecekler, sen miydin yalancı olan, sen miydin evli kadınla flört eden diyecekler. Oradaki cemaatler de bunu duyacaklar, sizi dünyaya rezil edeceğiz. Kendilerinden kopanlarla ilgili de böyle çok ağır ithamlarda, hani bir anlamda da aba altından sopa gösteriyor, tehdit ediyor. Böyle bir dil de var. Hatta şimdi ben isimlerini, o isimleri vermek istemiyorum tekrar ama Diyanet'te çalışan bir kadını da bu anlamda hedef alıyorlar. O da Furkan Vakfı'ndan kopan isimlerden biri. Bu anlamda önemli. Tabii biraz önce Barış söyledi, ilk defa Furkan Vakfı'na operasyon yapılmıyor. Daha önce 2018'de de yapılmıştı. Yine 2018'de suç örgütü diye yapıldı bu operasyon. Yine Adana merkezli bu Furkan Vakfı dediğimiz, kendilerine hareket diyorlar. Öyle diyelim yani, hareket, vakıf neyse, zaten cemaat bahsetti Barış da, aslında yasak. Yani cemaat olarak bir şey olması yasak. Bunlar bütün cemaatler hep bir vakıf üzerinden. Daha sonra da holdingleşerek devam ediyorlar hayatlarına ya da çalışmalarına. Furkan Vakfı da bir anlamda böyle devam ediyor. Şimdi dini bir yapısı da var dedik ya, sohbetleri vesaire var. Şimdi o sohbetlerden ben bazı örnekler aldım ama hepsini anlatamayacağım maalesef. Yani
0: geçen Alihan Kuruş'la alakalı, yani Süleymancılarla ilgili anlattıklarınızı paylaştık. Çok yorumlar gelmişti.
1: Şimdi o, şimdi onların ritüelleri bu arada gerçekten daha sonra biraz önce, daha önceki programlarda da bahsettiğimiz o çalışma, cemaatlerle ilgili çalışma var. Alihan Kuruş'la ilgili daha o, artık Mehmet Görmez onu canlı yayında bile söylemişti. Evet. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı. İşte iki peygamber yetkisinde falan diye. Tabii sadece o değil, bir sürü ritüelleri var. İşte yani 70 bin tane kuru fasulyeyle beddua okuma seansı dahi var. Ama bu cemaatte biraz daha burada, böyle şey. Burada biraz daha bu sorular üzerine, mesela 2017 yılında sohbet sırasında Alparslan Kuytul'a sorular geliyor. Sorulardan birinde diyor ki, hemen şeyim, bir erkeğin eşinin kız kardeşiyle, bu baldız meselesine, bu cemaatlerin ya birçoğunda var çünkü buna benzer açıklamalar maalesef, kız kardeşiyle bir ortamda yalnız kalması haram mıdır? Yanıt veriyor Alparslan Kuytul, diyor ki evet, yani baldızı oluyor. Baldızıyla tenha bir ortamda, neden tenha, ortamı tenhaya çevirdi onu anlayabilmiş değilim, tenha bir ortamda beraber kalması, herhangi bir temastan bahsetmiyor, beraber kalması haramdır. Aynı arabada bir yere gitmesi haramdır, böyle diyor. Şöyle devam ediyor, hanımını boşarsa ya da hanımı ölürse onun kız kardeşini alabilir. Yani baldızıyla evlenememesi karısıyla evli olduğu müddetçe olan bir durumdur. Haram durumudur. Geçici bir haramlık söz konusu. Böyle tabiriyor. Ama bu haramlık geçicidir. Hanımı ölürse veya hanımını boşarsa yine onunla evlenebilir. Uzatıyor bu konuyu böyle. Sürekli aynı şeyi uzatıyor da uzatıyor. Böyle kocaman bir paragraf bu yani. Ama aynı arabada binmesi. Yani bu
0: arabada sadece yolculuk etmesi bile.
1: Tabii. Bunu sadece hani yani
0: niye baldız için sormuşlar acaba bunu?
1: Hep verilecek yanıt belli diye herhalde. Ama bu bambaşka bir kadın da olabilir. Şu an mesela yani bizi dinleyen, belki toplu taşımada seyahat eden yolcular var.
0: Her gün kullanıyoruz.
1: Ya da bir servis aracındadırlar. Erkek vardır, kadın vardır. Tabii yani niyet hep bu. Hani sohbet de bu. O yüzden çok fazla böyle örneğine girmek istemedim yani. Başka tabii sohbetleri de var ama sohbetlerde genellikle bu sorulara böyle yanıt veriliyor. Nurettin Yıldız'a benzettim biraz. Biliyorsun o da, Nurettin Yıldız da hani şu 7 yaşındaki çocuk evlenebilir diye açıklama yapan ve bunu haber yaptığı için yargılanan gazeteciler vardı. Yani adam demiş dediğini haber yapmışız. Yargılanmışız bundan dolayı. Böyle bir tablo artık düşün. Biraz oraya gidiyor. Şimdi Süleymancıların yurt meselesi de konuşuluyor. Onunla da istersen tamamlayalım.
0: Tamam.
1: Şundan dolayı söyledim. Şimdi Barış'a da sordum bunu. Hani kamulaştırılmalı, el konulmalı dedi. Çünkü neticede Alihan Kuruş suç örgütü deniyor ama hala Alihan Kuriş'e bağlı. İşte en son Almanya Köln'deki merkezlerinden cemaat üyeleri Alihan Kuriş'e el sallayarak selam veriyorlardı. Ankara'da eylemler yapıldı. Yani hala o yurtlarda tabii o ki çocuklara işte artık nasıl bir eğitimse, çünkü müfredatı falan milli bilmediğim için söylüyorum bunu, herhalde dini bir eğitim üzerinden gidiyor. Ne kadar dini, işte onu da uzmanlar, hani ben ilahiyatçı değilim ama iki peygamber yetkisindesin denildi mi birine, o nasıl bir dini eğitim oluyor, o tartışmalı. Ama bu yurtlar meselesi gerçekten önemli, çünkü bu Alihan Kuriş suç örgütü ya da Süleymancılar çok ciddi bir ağa sahipler yıllardır. Evet. Ve bunların yurtlarında bir sürü olay da oldu. Evet. Mesela bunlar tekrar acaba soruşturma konusu olacak mı? Hemen söyleyeyim. 1 Ağustos 2008 Konya Taşkent Balcılar LPG patlaması Boğaziçi Özel Öğrenci Yurdu'nda Süleymancılarla bağlantılı. LPG tesisinden gaz patlıyor. 3 katlı bina çöküyor. 18 kişi hayatını kaybediyor. Çoğu çocuk. 28 kişi yaralanıyor. Bu konuyla ilgili işte yurt müdürü ve sanıklar hapis cezası veriliyor. Gidiyor bu olay. Adana Alada biliyorsun zaten 29 Kasım 2016 burada da 11 kız çocuğu bir tane de yetişkin bir kadın yanarak öldüler. Dışarı çıkamadılar Selin.
0: Evet.
1: Kapı diğer taraftan kilitliydi çünkü. Çıkamadılar dışarıya. Yanarak öldü o çocuklar. O çocukların avukatı da Can Atalay. Bugün cezaevinde. O öldürülen çocukların, ailelerin avukatı. Burada da böyle cezalar verildi. Kahramanmaraş depreminde işte Gaziantep İhsaniye'de Fatih Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu. Burada çöktü bu bina. Enkaz altında 4 çocuk, 1 görevli hayatını kaybetti. Bir öğrenci kurtarıldı. Sadece böyle ölüm, patlamalar vesaire değil, cinsel istismar vakaları da var. Antalya Alanya Sugözü Ortaokulu erkek öğrenci yurdu.
0: Din hocası
1: yani seçerek okumaya çalışıyorum çünkü. Kendisine din hocası diyen biri eğitimi. GRU yaşları 11 ile 14 arasında 10 erkeği cinsel istismarda bulundu. İstanbul Ümraniye'de özel Osman Gazi Arifiye Ortaokulu erkek öğrenci yurdu 2023 yılı 11 yaşındaki bir çocuk yurtta görevli tırnak içinde imam diyorum beni yanlış anlamasınlar şöyle ona tırnak içinde yani istismarcı aslında öyle demek daha doğru cinsel istismara uğradığı ortaya çıkıyor çocuk bu sanık yargılanıyor 28 yıl hapis cezası alıyor. Denizli Çivril Kervansaray erkek öğrenci yurdu 12 yaşındaki öğrenciye belletmen tarafından defalarca cinsel istismara uğruyor. Öğrenci intihar notu yazıyor artık yani intihar ediyor. İntihar girişiminde bulunuyor düzeltiyorum. Ordu Fatsa özel madenler ortaokulu erkek öğrenci yurdu. Kurs hocası YK 12 yaşındaki çocuğa istismarda bulunuyor. 22 yıl 16 ay hapis cezası alıyor. İyi hal de alıyor.
0: İyi hal de alıyor.
1: Almanya'da Süleymancıların merkezi Avrupa yapılanması. Bu orada da bir hoca 2021-2024 arasında yaşları 12-17 olan 8 erkek çocuğa toplam 27 kere ağır cinsel istismar eyleminde bulunduğu suçlamasıyla yargılanıyor. Almanya'da yargılanıyor. Orada da hapis cezası alıyor. İzmir Dikili 2017'de 7 öğrenci istismara uğruyor. Benzer böyle bir sürü de vakalar var Selin. Yani tek tek şimdi vaktimiz olmadığı için sayamıyorum ben. Böyle istismar vakaları. Şüpheli ölümler var yurtlarda. Mesela işte Vatan Talebe Yurdu Ankara'da. Sadık Ceylan. Bahçede ölüp adli tıp beyin kanaması, akciğer yırtılması, el bileği ve kalça kırıkları tespit ediliyor. Yüksekten düşme veya cisme çarpma ihtimalleri. Dosya cinayet büroya gidiyor. Bu da yine bu yurtlardan Süleymancıların. Yani şimdi birçoğu da kayda girmiyor haliyle ama 1980 ile 2000 yılları arasında şüpheli ölüm, dayak, kaçma, cinsel istismar vesaire bu yurtlarda yaşanıyor. Tabii bu sadece biliyoruz ki bu Süleymancıların yurtlarında yaşanıyor. Başka cemaat yurtlarında da yaşanıyor. Yaşandı. Biz bunun haberlerini yaptık. Haliyle şimdi şu soru akla geliyor. Yani evet, Alihan Kuriş suç örgütüne bir operasyon yapıldı. mallarına işte kayyumlar atandı. Ticaret işte ülkenin dışına kaçırdıkları para da az buz bir para değil. 100 milyar TL. Bu MASAK raporuna göre söylüyoruz bunu. Yani açıklanan rakam bu. Bunun dışında zaten her yerden gördük altınlar fışkırıyor. Bir de ticaret yapan, sürekli para getiren işletmeler bunlar. Az buz da değil yani, 33 tane. Şimdi bu yurtların akıbeti ne olacak? Yani mesela bu yurtlar ne olacak? Bu öğrenci yurt, devlet ne yapacak bu yurtları? Yani cemaate yeni bir lider gelecek, o mu şey yapacak? Ne yapacak bu yurtları? Eğer bir suç örgütü varsa, suçtan kazanılmış bir şeyse, devletin yapması gereken, ki biraz önce bu cinsel istismar, cinayet, şüpheli ölümleri falan da, bunların hepsi bu yurtlarda yaşandı. O yüzden en doğru hamle devletin el koyması olarak görülüyor. Çünkü devlet bir yere girerse, tabii ki devletin olduğu yerlerde de problem yoktur değil. Ama hesap sorulur, düzenleme ona göre yapılır. Hiç olmazsa eğitimi kontrol altına alabilir. Yani oradaki eğitimi, ne öğretildiğini, ne öğretilmediğini kontrol altına alabilir. O yüzden bu yurtların akıbeti şu an konuşuluyor. Bazı siyasi partiler ya da siyasi liderler bu konuyla ilgili bir kamulaştırma yapılması yönünde çağrılar yapıyorlar. Biz de bekleyip göreceğiz, takip etmeye devam edeceğiz. Önce Süleymancılar, sonra Furkan Vakfı ya da işte Kuytulcular diye başladık. Barış Terkoğlu, tekrar etmekte yarar var. Önemli açıklamalarda bir anlamda bulundu.
0: Şimdi yani arka arkaya gelmesi bu operasyonların tesadüf değil diye de söyledi. Hani biz de öyle düşünüyoruz. Peki bundan sonrası nasıl ilerler?
1: Ya işte hani başka cemaat, çünkü şunu söyledik ya, şimdi bahsi olan cemaatler, yani bahsi olan cemaat işte Süleymancıların Almanya ile ilişkisi ortada. Bu saklanmıyordu, işte Köln'deki binayı Köln Belediye Başkanı açtı, kamu arazisi verdiler. Hani Almanya kime bunu yapmış? Ama en kritik ifade bence programın başlığı şeydi. Yani bir hükümet içerisinde özellikle bu işte terörsüz Türkiye süreci, işte İsrail'in daha iki gün önce Suriye Türkiye sınırına 70 kilometre mesafede oradaki bir tesisi vurması ve arka arkaya Türkiye'nin aleyhine bir açıklamalar yapması, tansiyonu yükselten birçok hamlelerin olduğu bir dönemde, bu terörsüz Türkiye sürecinde işte çerçeve yasa çıktı vesaire, hükümet bir milli güvenlik alarmı, hani Barış Terkoğlu'nun tarifiyle diyeyim, bir milli güvenlik alarmı vermiş durumda ve bu anlamda problem yaratabilecek dış istihbaratla ya da dış devletlerle istihbarat faaliyeti yürüttüğünü düşündüğü, bununla ilgili devletin elinde olan veriler bizde yok. Ama bu yönde açıklamalar var, ona dayanarak yürüttüğü cemaatler için, haliyle bu cemaatler de muhafazakar bir iktidar olduğu için bir anlamda yumuşak karınları da, bunu da kabul etmek lazım. Evet, Süleymancılar ve Furkan Vakfı iktidarı doğrudan hedef alıyordu ama bu yarın başka bir cemaatin, çünkü cemaatler artık hani bir bütün de değil mesela, yani menzil işte üç kardeş birbirine girmiş durumda. Yani o ona dava açtı. Netanyahu'dan beter dedi ya kardeşi için. Hani değil mi? Yani bundan ağır. Netanyahu'dan beter dedi benim kardeşim. Kardeşlerim hatta. Saki Erol. Şimdi orada bir bölünmeyi görüyorsun. Keza işte İsmail Ağa'ya bakıyorsun. Orada ciddi bir bölünme var. Yani Mahmut Usta Osmanoğlu ölmeden önce, hayatını kaybetmeden başlamıştı ama öldükten sonra 3'e 5'e bölündüler. Bunların bazılarını cemaatin merkezi kabul etmiyor. Mesela bir tane örnek vereyim. İşte İsmaila cemaatinden bölünen bir grup var. İsimlerine Fatih medreseleri diyor bunlar. Ama yıllardır İsmaila diyor ki bizim onlarla hiçbir ilişkimiz yok. Onlar bizden değiller diye. Şimdi haliyle çok parçalı bir hale geldiğinde biz Fethullahçıların ya da işte FETÖ'nün bu renklendirmesini çok konuşmuştuk. Renklendirme yöntemiyle cemaatlerin içine sirayet edebilir. İktidar da diyor ki beni en rahat kim vurur? Yani yumuşak karnı olduğunu düşünerek bir sol sosyalist parti değil. Onun ne yapacağı bellidir. Ama ben cemaat içerisinden kolayca vurulabilirim. Yani bu anlamda vurulabilirim ifadesini mizansen olarak kullanıyorum. O yüzden oraya daha çok yönelmiş durumda ve suçlamalara bakıldı. Hani suç örgütü, işte yani bunu, hani şunu çok iyi biliyoruz yani herkes, benzer bütün cemaatlerde böyle para trafikleri var ve bunu açık bir şekilde kendileri söylüyorlar. Yani şimdi menzil cemaati kendileri söylüyor. Ne zaman işte 17 milyar hatta 47 milyar kadar çıktı. Nereden çıktı bu para ya? Nasıl edinildi böyle bir para? Nasıl edinildi böyle bir servet? Var. Ki onlar servetleriyle de övünüyorlar yani. Biliyorsun 20 milyonluk arabaya biniyor. Yani böyle korumalar vesaire. Haliyle diğer cemaatlere de hani bu suçlama senin içinde gelebilir.
0: Çok
1: deniliyor.
0: Az bir vaktimiz kaldı, kapatacağız ama bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu operasyona dair açıklamalar hükümet kanadından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geliyor genel olarak. Cumhurbaşkanının bir sessizliği var. Yakın zamanda bir açıklama gelir mi?
1: Ben Cumhurbaşkanı'ndan bu konuya dair bir açıklama olacağını düşünmüyorum. Çok radikal bir şey olursa, çünkü şu an hani yani bir açıklama olursa da o da çok resmi bir açıklama olur. Yani yargı gerek işlemleri yapıyor şeklinde olur. Onun dışında böyle bir hani o FETÖ döneminde gördüğümüz inlerine gireceğiz şeklinde bir açıklama beklemiyorum. Bugün için söylüyorum bunu. Ya bugünkü tablo için Süleymancılar ve Alparslan Kuytul zaten onlar üçüncü operasyonlarını, bu anlamda üçüncü operasyon yapıldı. O yüzden hani bugün için doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu topa gireceğini düşünmüyorum.
0: Peki tabii. Efendim. O halde bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Efendim biz böyle operasyonları takip etmeye ve sizlerle birlikte gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki Gündem Özel'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel sona erdi. Gündem Özel tekrar yayınını dinlediniz. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
4: Amerikalılar, NATO, Batı, Türkiye'yi fazla övmeye başladılar mı? Ben hep böyle diken üzerinde olurum. Yani Türkiye'nin zaaflarını bilirler. Türkiye'ye bu tür övgüler oldu mu yağı erir. Ve ondan sonra da bunları istediklerini almak için her türlü yolu denerler. Bu Amerikalıların değerlendirme raporlarına bile geçmiştir. Yani Türkiye'yi nasıl ikna edeceklerine yönelik. Önce işte bunların gururlarını okşayacaksınız, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız diye. Yani bunu ders olarak Türkiye masasında çalışıyorlar bile. Hani o nedenle bu Rutiki ziyaretinde acaba ne var? Şimdi açıklananlar hiç önemli değil. Açıklanmayan ne var? Açıklanmayan ne var?
5: Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yönden politikasına aykırı hareket eden Türkiye var.
4: Hedefte sadece Rusya yok. Türkiye'nin kaderiyle Rusya'nın kaderi ortaklaşıyor.
6: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik insan kaynağı programını açıkladı. Türkiye'nin güncel nüfusu 86 milyonu geçti. Bilim insanları beyni korumaya yardımcı olabilecek yeni bir bağışıklık yapısı keşfetti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bilim ve teknoloji hamlesini güçlendirecek stratejik insan programını açıkladı. Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 20 araştırma üniversitesini kapsayan dev projede ilk etapta 550, 5 yılın sonunda ise 3000 genç araştırmacı hedeflendiğini duyurdu. AFAD Deprem Bilim Kurulu üyelerinden İstanbul Adalar Fayı'nda meydana gelen depremlere ilişkin açıklama geldi. Bilim Kurulu üyeleri Marmara Denizi'nde Adalar Fayı üzerinde yoğunlaşan 170'i aşkın mikro depremlerin büyük bir sarsıntının habercisi veya öncüsü şeklinde yorumlanmasının bilimsel bir dayanağı olmadığını belirtti. Türkiye'nin güncel nüfusu belli oldu. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. Ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50,01, kadın nüfusun oranı da %49,99 olarak kaydedildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in parti kuruluşundan sonraki ilk saha çalışması programı netleşti. Özel 21 Ağustos Cuma günü Trabzon, 22 Ağustos Cumartesi günü Rize'de olacak. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom küresel pazardaki varlığını genişletmeye devam ediyor. Şirket 6 ülkede 17 yeni nükleer reaktör bloğu inşa etmek üzere anlaşma sağladı. Kolombiya'da hükümet 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 15 eyalette 30 gün süreyle ek sosyal ve ekolojik acil durum ilan etti. Depremde can kaybı 314'e yükselirken 262 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi. Belçika'da günlerdir süren ülke tarihinin en büyük orman yangını henüz kontrol altına alınamazken Federal Meclis İçişleri Komisyonu yaz tatiline ara vererek olağanüstü toplandı. Toplantının merkezinde Belçika'nın bu büyüklükteki orman yangınlarına yeterince hazırlıklı olup olmadığı konusu bulunuyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde 3 ceset bulundu. Kıyafetleriyle birlikte denizde bulunan cesetlerin 2 tanesinin kadın, 1 tanesinin erkek olduğu belirtildi. Ölen kişilerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Nevşehir'de seyir halindeki tırın dorsesinden yola dökülen yaklaşık 1 ton patates nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Tır şoförüne 33.066 lira idari para cezası uygulandı. Alo 199 çağrı merkezinde yeni hizmet hayata geçti. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Alo 199 çağrı merkezinde işitme ve konuşma engelliler için görüntülü görüşme hizmeti başlattı. Bilecik'teki mağarada 13 bin yıllık kaplumbağa heykelcikleri bulundu. Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası arkeolojik kazı alanında yürütülen çalışmalar kapsamında milattan önce 14.500 ila milattan önce 11.200 yıllarında yapıldığı düşünülen 25 kaplumbağa heykel keşfedildi. Bilim insanları kafatasının içinde beyni korumaya yardımcı olabilecek yeni bir bağışıklık yapısı keşfetti. Şimdilik yalnızca farelerde tespit edilen yapının beyin tümörlerine karşı erken aşamada bağışıklık tepkisi oluşturduğu belirlendi. Spor. Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi belli oldu. Zira Türkiye Kupası'nda birinci eleme turu kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü saat 14'te Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek. Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam Avrupa Arenası'nda boy gösterecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i, Trabzonspor'da Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Her iki mücadelede saat 20'de başlayacak. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın başlıyor. A grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu Türkiye ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın 19'da Letonya ile oynayacak. 20. Akdeniz Oyunları İtalya'nın Taranto kentinde

0: aralığına göre 250 bin liraya kadar 48 ay vadeli finansman alırken başvuru için aranan gelir sınırı da brüt asgari ücretin 2,5 katına yükseltildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,43 değer kaybederek 14.396 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.953, çeyrek altın 11.344, tam altın 45.210, at altın ise 46.043 liradan işlem gördü.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Beköy ve Zincirli Kuyu oldukça yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı ve Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de Kavacık'ta yoğunluk var. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Şimdi hava durumu tahminleri özellikle uçaklar için kritik olan o fırtına uyarılarını yapan meteoroloji radarlarının bazıları bu frekans aralıklarında çalışıyor ve yan frekanslardan gelen bu gürültülerden de etkileniyor. Yani bölgesel hava tahmin yeteneği ve fırtına erken uyarı sistemleri de burada patlıyor. Ya da sivil havacılık, sivil denizcilik faaliyetleri. Uçaklar ve gemiler internet ve veri iletişimi içinde yine KU ve KA bantlarını yoğun olarak kullanıyorlar. Yani o bölgenin üzerinden geçen yolcu uçaklarının uydu interneti kesilebilir. Daha kritiği gemilerin şirket merkezleriyle olan yeri atışları durabilir. İşte hal böyleyken efendim devletler bunları neden şey yapıyor? İşte biliyorsunuz İran'daki durumu malumunuz. Orada diyorlar ki internete çıkmasınlar. Benim burada olan şeyleri internete anlatmasınlar. Onun için de çat diye devletler bunu net bir şekilde yapıyor. Yani Starlink'i susturmak mümkün. Starlink dokunulmaz değil. Ama Starlink'i sustururken oradaki ülkeyi de bölgeyi de karanlık bir çağa doğru kendi ellerinizle itelemiş oluyorsunuz.
4: Serhat Ayan'la yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Müziğin efsaneleri.
1: Türk pop müziğinin güçlü ve kendine has yorumcularından Ayla Dikmen, 1944 yılında Kütahya'da başlayan yaşam yolculuğunu kısa zamanda ülkenin dört bir yanına ulaştırmayı başardı. Müzikle iç içe bir ailede büyüyen, lise yıllarında yeteneği keşfedilen Ayla Dikmen, 1960'lardan itibaren hem plak satışları hem de sahne performanslarıyla tanınan bir isim haline geldi. Balkan Melodileri Festivali'ndeki birinciliği, 1970'lerde ekranlarında sıkça yer alması ve Anlamazsın gibi unutulmaz yorumlarıyla hafızalara kazındı. Dikmen, takvimler 20 Ağustos 1990 tarihini gösterdiğinde henüz 46 yaşında hayata veda etmesine rağmen onun sesi ve eserleri aradan geçen yıllara inat hala dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Sensiz.

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Ayla Dikmen, 25 Mart 1944'te Kütahya'da müzikle iç içe bir ailede dünyaya geldi. Babası Ali Rıza Dikmen piyano ve ut çalarken annesi Bedriye Hanım keman çalıyordu. Ayla Dikmen'in çocukluğu bu müzik dolu ev ortamında geçti. Küçük yaşlarda müziğe aşina olan Dikmen, ilerleyen yıllarda profesyonel yaşamında bu temelin büyük katkısını gördü.

Ayla Dikmen ilk ve orta öğretimini Aydın'da tamamladı. Henüz Aydın Lisesi'nde okurken okul korosuna katıldı. Müzik öğretmeni İhsan Ünal'dı, derlediği türkülerde solistik görevini Ayla Dikmen'e verdi. Bu yıllarda yalnızca Türkçe eserlerle değil, yabancı radyolardan dinlediği İngilizce şarkılarla da ilgilenmeye başladı. İngilizce şarkı söyleme yeteneğini kendi çabasıyla geliştirdi. Aymen, liseden sonra Ankara Yüksek Ticari İlimler Akademisi'ne girdi. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stenograf olarak çalıştı. Burada konuşulanları yüksek hızda yazıya dökerek ekmeğini kazanan Ayla Dikmen, ünlü müzisyen İlham Gencer'le tanışmasıyla kariyer yönünü değiştirecek büyük bir fırsat yakaladı.

Ayla Dikmen'in Ankara'da katıldığı bir çay partisinde İlham Gencer'in orkestrası sahnedeydi. Arkadaşlarının teşvikiyle şarkı söyleyen Dikmen, İlham Gencer'in dikkatini çekti. Gencer, büyük bir yetenek, enteresan bir ses diyerek onu profesyonel müziğe yönlendirdi. Ancak ailesinin tepkisinden çekinen Dikmen, radyoya Parla Nur takma adıyla çıktı. Ankara ve İstanbul radyolarında Parla Nur'dan şarkılar adıyla programlar yaptı. Gerçek ismini kullanmaya başlaması da aile içinde geçen bir anıya dayanıyordu. Bir gün evde radyo dinlerken ablası sesini fark ettirince babası duygulandı ve ismiyle sahne almasına onay verdi. Böylece müzik kariyerine Aile Dikmen adıyla devam etti.

Ayla Dikmen 1964'te Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'yla 2. Boğaziçi Müzik Festivali'ne katıldı. Bu festivalde en başarılı şantöz seçildi. 1965'te Balkan Dilleri Festivali'nde Nick Sarın Fidanları'yla birincilik kazandı. Aynı yıl çıkan Ay Kız Adın Yaman'dır, Nick Sarın Fidanları plağı büyük satış başarısı yakaladı. Ardından gelen 45'likler onun adını kısa sürede ülke çapında duyurdu. Ayla Dikmen'in 1965-1975 yılları arasında yayımladığı 45'likler arasında Mühür Gözlüm Merdiven, Antonio Kötü Bende Kaldı, Sensiz Yaşayamam Nereye, Yanan Mum Al Yanaklım ve Aşk Defteri Öpücük gibi şarkılar yer aldı. Bu eserler dönemin listelerinde üst sıralara çıktı. TRT'deki müzik programlarında sıkça sahne alan Ayla Dikmen, 1970'ler ve 1980'ler boyunca pop müziğin güçlü yorumcularından biri olarak kariyerini sürdürdü. Diskografisinde 3 uzun çalar albüm ve çok sayıda 45'lik bulunuyordu. 1973'te Ayla Dikmen, 1975'te farklı bir plak şirketiyle tekrar kendi ismini taşıyan Ayla Dikmen ve 1970'de Göz Bebeğim albümleri yayımlandı.

Ayla Dikmen 14 Nisan 1968'de tanıştığı Enis Berki ile 23 yıl sürecek bir nişanlılık yaşadı. Çift hem İzmir'de hem İstanbul'da vakit geçiriyor, müzik çalışmalarını birlikte planlıyordu. Berki şarkı seçimlerinde aktif rol aldı. Anlamazdın şarkısının adını değiştirme fikri de ona aitti. Orijinal adı Sevilirken Bilmedin mi olan şarkı bu öneriyle Anlamazdın olarak yayımlandı. Berki yıllar sonra Issız Adam filminde bu şarkının kullanılmasını memnuniyetle karşıladığını ancak filmi duygusal etkisinden çekindiği için izlemediğini ifade ediyordu. Müzik dışında el işi ve mutfakla ilgilenen Ayla Dikmen nakış, tığ işi ve örgüye meraklıydı. Yakın çevresine göre ev hayatında sakin, üretken ve detaycıydı. Enis Berki ile birlikte seçtikleri eşyalar yaşadıkları evin her köşesine yansıyordu. Güzel sanatları olan ilgisi evin dekorasyonunda da kendini gösteriyordu.

Ayla Dikmen'e 1989'da rahim kanseri teşhisi konuldu. Dikmen tedavi için önce Amerika'ya gitti. Ameliyat sonrası iyileşme umudu dolsa da 5 ay içinde hastalık nüksetti. Sonrasında Ayla Dikmen İstanbul'da radyoterapi ve kemoterapi gördü. Tedaviler sırasında saçlarını kaybeden Dikmen ağır bir süreç geçirdi. Doktorların umudu kesmesinin ardından Enis Berkin'in de ısrarıyla İzmir'e döndü. Ayla Dikmen 20 Ağustos 1990'da henüz 46 yaşındayken hayatını kaybetti. Mezarı İzmir Altındağ'daki Kokluca Mezarlığı'nda bulunuyor.

0: Ayla Dikmen takvimler 20 Ağustos 1990 tarihini gösterdiğinde ardında sadece şarkılar değil bir dönemin müzik anlayışını ve sahne kültürünü yansıtan kalıcı bir miras bıraktı. Kısa süren ömründe kazandığı ödüller, yorumladığı eserler ve sahnedeki duruşu Ayla Dikmen'i Türk pop müzik tarihinde özel bir yere taşıdı. Anlamazdın'la yıllar sonra yeniden listelere giren bu güçlü ses bugün hala yeni dinleyiciler kazanıyor. Ayla Dikmen'in hikayesi müziğin zamana nasıl direndiğinin en net örneklerinden biri olarlığını sürdürüyor.
1: Kalbim bomboş kaldı sanma, acılar

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa'nın en büyüğü 6 Eylül'de İstanbul'da belli olacak. Son Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol takımımız 21 Ağustos 3 Eylül tarihlerinde Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğine düzenlenecek 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahne alacak. 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A grubunda yer alan Filenizler'i grup aşamasında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan'la mücadele edecek. Millilerimiz tüm karşılaşmalarını İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Sinan Erdem Spor Salonu aynı zamanda Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. 6 takımdan oluşan gruplarda ilk 4'e giren ekiplerin mücadele edeceği son 16 turu karşılaşmaları 30 Ağustos 1 Eylül, çeyrek final maçları ise 2-3 Eylül'de İstanbul ve Çekya'nın Borno kentinde olacak. Yarı final 5 Eylül Cumartesi, üçüncülük ve final müsabakaları ise 6 Eylül Pazar günü İstanbul'da oynanacak. A grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol takımımız ilk maçına Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19'da Letonya'yla. Ay Yıldızlı ekip grupta ayrıca Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz 21 Ağustos'ta Letonya, 23 Ağustos'ta Slovenya, 24 Ağustos'ta Macaristan, 26 Ağustos'ta Almanya ve 28 Ağustos'ta ise Polonya ile karşılaşacak. Karşılaşmaların tamamı Türkiye saatiyle 19'a başlayacak. Şampiyon takımımızın şampiyon kadrosu da belli oldu. Baş antrenör Daniel Santarelli yönetimindeki millilerimizin 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki kadrosu şöyle. Pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin. Pasör çaprazı Melisa Vargas. Smaçör Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek. Orta oyuncu Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sneet Jack Kısal ve Zehra Güneş. Libero, Eylül Akarçeşme Yatkın ve Gizem Örge. Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa'nın en büyüğü 6 Eylül'de İstanbul'da belli olacak. Son Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları kendi evinde düzenlenecek organizasyonda şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol takımı grup aşamasında Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Turnuvanın yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni de sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 20. Akdeniz Oyunları başlıyor. Akdeniz Oyunları 75 yıllık tarihinde 20. kez Akdeniz ülkelerini buluşturacak. Akdeniz ülkelerini spor çatısı altında buluşturan Akdeniz Oyunları 1951'de Mısır'ın İskenderiye kentinde başlayan yolculuğunda 20. organizasyonunu İtalya'da gerçekleştirecek. 20. Akdeniz Oyunları 21 Ağustos 3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek. Akdeniz Hafızası'ndaki 26 ülkenin yer alacağı organizasyonda yaklaşık 5000 sporcu 32 spor dalında mücadele edecek. Türkiye 2026 Akdeniz Oyunları'na 107 kadın ve 198 erkek olmak üzere toplamda 335 sporcuyla katılıyor. Ay Yıldızlı ekibimiz 28 branşta madalya mücadelesi verecek. Oyunların açılış töreni Taranto'daki Iacovone Stadı'nda gerçekleştirilecek. Müsabakalar 22 Ağustos'ta başlayacak ve 3 Eylül'deki kapanış töreniyle sona erecek. 2026 Akdeniz Oyunları 14 gün boyunca TRT ekranlarından izleyiciyle buluşacak. 20. Akdeniz Oyunları 22 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. 1951'de İskenderiye'de başlayan oyunlar 75 yıl sonra 20. buluşmasını Taranto'da gerçekleştirecek. 26 ülkeden yaklaşık 5000 sporcu madalya mücadele verecek. 20. Akdeniz Oyunları'na 335 sporcuyla katılacak olan Ay Yıldızlı ekibimiz 28 branşta madalya mücadelesi verecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'de tatil ve seyahatlerden günlük ulaşıma, turizmden şirketlerin uzun dönemli araç ihtiyacına kadar birçok alanda araç kiralama hizmetlerinden yararlanılıyor. Ancak araçların filolarda ne kadar süre kaldığı, şirketlerin hangi şartlarla faaliyet gösterdiği, kimlerin araç kiralayabildiği ve müşterilerden hangi bilgilerin talep edildiği çoğu zaman bilinmiyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte ise sektörün işleyişinde önemli değişiklikler geliyor. Araç kiralama sektörü hem işletmeler hem de müşteriler açısından birçok farklı kural ve uygulamayı içinde barındırıyor. Filoların nasıl oluşturulduğundan, araçların ne zaman yenilendiğine, kiralama şartlarından, müşterilerden istenen belgelere kadar süreçte birçok kriter bulunuyor. Yeni yönetmelik ise bugüne kadar şirketlerin uygulamalarına göre şekillenen bazı alanları ortak kurallara bağlıyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, araç kiralama şirketlerinin filo yenileme süreçlerinde yaş, kilometre ve maliyet kriterlerinin birlikte değerlendirildiğini belirterek, sektörün ortalama filo yenileme süresini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e anlattı.
2: Sektörde ortalama filo yenileme süresi 2 ila 3 yıldır. Bir aracın filodan çıkartılmasında tek bir parametreye bakılmaz. Yaş, kilometre ve maliyet üçü birlikte değerlendirilir. Ancak en kritik faktör bakım ve işletme maliyetidir. Bir araç 100-150 bin kilometreyi geçtikten sonra garanti kapsamı dışına çıkar. Arıza riski ve sanayi masrafları katlanır. Müşteriye yolda mağduriyet yaşatmamak ve yüksek parça giderlerinden, sanayi maliyetinden kaçınmak için araçlar henüz yaşını doldurmadan yenilenir. Yeni yönetmelikte gelen 6 yaş ve 180 kilometre sınırı zaten sektör için mantıklı işletme sınırlarıyla tam uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir.
1: Şirketlerin faaliyet şartları da değişiyor. Bugüne kadar sektöre özgü bir yetki belgesi sistemi bulunmazken yeni düzenlemeyle ticari olarak araç kiralayan işletmelere yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması, kiralama faaliyetinden sorumlu kişilerin ise eğitim ve mesleki yeterlilik şartlarının karşılaması gerekecek. Düzenlemeyle belirlenen işletmelerin en az 10 araçlık filoya sahip olması, bazı işletmelerin filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da gerekecek. Gültekin, araç kiralama sürecinde yerli ve yabancı müşterilere uygulanan belge ve kontrol süreçlerini şöyle anlattı.
2: Bizim için ilk kriter güvenlik ve yasal zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızdan çipli ehliyet, finansal riski ölçmek adına Findex kredi notu ve sürücü adına tanımlı kredi kartı isteriz. Ayrıca aracı teslim ettiğimiz an emniyetin kabus sistemlerine bildirim yapmak zorundayız. Yabancı müşterilerimizde ise ehliyetin yanında pasaport aslı, ülkeye giriş damgası veya vize süresi kontrol edilir. Avrupa Birliği dışı ülkelerden gelenler için uluslararası sürücü belgesi IDP aranır. KABIS sistemine pasaport numarasıyla kayıt girilerek yasal süreç tamamlanır.
1: Yeni yönetmelikte tüketiciden alınabilecek depozitoya da üst sınır getiriliyor. Buna göre 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracın iade edildiği tarihi izleyen 7 gün içinde tüketiciye geri ödenmesi gerekecek. Yeni düzenlemenin hazırlık sürecinde Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirerek taslak metnindeki bazı kriterlerin değiştirilmesi için çalışmalarda bulunan Gültekin, düzenlemenin sektörü etkilerini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e değerlendirdi.
2: Bu düzenleme dürüst ve vergisini ödeyen esnafımız için büyük bir yük değil, tam anlamıyla koruma kalkanı oldu. Yıllardır sektörümüzün en büyük sıkıntısı, kayıtsız, merdiven altı, yetkisiz çalışan korsan yapılardı. Artık Ticaret Bakanlığı'nın yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Operasyonel tarafta 6 yaş ve 180 bin kilometre, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre gibi nitelik standartları var. Bu durum sermaye güncellemesi açısından kısa vadede bir planlama gerektirse de esnafımızın mağdur olmaması adına 1 Ocak 2027 tarihine kadar yıl süresi tanımlandı. Dolayısıyla dürüst işletmeler için haksız rekabeti bitiren son derece sağlıklı bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Düzenlemeyi genel olarak olumlu buluyoruz. Çünkü bu taslak hazırlanırken biz Ankara Ticaret Odası 57. Meslek Komitesi olarak sahadaki küçük ve orta ölçekli esnafların sesini bakanlığımıza birebir taşıdık. Burada Ankara özelinde bir heyet oluşturduk ve direkt bakanlık yetkilileriyle birebir istişare halinde önerilerimizi sunduk. Bizi ve özellikle Anadolu'daki esnafımızı en çok memnun eden madde kademeli filo şartı oldu. Eğer tek bir yüksek alt sınır konulsaydı küçük esnafımız yok olurdu. Ancak düzenlemeyle büyük şehirlerde nüfusu 30 binden fazla olan yerlerde en az 10 araç, küçük illerde ve nüfusu az olan ilçelerde 5 araçlık bir eşitlik getirildi. Bu küçük esnafın çarkını döndürmesini sağlayan çok kritik bir adımdır. En önemli adım ilan sitelerinde yetki belgesi doğrulama zorunluluğunun gelmesidir. Düne kadar vergi kaydı olmayan, tek araçla korsan ilan verip vatandaşı mağdur eden yapılar vardı. Artık yetki belgesi olmayan ilan platformuna dahi giremeyecek. Ayrıca değineceğimiz farklı bir konu daha var. Ağır hasarlı pert araçların kiralanması veya çok yüksek kilometreli araçların kiralanması vatandaşta ağır mağduriyetler yaratıyordu. Depozito iadelerinde 7 gün sınırının getirilmesi doğrudan tüketici güvenini tesis ediyor aslında. Güvenin olduğu yerde hizmet kalitesi öne çıkar. Bu da işini düzgün yapan küçük işletmecilerin rekabet gücünü düşürmez, tam tersini arttırır.
1: Gültekin, düzenleme öncesinde sektörün en önemli sorunlarının denetimsizlik ve korsan araç kiralama olduğunu belirterek şöyle konuştu.
2: Birçok sorun vardı. En önemli denetimsizlik ve korsan kiralamaydı. Her önüne gelenin araç kiraladığı, vergisini ödeyen esnafın hakkının yendiği bir ortam vardı. Yeni kurallar Ticaret Bakanlığı ve Emniyet Entegrasyonu sayesinde bu sorunları büyük oranda çözecektir. Eksik veya geliştirilmesi gereken noktaya gelince mevzuat ve düzenleme güzel. Ancak başarısı sahadaki sıkı denetime bağlı. İlan sitelerindeki filtrelemelerin tavizsiz uygulanması ve yerel zabıta emniyet birimlerinin ruhsatsız çalışan yerlere yönelik denetimleri arttırmasıyla ihtiyaç halinde esnaftan veya vatandaştan gelecek taleplerin tekrar değerlendirilerek düzenleme içerisindeki hataların, eksiklerin giderilmesi için girişimler mutlaka olacaktır. Bu da bir başlangıç. Henüz yeni başlıyoruz. İnşallah bundan sonrasında her şey hem esnafın hem vatandaşın yararına çok daha iyi noktalarda olacaktır.
1: Yönetmenin ardından izlenecek yol haritasına da değinen Önderhan Gültekin, geçiş sürecinde denetimlerin takipçisi olacaklarını ve sektör temsilcilerinin yeni kurallar için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı.
2: Bizim için süreç daha yeni başlıyor, henüz bitmedi. Yönetmeliğin kağıt üzerinde kalmaması, sahada harfiyen uygulanması için denetimlerin takipçisi olacağız. Ticaret Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız ve belediyelerimizle koordineli şekilde korsanla mücadeleyi sürdüreceğiz. 1 Ocak 2027'ye kadar bir geçiş süreci var. Bu süreçte hiçbir esnafımızın mağdur olmaması ve adaptasyonun sorunsuz sağlanması için komite olarak meslektaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Amacımız dürüst esnafın ekmeğini büyütmek ve sektörün itibarını en üst seviyeye çıkartmaktır. Bu mücadelemize devam edeceğiz.
1: Araç kiralama sektöründe yeni yönetmelikte yetki belgesinden filo şartlarına, araçların yaş ve kilometre sınırından depozito uygulamasına kadar birçok alanda kurallar değişiyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, düzenlemenin sektör etkilerini ve kiralama süreçlerindeki yeni dönemi Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de vatandaşlara göre ülkenin en önemli sorunu ekonomi ve hayat pahalılığı oldu. Asal Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye'nin en önemli sorunu sizce nedir sorusunu yönelttiği araştırmayı Türkiye genelinde 26 ilde 5-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdi. 18 yaş ve üzeri toplam 2000 kişiyle yapılan araştırmada bilgisayar destekli telefon anketi yöntemi kullanıldı. Asal tarafından Ağustos 26'da gerçekleştirilen araştırmaya göre katılımcıların %61,5'i Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu belirtti. Ekonomi ve hayat pahalılığını %11'li adalet ve hukuk sistemi takip etti. Araştırmada eğitim sistemi %4,1 ile 3. sırada yer alırken işsizlik ve istihdam %4 ile 4. oldu. Emekli maaşları ve asgari ücret ise %3,2'lik oranla 5. sırada yer aldı. Diğer sorun başlıklarında ise ahlaki değer kaybı %2, göç sorunu ve mülteciler %1,8, terör örgütü %1,5, güvenlik ve asayiş %1,4, Kürt sorunu %1,2, kentsel dönüşüm ve deprem %1 olarak ölçüldü. Katılımcıların %3,5'i farklı sorunları işaret ederken, fikrim yok, cevap yok diyenlerin oranı %3,8 oldu. Asal araştırmanın 26 ilde 2000 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre Türkiye'de vatandaşların %61,5'i ülkenin en önemli sorununun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu düşünüyor. Ekonomi ve hayat pahalılığını %11'li adalet ve hukuk sistemi, %4,1'li eğitim sistemi takip ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Haber.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken özel okul ücretleri yeniden tartışma konusu oldu. Bu yıl bazı özel okullarda yıllık eğitim ücretleri 2,5 milyon lirayı aşarken birçok okulda öğrenim bedeli 1 milyon liranın üzerine çıktı. Yemek, servis, kitap ve diğer giderler de eklendiğinde bazı aileler çocuklarının eğitimi için yılda 3 milyon liraya yaklaşan bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. Ancak tartışma yalnızca yüksek ücretlerden ibaret değil. Çünkü hem özel okulların uygulayabileceği zam oranı hem de servis ücretleri belirli kurallara bağlı. Peki bu kurallara gerçekten uyuluyor mu? Veliler hangi ücretleri ödemek zorunda, hangilerine itiraz edebilir? İşte özel eğitimde ücret tartışmalarının detayları. Özel okullarda açıklanan yeni dönem ücretleri bu yılda veli bütçesini zorluyor. 2026-27 eğitim öğretim yılında özel okul ücretleri okulun bulunduğu şehir, eğitim kademesi ve marka değerine göre büyük farklılık gösteriyor. Orta segmentte yer alan birçok özel okulda yıllık eğitim ücretleri 250 bin ila 600 bin lira arasında değişirken İstanbul ve Ankara'daki orta üst segment okullarda bu rakam 500 bin liradan başlayıp 1 milyon 300 bin liraya kadar çıkabiliyor. Prestijli kolejler ve köklü yabancı okullardaysa yıllık öğrenim ücretleri 2 milyon 750 bin liraya ulaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği düzenlemeye göre 2026-27 eğitim öğretim yılında ara sınıflarda öğrenim ücretlerine uygulanabilecek azami artış oranı %30,74, kademe başlangıcı olan 1, 5 ve 9. sınıflardaysa %43,92 olarak hesaplandı. Eğitim dışındaki bazı hizmetlerde uygulanabilecek azami artış oranı da %29,28 olarak belirlendi. Ancak açıklanan eğitim ücretlerinin yanı sıra servis, yemek ve diğer ek hizmetler için talep edilen ödemeler nedeniyle toplam maliyetin yasal zam sınırlarının ötesine geçtiğini savunuyor. Benzer tartışmalar servis ücretlerinde de yaşanıyor. Okul servis ücret tarifesini ise büyük şehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi mesafe esasına göre belirliyor. Buna rağmen bazı veliler belirlenen tarifelerin üzerinde ücret talep edildiğini ya da organizasyon, rehber personel ve benzeri sebeplerle ek ücretler istendiğini öne sürüyor. Tüketici platformlarında okul servis ücretlerine ilişkin onlarca başvuru bulunuyor. Veliler, bazı servis firmalarının belirlenen tarifelerin üzerinde ücret talep ettiğini ya da farklı adlar altında ek bedeller istediğini öne sürüyor. Peki servis firmaları gerçekten UKOME'nin belirlediği tarifelere uyuyor mu? Bu sorunun net bir yanıtı bulunmasa da yıl artan şikayetler denetimlerin yetersizliğini yeniden gündeme getiriyor. Ancak özel okul faturası, öğrenim ücreti ve servisle sınırlı kalmıyor. Yemek hizmeti, yardımcı kaynaklar, okul kıyafetleri, dijital eğitim platformları, yabancı dil materyalleri, kulüp çalışmaları, gezi ve çeşitli etkinlikler için talep edilen ücretler de toplam maliyeti önemli ölçüde artırıyor. Böylece kayıt sırasında açıklanan eğitim ücreti, eğitim yılı boyunca yapılan ek ödemelerle çok daha yüksek bir seviyeye çıkabiliyor. Velilerin en sık dile getirdiği şikayetler arasındaysa yardımcı kaynakların okuldan alınmasının istenmesi, okul logolu kıyafetlerin belirli mağazalardan temin edilmesi, dijital eğitim paketleri için ayrıca ücret talep edilmesi ve bazı etkinliklerin fiilen zorunlu hale getirilmesi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre okulların eğitim dışında sunacakları hizmetlere ilişkin ücretleri önceden ilan etmesi gerekiyor. Peki ailelerin her yıl giderek daha büyük bir bütçe ayırdığı bu eğitim yatırımı gerçekten akışarıya dönüşüyor mu? Özel okulları tercih eden velilerin en önemli beklentilerinden biri çocuklarının daha nitelikli bir eğitim alması ve üniversite sınavında daha başarılı olması. Ancak uzmanlara göre özel okul tek başına başarı garantisi sunmuyor. Çünkü bugün özel öğretim kurumları arasında hem eğitim kalitesi hem de akademik başarı açısından ciddi farklılıklar bulunuyor. YKS birincilikleri ve ilk 100 derecelerinin büyük bölümü fen liseleri ile köklü Anadolu liselerinden çıkıyor. LGS birinciliklerinde ise özel okullar az farkla önde görünse de yaklaşık yarısı devlet okullarından çıkıyor. Bir tarafta her yıl Türkiye dereceleri çıkaran, seçerek öğrenci kabul eden ve üniversite yerleştirme başarılarıyla öne çıkan okullar var. Diğer tarafta ise yüksek ücretlere rağmen kontenjanlarını doldurmakta zorlanan, öğrencilerini istedikleri başarı seviyesine taşıyamayan çok sayıda özel okul bulunuyor. Eğitim uzmanları, velilerin okul tercihinde yalnızca reklam kampanyalarına ya da ücretlere değil, okulun akademik kadrosuna, üniversite yerleştirme oranlarına, mezunlarının başarılarına ve eğitim anlayışına bakılması gerektiğini vurguluyor. Çünkü milyonlarca liralık eğitim harcaması tek başına üniversite başarısını garanti etmiyor. Üstelik eğitim için yapılan harcamalar lise diplomasıyla da sona ermiyor. YKS maratonunun ardından bu kez ailelerin karşısına vakıf üniversitelerinin ücretleri çıkıyor. Son yıllarda birçok vakıf üniversitesine eğitim ücretleri yüz binlerce lirayı aşarken bazı tıp, diş hekimliği ve uluslararası programlarda yıllık ücretler 1 milyon liraya yaklaşıyor. Dolayısıyla özel okulda başlayan maliye zinciri üniversite döneminde de devam ediyor. Bazı vakıf üniversiteleri güçlü akademik kadroları, araştırma altyapıları ve uluslararası başarılarıyla öne çıkarken bazı üniversitelerde ise öğrencilerin ödediği ücretle sunulan eğitim olanakları arasında tartışmalar yaşanabiliyor. Özel eğitim sistemi tartışılırken gündeme gelen bir başka başlıksa destekleri. Bir yandan devlet okullarının fiziki koşulları ve öğretmen ihtiyacı konuşulurken diğer yandan özel eğitim yatırımlarına sağlanan teşvikler de tartışma konusu oluyor. Özel öğretim kurumları ve eğitim yatırımları çeşitli vergi avantajları ve yatırım teşviklerinden yararlanabiliyor. Geçmiş yıllarda öğrenci başına verilen eğitim destekleri de bu tartışmaların önemli başlıklarından birini oluşturmuştu. Bu nedenle uzmanlar kamu kaynaklarıyla desteklenen özel eğitim kurumlarının hangi yükümlülükleri üstlendiğinin ve bu desteklerin eğitim kalitesine nasıl yansıdığının daha şeffaf biçimde ortaya konulması gerektiğini belirtiyor. Eğitim sendikaları, tüketici dernekleri ve eğitim ekonomistleri ise ortak bir noktaya dikkat çekiyor. Özel eğitimde asıl tartışılması gereken konu yalnızca ücret artışları değil, denetim mekanizmalarının ne kadar etkin olduğu, velilerin hangi haklara sahip olduğu ve yapılan yüksek harcamaların öğrenci akademik başarısına ne ölçüde katkı sağladığı da en az ücretler kadar önemli. Özel eğitimde yükselen ücretler, ek hizmet bedelleri, servis tartışmaları ve vakıf üniversitelerine uzanan maliyet zinciri her yıl milyonlarca ailenin bütçesini daha fazla zorluyor. Uzmanlar eğitimde asıl tartışılması gereken konunun yalnızca artan fiyatlar olmadığını vurguluyor. Ödenen ücretlerin karşılığına sunulan eğitim kalitesi, denetim mekanizmalarının etkinliği, fırsat eşitliği ve öğrencilerin akademik başarısına sağlanan katkının da aynı ölçüde sorgulanması gerektiğine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Norveç'in kuzey kutbunda yer alan Svalbard takım adalarında bir kişi gemide bulunan sis düdüğünü kullanarak uyuyan bir kutup ayısını uyandırdı. Svalbard valiliğinden yapılan açıklamaya göre bir geminin yolcuları karada uyuyan bir kutup ayısı gördü. Gemide bulunan bir kişi denizcilikte genellikle uyarı amacıyla kullanılan sis düdüğünü çaldı. Ses nedeniyle uyanan kutup ayısı başka bir bölgeye hareket etti. Svalbard valisi olayın kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini ve kişiye yaklaşık 250 bin liraya denk gelen 50 bin Norveç kronu para cezası verildiğini açıkladı. Svalbard'daki çevre koruma yasaları kutup ayılarının gereksiz şekilde rahatsız edilmesini, cezbedilmesini ve takip edilmesini yasaklıyor. Kutup ayıları ayrıca 1973'ten bu yana uluslararası hukuk kapsamında koruma altında bulunuyor. Kurallar uyarınca Temmuz'la Şubat ayları arasında bir kutup ayısına 300 metreden, Mart'la Haziran ayları arasında ise 500 metreden daha fazla yaklaşım gerekiyor. Svalbard'da kutup ayılarının avlanması da koruma statüsü nedeniyle yasak. Uzmanlar özellikle yaz aylarında deniz buzlarının azalması nedeniyle kutup ayılarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirtti. Svalbard ve Barents Deniz bölgesinde yaklaşık 3000 kutup ayısının yaşadığı tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 300'ünün yıl boyunca Svalbard'da kaldığı belirtiliyor. 2024 yılında da bir turist Mors balığına yaklaşmaya çalıştığı için 12.500 Norveç kronu para cezasına çarptırılmıştı. Norveç'in Svalbard takım adalarında bir kişi karada uyuyan kutup ayısını geminin sis düdüğünü çalarak uyandırdı. Kalan kişi 50 bin Norveç kronu para cezasına çarptırıldı. Olayın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Uzay kıyafeti olmayan bir insan uzayda ancak 15 saniye hayatta kalabilir. Uzayda vakum ortamı, yüksek enerjili radyasyon, oksijensiz ortam, çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklar gibi farklı zorlayıcı koşullar olsa da bu durumun temel nedeni boğulma. Çünkü vakum ortamında akciğerlerdeki hava hemen dışarı verilmezse aniden genişleyerek akciğerlerin hasar görmesine neden olur. Ayrıca vakum ortamında oksijen kan dolaşımında dışarı yayılır ve beyne oksijen ulaşmadığı için 15 saniye içinde bilinç kaybı ortaya çıkar ve ardından beyin ölümü gerçekleşir. Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin kıyılarında mikroplastik sarmalı saatte 5.3 milyar parçacık taşınıyor. Adana ve Mersin'de uzun süredir görülen plastik kirliliği Kemer, Fethiye ve Alanya kıyılarına yayıldı. Alanya'daki 4 istasyonda ölçülen mikroplastik yoğunluğu Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında daha önce bildirilen en yüksek değerlerin 2 ila 65 katına ulaştı. Mikroplastik Araştırma Grubu'nun verilerine göre Alanya kıyısında incelenen 4 istasyonun tamamında yüksek mikroplastik yoğunluğu tespit edildi. Parçacıkların %59 ila 93'ünün geri dönüşüm tesislerine özgü işlem izleri taşıdığı belirlendi. Türkiye'nin plastik atık ithalatı da artışını sürdürürken Nisan ayında aylık ithalat 80 bin tonun üzerine çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Atıkların önemli bölümünün Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesislerine gönderildiği belirtiliyor. Adana'daki sulama kanallarında yapılan bir başka araştırmada ise geri dönüşüm tesislerinden kaynaklandığı belirtilen kaçak deşarjların mikroplastik miktarını kanal boyunca 132 kata kadar artırdığı tespit edildi. İncelenen 3 kanaldan saatte 5.3 milyardan fazla mikroplastik parçacığın taşınabileceği hesaplandı. Alanya'daki yüksek mikroplastik yoğunluğunun Adana ve Mersin'deki plastik geri dönüşüm faaliyetleri olası kaçak deşarjlarla yoğun yağış ve taşkınlarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Kirliliğin Doğu Akdeniz akıntılarıyla Alanya kıyılarına taşınmış olabileceği de olasılıklar arasında gösteriliyor. Enerji politikaları uzmanı Önder Algedik ise sorunun yalnızca deniz kirliliğiyle sınırlı olmadığını savundu. Çöp yakmaya yönelik teşviklerinde kirliliği arttırdığını belirten Algedik, geri dönüştürülemeyen atıkların yakılması nedeniyle hava kirliliğine de dikkat çekti. Algedik, asıl sorunun plastik atıkların Türkiye'ye nasıl getirildiği, ne kadarının geri dönüştürüldüğü ve geriye kalan atıkların nasıl bertaraf edildiği olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarındaki mikroplastik kirliliği büyüyor. Alanya kıyılarında ölçülen mikroplastik yoğunluğu önceki en yüksek değerlerin 65 katına kadar çıkarken Adana'daki sulama kanallarında saatte 5,3 milyardan fazla plastik parçacığın taşınabileceği hesaplandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: useless without you.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yeni Zelanda'dan bir araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin sanıldığı kadar zorlanmadan ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılan kedi sahiplerinin büyük bölümü kedilerini evde beslemeye devam etmek istediklerini söyledi. Araştırma kapsamında kedilerini dışarı çıkarmayı bırakıp evde yaşamaya alıştıran 87 kişiyle anket yapıldı. Katılımcılar geçiş sürecinin sonunda buna değdiğini ifade etti. Araştırmaya göre kedilerin %40'ından fazlası ev yaşamına hemen uyum sağladı. %8'i birkaç gün, %17'si ise birkaç hafta içinde yeni yaşam düzenine alıştı. Evcil hayvan sahiplerinin 2/3'ünden fazlası ise kedilerini evde tutmanın beklediklerinden daha kolay olduğunu söyledi. Çalışmanın başyazarı Dr. Julia Henning, sonuçların kedilerin kapalı alanda yaşayamayacağı yönündeki yaygın düşünceyi sorguladığını belirtti. Henning, ankete katılanların 77'sinin kedilerini evde beslemeye devam etmeyi planladığını ve uzun vadeli faydaların yaşanan zorluklardan daha ağır bastığını söyledi. Araştırma genç kedilerin uyum sürecini daha hızlı tamamladığını da gösterdi. 2 yaşın altındaki kedilerin %75'i birkaç gün içinde ev yaşamına alışırken 2 yaşın üzerindeki kedilerde bu oran %39'da kaldı. Kedi sahipleri evde bakım tercihinin en önemli nedeninin güvenlik olduğunu belirtti. Araç trafiği, diğer hayvanların saldırıları ve hastalık riski en çok dile getirilen gerekçeler arasında yer aldı. Bazı katılımcılarsa kedilerinin özellikle kuşlar başta olmak üzere yaban hayatına zarar vermesini önlemek istediklerini söyledi. Araştırmaya katılan birçok kişi kedileri evde yaşamaya başladıktan sonra kendilerini daha huzurlu hissettiklerini ifade etti. Bir kedi sahibi gün boyunca kedisi için daha az endişelendiğini söyledi. Araştırmada ev yaşamına geçişin bazı zorlukları da ortaya çıktı. Kum kabının daha sık temizlenmesi, kediye hareketli ve zengin bir yaşam alanı oluşturulması, kilo kontrolünün sağlanması ve artan bakım masrafları en sık dile getirilen sorunlar arasında. Buna rağmen ankete katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceklerini belirtti. Yeni Zelanda'da yapılan araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin büyük bölümünün kısa sürede ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceğini belirtirken, güvenlik ve yaban hayatının korunması bu tercihin en önemli nedenleri arasında gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Let me hear you.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: İsrail koalisyonu diye anılıyor, ABD İsrail koalisyonu. İran'ın insanlık için savaştığını söyledi. Ortası yok dedi. Şartları tekrarladı. 47 yıldır İran ekonomisinin bombalandığını zaten söyledi. Saddam'ı İran'a gönderen kimdi ki diye sordu. Bir yandan da Amerika'ya da öfkeliler. Trump'ın kararları üzerinde kendilerinin etki sahibi olmadıklarını düşünüyorlar. Umman Dışişleri Bakanı Bedir Bin Hamed El Busaidi, İran hakkında görüşünüz ne olursa olsun bu savaş onların eseri değil dedi. Diego Garcia ile ilgili NATO Genel Sekreterine de sormuşlar. O kanıt yok diyor. Teyit edemedik diyor. Edemezler tabii. Diego Garcia aslında İngiliz üssü. Amerika'ya kiraladık. Yani birlikte kullanıyorlar diyebiliriz. Bütün Ortadoğu operasyonlarında.
2: Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 1 Ağustos 2026 günlerden Perşembe, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bugün gündeme damgasını vuran İran-Amerika bağlamında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son çıkışı tabii her gün takip ediyoruz. Bir müzakere diyor, bir savaş diyor. Bu sefer D-Day dedi. D-Day aslında 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin malum çıkartma günü olarak anılıyor. D-Day derken tabii Hürmüz Boğazı Trump'ın artık takıntısı haline geldi. Boğazın açık olduğunu iddia ediyor ama pek öyle gözükmüyor. D-Day derken tabii Amerika İran'ı ekonomik olarak tehdit ediyor. İran'la herhangi bir biçimde ticaret yapan ülkeleri tehdit ediyor. Tabii İran'dan yanıtlar geldi. Amerikan ekonomisinin durumu çok da parlak gözükmüyor. 40 trilyon doları aşan ulusal borç Trump döneminde Trump'a nasip oldu diyebiliriz. Tartışmalar var tabii. Çin bu arada açıklama yaptı. İran'la ilgili Batı medyasında Avrupa'ya saldırı düzenleyeceğine dair iddialar dile getiriliyor. Pek çok gelişme var, aktarmaya çalışacağım. Aynı zamanda tabii Türkiye-İsrail gerilimini konuşuyoruz. Türkiye sınırının burnunun dibinde İdlib'de yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Ebu Zuhur hava üssüne İsrail bombardımanı olmuştu ve karşılıklı atışmalar devam ediyor. Açıklamalar var. Türk askeri olup olmadığına dair bu arada Suriye kaynaklarından da açıklamalar var. Doğu Akdeniz'de bir gerginlik, tırnak içerisinde gerginlik demeyelim ama endişeli bir durum yansıyor. İsrail seçimleri öncesinde besbelli ki Netanyahu yönetimi İsrail'de gündemi Türkiye olarak belirlemiş gözüküyor. Amerika tabii devrede, aktaracağım son gelişmeleri. Gazze saldırıları da tabii yoğunlaştı. Trump'ın barış planı pek de bir işe yaramıyor. Ukrayna krizinde de aynı şekilde Rusya Federasyonu'nun son dün gece Kiev'e büyük bir taarruzu söz konusu oldu. Kiev'de yolsuzluk operasyonu Zelenski'nin görevden aldığı savunma bakanının seçim çağrıları arasında baskılar yoğunlaşmış gözüküyor. Asya tabii Asya'dan da gelişmeler var. Rusya liderinin Pasifik bölgesine ziyareti sırasında Japonya ile gerilim çıkmıştı. Çin'den Kuzey Kore'den açıklamalar geldi. Japon militarizmi ile ilgili kaygılar yükseliyor gibi gözüküyor. Bugün biraz tabii Batı Asya'daki kriz, aynı zamanda Hürmüz Boğazı, petrol fiyatları yükselmiş durumda. Jeopolitik denklemde tabii sadece Batı Asya bölgesinden İngiliz jargonuyla Orta Doğu demek lazım bahsedemiyoruz. Asya'ya yayılan bir hat var ve burada Japonya anılmaya başlandı. Doktor Barış Adıbelli hocam konuğum olacak programın son bölümünde. Biraz Japonya herkesi kızdırıyor. Tabii sadece Japonya konuşmayacağız. Türkiye-İsrail gerilimini de sormak istiyorum kendisine. Malum asıl bizim yakın coğrafyadaki gündemimiz haline geldi. Programın son bölümünde değerlendirmelerini alacağız. Nereden çıktı şimdi bütün bu gerilimler? Amerika Çin cephesi de çok parlak değil doğrusunu söylemek gerekirse. Son gelişmeleri biraz da ilk haftamız izin dönüşü Asya bölgesinin jeopolitiğinde toplamış olacağız. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında tabii internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü var, tıklamanız yeterli. Telegram hesabı Sputnik Türkiye'ye katılmanız yine canlı yayınları izlemeniz için kafi ve aynı zamanda X üzerinden de canlı yayınlar var. Buradan da Eksen'i takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analiz birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump, hep onunla açılışı yapıyoruz çünkü bir şekilde gündemi belirliyor. Bir öyle diyor, bir böyle diyor ama fark etmiyor. En son dün akşam saatlerinde yine İran'ı dize getiremeyen Amerika

dün çıktı. İran'a destek veren ülkeleri öyle bir ifade kullandı. Mesele destekle alakalıymış gibi ekonomik sonuçlarla tehdit etti. Hiç kimse dedi benden daha büyük bir fırsat sunmadı anlaşma yapmak için. Trajik bir biçimde İran tarafı bunu değerlendiremedi dedi. Herhangi ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en yıkıcı ekonomik operasyonu başlattığımızı duyuruyorum dedi. Eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve tecritten bahsediyor Donald Trump. Diyor ki mali kuruluşlar, şirketler, havalimanları, devlet kurumları aracılığıyla herhangi bir biçimde İran'a can simidi uzatan kim olursa olsun her ülke devasa ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Şimdi tabii Çin gibi ülkeler birazdan aktaracağım. İran'la ticareti sürdürüyor. Hakeza Rusya ama zaten Rusya yaptırım altında. Türkiye bu arada ticaret hatta son verilere bakılırsa Türkiye'nin İran'la ticareti artmış durumda. Trump tam olarak ne kastediyor? Nasıl uygulayacak bunları? Bunların hepsi soru işareti. Donald Trump diyor ki ama petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri, paravan şirketler efendim hepsi sonlandırılmalı. Siz kim olduğunuzu biliyorsunuz diye. Herkes yani herkes kendini biliyor diye. Ekonomik D-Day diye de bir atıf yapmış. Yani bu bir tabii büyük taarruz. Girişte dediğim gibi İkinci Dünya Savaşı'nda müttefik kuvvetler 6 Haziran 1944'te Normandiya'ya çıkmışlardı. Malum tarihten hatırlıyorum. Dolayısıyla hani İran'a çıkıyormuş gibi çıkamıyor. Fiziki olarak Amerikan ordusu karadan herhangi bir girişimde kimileri intihar diyor bulunamadı ama ekonomik anlamda bir D-Day ilan etmiş durumda Donald Trump ve tabii lafını da esirgemedi. Tabii müttefiklere çağrı yaptı, tüm müttefikler bizim yanımıza durmalı diye. Bu manyaklar köşeye sıkıştı. Şimdi açıkçası her şeyi tersine çeviriyormuş gibi gözüküyor çünkü çok resim çok açık. Donald Trump Hürmüz boğazını açamıyor, kilidi açamıyor istediği gibi ve sıkışmış durumda. Ama tabii İranlılar için bu manyaklar diyerek, hakaret ederek köşeye sıkıştıklarını iddia ediyor. Oradan da işte nükleer silaha sahip olamayacak diye de ifadeler kullanmış durumda. Şimdi bunun öncesinde tabii ilginç açıklamaları da oldu Amerikan Başkanı'nın. Hürmüz üzerinden petrol için başka alternatifler bulundu. Rekor sayıda her yerde boru hattı inşa ediliyor. Eskisi kadar önemli olmayacak. Yani Hürmüz'ü açamayınca, yani bir yandan açık olduğunu iddia ediyor ama değil tabii. Açamayınca alternatif boru hatları, evet yani Türkiye arasında boru hatlarından bahsediyor. Suudi Arabistan kullanılan Yanbu boru hattı, yani yeni bir boru hattı değil tabii. Bir takım projeler var ama o projeler zaten yakın zamanda hayata geçirilecek projeler değil. Irak hattı bile o kadar yani yarın hemen açılabilecek hatlar değil. Kaldı ki bu hatların tabii Hürmüz Boğazı dünya petrol ihtiyacının yaklaşık %20'si deniyor. Bunu karşılayabilecek nitelikte addedilmiyor. Dolayısıyla Trump biraz üfürüyor gibi gözüküyor. Eskisi kadar Hürmüz etkili olmayacak derken zaten çok sayıda gemi geçiyor. İşte insanlar bilmiyor vesaire. Deniz ablukası etkili olduğu gibi. Bugün bunu destekleyici Axios yanılmıyorsam Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı üzerinden petrol nakli için gizli operasyonlar yürüttüğü, işte çok başarılı olduğu falan gibi biraz bana pompalama haber gibi geldi bu doğrusu. Günlük milyonlarca varil petrol nakliyesi oluyor diye. Tabii haberin içerisinde yani o kadar savaş öncesi seviyelerde de değil ama falan gibi ifadeler var. Doğrusu pek de aklıma yatmadı benim. Ama böyle haberler yapılıyor. Tabii Trump dün ayrıca akşam saatlerinde sanki işte yeniden müzakerelere başlamaktan da bahsetmişti ama artık biz şu anda D-Day aşamasındayız. Nereye gidecek bilmiyoruz. Önceki gün aktarmıştım size, bir harita koydu Hürmüz Boğazı'nın. Trump ve Amerika'nın yeni toprağı diye ilan etmişti. Herkes dalga geçti tabii. Özellikle Amerikalılar arasında epey bir espri konusu oldu. Bu dün akşamleyin sosyal medyada viral oldu. Ve hatta malum Trump aynı zamanda doğumlu Amerikan vatandaşlığı uygulamasını kaldırmaya çalışıyor. Sürekli hukukla

0: kişi derde giriyor. Yani aslında ben hak veriyorum doğrusu. Yani bir ülkeye gidip doğum yapıyorlar. Çocukları Amerikan vatandaşı oluyor. Bu liberal dönemde çok yayılmıştı. Neyse, konu bu değil tabii. Trump böyle yeni Amerikan toprağı deyince tabii herkes de aynı şeyi döndürmüş. İran'da bir balıkçının eşi Hürmüz Boğazı'nda doğum yapıyor ve Amerikan vatandaşlığı talep ediyor. Yüksek mahkeme şaşkına dönüyor diye espriler yapıyorlardı. Olay bu boyutlara vardı. Başka espriler de var tabii ki. Trump da aslında biraz dalga geçiyordu ama tabii aynı zamanda Hürmüz hır sırada rahatlıkla yorulabilir paylaşımı. Alay konusu oldu burada. Ama öte yandan alay konusu olamayacak şeyler de var. Pentagon verilerini güncellemiş kayıp Amerikan askerleriyle ilgili. 757'ye yükselmiş yaralı kayıp diyerek yanlış söyledim. Yaralı asker sayısı 18 Amerikan askeri, resmi rakam bu tabii, daha fazla olduğunu iddia edenler var. 50 yeni yaralıyı eklemişler güncelleme sistemine. Nerede oldu bunlar tabii bilmiyoruz doğrusu. Bir veri tabanı oluşturmuşlardı. Şimdi tabii Trump bu ekonomik savaşı ilan etti ama Brent petrol yine uçuyor. $93.9 diye sabah saatlerinde artmış vaziyette. Dizel fiyatları filan yalnız uçmuş benim anladığım. Özellikle Amerika işte normalde işte $20-40 gibi bir rakam olmuş. $103 diye bir şeyler gördüm. Tabii sektör uzmanlarına bunları sormak gerekiyor. Bunların Amerika'da enflasyonist ortam artık kalıcılaşıyor ve bunlara etkisi de artıyor anladığım kadarıyla yine. Tabii dün bir de Amerika'nın ulusal borcu düştü gündeme. Tarihte ilk kez $40 trilyon aşmış durumda. Tabii buna Joe Biden'ın, yani Trump'tan önceki Amerikan başkanının da katkısı var. Kamu borcunun artışında 1990'dan 2000'lere kadar yaklaşık $3 trilyon artış olduğu söyleniyor. Tabii pandeminin etkisi var. Pandemi tabii krizden beri $17 trilyon ulaşmıştı. Ama hep böyle işte 36 diye anıyorduk. $40 trilyon artık Trump döneminde bulmuş durumda. Fed bu arada Merkez Bankası Temmuz toplantısını gerçekleştiriyor Amerika'da ve enflasyon tabii %2 diyoruz ama pek de yani yaklaşık benzin, akaryakıt önemli. %25 pompa başına yansıyor. Tek başına o belirlemiyor elbette ama %2'lik bir meşhur Amerikan enflasyon hedefi tabii çok da tutturulamıyor üzerinde şu anda. Ve faiz artışı tartışmaları var. Politika faizini %3,5-3,75'te sabit tuttular. Ama tabii giderek Fed yetkilileri, hatta 3 Fed yetkilisi faiz artışı talep etmiş. Bu ne kadar, ne olacak bundan sonra onu göreceğiz. Yeni bir Merkez Bankası Başkanı var Amerika'da, Kevin Warsh'u atamıştı. Yani Jerome Powell'dan da kurtuldu Trump. Demokrat olarak görüyordu onu. İstediği faiz indirimini yapmıyor diye şikayet ediyordu ama artık zaten o faiz indirimi yapılabilir olmaktan sanki çıkıyor gibi, bilemiyorum tabii, Amerikan ekonomisi uzmanı değilim, anlayabildiğim kadarıyla aktarıyorum size. Velhasıl $40 trilyon aşan ulusal borç, faiz artışının gündemde olduğunu yansıtan FED tutanakları derken, ara seçimler Kasım'da, yarın biraz Amerika'ya konuğumla Yeni Amerika'yı ziyaret etmiş bir konuk ağırlayacağım, ona da soracağım. İşler çok parlak gözükmüyor Trump için. Tabii Trump'a İranlılar da hemen cevap yetiştirdiler. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı dedi ki sözde ekonomik D-Day aslında Amerika'nın dikkatleri kendi krizinden, ki eşi benzeri görülmemiş bir borç ve kabaran faiz maliyetleri, başka yöne çekme çabası. Başarısız politikaları sürdürmekte ısrar edip tırmandırmak yalnızca daha fazla yenilgi ve İranlıların düşmanlığını getirecek. Amerika'nın ekonomik terörizmi küresel ekonomiyi ve dünya çapında ülkelerin ulusal egemenliğini tehdit ediyor. Bu şekilde bir çıkış yaptı İran Dışişleri Bakanı. Bakan Yardımcısı Garib Abadi de açıklama yapmış. İran'ın yıkımın eşiğinde olduğunu iddia ediyorlar. Ve işte ama pamuk ipliğine bağlı tüm müttefik bir durum var diyorlar. Ama müttefiklere yalvarıyorlar yardım edin diye. Kendileri yanlış hesaplar yapıyorlar. Askeri savaş sonuç vermedi. sırada yenilginin adı ekonomik savaş olarak konmuş. Evet, bu arada devrim muhafızları danışmanı Muhammed Rıza Nakdi de Trump'ı ciddiye almayalım diye çağrı yapmış. Yani ne dediğini bilmiyor. Açıklamaları göz ardı edilmeli. Yararsız yani lafları, dolayısıyla bu sözleri yayınlamaya gerek yok diye. Aslında bizi bayağı bir yükten kurtarırlardı tabii. Dünyanın önemli bir askeri gücü Amerika, başında da böyle bir adam var. Açıklamaları mecburen aktarıyoruz. Tabii Trump'ın D-Day açıklamasında hedef aldığı ülkelerin başında Çin geliyor. Elbette İran'la ticareti sürdüren, denizden olmadı karadan. Onu da belirtmek gerekiyor. Ve Çin Dışişleri Sözcüsü de açıklama yaptı. Lin Jian yaptırım baskısının sorunun çözümüne yardımcı olmayacağını söyledi. Sorumlu kararlar almak, siyasi diplomatik yollarla çözüm çağrısı yaptı. Tabii Çinliler sakinler, agresif tavır sergilemiyorlar. Pew araştırma şirketi Amerika merkezli son bir anket yapmış bu arada. Amerika ve Çin'e yönelik uluslararası algılarda ciddi bir biçimde farklılaşma var. Hatta tersine dönme demek lazım. Hatta Amerika'nın müfiklerinde Kanada, Almanya, İtalya, Fransa, Avustralya, Britanya, İspanya gibi ülkelerde örneğin Kanada'da %57'den %33'e düşmüş olumlu görüş oranı. Çin'e ise %14 imiş. Şimdi artık %44'e çıkmış. Aynı şekilde diğerleri de öyle. Dolayısıyla yani Trump'ın şovları MAGA tabanında tabii o daha çok onları dikkate alıyor. Çünkü ara seçimlerde, ama dünyada böyle bir algı artık liberaller de paylaşıyorlar. Ülkemizde duruma düştü diye. Evet, tabii aynı zamanda İran'ın Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Meclis'in İbrahim Rıza'nın da açıklamaları oldu. Madem bize ekonomik savaşı tırmandırıyor, o zaman biz de nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından, kısa adı NPT, bundan çekilelim. Evet, yani bu ara ara böyle gündeme getiriliyor ama İranlılar bu kozu oynamadılar henüz. Yani normalde tabii NPT'nin imzacısı bir ülke İran. İmzacısı olduğu için barışçı nükleer program geliştirme hakkı var. Tıpkı diğer ülkeler gibi. Ama tabii burada İsrail faktörü ve İran'ın nükleer silah yapacağı iddiaları işi değiştiriyor. Denetimlere tesislerini açması yeterli. Silah geliştirmeden barışçı nükleer program sahibi olabilir her ülke. Anlaşmanın imzacısı olarak işte buradan çekilme tehdidi meselesi gündeme geliyor. Evet, bu arada tabii İranlılar, dün de aktarmıştım size, artık İran'da askeri yetkililer devrim muhafızlarından savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçebileceklerini sürekli tekrarlıyorlar. Ordu devrim muhafızları sözcüsü Hüseyin Muhibbi en son açıklama yapmış ve silahlarını yenilediklerini, farklı savaş başlıkları, isabet hassasiyeti elde ettiklerini, yani bırakın Amerika ile İsrail'in, ki İsrail istihbaratı neredeyse verilen aralarla birlikte İran'ın hazırladığı füzeleri yerine koyduğunu, mühimmat kapasitesini arttırdığı tespiti yapmışlardı. Şimdi Muhibbi diyor ki yeni nesil farklı isabet hassasiyeti olan silahlarımız, üretim konusunda hiç duraksamamız yok diyorlar. Tabii Amerika'nın mühimmat krizinin tartışıldığı bir ortamda, yani Patriot sistemleri yok ortada, Ukrayna'ya devredemiyorlar, açıkça bize lazım diyorlar. Taht sistemleri, SM-3'ler falan, bunlar erimiş gibi gözüküyor. Stokları arttırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla o açıdan da dikkat çekici. Bu arada ilginç, dün akşam saatlerinde Financial Times gazetesi İran'ın Avrupa'da saldırmak üzere hedefler belirlediğini iddia etti. NATO üsleri, Amerikan üsleri diye görmek lazım. Daha önce Bulgaristan, Kıbrıs Rum yönetimi bu arada, orada da İngiliz üssü var. İran'a saldırılarda buraların kullanıldığı söyleniyordu. İran uyarmıştı da. Financial Times böyle bir iddia ortaya atmış. Ben İran tarafından biz Avrupa'daki üsleri vuracağız diye bir açıklama doğrusu görmedim. Kimi zaman kamuoyu oluşturmak için ya da İran'ı saldırgan taraf göstermek hedefli mi bu haber, bilemiyorum. Ama hemen ardından da NATO bir açıklama yapmış. İttifakın her türlü tehdide hazır olduğu, hani tüm üyelerini savunmak için gerekeni yapacağı yolunda biraz tuhaf haberler birdenbire böyle bir şeyler çıktı ortaya. Hakikaten burada Amerika'nın İran yakınlarında hava faaliyetlerini yine arttırdığı yolunda haberler görüyorum. Bu Sentry AVAX sistemleri tespit edilmiş, kuyruk numarasını filan çıkartıyor hava gözlemcileri. Bunlar tabii bir harekat başlatılmadan önce genellikle yoğunlaşıyor. Tekrardan İran'ı vurur mu diye. Bütün bu olup biten karambolde tabii Körfez hattında bir sessizlik hakim diyebiliriz rahatlıkla. Ara itiş kakışı oluyor ama. Irak'ta Körfez ülkelerinden birisi. O da petrol. Onlar da petrolünü çıkartamıyorlar. Üstelik son dönemde hedef de oldular. Karışık bir tablo tabii. Irak'taki Kürtlerin İran'a saldırıları, Amerika'nın onları kullanmak istemesi, bütün bu tartışmalar yapıldı. Ve tabii petrol çıkartamıyor Irak. Federal gelirleri azalmış durumda. Bir önceki yıla oranla Haziran 2026 itibariyle %42'lik bir düşüş. Zaten Amerikan işgalinden sonra mali bağımsızlığını kaybetmiş bir ülke Irak 2003'ten beri. Şimdi bir de petrolünü çıkartamıyor. Büyük bir sıkıntı var. Tabii İran Meclis Başkanı Galibaf Bağdat'ı ziyaret etti. Irak'taki İran'a yakın grupların silahsızlandırılması süreci var ortada. Iraklılar da petrol ihracatı için İran'dan özel statü talep etmişler. Yani herhalde bizim tankerlere dokunmayın demeye çalışıyorlar. Özel düzenlemeler istiyorlar. Evet, yani Türkiye üzerinden bir takım arayışlar içerisinde olduğunu biliyoruz Irak'ın, ama Hürmüz Boğazı Irak için hala çok önemli tabii. Bunu da unutma. Asya piyasası çünkü. Yani mesele işi Akdeniz'e çıkartmak, herkesin yanıldığı nokta, hani şuraya boru attı, buraya boru attı deniyor ama mesele o petrolü Akdeniz'e çıkartıp nasıl Asya'ya yönlendireceksiniz? Asya en üretim açısından en önemli yer haline geldi açıkçası, Çin dahil olmak üzere üretim orada, Vietnam'ı, Malezya'sı vesaire, dolayısıyla petrolün alıcıları Asya'da. Yani boru hattından bir tek Avrupa'ya pompalamak tek başına miktarı bir tarafa çözüm değil. Bir ara bunu uzmanlarla ayrıca konuşmak istiyorum. Hakikaten önemli bir şey. Evet, bunun dışında tabii Ensarullah da Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını baltalıyor Yemen'de. Onlar da Suudi Devlet Petrol Gaz Şirketi Aramco'nun tüm tesislerini hedef listelerine eklemiş durumdalar. Zaten Cizan'daki, işte Yanbu'daki tesisleri vuruyorlardı son dönemde. Onlar da 12 yıldır abluk altındalar. Artık ablukadan kurtulmak için ellerindeki silahları kullanıyorlar Husiler. Ve müttefikleri diyelim. Evet, o hatta karışık tabii. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ile epeydir papaz olmuş durumda. Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı grupları Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor. Sudan'da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap, yani bunlar prensler birbirleriyle kapışıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'ne banka havalelerine kısıtlamalar getirdiği Suudi Arabistan'ın iddialarını gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum. Aslında yalanlamışlardı ama gerginlik olduğunu biliyoruz. Evet, bölgedeki en önemli gerginlik son 3 günde tabii salı gününden bu yana İsrail ile Türkiye arasında. Malum Ebu Zuhur üssü İdlib bölgesinde Türkiye sınırına 60-70 kilometre uzaklıkta Beşar Esad yönetimi düştüğünde ertesi günü İsrailler derhal Suriye'nin bütün askeri varlıklarını, limanlarda gemileri, ne varsa eski püskü de olsa, uçaklarını, yakıt depolarını, mühimmat depolarını, her şeyi vurmuşlardı. Yani Suriye'nin bir ordusu olan, kendi kendine bağımsızlığı, egemenliği olan bir devlet olmasını engellemek için. El-Kaide tabii burada, yani Ahmet El-Şara namı diğer Ebu Muhammed Jolani artık Suriye'yi yönetiyor. Üstelik de İsrail'de paydaş, yani rejim değişikliğine yatırım yapmıştı ama tabii son tahlilde güvenmiyorlar. Dolayısıyla tabii bir Suriye'nin bir şekilde güney hattının daha İsrail'in nüfuz bölgesini işgal ediyorlar. Kuneitra, Dera, Dürziler'i koruma gerekçesiyle adı konulmamış, kağıda dökülmemiş bir biçimde başkent Şam'ın burnunun dibinde askeri kontrol nokta. Hani güney hattı İsrail nüfuz bölgesine dönüşmüş durumdaydı bu geçtiğimiz 2 yıla yakın, 1,5 yıllık süreçte. Kuzey hattı ise tabii yine aynı şekilde rejim değişikliğinin diğer paydaşı Türkiye. Dolayısıyla da büyük bir destek olduğunu açıkça biliyoruz zaten. Ve Türkiye'nin nüfus alanında arttı rejim değişikliği sonrası. Fakat tabii İsrail ta 600 kilometre, 700 kilometre tam hesaplamadım ama İdlib çok uzakta İsrail'den. Türkiye'nin herkesin nüfus bölgesi adettiği İdlib'de hava üssü vurdular yani. Ve ısrarla Netanyahu yönetimi ilk andan itibaren Türkiye'nin o üste konuşulacağını iddia ediyor. Sanki üzerinde uzlaşılmış bir statüko varmış da bir anlaşma varmış da o anlaşma ihlal ediliyormuş gibi açıklamalar, statükoyu ihlal etme girişimi olarak tanımladı. Dün tabii ben size aktarmıştım. İlk tepki Tom Barak'tan, genel vali diye anılıyor. Türkiye Büyükelçisi, Irak ve Suriye temsilcisi Donald Trump'ın ilk tepkiyi o vermişti. Yani El-Şara size bir şey yapmıyor ki diyerek Türk Dışişleri Bakanlığı sert tepki vermişti. İsrail'den dün akşam boyunca atışma devam ettirildi. Netanyahu özellikle de Türkiye'ye net mesajlar yolladı.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Hiçbir koşulda Suriye'de Türk askeri üssü kurulmasına izin vermeyeceğiz dedi. Yani hani T4 üssü örneği veriliyor. Orası da vurulmuştu geçen yıl yanılmıyorsam. Ama T4'te bir çok uzakta sınıra. Dolayısıyla İdlib'le aynı değil. Netanyahu diyor ki güney yönünde ilerleyen, yani İdlib güney değil, güney yönünde de ilerlemiyor ama güney yönünde ilerleyen Türk tahkimatına göz yummayacağız. Bu bizi tehdit ediyor diyor. Halep yakınlarında havaalanında varlık kurma niyeti olduğunu gördük ve mesajı ilettik. Yapmayın. Türkiye'ye açıkça mesaj veriyor. Önce mesajı önceden ilettiklerini söylüyor ki şu anki yeni Suriye'nin Heyet-i Hüşam grubundan Suriye'nin Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani'nin 4 gün önce Mossad şefiyle telefon görüşmesi yaptığı yansıdı. Gündeme geldi herhalde, bunu kastediyor. İlettik mesajı ama görünüşe göre duymadılar. Bu yüzden daha iyi anlamalarını sağlamak için gerekli adımları attık diyor Netanyahu. Roman Goffman 14 Ağustos'ta Hasan Esad Şeybani ile telefon görüşmesi yapmış. Şimdi tabii bununla yetinmeyip bir de Güney Suriye'yi ziyaret etti İsrail Genelkurmay Başkanı dün. Ondan da açıklamalar geldi. Akşam saatlerinde değerlendirme toplantısı yapmış. Çok cepheli gerçeklikte faaliyet gösteriyoruz diyor. Suriye arenası bunlardan birisi diyor. Sınırlarımız boyunca düşman güçlerin varlık tesis etmesine izin vermeyeceğiz diyor. Hangi sınırlar? Burası İsrail sınırı değil, burası Suriye. Yani gerçekten bu aslında tabii İsrail'in genişleme mantığıyla, önleyici mantığa yani zaten geçmişti. Türkiye karşısında da böyle bir doktrini hayata geçirmeye çalıştığı anlamına geliyor tabii buradan. Savunma Bakanı İsrail Katz'ın açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamaları var. Erdoğan Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor diye konuştu. Yani X hesabından yanılmıyorsam. Hiçbir aktörün güvenliğini tehdit etmesine İsrail izin vermeyecektir. Erdoğan'ın İsrail'in kendisini savunma kararlılığını sınamaya kalkışmaktansa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail'e karşı gerçeklikten kopup hayal ürünü söylemlerini sürdürmesi daha iyi olur. Yani eyleme sakın ha geçmeyin, konuşacaksanız konuşun gibi çıkışlar. Şimdi tabii bütün bunlar, 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var. Netanyahu'nun durumu çok da parlak gözükmüyor. Bilmiyorum ne olur 27 Ekim'e kadar, kim öle kim kala. Muhalefetin de çok bir farkı yok ama tabii siyaseten Türkiye'yi düşman göstererek bir puan toplama girişimi olarak daha çok algılanıyor. Yorumcular öyle görüyorlar. Burhanettin Duran bugün Anadolu Ajansı'na Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı bayağı bir kapsamlı bir röportaj vermiş. Bunu hakikaten Netanyahu'nun siyasi durumuna bağlıyor. Siyasi, çünkü seçimler hakkında yolsuzluk davaları var ve hapse bile girebilir. Siyasi hayatı sona erebilir. Giderek tecrit olması, Amerika Birleşik Devletleri dahil pek çok ülkenin artık İsrail'den bıkmasına bağlamış, siyasi korkuları ve hezeyanlarının yansıması olarak nitelendirmiş. Türkiye'nin tabii İsrail'e bir tehdit teşkil etmediğini de vurgulamış. Neden böyle bir tavır alıyor İsrail sorusuna yanıt olarak da Türkiye'ye karşı İsrail'in tavrındaki temel dinamik Türkiye'nin İsrail'e bir tehdit teşkil etmesi değil, yani etmiyor diyor. Mevcut gücü ve etkisiyle Türkiye'nin İsrail'in bölgesel güvenlik ve istikrara verdiği zarara karşı çıkan isabetli politikalarıdır diye bir ifade kullanmış kendisi. Peki ne yapacak Türkiye? Yani bunun karşılığında bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz demiş. Tedbirli, serikkanlı, kudretli bir ülkeyiz. Yani oyuna da gelmeyiz demiş. Tabii yani burnunuzun dibini vurdukları zaman soğukkanlı davranmakta fayda var da o zaman da demek ki Suriye ile ilgili Türkiye'nin askeri anlamda herhangi bir planlama yapmaması gerekiyor. Çünkü hakikaten büyük bir tehlike oluşturuyor bu durumda barış politika yürütmek. Provokatif ülkeler söz konusu oldu. Ukrayna'da da aynı şeyi görüyoruz. Sürekli provoke ediyorlar. Yanıt vermek zorunda bırakıyorlar sizi. Yoksa herkes tabii barış politika gütmeyi hedefler. Göreceğiz. Şimdi bu üstle ilgili başka şeyler de var. Tabii Milli Savunma Bakanlığı açıklama ilginç. Diyor ki saldırı öncesinde, İsrail'in saldırısı öncesinde ya da esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti yoktu. Böyle bir iddia var. İsrail'in böyle bir iddiası var. O pistlerin onarılması, askeri işbirliği var çünkü. Yani son derece de normal. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı tabii İsrail'in pervasız saldırılarını sorumlu tutuyor. Suriye'nin tek ordu ilkesi çerçevesinde kendi altyapısına destek vermeye devam edeceklerini söylüyor. Ama İsrail'de zaten Suriye'nin bir ordusu olmamasını yani ordusu olabilmesi için birilerinin yardım etmesi gerekiyor. Bu aşamada El-Kaide grupları orduya katıldılar. Şimdi YPG tabii Kürt projesi var bölgede. Ama onun dışında Suriye'nin yeniden bir ordu sahibi, ordulaşması gerekiyor. Tek başına bunu yapamaz. Tabii Türkiye'nin burada desteği gerekiyor. Ama işte bu faaliyetlere de İsrail izin vermeyeceğini söylüyor. Nereye gidecek göreceğiz. Bu arada bugün Türkiye gazetesindeki iddialar çarpıcı. Milli Bakanlığı açıklaması bu şekildeyken adeta Milli Savunma Bakanlığı açıklamasını na meydan okurcasına haberleştirmeler var. Yani doğru mu bilmiyorum dolayısıyla. Çünkü yenileme faaliyetleri başlamış. Pisler Türkiye tarafından yenilendi iddiasında bulunuyor. Ki yani bu akla yatkın tabii ki. Tabii İHA'lar, SİHA'lar, hava savunma ekipmanları konuşlandırılması, askeri personel nakli tam hazırlıklar tamamlandı 13 saat sonra. Eğer İsrail saldırısı olmasaydı 200 aşkın asker yerleşik konuşlandırılacaktı iddiasında bulunmuş. Şimdi bilemiyorum tabii bu doğru mu? Gerçekten soru işaretleri doğuruyor ortaya. Ayrıca tabii şimdi de ortak önlemler alacak Şam'la Ankara. İşte hava sahasının askeri uçuşlara kapatılması değerlendiriliyor deniyor. İsrail bölgede hava sahası diye bir şey tanımayan tek ülke diyebiliriz. Lübnan hava sahasını sürekli ihlal ediyorlar. Suriye hava sahasını Esad yönetimi devrildiğinden beri zaten ihlal ediyorlar. Bu tabii ne olacak bilmiyorum ama bu ayrıca bu bir elbette. ABD bir çatışmasızlık mekanizması tesis etmeye çalışıyor. Şam'daki Şara yönetimi, yeni Suriye yönetimi buna çok açık gözüküyor. İsrail'e kapışmak da istemediklerini çok açık ifade ediyorlar. Ama İsrail benim anladığım Suriye'nin böyle ordusu bulunan bir normal bir devlet olmasına zaten izin vermeyeceği mesajı burada açıkça veriyor. Suriyeli yetkililer bu arada Türk askeri heyetinin ziyaret ettiğini doğruluyorlar. Associated Press Ajansı'na iki yetkili konuşmuş, söylüyorlar. Yani tabii bunların da netleştirilmesi elbette geliyor. Hatta Axios'a konuşmuş Dışişleri Bakanı Şeybani. Biz İsrail'e güvence verdik, ona rağmen saldırdılar. İşte kalıcı bir Türk askeri varlığı, kalıcı bir Türk üssü konuşlandırma niyeti falan yok yalanlıyor yani Türkiye'nin öyle bir niyeti yok diye. Ama mesele zaten bu değil. Mesele Türkiye'nin kalıcı olup olmaması değil ki. Yani o bir unsuru ama mesele şu: İsrail artık ordusu olan bir Suriye istemiyor. Çok açık yani. Etkili bir hava gücü, hava savunması vesaire olan bir Suriye istemiyor. Fırsatını yakalamışlar. Rejimi devirmişler. Eskiden kör topal bile olsa bir hava savunma sistemi vardı. Bayağı da İsrail uçaklarını da uzak tutabiliyorlardı açıkçası. Şimdi artık o da yok. Bir daha niye yapılmasına izin versin İsrail kendi açısından? Dolayısıyla Şeybani bence durumu çok anlamamış. Yani ama Türkler gelmeyecek, üs kurmayacaklar, kalıcı olmayacak, yok böyle bir şey falan diyor. Aslında İsrail, biz size yeniden ordu sahibi yaptırmayız mesajı veriyor. Bana sorarsanız benim yorumum bu. Evet, tabii dediğim gibi Mossad şefiyle de telefonda görüşmüş ve aynı zamanda yani Suriyeli kaynaklar İsrail böyle yaptığı için Türkiye'de daha çok Suriye'ye müdahale olacak gibi kanaatlarını dile getiriyorlar. Doğru olabilir bu ama bu hakikaten büyük bir sıkıntı yaratacaktır. İsrail'de muhalefetten de bu arada seçim atmosferi olduğu için tepkiler var. Demokratlar Partisi'nin lideri Yair Golan Netanyahu'yu eleştirmiş. Çok küstah ve tehlikeli hamle yapıyorlar demiş. Yani ortaklarımızdan uzaklaştırıyorlar bizi demiş. Aynı şekilde eski başbakan Naftali Bennett zaten Amerika'yı kaybettiklerinden bahsediyor İsrail'in. Yani ben inanmıyorum tabii böyle bir şeye ama Amerikan kamuoyunda tabii büyük bir Gazze krizi yüzünden yıpranma çok İsrail adına. Yeni bir takım işte kamuoyu algılaştıracak birimler kurmaktan bahsediyorlar ama yönetimi kaybettikleri söylenemez. Tom Barak, Türkiye Büyükelçisi, Genel Vali İran, Irak, Suriye kınadı. İki gündür aktarıyorum size. Ama peki Trump ne yapıyor bütün bu bitenler karşısında? Sormuşlar kendisine yani nedir diye. İsrail-Türkiye kapışması için ayrıntılarını biliyorum ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Şimdi tabii Trump da işine geldiği zaman Erdoğan'ı çok sevdiğini söylüyor ama İsrail böyle Türkiye'nin çıkarlarını hedef aldığında ya da çıkar alanı gördüğü yeri bu şekilde hedef aldığında da gıkı çıkmıyor açıkçası. Başka türlü yorumlamak zor tabii. Bir Amerikalı yetkili bu açıkça Türkiye üstteki Türkiye faaliyetleriyle ilgili istihbaratı ABD ile paylaştığını yazmış. Herkes tahmin edebilir bunu. Yani tabii Amerikalılar saldırmasaydı da hani mekanizma kursak diyorlar. Belki bunu çözerler ama sıcak sıcak bu nasıl olacak ben bilmiyorum. Dediğim gibi bence İsrail bir daha herhangi bir biçimde böyle hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava savunması olan bir Suriye'nin kurulu izin vermemek için her şeyi yapacaktır diye ben naçizane düşünüyorum. Bugün bir de Akdeniz'de İsrail medyası uluslararası sularda İsrail gemilerine yaklaşan Türk filosundan endişe ettiklerine dair iddialar ortaya atmışlar. Bilemiyorum ne kadar doğruluğu ama gördüğünüz gibi bayağı bir gerginlik var ortada. Evet, onun dışında zaten işte Trump'ın barış planı bölgede işlemiyor. Gazze'nin durumu ortada. İsrail Gazze saldırılarını arttırıyor. Yine yani en az 10 ölü diye gördüm. Dün de vardı can kaybı. Aynı zamanda Batı Şeria'da da gerginlik devam ediyor. Mescid-i Aksa'da Yahudi ibadetine ilk kez resmen izin verilmiş dün. O yüzden bu da gerilim çıkartmış. Orta Doğu'da görünüm çok parlak değil gördüğünüz gibi. Hiçbir yerde dünyada çok parlak değil aslında diyebiliriz. Ukrayna krizinde tabii bu hafta son bir ayı özetledim aslında size. Ukrayna'nın 40 günlük saldırısının nasıl faciayla sonuçlandığı, tam tersine Odessa'nın yani Azak Denizi'nde habire Rus tankerleri vurdular, sivil tankerler, tahıl taşıyan tankerleri vurdular, rafinerileri vurdular, Wildberries gibi Rusya'nın Amazon'unu vurdular ve Rusya bu sefer sert tepki verdi. Aslında Karadeniz'de son 3-4 senedir hiç fazla bir şey yaptığı söylenemez. Herkes işte büyük yapamıyor. Ukrayna'nın büyük zaferi diyordu. Sonunda Rusya bir şey yapmaya karar verdi ve şimdi ağlıyorlar. Türkçesi başka türlü ifade edemiyorum. Financial Times'ta işte tahıl krizi çıkacak diye kaygılar var. Şimdi içi çok tartışmalı bence. Yani tahıl anlaşması çünkü Rusya uygulamıştı ama Ukrayna tarafı ve AB tarafı BM diğer kısmını uygulatmamıştı. Herkes işte sanki dünyayı Ukrayna tahılı kurtarıyor diye sunuyor ama Rusya'nın tahıllı Ukrayna'yı dörde katlayan yani tahıl kapasitesi. Dolayısıyla yani haber çok seçmece yazılmış, onu söyleyeyim size. Türkiye'de genellikle Batı medyasından okuyup onların her dediklerini doğru addetmek, hiç sorgulamamak, soru sormamak çok yaygın bir şey. Şimdi ağlıyorlar durum kötü diye. Ve ateşkes istiyorlar yani. Tabii krizi artık dondurma niyeti olmadığını görüyoruz Rusya Federasyonu. Bugün Kremlin sözcüsünün açıklamaları var. Yani Kiev'in tutumu yüzünden barışçı çözüm konusunda bir iyimserlikleri olmadığını söylemiş Dmitri Peskov. Batı'da bir bıkkınlık trendi oluştuğunu söylemiş ama tabii liderliklerin savaşı bitirmek istemediğini söylemiş, o da doğru. Steve Witkoff ve Jared Kushner'in bir Moskova'ya gitmesi söz konusuydu. Sergey Lavrov ne getirdikleri önemli demişti. Yani yoksa turistik ziyaret de yapılabilir elbette. Bunun dışında tabii çatışmayı dondurmayı kabul etmiyoruz size. Çünkü cephe hattında hakikaten Ukrayna ordusunun durumu feci. Dün Kiev bölgesinde bir dizi askeri sanayi tesise tek tek isimleriyle açıkladılar. Firepoint, bu Amerika ile ortak şirket Ukrayna'nın. Flamingolar, seyir füzeleri, SİHA'lar, havacılık sanayisi montaj işletmeleri, depo kompleksleri, Antonov devlet işletmesi, cephanelik var, efendim lojistik merkez, Brovary yakıt deposu feci vurulmuş. Yani ben videolarını izledim, koyu dumanlar gökyüzünde, 8000 metreküp yakıt depolanmış burada. Chernomorsk ve Yuzhny limanlarında mühimmat depoları. Karadeniz'de şu anki koşullarda herhangi bir sivil geminin oraya girmeye çalışma şansı yok. Girmeye çalışan herhangi bir tanker varsa bilin ki içinde silah vardır, mühimmat vardır, yoksa mümkün değil. Hiçbir tanker sigorta ya da tanker sigortasız olmuyor biliyorsunuz, giremez. Dolayısıyla bütün bu iki aylık macera bir faciaya yol açtı. Bu arada da Donbas'ta durumları daha da beter. Oreov güney hattında Malaya Topaçka, bir zamanlar Ukraynalıların buradan büyük taarruzları konuşuluyordu, tamamen Rusya Federasyonu kontrolü ele almış gözüküyor. Slavyansk, Kramatorsk artık başlamış durumda, yoklamalar başlamış durumda. Tabii ki Ukrayna tarafından da Rusya'ya saldırılar oluyor, İHA saldırıları devam ediyor ama sonuç ne kadar sonuç elde ettikleri tartışmalı. Sabah Tataristan'da bir takım kayıplar gördüm. Evet, şimdi aynı zamanda tabii Kiev'de de bir yolsuzluk skandalı söz konusu. Dün biraz anlatmıştım, Cumhurbaşkanlığı ofisi başkan yardımcısı Irina Mudraya'yı görevden aldı Zelenski, çünkü bir Amerikan destekli yolsuzluk soruşturma ofisi aramalar yaptı paravan şirketler yoluyla. 3.3 milyon dolarlık kara para aklama komplosu ortaya çıkarttılar. Tutuklandı akşam saatlerinde. Bu tabii Ukrayna'daki yolsuzluklar bitmek bilmiyor. Batı fonluyor, Batıların paraları vergi mükelleflerinin yolsuzluklara gidiyor. Bu çok uzun zamandır konuşuluyor. Evine baskın yapıldı. Zelenski kendisini görevden aldı. O da uzak tutmaya çalışıyor. Fakat akşam da bir ses kaydı yayınlandı. NABU, bu kısaltması Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun, onlar yayınladı ses kaydını. Irina Mudraya ismini anmadan Ukrayna liderliğiyle ilgili liderliğinden birinin emirlerinden söz ediyor bu ses kaydında. Diyor ki, o diyor ki, mücadele yanlış yaklaşım, yolsuzluk sistematik hale getirilmeli ve kontrol edilmeli. Yolsuzlukla mücadele etmenize gerek yok. Yolsuzluğu kontrolünüz altına almanıza gerek var. Burada yolsuzlukla mücadele imkansız. Liderlik edip kontrolünüz altına alın. Başka bir ses ve yolsuzluk yönetilmeli diye ekliyor. Gerçekten hakikaten ben böyle bir şey ömrümde görmedim, duymadım, işitmedim. Tabii nereye varacak bütün bunlar? Zelenski'nin savunma bakanı Mihailo Fedorov'u görevden almasının ardından gelmesi dikkat çekici. Fedorov'u Batılılar çok seviyorlar. Financial Times, BBC hepsi çok seviyor. Ben size aktarmıştım bu hafta seçim yapmamız lazım diye çağrıda bulundu. Zelenski'ye rakip genç bir isim olarak sunuyorlar. Bir de bu drone felaketinin aslında müsebbibi ama bütün dünyaya Ukrayna'nın şanlı drone savaşı diye pazarladıkları için bugün 2 ayın sonunda 3 ayın sonunda dönüp büyük ölçüde patladı. Yani daha büyük zarar görüyor Ukrayna. İşte gördüğünüz gibi bizi kaybettiler. Rusya'da da yeni yöntemler geliştiriyorlar. Hasar alsalar bile yani bu Fedorov'un büyük drone uzmanlığı ya da işte Amerika ile kurulan şirketlerle yani 1000 tane drone yolluyorlar. 2 tanesi sızabiliyor. Yani o kadar da olsun artık. Hasarı kastetmiyorum ama yani sonuç itibariyle bunun başarısı tartışmalı ama tabii Fedorov Zelenski'ye sanki rakip çıkarılıyormuş gibi Zelenski ile ilgili son derece olumsuz bir takım haberler yer aldı. Bu arada Fedorov da bir Soros'cu bir vakıf üzerinden askerlik muafiyeti elde etmiş. Gerçekten inanılır gibi değil. Bunu da dile getir. Muhalif milletvekili Alexey Goncharenko yani görevden alınmasından 2 gün sonra 18 Temmuz'da askerlik muafiyetini almış. Muafiyeti Doğu Avrupa adlı hayır vakfı aracılığıyla elde etmiş. Bu vakfın bağışları arasında Soros'un vakfı da bulunuyormuş efendim. Böyle paralar böyle dönüyor. Maalesef Doğu Avrupa ve dünyanın pek çok bölgesinde rejim değişiklikleri için bu aygıtları kullandılar. Bu insanları kullandılar. Savaşa sürüklediler rahatlıkla. Böyle bir durum. Evet, yani ben bu batıdaki savaş eğilimine gerçekten dehşetle izliyorum. Tabii bütün Avrupa'da etkili The Spectator dergisi. Batı'nın bir kapak yapmışlar, görmeniz lazım. Rusya ve Çin, Rus ayısı ve Çin ejderhası, onları yenmeliyiz diye Batı birleşecekmiş. Batı küresel demokrasiyi temsil ediyormuş. Onun temellerini kemirenleri yok ediyorlar. Bunlar tabii bu artık Axel Springer'in grubuna ait bu. İnanılmaz yani İsrail yanlısı efendim. Avrupa Birliği'nde özgürlükler, ekonomik durum hiç bunlarla ilgilenmiyorlar. Varsa yoksa iddia ettikleri demokrasinin nesi kalmış bilmiyorum geriye ama savaş çıkartmak tabii kaynak mücadelesi elbette Avrupa'nın kaynak kıtlığı içerisinde olması çok büyük. İlla dünyanın dört bir yanı sömürmeleri gerekiyor. O özellikle 21. yüzyılın işte dijital ekonomisi vesaire zor tabii onlar için. Hakikaten sıkıntılı. Şimdi gelelim Asya'ya. Tabii Çin'in Amerikan yönetiminin insansız hava araçlarına yönelik ek gümrük vergisi kararına öfkesi var. Derhal geri çekin diyor. Çinliler tabii çifte kullanımlı İHA'ları, İHA parçalarını satmama kararı almıştı. Öfkeliler. Trump Asya'ya el attı. Kore, iki gündür aktarıyorum. Kim Jong-un'la görüşmek istiyor. Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin lideriyle görüşmek istiyor. Güney Kore ile tatbikatları iptal ediyor ya da işte en son önemli bir tatbikatı yarıda kestiler, dün aktarmıştım. Diyor ki çünkü Kuzey Kore'nin 57, yani kimse bilmiyor bu sayıyı bu arada ama Trump belki istihbarata açık ediyor. 57 çok güçlü nükleer silahı var Kuzey Kore'nin. Aram iyi Kim Jong-un'la. Onunla geçinmem iyi bir şey diyor. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermem. Çok iyi tanıyorum diyor onu. Bu yıl illa görüşmek istiyor ama Kuzey Kore'den de yanıtı Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong verdi. Amerika'nın Güney Kore ile son tatbikatlarının provokatif ve saldırgan olduğunu ve kendilerinden istediği cevapları alamayacağını, cevabı yani evet görüşürüz cevabını alamayacağını Trump'ın söyledi. Tabii Donald Trump Hürmüz kilidini açamıyor. Kore'ye uzanmak istiyor. Öyle anlaşılıyor. Bu uğurda da Güney Kore yani büyük bir tasallut altında bir ülke tabii. Yani onlar da şu Trump bizi sattı diye konuşuyorlar. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bu arada Güney Kore'yi ziyaret ediyor Endonezya ile birlikte. Güney Kore Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmiş ve yeni bir stratejik ortaklık vurgusu yapan açıklamaları var. Tabii Amerika'nın bıraktığı boşluklardan başkaları girebiliyorlar. Evet, birazdan tabii Doktor Barış Adıbelli Hoca ile konuşacağız ama Japonya'nın özellikle Kuril Adaları ile ilgili olarak Putin'in ziyareti ile ilgili olarak çok tuhaf çıkışları olmuştu. Rusya Federasyonu'na ait 2. Dünya Savaşı statükosu bu. Bununla ilgili uluslararası belgeler de ortada. Bir takım barış görüşmeleri tabii hepsi rafa kalkadı. Çok zaman oldu. Sert çıkışları hemen tepki çekti. Sergey Lavrov'un sert açıklamalarını aktarmıştım size. Herhangi bir Rusya toprağının herhangi bir parçasını ziyaret etmesi, etmekten men etme gibi laflar edep sınırlarını aşıyor diye Lavrov tepki göstermişti. Şimdi Çin'den tepkiler var. Japon tarafını saldırganlık geçmişi konusunda öz eleştiriye, somut eylemlerle Asya'da güven kazanmaya çağırıyor Çin Dışişleri Bakanlığı. Koreliler de öyle bu arada. Yani en son bir Yasukuni tapınağına savaş suçları, tabii bunlar çok önemli. Asya'da büyük bir terör estirmişti Japonlar. Militarizmi yeniden canlandırma eleştirileri tabii yükseliyor. Aynı zamanda tabii ABD desteğiyle, Fransızlar da Japonya'yı desteklemişler en son bu krizde. Hipersonik denizaltı füzeleri de geliştirdikleri haberleri görüyorum. Bütçeden fon talep ediyorlar. Gerçekten yani hani Orta Doğu, Kürmüz Boğazı çatışma bölgeleri konuşuyoruz. Amerika'nın çıkardığı savaşların sonu gelmiyor tabii dünyanın dört bir yanında. Batı Asya'da ya da Doğu Avrupa'da ama bir de Asya'da da ateşi harlıyorlar ve çok da hayırlı gözükmüyor. Japonya'nın milliyetçi yeni başbakanı yakın zamanda Çin'le de kapışmıştı. Onları da konuşmuştuk. Birazdan birazcık Asya'yı toplayacağız. Tabii Suriye-İsrail meselesinde Barış Adıbelli Hoca'ya soracağız. Az sonra buradayız efendim. Son bölüme geçiyoruz.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İngiliz Başbakanı Keir Starmer'a sormuşlar. 3800-4000 kilometre ötede Diego Garcia'yı İran hedef nasıl alacak diye. Starmer diyor ki hükümet ülkeyi güvende tutmak için sürekli değerlendirmeler yapıyor ve bu yönde, ya saldırı yönünde hiçbir değerlendirme yok. Dolayısıyla ortada kanıt yokken aslında Netanyahu'nun dediği gibi bütün dünya yardım etsin. Bakın herkes tehlikeli. Londra'yı da vurabilir, orayı da vurabilir. Yeni Zelanda'yı da vurabilir. Ortaya bir iddia atıp ondan sonra birileri de bu arada bu başından beri buram buram bir yanıltma operasyonu kokan meseleyi tabii iki tarafta yalan söyleyebilir diye düşünen doğrudur. Savaşta böyle şeyler. Ama ortada birazcık da kanıt gerekiyor. Radar izi falan, hani açıklasınlar. Yok öyle bir şey. Her şey algılar üzerinden.
2: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Doktor Barış Adıbelli hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Bir aylık bir ara verdim ben. Birazcık nefes aldım ama dünya işleri durmuyor tabii. Bizim Batı Asya bölgesinden Asya'ya uzanan hat çok sıcak. 13 gün boyunca Amerika İran'ı vurdu Temmuz'da. Sonra durdular. Şimdi En son geldiğimiz yerde bir D-Day tehdidi Trump savurdu. İşler burada bitmiyor. Yani Çin'i hedef alıyor tabii burada, öyle anlaşılıyor. İran'la ticaret yapan ülkeleri. Bir yandan Japonya Asya'da. Sizinle Asya sohbetlerimiz hemen aklıma geldi Japonya ile ilgili gelişmeleri görünce. Fakat önce Asya'ya girince biz çıkamıyoruz hocam makro resimden. Önce bir İsrail-Suriye sormak, İsrail-Türkiye sormak istiyorum size. Güncel bir gelişme çünkü bizi yakından ilgilendiriyor ve açıkça İsrail'in Türkiye'nin burnunun dibini vurması 60-70 kilometre ötede. Ben yanlış mı anlıyorum hocam? Yani bakmışsınız gelişmelere mutlaka. İsrail Suriye'nin bir ordu kurmasına izin vermeyeceği mesajı sanki veriyor. Doğrudan Türkiye'ye mi bu mesaj, yoksa hani artık Suriye böyle bir devlet mi demeye çalışıyor? Önce onu sorayım size, hemen oradan Hürmüz'den Trump'ın tehdidinden Asya'ya geçelim.
3: Şimdi Suriye bağımsız egemen bir devlet, öyle değil mi? Şara hükümeti temsil ediyor. Dünyanın her yerinde muhatap olarak kabul ediliyor. Ama bir başka devlet olan İsrail elini kolunu sallayarak her yerde operasyon yapıyor. Ülkenin askeri üslerini bombalıyor, başka tesisleri bombalıyor. Başka zaman Cumhurbaşkanı ofisinin yanını bombalıyor. Hatta Suriye'de son günlerde çok fazla bombalı araçla saldırılar yapılmaya başlandı. Bunun arkasında kimler var belli değil ki, bana göre bu da İsrail'in eseri. Aşağıda güneyde işte Kuneitra'da, Dera'da, şurada burada köyleri işgal ediyor İsrail. Dolayısıyla şimdi ben buradan tabii Suriye Dışişleri Bakanı kınıyor. Ya neyi kınıyorsunuz kardeşim? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hemen başvuracaksınız. Siz egemen bağımsız devlet değil misiniz? Meşru müdafaa hakkı için başvurun. Hemen başvurun. Yani kınama için hiç başvurdunuz mu? Yok. Yani evet, esas kınamayı Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracaksınız. Evet. Ve soracaksınız orada. Arap Birliği'ni acil toplantıya çağıracaksın. Başka zaman hatırlayalım. Yani başka zaman Türk savaş uçakları şöyle bir sınırı geçti diye Arap Birliği kıyameti koparıyordu. Şimdi hiç duydunuz mu İsrail savaş uçaklarının Arap topraklarını bombalamasına rağmen Arap Birliği'nden bir tepki var mı? Yok. Şimdi bakın, bu çok önemli. Ben bir hususa daha dikkat çekeyim. Tam da geçtiğimiz günlerde Suriye hükümetinden bir adım geldi. Rusya ile anlaşma sağladılar. Evet. Orada güçlerle ilgili. Evet. Şimdi bakın, hemen bunun ardından Türkiye, bakın Türkiye burada bir bahane, hep bahane. Türkiye bahane ediliyor. İşte efendim Türkiye'nin orada bir yapılanması var deyip oralara bir saldırıyor. Aslında mesaj Şara hükümetine. Şimdi yani her attıkları adıma ben, çünkü niye? Şunu söyleyeyim ben açıkça Ceyda Hanım. Evet, İsrail ateşle oynuyor ama bölgede her ülkeyle savaşır Türkiye, hatta İsrail. Bölgede iki ülke asla karşı karşıya gelmez, savaşmaz. Bunun biri Türkiye, biri de İsrail. Yani Türkiye, İsrail bölgedeki tek savaşmayacak ülkeler. Çünkü niye biliyor musunuz? Ne konjonktür ne de Amerika buna izin verir.
0: Gelmez. Evet.
3: Yani izin vermez. Bakın
0: hocam bir şey soracağım. Trump'ın
3: bunu vurgulaması.
0: Tabii ki. Tabii ki.
3: Türkiye Azerbaycan'la savaşır. Bakın bu ihtimal daha yüksek. Ama İsrail'le asla savaşmaz. Şu anlamda söylüyorum. Meşru müdafaa hakkı doğuracak bir saldırı olur. Şu olur, bu olur. O başka bir şey. Ama başka bir şey söylüyorum. Amerika izin vermez. Yani evet, sürecin bir savaşa dönüşmesine izin vermez. Ama aynı Amerika bugün Suriye'de İsrail'in bu yaptıklarına da göz yumuyor. Onun için yani efendim Trump sırtını döndü, Netanyahu'yu terk etti. Biraz önce bir başka yayındaydım. Yani evet, bir hikaye anlatı var. Hayır, hiçbir şey yok.
0: Bakın, hocam sormuşlar. Çok özür diliyorum, lafınızı çok küçük keseceğim. Trump'a soruyorlar. O da diyor ki ayrıntısını biliyorum ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ne anlama geliyor bu? Konuşamaz durumda.
3: Efendim iki seçimi bekleyeceğiz. Seçimlerden sonra konuşacak. Eğer Netanyahu giderse yeni bir liderle belki bir şey yapacak. Ancak bakın tekrar ediyorum, ABD'nin izni ve bilgisi olmadan Suriye, İsrail sinek dahi uçuramaz. Tamamen ABD'nin Suriye'yi ehlileştirme, tırnak içinde, istediği noktaya getirebilme aradı. Bakın Trump'ın dış politikası şöyle yürüyor. Adamda iki gerçek var. Bir sopa, bir havuç. Ya bana uyarsın diyor, o zaman sana havuç veriyor. Benim politikalarımın dışında kalırsan sopayı gösteriyor. Sopa burada İsrail. Ben Rusya'yla yapılan son anlaşmanın hiçbir şekilde ne ABD tarafından, yani İsrail'in derdi değil, Rusya ile İsrail ilişkileri, ama sıkıntı ABD'de.
0: Anladım.
3: Trump bunu istemiyor. Evet. Çünkü Esad'la birlikte Rusya'yı da oradan biz kovduk diyordu. Hatırlarsanız tırnak içerisinde. Şimdi bambaşka bir durum var. Onun için biri hizaya sokma. Bunu da Türkiye üzerinden yapıyorlar. Bahane Türkiye. Ama tekrar ediyorum. Bu çok tehlikeli bir kumar. Yani bunu Netanyahu da kendince içeride seçim için kullanıyor ama bu sonra başka bir şeye gelirse, hani ben her ne kadar savaşmaz, karşı karşıya gelmez diyorum ama bu şartlarda, şimdi siz tutar da bir sınır ihlali yaparsınız, bir iki askerin hayatına mal olacak bir işe girerseniz bunun bambaşka sonuçları olur. Evet. Öteki şekilde bir gerginlik, tırmana tırmana savaşa, bunu Amerika izin vermez. Çünkü ikisini de Amerika ittifak, kendine göre bir müttefik olarak görüyor. Hatta Amerika'nın gönlündeki şey o Mekke anlaşmasının genişletilip, bakın hatırlarsanız İbrahim anlaşmaları vardı. Şimdi artık İbrahim anlaşmaları bitti. Ben onu önce de söylemiştim. Rafa kalktı. Şimdi yeni popüler bu son süreç. Yani İsrail'e makul ol derken Netanyahu, bakın Ehud Barak bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'yle çözemeyeceğimiz hiçbir strateji sorun yok. Türkiye bizim için hiçbir zaman şey değil, dost bir ülke olarak görüyorlar. Yani Netanyahu'nun bakışı biraz problemli. Dolayısıyla bunu Türkiye de söylüyor zaten. Bizim İsrail halkıyla veya devletiyle bir problemimiz yok. Dolayısıyla burada yine maalesef kurban seçilmiş durumda ve birileri Suriye'de istikrarın ve krizin ortadan kalkmasını istemiyor. Çünkü bakın Amerika'nın en önemli dış politika şeyi nedir biliyor musunuz? Enstrümanı kaostur. Kaosu çok güzel yönetir. Krizi güzel yönetir. Onun için ABD'nin dünyada var olabilmesi için kaos ve krizin olması gerekiyor. Dikkat ederseniz kriz yönetimi diye onlarca, yüzlerce eser, efendim yüksek lisans programları falan, bunların hep doğduğu yer Amerika'dır. Kriz yönetimi. Meşhurdur onlarda. Çünkü niye? Kriz yönetimiyle dünyayı yönetiyor. Kaos ve kriz olacak ki ABD içini görsün.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Özetlemiş olduğunuz durumu gayet net bir biçimde. Bir de tabii yani şimdi İran'dan başlayıp Asya'ya sürükleyeyim, çünkü hepsi birbirinin iç içe görebiliriz. Trump'ın en son D-Day diye ekonomik D-Day açıklaması açıkça İran'da ticaret yapan bütün ülkeleri tehdit ediyor. Yani bunun içinde Çin de var, Rusya'da var, Türkiye'de var. Yani Türkiye-İran ticareti artmış bu arada benim anladığım kadarıyla son süreçte. Şimdi Çin'le de bir devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bunun Asya'ya uzanan hattı da geçtiğimiz günlerde Putin'in Kurillere, ki benim bildiğim ilk ziyaret değil, Medvedev daha önce gitmişti diye hatırlıyorum hayal meyal devlet başkanlığı döneminde. Ama yıllar sonra Pasifik filosu tabii oradan verdiği mesajlar oldu Rusya liderinin. Birdenbire Japonlar tabii Ukrayna krizinde çok Rusya düşmanı bir tutum aldı Japonya'da. Japonlar aynı zamanda ekonomik olarak da sıkışmış gözüküyorlar. Petrol kaynakları Orta Doğu'dan %95. Böyle bir giderek militarize olan da bir yapı da bir tepki çekti İkinci Dünya Savaşı sonrası düzeni. Yani Kürmüz'den Asya'ya bir yol var, çok karmaşık bir yol, farkındayım ama bakıyorsunuz Amerika, Fransa, Japonya'yı destekliyor, Japon militarizmine. Karşı tarafta bir takım saflar çıkıyor sanki ortaya. Neler oluyor? Yani niye Japonya böyle dellendi mesela birdenbire? Yani ortada kimsenin bilmediği durumlar falan yokken hipersonik sistemler geliştiriyorlarmış efendim, deniz altında falan haberler görüyorum. Ne oluyor? Hemen Asya'ya dalalım. Makro yani ve mikro hal.
3: Bunları satır aralarında çok konuştuk. Ben hep şunu söyledim. Pasifik'in geleceği, ya o gelecekte beklenen Armageddon, o savaş Çin'le ABD arasında değil, tam tersine Japonya merkezli bir savaş ve Japonya'nın baş aktör olduğu bir süreç olacak demiştim. Hala diyorum. Şimdi Japonya Asya'nın en milliyetçi uluslarından biridir. Hatta milliyetçilikleri ırkçılık düzeyindedir. İkinci Dünya Savaşı'na atıfla söylüyorum. O dönemin işte Nazi Almanya'sını, Pasifik'in Nazi Almanya'sı olarak hep adlandırılmıştı. Dolayısıyla böyle milliyetçi bir ulus tabii şey değiştirerek devam etti. Ülkeyi kalkındırdı. Şimdi Takayi Sanayi geldi, başbakan. Demir Lady falan diyor ama ben o zaman hatırlarsanız şunu demiştim. Savaş Lady'si bana göre. Hatta o başlıkta da bir yazı yazmışım. Şimdi çok büyük bir gençlerin oyunu aldı. Milliyetçi bir oy patlaması var. Milliyetçi bir gençlik geliyor Japonya'da. Bunu ben her yayında söyledim. Şimdi onların oyunu aldı ve o oyla anayasanın 9. maddesi değiştirmesi lazım. Ordu kurmayı yasaklayan. Bunu değiştirmeniz için aynı İsrail'in yaptığı taktikle, yani bir tehdit olacak, güvenlik olacak, beka olacak. Dolayısıyla tehdit kim? Tehdit Çin, Kuzey Kore, hatta Güney Kore, bunu da mutlaka ekleyelim, ve Rusya. Özellikle Ukrayna Savaşı'yla birlikte Rusya'ya yönelik, ki Rusya'nın hiç Japonya'yla bir problemin olmamasına rağmen, bir Rusya'ya karşı adeta Ukrayna'dan, Avrupa Birliği'nden daha fazla bir Ukraynacı bir Japonya gördük. Hatta tedarikte falan birçok şey. Bu çok da şaşırttı herkese. Şimdi Putin şunu dedi, bakın o Kuril Adaları meselesi 1945'te

0: tabii gitti geldi ama esas Putin'in gitmesi başka bir anlam. Yani tabii. Putin ilk defa oraya gidiyor. Ve ben burada tabii önemli, şimdi bazen bana da soruyorlar ya dört tane ada olsa mı olur, olmasa mı olur? Rusya'nın zaten uzak doğu toprakları boş, insan yaşamıyor.
1: Çok kritik hocam orası, çok kritik çok, değil
0: tabii,
1: mi?
0: Stratejik adalar, onlar batmayan uçak gemileri Rusya'nın. Bakın Rusya uzun zamandan beri Pasifik filosunu canlandırmak için uğraşıyor. Esas amaç Amerika'nın, Rusya'nın Pasifik filosunun canlanmaması. Bakın Çinli Rusya mı derseniz, Amerika Çin'den değil Rusya'dan korkuyor. Bunu ben hep söylüyorum. Hani uzun yıllardır Çin çalışan birisiyim ama bakın Çin'le şimdi yeni başlayan bir yarış var. Ama Rusya'yla Sovyet dönemini yaşamış bir Amerika. Çünkü Rusların yani durumunu bilen bir Amerika var. Ve bu Pasifik filosunun yeniden canlanmasını istemeyen bir Amerika var. Çünkü geçmişte Sovyetler Birliği Pasifik'te yalnızdı. Ama şimdi yalnız olmayacak. Burada Çin var. Kuzey Kore var. Hatırlayın Putin kimlerle anlaşmamız adı? Vietnam var, Kamboçya var. Yani o kıyı şeridinde bütün bu ülkelerle önemli güvenlik anlaşmaları imzalandı. Şimdi dolayısıyla Çin filosuyla Rusya'nın Pasifik filosunun birleştiği ki birlikte tatbikat yapıyorlar. Bakın yine tatbikat.
1: Tabii devriyeler yani, var.
0: Sürekli tatbikat var. Japon denizinde de. Bakın bugün de biraz önce de Kuzey Kore balistik füze fırlattı Japon denizine. Dolayısıyla şimdi Amerika'nın esas korkusu Japonya üzerinden bu baskılamayı getirme nedeni Rusya'nın sahaya inmesi. Fransa'nın biliyorsunuz okyanusta birçok toprağı var. Yani o Mikronezya yanılıyorsam orada Yeni Kaledonya gibi evet, toprakları var ve hatır sayılır bir toprak burası. Dolayısıyla burada yaşayan Fransız vatandaşları var. Fransa da istemiyor. Dolayısıyla yani Japonya burada evet kendi şu anda Japonya belki doğrudan çıkarları için bir meydan okuma yapamıyor ama Japonya bir gün bunu ben hep bunu söylüyorum. Tayvan istemesinin ya da Tayvan desteklemesinin ana nedeni Tayvan adasındaki Çinlileri çok sevdiğinden değil. Tayvan Boğazı'nın Çin'in eline geçmesini istemediklerinden. Yani eğer bir gün böyle bir şey olursa en azından bir yakayı biz tutalım. Orada çünkü Tayvan Boğazı Japonya'nın nefes aldığı yer. Çünkü Japonya bundan uğraşırken bir de yukarıdan adalar üzerinden bir Rusya gerçeği var. Bakın Putin oraya hastane ziyaretine gitti. Kamu kuruluşlarını ziyaret etti ama başka bir şeye daha gitti. Oradaki askeri tatbikatı da izledi. Evet. Yani şimdi Rusya oturup da oraya herhalde doğa parkı yapacak hali yok. Japonya'yla bir kriz olduğu zaman orası tamamen askerileştirilecek. Oralardaki üsler yeniden canlanacak. Hoca şimdi Japonya bir hamle yapıyor. Bu boş bir hamle değil. Bunun içindeki önemli nokta var. Bir Japonya'nın yol haritası var. Ben bunu hep yıllardır söylüyorum. Yol haritası takip ediliyor. İki, Japonya iç kamuoyu Takaichi üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Hadi diyor. Çünkü büyük bir oy aldı. Tarihin hiç aldı bir oy. Ve hadi diyorlar. Yani nedir o hadi? Biliyorsunuz 90'larda şey meşhurdu siz hatırlarsınız. Hayır diyebilen Japonya. Sonra bunun hayır diyebilen evet. Türkiye'si de çıktı falan. O hayır diyebilen Japonya önemli bir milliyetçi çıkıştı. Japonya, bakın Japonya pasifist bir ülke. Barışçıl bir ülke. Zengin bir ülke. Daha şurada dün yani Çin ikinci ekonomi oldu. Düne kadar ikinci büyük ekonomiydi. Buna rağmen bu zenginliğe rağmen hayır diyebilen bir Japonya arzusu var. Neye hayır? Büyük güçlere hayır ve milliyetçi bir Japonya yani.
1: Ya ama hocam Amerika destekliyor. Bu milliyetçiliği Amerika destekliyor. Yani pasifizmi kaldırmasını yeni değil. Trump'ta değil ki. Daha önce başladı. Obama döneminde de bunlar Japonya artık yeter. Pasifist olmasın diyorlardı yani. Ne? Yani rahat batıyor.
0: Beyaz Saray destekliyor da Ceyda Hanım. Pentagon desteklemiyor bunu. Ben şimdi biraz önce bir şey söyledim.
1: Öyle biliyorsunuz.
0: Şimdi bakın Patriot füzeleri bitti Amerika'nın. Evet. Mitsubishi Heavy Industries firması Japonya'nın daha savaştan beri güçlü askeri savunma endüstrisinde önemli bir yer. Hem de otomotiv sektöründe. Şimdi biliyor musunuz lisanslı onlar da Patriot üretiyorlar Amerika'ya.
1: Evet, evet.
0: Patriot'u Aralık ayında teslim ettiler. Şimdi evet. Amerika yılda 600 tane üretebiliyor. Yani bir yandan Japonya hani tabiri caizse kara borsa bunu üretiyor, fason üretiyor. Şimdi İsrail'in füzeleri bitti, İsrail'i de buradan gönderdiler. Şimdi bakın Japonya balistik füzede çok ileride. Hep söylerim bir daha söylüyorum. Hipersonik füzeyi Rusya ve Çin edindikten sonra Amerika'da denedi, yapamadı. Hep düş bu testlerde. Ne yapalım? Ne yapalım? Dedik şunu Japonya'yla bir yapalım. Japonya'yla yaptıkları prototip

0: başarıya ulaştı. Becerdiler. Hı. Fakat seri üretime geçemedi. Çünkü Japonya ile ortak. Japonya dışarıya askeri ekipman satmasını yasaklayan şey var. Bakın Takaichi birkaç ay önce bunu değiştirdi. Ben o zaman dedim ki sizin yayınlarınızdaydı herhalde. Dünyaya silah satmayacak. Sadece Amerika'ya silah satabilmesi için önündeki engeller kaldırıldı. Çünkü Amerika Japonya'yı kendisi için bir silah üreticisi olarak görüyor. Ama görüyor. Japonlar ne yapıyor? Şeyda Hanım, 10 tane Amerika'ya, 10 tane bize cebe. 10 tane Amerika'ya izin veriyor Amerika, 10 tane bize. Yani Amerika'ya ben 10 tane satarken 10 tane de çaktırmadan kendi envanterine katıyor. Belki bunu kayıt altına almıyor. Ama neyi öğrendiler biliyor musunuz? Know-how. Yani şimdi bu Japonya'da nükleer güç, şu anda Suudi Arabistan'a bunu verdi Amerika. Japonya bastırıyor. Diyor ki bize de bunun iznini ver. Etrafında nükleer silahlı olan ülkeler var. Bunlar benim hasımlarım.
1: Açıkça söyledi Takaçi. Nükleer silah istiyoruz diye de açıkça söyledi.
0: Evet ya dedi. Bunu Biden'dan istediler önce. Ya dedi. Şey istedi. Önceki başbakanlar istedi. Ya dedi. NATO ülkeleriyle yaptığın gibi bize bir anlaşma yap. Bize nükleer silah ver. Bomba ver. Ya da sen bize bir izin ver. Biz kendi silahımızı yapalım. Bakın uzmanlar çok iddialı. Bak, hatta bunun önemini böyle demişler. 24 saatte binlerce başlık yapabilecek bir teknolojisi var. Bunu bir haftaya uzatıyorlar. Ne kadar biliyor musun Ceyda Hanım? 2400 başlıktan bahsediliyor. Japonya şimdi bugün evet dese 2400 başlığı birkaç haftada yapar kalkar diyorlar. O derece bilgi var, ellerinde malzeme var. Şimdi düşünün ki bırakın 2400'ü, 400 başlıklı bir Japonya olsa Pasifik'te ne olur? O zaman yukarıda Rusya var, aşağıda Çin var. Bu sefer Rusya ile Çin insanlığın kurtarıcısı haline gelecek. Çünkü Japonya hala, hep bunu söylüyoruz, Nagasaki, Hiroşima, bakın geçtiğimiz günlerde anmaları yapıldı.
1: Evet, rezalet.
0: Medyadan okuyun, evet orada rezalet ama Japon ulusu başka şeyler söylüyor. Yani çıktı, eski başbakan dedi ki Time dergisine, işte 70 küsur yaşında benim dedi, çocukluğum, babaannemin, ninemin, bana Nagasaki ve Hiroşima felaketlerinde olanları anlatarak geçti. Ve Japonya'da bütün kuşaklar bu hikayeyi hala dinliyor. Şimdi Japon ulusu onurlu bir ulus. Biliyorsunuz yani o harakiri meselesi basit bir mesele değil. Bunu niye söylüyorum? Bu onurlu ulusun bir de bunun beraberinde getirdiği bir intikam arayışı var. Yani o unutmayın Adolf Hitler Versailles'in yaratmış olduğu o Almanya'daki o onursuzu kendi deyimiyle o onuru kurtarma adına halk tarafından desteklenerek geldi. Hı hı. Çünkü verdiği söz neydi? Almanların onurunu kurtaracağım. Evet. Şimdi Takaichi ne dedi? Bakın Shinzo Abe dedi. Shinzo Abe'nin zaten dizinin dibinde yetişti Takaichi. Takaichi sanayiye ne dedi? Japonya şimdi başbakanı. Japonya'nın onurunu kurtaracağım. Bu hangi onur? Ekonomik olarak üçüncü veya dördüncü güç olmanın onuru mu? Yoksa 1945 öncesinin hesabı mı sorulacak? Onun için bakın takip ediyorsunuz. Yasuniki anıtında olaylar var.
1: Evet,
0: o gün
1: evet.
0: Kendisi gitmiyor ama bakanlar gitti.
1: Gönderiyor.
0: Kurban kesti, adak adadı falan bir şeyler yaptı. Dolayısıyla bakın henüz kendisi gitti ama daha önce gitmişti. Şimdi kabine üyeleri gidiyor. Bu Yasuniki'de ne var? A sınıfı savaş suçluları burada yatıyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya tarafında Tokyo Mahkemesi'nde yargılanıp idam edilen oradaki generaller, bunlardan bir tanesi Shinzo Abe'nin dedesiydi. Şimdi dolayısıyla bunlar pek Çin'e göre bize en büyük hakaret diyor.
1: Evet.
0: Kore. Bakın Kuzey Kore. Kore ve Güney Kore. Tabii. Birlikte söylüyorum Kore dediğim için.
1: Tabii.
0: İki ulusta, iki devlette bize en büyük hakaret, hayatını kaybedenlerin hatırasına en büyük hakaret. Çünkü ne yapıyorsunuz? Siz onları överek o dönemde yapılanları övüyorsunuz. Yani destekli ve tarih kitaplarına devam ediyor. Şimdi tabii Rusya'dan bambaşka bir yere geçtik ama Rusya şunu istemiyor. Rusya şunu istemiyor. Japonya ile karşı karşıya gelen bir Rusya. Yani Rusya derken Putin yönetimi defalarca Japonya ile ilişkileri geliştirmek. Hatta bakın Sibirya'nın gücü projesinde Sibirya'daki o doğalgazda Japonya'da talepte bulundu. Bize verin.
1: Evet.
0: Çin isterken Japonya'da, yani Japonya'da enerji projelerinin içerisinde, yani Rusya eğer Japonya'ya bir tarihsel düşmanlık benimseseydi Japonya hiçbir zaman bu enerji meselesinde Japonya bu projeler içerisinde gündeme gelmezdi.
1: Evet.
0: Fakat en son Putin'in adımı barış elimizi uzatalım. Yani bu iş artık çözelim. Yani çok uzadı dendi. Fakat dediğimiz gibi Ukrayna Savaşı hiç kimsenin göstermediği bir tek evet. Yani binlerce on binlerce kilometre uzaktaki Ukrayna'ya sanki yanı başındaki ülkeler bile, bakın savaşın ilk günlerini söyleyeyim, yanı başındaki ülkeler bile bu kadar tepki göstermezken Japonya herhalde Amerika'nın da biraz şeyini alabilme adına alabilme adına şey yaptı. Ama gördünüz Biden'la Kuatlar, AUKUS'lar, ikili anlaşmalar, üçlükler. O zaman da demiştik Biden'la birlikte bu da Pasifik sularına gömülür demiştik. Tabii geldi. Trump hiçbir şekilde Japonya bir paye vermediği gibi güvenliğinizi parasını verin diyor.
1: Ona rağmen hakikaten enteresan. Hocam çok teşekkür ediyorum. Vaktim bitmesi aslında çok önemli yani noktalara işaret ediyorsunuz. Hem bilgi var hem genel durumu gerçekten çok güzel izah ettiniz. Ama bu iş devam edecek mutlaka. Yani ben burada kalmayacağı kanaatindeyim.
0: Tarih tekrar açıldı. Ceyda Hanım, tarihsel hesap başlar bundan
1: işte, tarihten ders almak, ders alırken lazım. Tabii nereden alacağız ona bakmak lazım. Maalesef dünyada iyi bir yere gitmiyor.
0: Son bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Bakın bunlar Kore, Kuril, bunlar hep dondurulmuş Hürmüz Boğazı'nın da böyle olmasına izin vermeyelim. Ukrayna'yı böyle olması izin ver. Bak onun için Rusya hani bir anlık bir barış şeyine oturmuyor masası. Yani Alaska'da yapabilirdi. Evet, Rusya diyor ki kalıcı olsun.
1: Kalıcı.
0: Buraya dönüşmesin. Bu Kule'ye şuna buna dönüşmesin. Yani sonra tekrar masayı ısıtıp getirmesinler. Dolayısıyla adil ve kalıcı bir anlaşma yapalım dedi. Onun için bu konuda Hürmüz için, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış için bütün bunların dondurulmuş bir çatışma değil, tamamıyla çözülen
1: olması lazım. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi açtık yine her zaman. Heyecanlı konular. Çok sağ olun. Tekrar konuşuruz aslında. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Evet. Doktor Barış Adıbelli hocayla konuştuk. Tabii yakınımızdaki krizden yola çıktık. Her şeyle iç içe elbette Asya'ya uzandık. Geçtiğimiz haftanın konuları bu haftaya tabii aktarılan konularından geçiyoruz. Yarın yine dünyadan gelişmelerle burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Genelgede yeni eğitim yılında uygulanacak eğitim politikaları, okul güvenliği, dijital eğitim ve öğrenci kayıtlarına ilişkin düzenlemelere yer verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge, resmi ve tüm okul ve kurumları kapsıyor. Bakanlık, eğitim faaliyetlerinin Türkiye genelinde uygulama birliği içinde yürütülmesini ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını hedefliyor. Genelgede, eğitim faaliyetlerinin Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi. Yeni eğitim öğretim yılının teması ise, marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okullarda öğrencilerin gelişimini destekleyen oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verileceği ifade edildi. Bakanlık, yeni eğitim bilişim ağı yani EBA platformunun da hizmete sunulacağını açıkladı. Dijital eğitim uygulamalarının daha etkin kullanılması ve öğrencilerin dijital güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi istendi. Yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerinde yaygınlaştırılacağı bildirildi. Sınıflarda cep telefonu kullanımına yönelik mevcut uygulamanın yeni eğitim yılında da devam edeceği belirtildi. Öğrencilerden kayıt parası veya zorunlu herhangi bir ücret alınmayacağı bir kez daha vurgulandı. Bakanlık dışındaki kurumların düzenlediği deneme ve tarama sınavda okullarda izin verilmeyeceği kaydedildi. Genelgede öğretmenlere yönelik düzenlemelerde yer aldı. Öğretmenlerin önlük giymesi istenirken, veli görüşmelerinin okul randevu sistemi üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Yeni eğitim öğretim yılında ayrıca okul güvenliği, aile okul işbirliği, sağlıklı beslenme, mesleki eğitim ve özel eğitim hizmetlerine ilişkin çalışmaların da güçlendirilmesi istendi. Bakanlık, tüm okullarda güvenli, verimli ve öğrenci odaklı bir eğitim ortamının oluşturulmasını hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Yeni dönemde Marif'in kalbinde oyun temasıyla oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verilecek. Yeni EBA platformu devreye alınırken yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerin yaygınlaştırılması planlanıyor. Genelgede ayrıca okul güvenliği, cep telefonu kullanımı, öğrenci kayıtlarında ücret alınmaması ve öğretmen iletişimine ilişkin yeni dönemde uygulanacak kurallar hatırlatıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Nemrut Dağı'ndaki heykelleri korumak için 2025 yılında başlatılan sağlamlaştırma çalışmaları sürüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yer alan Nemrut Dağı tümülüsündeki anıtsal heykeller, zamana ve doğa koşullarına karşı nanoteknolojik çözeltiler ve kireç bağlayıcılı harçlarla korunacak. Eserlerin özgün görünümünün korunacağı çalışmalar 5 yıllık program doğrultusunda sürdürülecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Komagene Krallığı'nın en önemli kutsal alanlarından Nemrut Dağı tümülüsünde yürütülen koruma çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Ersoy, 2025 yılında başlatılan sağlamlaştırma çalışmalarının belirlenen yol haritası doğrultusunda devam ettiğini belirtti. Ersoy, anıtsal heykellerin nanoteknolojik çözeltilerle güçlendirildiğini, tüm çatlaklarınsa taşlamasına su girişini önleyen kireç bağlayıcılı harçlarla doldurulduğunu açıkladı. Eserlerin özgün görünümünde hiçbir değişikliğe yol açmadan gerçekleştirilen müdahalelerle Nemrut'un eşsiz değerlerinin zamana ve zorlu iklim koşullarına karşı koruma altına alınması amaçlanıyor. Sahip olduğu eşsiz tarihi ve kültürel değerler nedeniyle 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Nemrut Dağı'nda ilk kez bu ölçekte kapsamlı koruma çalışmaları yürütülüyor. Arkeometri uzmanlarınca daha önce gerçekleştirilen araştırmalar ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanan plan kapsamında alandaki anıtsal heykellerin zamana ve doğa koşullarına karşı korunması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında heykeller üzerinde nanoteknolojik çözeltilerle sağlamlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Taşların bünyesine su girişini önlemek amacıyla yüzeylerdeki tüm çatlaklar taşla uyumlu kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruluyor. Titizlikle uygulanan koruma yöntemleri eserlerin mevcut görünümünde herhangi bir değişikliğe yol açmadan taşların yapısal bütünlüğünü güçlendiriyor. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarınca sürdürülen çalışmaların ilk etabı 5 yıllık program doğrultusunda ilerliyor. Bilimsel analizler ve modern koruma tekniklerinin birlikte kullanıldığı çalışmalarla Nemrut Dağı'nın binlerce yıllık anıtsal mirasının özgünlüğü korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Nemrut Dağı'ndaki anıtsal heykeller, nanoteknolojik çözeltiler ve kireç bağlayıcılı harçlarla zamana ve zorlu doğa koşullarına karşı korunacak. İlk etabı 5 yıl sürecek çalışmalarla eserlerin özgün görünümünün korunması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizmeye devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de tatil ve seyahatlerden günlük ulaşıma, turizmden şirketlerin uzun dönemli araç ihtiyacına kadar birçok alanda araç kiralama hizmetlerinden yararlanılıyor. Ancak araçların filolarda ne kadar süre kaldığı, şirketlerin hangi şartlarla faaliyet gösterdiği, kimlerin araç kiralayabildiği ve müşterilerden hangi bilgilerin talep edildiği çoğu zaman bilinmiyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte ise sektörün işleyişinde önemli değişiklikler geliyor. Araç kiralama sektörü hem işletmeler hem de müşteriler açısından birçok farklı kural ve uygulamayı içinde barındırıyor. Filoların nasıl oluşturulduğundan, araçların ne zaman yenilendiğine, kiralama şartlarından, müşterilerden istenen belgelere kadar süreçte birçok kriter bulunuyor. Yeni yönetmelik ise bugüne kadar şirketlerin uygulamalarına göre şekillenen bazı alanları ortak kurallara bağlıyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, araç kiralama şirketlerinin filo yenileme süreçlerinde yaş, kilometre ve maliyet kriterlerinin birlikte değerlendirildiğini belirterek, sektörün ortalama filo yenileme süresini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e anlattı.
2: Sektörde ortalama filo yenileme süresi 2 ila 3 yıldır. Bir aracın filodan çıkartılmasında tek bir parametreye bakılmaz. Yaş, kilometre ve maliyet üçü birlikte değerlendirilir. Ancak en kritik faktör bakım ve işletme maliyetidir. Bir araç 100-150 bin kilometreyi geçtikten sonra garanti kapsamı dışına çıkar. Arıza riski ve sanayi masrafları katlanır. Müşteriye yolda mağduriyet yaşatmamak ve yüksek parça giderlerinden, sanayi maliyetinden kaçınmak için araçlar henüz yaşını doldurmadan yenilenir. Yeni yönetmelikle gelen 6 yaş ve 180 kilometre sınırı zaten sektör için mantıklı işletme sınırlarıyla tam uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir.
1: Şirketlerin faaliyet şartları da değişiyor. Bugüne kadar sektöre özgü bir yetki belgesi sistemi bulunmazken yeni düzenleme ile ticari olarak araç kiralayan işletmelere yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması, kiralama faaliyetinden sorumlu kişilerin ise eğitim ve mesleki yeterlilik şartlarının olması gerekecek. Düzenleme ile belirlenen işletmelerin en az 10 araçlık filoya sahip olması, bazı işletmelerin filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da gerekecek. Gültekin, araç kiralama sürecinde yerli ve yabancı müşterilere uygulanan belge ve kontrol süreçlerini şöyle anlattı.
2: Bizim için ilk kriter güvenlik ve yasal zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızdan çipli ehliyet, finansal riski ölçmek adına Findex kredi notu ve sürücü adına tanımlı kredi kartı isteriz. Ayrıca aracı teslim ettiğimiz an emniyetin kabus sistemlerine bildirim yapmak zorundayız. Yabancı müşterilerimizde ise ehliyetin yanında pasaport aslı, ülkeye giriş damgası veya vize süresi kontrol edilir. Avrupa Birliği dışı ülkelerden gelenler için uluslararası sürücü belgesi IDP aranır. Kabus sistemine pasaport numarasıyla kayıt girilerek yasal süreç tamamlanır.
1: Yeni yönetmelikte tüketiciden alınabilecek depozitoya da üst sınır getiriliyor. Buna göre 1 ila 10 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracın iade edildiği tarihi izleyen 7 gün içinde tüketiciye geri ödenmesi gerekecek. Yeni düzenlemenin hazırlık sürecinde Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirerek taslak metnindeki bazı kriterlerin değiştirilmesi için çalışmalarda bulunan Gültekin, düzenlemenin sektörü etkilerini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e değerlendirdi.
2: Bu düzenleme dürüst ve vergisini ödeyen esnafımız için büyük bir yük değil, tam anlamıyla koruma kalkanı oldu. Yıllardır sektörümüzün en büyük sıkıntısı, kayıtsız, merdiven altı, yetkisiz çalışan korsan yapılardı. Artık Ticaret Bakanlığı'nın yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Operasyonel tarafta 6 yaş ve 180 bin kilometre, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre gibi nitelik standartları var. Bu durum sermaye güncellemesi açısından kısa vadede bir planlama gerektirse de esnafımızın mağdur olmaması adına 1 Ocak 2027 tarihine kadar yıl süresi tanımlandı. Dolayısıyla dürüst işletmeler için haksız rekabeti bitiren son derece sağlıklı bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Düzenlemeyi genel olarak olumlu buluyoruz. Çünkü bu taslak hazırlanırken biz Ankara Ticaret Odası 57. Meslek Komitesi olarak sahadaki küçük ve orta ölçekli esnaflarımızın sesini bakanlığımıza birebir taşıdık. Burada Ankara özelinde bir heyet oluştu ve direkt bakanlık yetkilileriyle birebir istişare halinde önerilerimizi sunduk. Bizi ve özellikle Anadolu'daki esnafımızı en çok memnun eden madde kademeli filo şartı oldu. Eğer tek bir yüksek alt sınır konulsaydı küçük esnafımız yok olurdu. Ancak düzenlemeyle büyük şehirlerde nüfusu 30 binden fazla olan yerlerde en az 10 araç, küçük illerde ve nüfusu az olan ilçelerde 5 araçlık bir eşitlik getirildi. Bu küçük esnafın çarkını döndürmesini sağlayan çok kritik bir adımdır. En önemli adım ilan sitelerinde yetki belgesi doğrulama zorunluluğunun gelmesidir. Düne kadar vergi kaydı olmayan, tek araçla korsan ilan verip vatandaşı mağdur eden yapılar vardı. Artık yetki belgesi olmayan ilan platformuna dahi giremeyecek. Ayrıca değineceğimiz farklı bir konu daha var. Ağır hasarlı pert araçların kiralanması veya çok yüksek kilometreli araçların kiralanması vatandaşta ağır mağduriyetler yaratıyordu. Depozito iadelerinde 7 gün sınırının getirilmesi doğrudan tüketici güvenini tesis ediyor aslında. Güvenin olduğu yerde hizmet kalitesi öne çıkar. Bu da işini düzgün yapan küçük işletmeci rekabet gücünü düşürmez, tam tersini arttırır.
1: Gültekin, düzenleme öncesinde sektörün en önemli sorunlarının denetimsizlik ve korsan araç kiralama olduğunu belirterek şöyle konuştu.
2: Birçok sorun vardı. En büyük sorun denetimsizlik ve korsan kiralamaydı. Her önüne gelenin araç kiraladığı, vergisini ödeyen esnafın hakkının yendiği bir ortam vardı. Yeni kurallar Ticaret Bakanlığı ve Emniyet Entegrasyonu sayesinde bu sorunları büyük oranda çözecektir. Eksik veya geliştirilmesi gereken noktaya gelince mevzuat ve düzenleme güzel ancak başarısı sahadaki sıkı denetime bağlı. İlan sitelerindeki filtrelemelerin tavizsiz uygulanması ve yerel zabıta emniyet birimlerinin ruhsatsız çalışan yerlere yönelik denetimleri arttırmasıyla ihtiyaç halinde esnaftan veya vatandaştan gelecek taleplerin tekrar değerlendirilerek düzenleme içerisinde hataların, eksiklerin giderilmesi için girişimler mutlaka olacaktır. Bu da bir başlangıç. Henüz yeni başlıyoruz. İnşallah bundan sonrasında her şey hem esnafın hem vatandaşın yararına çok daha iyi noktalarda olacaktır.
1: Yönetmenin ardından izlenecek yol haritasına da değinen Önderhan Gültekin, geçiş sürecinde denetimlerin takipçisi olacaklarını ve sektör temsilcilerinin yeni kurallara uyumu için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı.
2: Bizim için süreç daha yeni başlıyor, henüz bitmedi. Yönetmeliğin kağıt üzerinde kalmaması, sahada harfiyen uygulanması için denetimlerin takipçisi olacağız. Ticaret Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız ve belediyelerimizle koordineli şekilde korsanla mücadeleyi sürdüreceğiz. 1 Ocak 2027'ye kadar bir geçiş süreci var. Bu süreçte hiçbir esnafımızın mağdur olmaması ve adaptasyonun sorunsuz sağlanması için komite olarak meslektaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Amacımız dürüst esnafın ekmeğini büyütmek ve sektörün itibarını seviyeye çıkartmaktır. Bu yolda mücadelemize devam edeceğiz.
1: Araç kiralama sektöründe yeni yönetmelikte yetki belgesinden filo şartlarına, araçların yaş ve kilometre sınırından depozito uygulamasına kadar birçok alanda kurallar değişiyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, düzenlemenin sektör etkilerini ve kiralama süreçlerindeki yeni dönemi Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Gündem özel tekrar yayını. Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla gündem özel başlıyor.

0: Yepyeni bir günden yine bir gündem özelden herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 10.06'yı gösteriyor. Önümüzdeki 55 dakikada yine bir gündem özelle sizlerle birlikte olacağız. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanımda Radyo Sputnik Haber Müdürümüz
1: Fethi Yılmaz.
0: Efendim, Türkiye her gün bir operasyona uyanıyor. Yine bir operasyon. Operasyonlar ülkesi olduk desek yanlış bir şey söylemeyiz zannedersem. Hemen her gün yeni bir operasyon var. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunu daha yeni konuşuyorduk. Yankıları halen devam ediyor. Devam etmeye de sürdürecek. Ancak tam biz bunu konuşurken dün yine bir şafak vaktiyle bir operasyon haberi daha medyada karşımıza çıktı. Furkan Vakfı'na operasyon düzenlendi. Evet. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri efendim dün sabah Adana merkezde olmak üzere Niğde, Elazığ, Osmaniye ve Gaziantep'te toplamda 49 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da Adana'daki evine polis baskını yaptı. Bu baskın sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Zaman zaman onun destekçileriyle polis ekipleri arasında arbedeler yaşandı. Bunları da gördük. Evde yapılan aramanın ardından da Alparslan Kurtul eşiyle birlikte Semra Kuytul'la birlikte 32 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüler. Emniyetteki işlemler devam ediyor. Peki şüphelilere ne suçlama yöneltiliyor? Örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalif suçlamaları yöneltiliyor. Örgütün ayrıca kurban bağışı, zekat ve infak gibi adlar altında topladığı paraları da kayıt dışı tuttuğu ve şirketler üzerinden aklama gibi iddialarda yine yer alıyor.
1: Tabii Furkan Vakfı ya da Kuytulcular ya da cemaat, ama kendilerini çok cemaat olarak adlandırmıyor.
0: Evet.
1: Bunlar tabii ki bir dini sohbetleri vesaire var. Süleymancılardan o anlamda ayrılar. Yani şu anlamda ayrılar. Bir, sosyal medya hesapları kullanıyorlar. Oralarda sürekli aktif durumdalar. Bir de normalde cemaatlerde cemaat liderlerinin eşlerini çok görmezsin.
0: Evet.
1: Burada Semra Kuytul baya baya önde, aktif konuşuyor. Bunlar hareket anlamında, yani kendilerini hareket olarak adlandırıyorlar ve özür dilerim, tavırları da biraz öyle. Hani refleks gösteriyorlar doğrudan, harekete geçiyorlar ki işte dünkü.
0: Çok çabuk da bir toparlanma oldu.
1: Bir de ilk defa gözaltına da alınmıyorlar.
0: Evet.
1: Tutuklandıkları da oldu, o detayları da anlatacağız. Koray Sarısaçlı'nın yaşadıklarını da anlatacağız. Tabii Furkan Vakfı ve Alparslan Kuytul özellikle son 10-12 yıldır Türkiye'nin gündeminde çok da konuşulan isimlerden biri. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi döneminde ki yaptığı açıklamalar çok kritik.
0: Evet.
1: Kritikti. Mesela 14 Temmuz'da
0: bir gün öncesi
1: Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında işi bitirilecek ifadesini kullandı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Alparslan Kuytul bir sohbeti canlı yayındaydı ve kulağına muhtemelen dediler, onun görüntüleri de çıktı ve darbenin Müslümanlara hayırlı olması şeklinde bir temennide bulunmuştu ki o dönem hem Milliyetçi Hareket Partisi, hem iktidara yakın medya organları, hem de birçok medya organı ve siyasiler tarafından bu anlamda hani destek verdiği, darbeye destek verdiği iddiasıyla kendisi bayağı bir bu anlamda eleştirildi yoğun. Hatta FETÖ lideri Fethullah Gülen'e benzeyen bir görseli dahi yapılmıştı. Biz o zaman haberlerimizde de bunu kullanmıştık. Şimdi bir diğer başlık kayyum atanan şirketler.
0: Evet, 5 tane yani, şirkete kayyum atandı.
1: 5 şirket, ama şimdi şirketlerin içeriklerinden bahsedelim. Biri sağlık üzerine,
0: evet.
1: Biri inşaat, biri turizm, taşımacılık, akaryakıt,
0: gıda.
1: Tabii böyle bakıldığında aslında o anlamda, yani otomotiv, o cemaat yapısına benzer nitelikte. Sohbetlerinden de bir iki örnek vereceğim. Maalesef tanıdık olduğumuz söylemler bunlar ve bakıldığında aslında Furkan Vakfı ya da Kuytulcular bu anlamda diğer cemaatlerle nedense böyle bir şirketleşme, holdingleşme adı hemen adım atıyorlar ve buraya bir geçiş sağlamaya çalışıyorlar. Böyle bir tablo var ama tabii şu dikkat çekici. Alparslan Kuytul Süleymancılara yapılan operasyondan sonra bir açıklama yaptı ve açıklamasında bu arada Alparslan Kuytul ve onu takip edenler sürekli iktidara, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik yeni değil bu. 10 yıl önce de 12 yıl önce de eleştirilerini sürekli diyorlardı. Süleymancılara yapılan operasyon sonrasında da bunlar Alparslan Kuytul diye açıklama yaptı. Dedi ki Süleymancılar iktidarı destekleseydi bu operasyon yapılmazdı şeklinde bir açıklama yaptı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Oktay Saral bir tweet attı.
0: Sonra ve sildi o tweet'i biliyorsunuz.
1: Evet evet
0: değil mi?
1: Sildi. Sildi. Senin suyun yeterince ısındı Kuytul, akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek diye bir paylaşım yaptı. Zaten bu paylaşımdan sonra Alparslan Kuytul bir yanıt verdi ona. Ondan sonra da operasyon sabahında
0: düğmeye basıldı.
1: Oktay Saral tweetini sildi. Bu tweeti sildi. Tabii bu operasyonda birçok başlık, işte biraz önce sen suçlamaları, örgüt vesaire bunların hepsini saydın. Bakıldığında aslında Süleymancılar cemaatine yapılan suçlamalarlık var. Birbirinin aynısıdır demiyorum. Suçlamalar,
0: Adalet
1: iddialar
0: Bakanı'nın
1: aynı.
0: Açıklamaları da aynı Süleymancılar operasyonunda olduğu gibiydi zaten. Bu diyor bir dini grubu, inancı, düşünceyi hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut eylemleri ve bu maddi durumlara hep bahsetti
1: ya
0: zaten.
1: Doğru,
0: aynı şeyi Süleymancılar operasyonunda da söylemişti.
1: Evet ama orada bir ekleme yapmak lazım. Evet dini grup değil ama dini kullanarak yaptıkları için.
0: Evet.
1: Yani onu istismar ettikleri için, onu suistimal ettikleri için. Hani ister istemez böyle bir tabloda görünüyor yani. Şimdi Alparslan Kuytul operasyonun aslında kilit bir ismi var. Bugün birçok gazetenin

0: Bugün gazete manşetlerinde işte Koray Sarısaçlı'nın ifadesi üzerine sanki bir yeni olaymış gibi evet, anlatılıyor ama.
1: Birçok kişi de böyle zannetti bunu.
0: Bir de bundan sonra Alparslan Kuytul gözaltına alındı, tutuklandı zaten. Ama burada bambaşka durum var. Hı-hı. Yani tek tek onları sıralamak lazım. Çünkü bu kişiyi kaçırıyorlar. Hı-hı. Bu bir iş insanı. Evet. Hastanesi vesaire var, hı-hı, orada. Ve 2021 yılında mahkemede aylık gelirim 100 bin lira demiş. Hı-hı. Mahkemede de normalde bu adamlar doğru söylenmez. Hı-hı. Hani herhangi bir şey yoktur. Beyanı esas alıyoruz, hı-hı, ama gene de 2021 yılında aylık gelir 100 bin lira olan, hı-hı, bir insanı tahmin et. Yani, hı-hı, asgari ücret o zaman 2000 küsür liraydı yani. Oldukça varlıklı bir iş insanı. Hı-hı. Bu iş insanını kaçırıyorlar.
1: Evet.
0: İşkence yapıyorlar. Hatta şöyle detaylı bir şekilde gidelim kendi ifadesinden. Elektroşok veriyorlar. Bayağı darp ediyorlar. Günlerce alıkoyuyorlar. Bir araca bindirip kaçırıyorlar bunu. Vücudunu çeşitli yerlerine, hı-hı, vurduğunu. Kendi ifadesinden, hı-hı, bunu Adana Cumhuriyet Başsavcılığına biraz önce söylediğim tarihte, yani 9 Kasım 2021 yılında verdiği ifadeden geçiyoruz. Mesela Sarı Saçlı'ya 30 ayrı senet imzalatılmış. Hı-hı. Hı-hı. Ve bu senetlerde 6-7 milyon dolar evet, cinsinden imzalatıyorlar bir de, hı-hı, senetleri hamiline diye. Sadece
1: kendisine yazdırıyorlar eliyle.
0: Tabii kendisine yazdırıyorlar, hı-hı, olarak. Ve bu işte işkence yapıldıktan sonra kendi ifadesine göre işte hem kaçırma hem şiddet uygulama, işkence etme, daha sonra işte bu senetleri imzalatıldıktan sonra Furkan Gönüllüleri, bu Alparslan Kuytul'u takip eden, hı-hı, insanların, onların bir ilgisi olmadığına dair de bu kişiye video çektiriyorlar. Evet. Hatta canlı yayın alıyorlar. Hı-hı. Hatta diyorlar ki bunların bir yayın organı var. Diyor ki buraya geleceksin, en ön saflarda sohbetleri dinleyeceksin. Sanki öyle bir ortam da varmış gibi. Çok ilginç bir durum da var burada. Mesela bu Koray Sarısaçlı'nın nikahlı eşi Furkan Vakfı üyesi Rümeysa, hı-hı, Şener Sarısaçlı. Bunun da hatta bilgisinin olduğuna dönük Koray Sarısaçlı diyor ki nikahlı eşim ben eve geldikten sonra bana öyle sorular sordu ki bunu sadece kadınların bilmesi gereken sorulardı. Onunla ilgili, hı-hı, de bir suç duyurusunda bulunmuş. Böyle ilginç bir tabloda var. Tabii daha sonra savcı adliyeye götürüyorlar. Hı-hı. Furkan Sarısaçlı'yı, yine söylüyorum kendi ifadesine, hı-hı, göre diyorlar ki savcılığa ifade vereceksin ama Alparslan Kuytul bir metin gönderiyor buna, bunu söyleyeceksin.
1: Bunu söyleyeceksin.
0: Kim? Telefon. Tamam, alacağız, şunu bitireyim, alacağız arkadaşlar. Bunu söyleyeceksin diyorlar. Hı-hı. 21 Eylül'de ifadesini veriyor. Kuytulcuların isteği, baskısı, hı-hı, dahilinde ifadesini veriyor ve daha sonra Kasım ayında ben bu ifademi baskı altında verdim diyerek ifade değiştiriyor. Sadece bu da değil, şunu da bitireyim, konumuzu da çok bekletmek istemiyorum. Şimdi bu kişinin, Koray Sarısaçlı'nın hastane, villa ve böyle denize nazır evleri, evet, falan da var. Tabii yazlıkları da var. Vekalet istiyor Alparslan Kuytul, diyor ki bana bunları notere gideceksin ve bana genel vekalet vereceksin bunlarla ilgili. Ve veriyorlar da, yani notere gidiyorlar işte.
1: Eşinin orada üzerine galiba, resmi nikahlı eşinin üzerine.
0: Tabii. Beşinci noter. Daha sonra, hı-hı, bu vekaletnameyi iptal ettiriyorlar. Hı-hı. Ama böyle bir tablo da var. Yine son olarak şunu da söyleyeyim, bitireyim. Aile üzerine tehditler de olduğunu, hı-hı, söylüyor Koray Sarısaçlı. Diyor ki annem, kız kardeşim, çocuklarımla birlikte yaşıyordum. Onların zarar görebileceğini düşünerek hani dediklerini yapmak zorunda kaldım çünkü ciddi anlamda beni ölümle tehdit ediyorlardı, hı hı, o yüzden korkuyordum bu, hı hı, anlamda kendi ifadelerinden. Biraz önce söyledim ya, eşine dair de, nikahlı eşi, hı hı, Furkancılarla ya da Kuytulcularla birlikte hareket ettiğini düşünerek, hı hı, nikahlı, evet, eşinin de onun hakkında da suç duyurusunda bulunuyor. Bu dosyadan dolayı Alparslan Kuytul tutuklanmıştı, cezaevinde kaldı. Onun dışında tekrar bu dosya gündeme geldi ve bununla ilgili tanıklıklar, benzer işlemler yapıldığına dair işte o örgüt suçlamasının, hı hı, biraz altını dolduran durum da bu.

0: 13 gün işkence görüyor. Evet, kaburga kemikleri kırılıyor. İşte biraz önce de saydığım senet vesaire işte mallarına çökülüyor. Böyle bir tablo kendi ifadesine göre diyelim. Şimdi konuğumuz attı mı arkadaşlar? Gazeteci, Onlar TV programcısı, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu. Barış, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum size.
0: Teşekkürler. Barış, biliyorum hem Süleymancıları hem Kuytulcuları çok yakından sen de takip ediyorsun. Bunlarla ilgili geçmişte de belki yüzlerce habere imza attın. Şimdi önce Süleymancılar, arkasından Kuytulculara operasyon yapıldı. Tabii Kuytulcular için yeni bir gelişme de değil bu ama... sen arka arkaya bu iki cemaate ya da Furkancılar için, işte onlar kendilerine vakıf hareket diyorlar. Sen nasıl değerlendiriyorsun arka arkaya gelen bu iki operasyonu?
1: Şöyle, aslında mesela Furkancılara operasyon yeni değil biliyorsun. Benim gördüğüm bu üçüncü operasyon.
0: Evet.
1: Yani üçüncü operasyon, gözaltı ve tutuklamaları toplarsak hepsini birlikte. Süleymancılarıyız. Mesela ben 2025'in Mayıs ayından itibaren yargıda bir hareketlilik gördüğüm için böyle bir hamle geldiğini söylemiştim 2025 Mayıs ayında. Aslında çok uzun süredir beklenen bir şey. Arka arkaya geliyor olması bence bir tesadüf değil. Ben bugün siyasi iktidarın yargı eliyle özellikle İslamcı cemaatler, tarikatlar içerisinden kendisine yönelik bir tür hamle, mesela 15 Temmuz böyle bir hamle, evet, biliyorsun Fethullahçı çetenin yapmış olduğu, ama başka tür hamlelere karşı bir tür sivil alanı, toplumsal alanı veya kendi tabanına yönelik bunların etki alanını budayacak bir karar verdiğini ve bu operasyonlara başladığını düşünüyorum ve belki de devamı da gelecek operasyonlar olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Tam da devamı derken başka cemaatlere de şimdi bakıldığında hem Süleymancılara hem de Furkancılara yöneltilen suçlamalar aslında çok örtüşüyor, aynı. Yani suç örgütü kurma, yönetme, işte suçtan kaynaklanan mal varlığı. Şimdi mal varlığı ya da nitelikli dolandırıcılık ya da resmi belgede sahteci, abi, vergi usulünün kanununa muhalefet gibi suçlamalara baktığımızda aslında birçok cemaat denetlenemediği için ve ciddi mal varlıkları olduğu için, ki bunu kendileri de beyan ediyorlar sürekli, şu kadar paramız var, bu kadar paramız var diye, haliyle bu suçlamalar diğer cemaatler için de bir veri olabilir mi?
1: Şöyle, bir kere şunu söyleyeyim. Fethullah Gülen kimdi? Bir Diyanet vaiziydi, hatırlayın.
0: Evet.
1: Yani halen, hatta 15 Temmuz'a kadar emekli maaşını alıyor olması hukuki tartışma yaratmıştı, hatırlıyorsunuz.
0: Evet, evet, evet.
1: Yani peki bir emekli vaizin bu kadar mal varlığına hükmediyor olması normal miydi? Hadi 2017-25 Aralık 2013'te bunu tartıştık da, mesela 2005'te normal miydi? 1995'te normal miydi? Veya işte sen de biliyorsun, bugün aşağı yukarı bütün cemaatlerin çeşitli holdingleri, hastaneleri, ondan sonra işte işletmeleri, restoranları, bütün bunlar var.
0: Hepsi.
1: Bakıyorsun sahiplerine, çoğunluğunun kurucusu, sen kitabını da yazdın, Mahmut Efendi'den başkalarına kadar aslında işte belli bir maaşa çalışan insanlar. Bu maaşla bunların yapılıyor olması mümkün mü? Veya Adıyaman Menzil dergahındaki bir takım tarlalar içerisinden böyle bir holding çıkması mümkün mü? Mümkün değil. Sonuç olarak şuna bakalım. Böyle bir tarikat ve cemaat yapılanması bugün anayasaya göre yasak. Bakın, evet, yasak. Yani ben mesela bunlara ilişkin, bunlar ya kaldırılmalı dediğimde insanlar nasıl yani diyorlar, zaten yasak diyorum. Ben anayasayı savunuyorum. Anayasaya göre yasak. Bu yapıların çoğunluğu bu nedenle zaten merdiven altı yapılar. Ve şahıslar adına bakıldığında bu servetin sahibi olarak görünebilecek herhangi bir ticari faaliyet yok. Bu nedenle ötürü zaten bunlar mensuplarının paralarıyla, buradan elde edilen bağışlarla, kimi zaman zorla el koymalarla, bu anlattıklarını biraz önce Furkan Vakfı'na ilişkin anlattığının, evet, benzerini çoğu cemaatte gördük.
0: Evet.
1: Cinayetler işlendi, sen de hatırlarsın, cinayetler kitabı yazmıştım buna dair. Bu, öte yandan çok basit bir şey söyleyeyim. Cemaatlerin ve tarikatların post nişinin sürekli olarak, bak Menzil'de dördüncü kuşaktır, babadan oğula, babadan oğula, babadan oğula geçiyor. Farkındayız değil mi?
0: Bir hanedanlık şimdi, misali.
1: En belki Ortodoks diyebileceğimiz cemaat Mahmut Efendi cemaatinin, yani İsmail Ağa'yı kastediyorum. Cemaat. Cemaatinin mal varlığı hala akraba içinde kalıyor. Farkındayız. Yani Cübbeli Ahmet aile dışından olduğu için dışlandığını kendisi söylüyor. Akrabalık ilişkileri içinden. Süleymancılar'da bakıyoruz bugünkü kavganın özünde Süleyman Hilmi Efendi'den gelen bir akrabalık silsilesi var. İki evet. yeğen birbiriyle kavga ediyor. Ben bu hikayeyi daha çok uzatabilirim. Bu akrabalık ilişkisi bize neyi söylüyor? Bir, aslında ticari vasiyet ilişkisinin dini vasiyete dönüşmüş hali söylüyor. Toparlarsak şunu söyleyeceğim. Aslında biz tarikat ve cemaat diyoruz ama merdiven altına çekilmiş bu oluşumlar hem bu mal varlıklarını edinmede, bir süre sonra cemaat lideri öldükten sonra bu mal varlığı, aslında cemaatin olan bu mal varlığını devretme konusunda aslında fiilen gayrimeşru bir faaliyet içindeler. Devlet de bunun farkında.
0: Evet.
1: Yani bu hastanenin kuruluşunun, bu holdinglerin kuruluşunun parasal kaynağının, Marx'ın deyimiyle kapitali, ana kapitalin kaynağının aslında bir anlamda bu cemaat yapılanması olduğunu, doğal olarak paranın toplanışının da harcanışının da sistem içine sokuluşunun da gayrimeşru yöntemlerle olduğunu farkında. Yani ne zamanki operasyon yapmaya karar veriyor, diyor ki ya bir dakika, burada gayrimeşru bir ticari faaliyet var, ben buna müdahale ediyorum diyor. 17-25 Aralık'tan sonra da böyle oldu, biliyoruz.
0: Evet.
1: Süleymancılar meselesinde de böyle oldu. Bilmiyor muydu? Yani Deniz Olgun yıllardır benim cep telefonuma belki binlerce mesaj atmıştı. Benim gibi bir sürü gazeteciye. Bakın benim dedemin cemaatinin başına bunlar geldi diye.
0: Hatta açıktan bile yazıyordu.
1: Yazıyordu. Gazetecilere duyuruyordu. Mektuplar yazıyordu kamuoyuna. Herkese haber veriyordu. Ama bugün bu yapıldı. Furkancılar biliniyordu. Yani Diyanet'in tarikatlar raporunu okuyun, okuduğu üniversiteden girmiş olduğu bütün çalışmalara kadar takip edildiğini görüyorsunuz.
0: Tabii şimdi çok özür dilerim Barış, parantez açacağım. Şimdi Koray Sarı Saçlı'yı bugün gazete manşetlerine bak, birçok gazete manşetinde Koray Sarı Saçlı'nın ifadeleri konuşuluyor.
1: Evet.
0: Haber yapmışız biz de birlikteyken.
1: Evet.
0: 2021 yılı.
1: Evet.
0: 5 yıl olmuş.
1: 5 sene önce biraz önce okuduğun ifadeyi. 5 yıl önce bu ifadeleri haber yapmıştık.
0: Tutanağı da burada yani. Elimde.
1: Benzeri birçok olay bu arada. Başka cemaatlerin içerisinde. Çünkü bir yerde de diyorlar ki bu cemaat yapılanmasında, bir dakika, bu mal varlığı bizim diyorlar.
2: Gündem özel tekrar yayını.
1: Son kerde de ben şöyle düşünüyorum. Açık söyleyeyim. Türkiye'nin son dönemde yaşamış olduğu bu süreç meselesini, çerçeve yasayla başlayan süreç adımlarını, son hatırlayın 2-3 gün önce hafta sonu İsrail'le yaşanmış olan Suriye üzerindeki çatışmayı,
0: evet.
1: Bütün bunlar düşünüldüğünde ben bir milli güvenlik alarmına geçildiğini düşünüyorum bir süredir. Bu milli güvenlik alarmı içerisinde özellikle iktidarın kendisine karşı faaliyet içerisinde olan ve yer yer, bu arada ben okuduğumda yayınlarını öyle görüyorum, bu yapıların çoğunlukla dış bağlantılı olduğu düşünülüyor. Dış bağlantılı mesela Süleymancılara artık açık oldu herhalde. Alman devletiyle hareket ettiğini
0: evet.
1: düşünüyorlar. Bu Furkancıların bir Orta Doğu ülkesiyle hareket ettiğini düşünüyorlar. Özellikle bir oradan istihbarat bağlantısı olduğunu düşünüyorlar. Fethullahçıların işte Amerikan politikasını takip ettiği düşünüyordu. Bu ve benzeri oluşumların özellikle içeride bir dış güvenlik kaynaklı bir sorun yarattığı da düşünüldüğü için bence şu anda düğmeye basıldı ve arka arkaya gidiyor. Belki başkalarına da basılacak.
0: Yani desteklemek adına söylüyorum Barış. Şimdi şu hep konuşuluyor ya, iktidar parti hani muhafazakar bir siyasi parti, o gelenekten geldiklerini de söylüyorlar ve konuşulurken hep bu tip operasyonların bir sosyal demokrat bir iktidar tarafından yapıldığında hani din karşıtı diye bir kenara koyulabilir geleceği ve daha bu anlamda ortalıkta bu söylemin daha yoğun bir şekilde kullanılabileceği ifade ediliyor. Şimdi böyle düşünülünce diğer cemaatlere de uzama ihtimalini, çünkü çok önemli bir şey söyledim, bir milli alarm seviyesi,
1: milli güvenlik
0: alarmı var şu an ülkede dedin ve bundan dolayı, peki diğer cemaatler derken böyle var mı senin kulislerinde şu şu şu diyebileceğin, yoksa hani bu bir öngörü mü, yoksa bu bilgiye dayanarak mı söylüyorsun?
1: Yok, şu anda bir öngörüde bulunuyorum sadece. Hı-hı. Çünkü mesela biz çok zamanda tartıştık, hatırlayın bu tarikatlar raporunu.
0: Evet.
1: Diyanet sahiplenmedi. Sonra Mehmet Görmez dedi ki bu bir istihbarat çalışması gibi bir çalışma, bizim üslubumuz değil dedi. Aslında devlet 17-25 Aralık'tan sonra, özellikle 15 Temmuz'dan sonra, ya bizim içimize eğer bir hamle yapacaklarsa bunu ne bileyim bir sosyalist hareket üzerinden yapmazlar. Böyle bir etki alanı yok doğal olarak parti, hı-hı, içerisinde veya iktidarın içerisinde. Bizim içimize bir hamle yapacaklarsa daha çok bize yakın ideolojilerden olur. Öyleyse bu cemaat ve tarikatları yeniden tanımlayalım, kimdir nedir diye bakılan bir rapor yazdı biliyorsun.
0: Evet.
1: O raporda birçoğu için benzer tespitlerin yapıldığını biz görüyoruz. Hepsi ayağa kalkmıştı, hatırlayan o raporda.
0: Evet.
1: Çıkıldığında. Doğal olarak ben şu anda silsileye bakıyorum. Silsile şunu gösteriyor. İktidar kendisine karşı, bu arada çok açık söyleyeyim, Furkan Vakfı da, Süleymancılar da iktidarı destekliyor olsalardı, seçim kampanyalarına birlikte çalışıyor olsalardı, çıkıp liderlikleri aracılığıyla bugünkü iktidara açıktan destek veriyor olsalardı belki bu operasyona maruz kalmayacaklardı. Bu görünen bir köy artık.
0: Hı hı.
1: Ama bu yapılar hem iktidarla karşı karşıya geldiklerinde, hem özel dış güvenlik meselesinde açık bir tavır sergilediklerinde, hatırla Furkancılar zaman zaman böyle şeyler yaptılar. Suriye ve başka yerler.
0: Tabii Afrin harekatı sırasında.
1: Evet. Bunu yaptıklarında açıkçası bu tarikatlar raporunda dile getirilen bizim işimize FETÖ'den sonra kimleri acaba monte etmeye çalışıyorlar uyarısının biz aslında kırmızı alarm verdiğini görüyoruz. Ben o yüzden bir bilgi olarak değil ama bir algı olarak bakıyorum yazılanlara, çizilenlere.
0: Hı hı.
1: Genel olarak bu cemaat ve tarikatlar düzeni içerisinde özellikle milli güvenlik adına sorun oluşturanların müdahale edelim algısının yerleştiğini görüyorum. Bu arada hepsinin içinde var.
0: Yani tam onu tam onu söyleyecektim. Şimdi bu tabloda yıllarca bu FETÖ'nün renklendirmesi konuşuldu. Her mecrada yazıldı ve birçok cemaatin içerisinde yer aldığı söylendi. Keza cemaatlerin kendisine baktığımızda yıllarca haberini yaptık Barış, biliyorsun yani kanlı bıçaklı kavgalara da girdiler. Evet. O bu anlamda bir hani bir örgütsel faaliyet içerisinde de hareket ediyorlar, ettiler. Şimdi böyle bakıldığında sadece Süleymancılar ve Furkancıların dışına da çıkabileceği görülüyor herhalde.
1: Kesinlikle görülüyor. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. İsmail Ağa içindeki çatışmada, hatırla Fatih'te bıçaklama oldu.
0: Evet.
1: İşte efendim Mekke'de birbirlerine girdiler.
0: Tabii Kabe'ye bir kilometre uzaklıkta, evet, 14 yaşında kız bıçaklandı.
1: O sırada Yeni Şafak gazetesi şu aslında cemaat içerisinde egemenlik kuran İsmail Ağa Vakfı içerisindeki Mahmut Efendi'nin bacanağını FETÖ'yle iltisaklı olmakla suçladı. Hatırlıyor musun?
0: Evet. Yeni
1: Şafak gazetesi yaptı.
0: Evet.
1: Günlerce yayın yaptı. Yani en kökten cemaat için söylüyorum. Menzil başka açılardan da tartışıldı. Kendi iç kavgaları nedeniyle birbirlerine yönelik olarak bazı ithamlarda bulundular. O yüzden hani bugün çıkıldığında Süleymancılar operasyon yapıldığında biz Süleymancılar değil Alihan Kuruş örgütlenmesine yapılıyoruz diyor ya. Deniliyor ya.
0: Evet.
1: Aslında belki de başka cemaatlere operasyon yapıldığında biz şu cemaati değil o cemaat içerisindeki şu ekibe yapıyoruz diye belki de bunlarla karşılaşacağız. Çünkü iktidar öyle veya böyle bu cemaat içerisindeki fraksiyonlar arasındaki farkı da takip ediyor ve onlar arasında da yer yer hani makbul ve haram diye sınıflandırmada bulunuyor, tercihlerde bulunuyor. Ben o yüzden açıkçası önümüzdeki dönem bunların daha fazla artmasını bekliyorum. Çünkü çok da gerçekçi bir şey var. Mesela İngiliz emperyalizmi Orta Doğu politikasını hep İslamcı hareketler üzerinden şekillenmiştir.
0: Geçmişten bu yana yani.
1: Yani gidip siz bu da hani bir istihbarat örgütü adına rasyonel bir durum. Çünkü öyle bir topluluğa ancak bu şekilde organizmalarla nüfuz edebilirsiniz. Onun dışından başka bir şeyle değil.
0: Tabii çok doğru. Böyle deyince de iktidar içinde görünen tablo biraz hani sanki bu cemaatler ya da bu fraksiyonlar aslında biraz yumuşak karnı gibi de görülüyor, evet, ki operasyon yapıyor. Şunu soracağım Barış. Şimdi operasyonlar yapılıyor. Mesela Süleymancılar çok ciddi, Türkiye'nin 81 ilinde örgütlüler, dünyada da örgütlüler. Peki şimdi operasyon yapıldı, bunların bir sürü yurdu var.
1: Evet.
0: Daha önce yurtlarında yaşanan ölümler var, tacizler var vesaire. Evet. Sen bunu tekrar ortaya çıkacağını ya da bu yurtlarla ilgili bir kamulaştırma, başka bir işlem yapılacağını düşünüyor musun? Bu konuda bir bilgiye sahip misin?
1: Şöyle, bu konuya dair iktidar ısrarla dikkat et yaptığı açıklamalarda, biz bunlara dokunmayacağız, bizim bunlarla ilgili bir meselemiz yok diyor. Ama ben bunlara dokunulmasını bekliyorum. Çünkü 17-25 Aralık sürecinde de hatırlarsın, Tayyip Erdoğan şöyle demişti kürsülerden. Tepesi ihanet, ortası ticaret, altı ibadet. Biz ibadet kısmına dokunmayacağız demişti. Biz sadece ihanet ve ticaret kısmına dokunacağız demişti. Şimdi Süleymancılar meselesinde de onu görürsün. İhanet dediği tepedeki Alihan Kuriş çevresine dokunuyor. Bir de ticarete dokunuyor. Şimdi mesela Furkancılar için de o geçerli. Evet. Takım şirketler ve tepesi. Ama bu kaçınılmaz bir şekilde tabandaki oran kurslarına, işte yurtlara, şunlara, bunlara yansıyacak. Çünkü görüyoruz ki aslında bu cemaat ve tarikatların çoğunluğu tabanda da kendi iradesini liderine teslim etmiş. Zaten işin doğası bu. Yani tarikat demek, demiş olduğum şey, bir yol demek. Hı hı. Aslında irade de bir biat kültürüyle lidere verilmiş oluyor. Aslında taban da çoğu zaman tepeyle birlikte davranıyor. Ve bir süre sonra bunu gören müdahaleyi yapan iktidar da kaçınılmaz bir şekilde o yurtlara da, çünkü o yurtlar demiş olduğu şey, o yurtlar sevgili Fethi, bir takım cemaatin imamları tarafından idare ediliyor. Yani bir takım memurlar tarafından değil. O imamlar o cemaatin, yani Alihan Kuriş o günkü yöneticisi, o cemaatin yöneticisinin kültürünü aşağıdaki çocuklara öğretiyorlar. Mesela siz Alihan Kuriş'i alıp bu kültürün öğretilmesine devam ettirebilir misiniz? Ettiremezsiniz. Ben kaçınılmaz bir şekilde bu müdahalenin geleceğini düşünüyorum. Bunların kamulaştırılacağını düşünüyorum. Bu dosyaların açılacağını düşünüyorum. Çünkü hatırla, 17-25 Aralık sürecinden sonra da, 15 Temmuz sürecinden sonra da biz bugün hala konuşuyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde konuştuk. İşte meşhur gazeteci cinayetinde konuştuk. Helikopterden atılan gazeteci cinayetinde konuştuk. Başkaları da konuştuk. Yani bir anlamda hepimizin gözünün önünde işlenmiş olan bazı suçlar, bu yapılarla mücadele başladıktan sonra bir perde açılıyor ve teker teker herkesi gündeme getiriyor ki nitekim Fethi kabir işlemi, cemaatin bir önceki lideri Deniz Olgun'un kabrinin açılması işlemi de bence bunun ilk adımı.
0: Peki, çok teşekkürler Barış, katıldığın için.
1: Yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler.
1: Kendinize iyi bakın, güle güle.
0: Barış'ın başlığı, yani o önemliydi, milli güvenlik alarmı var, dedi ve gerçekten böyle bakıldığında şimdi hükümet içinde bir anlamda, hani muhafaza, kendilerini de öyle tarif ediyorlar, muhafazakar bir hükümet ve bir anlamda bu tip, işte söyledi, yani Almanya ile olan irtibatı, Süleymancıların, Furkancıların bu Afrin operasyonu sırasında operasyona karşı beyanları, ki Orta Doğu'daki kimi devletlerle ilişkileri iddiası, öyle söyleyeyim, haliyle o milli güvenlik alarmı başlığı aslında çok oturuyor bu anlamda. Şimdi ben Barış bağlanmadan önce Koray Sarı Saçlı'nın ifadelerinden bahsetmiştim. Furkan Kuytulcular ya da Furkan Vakfı. Tabii bu ifadenin açığa çıkması, işte haber yapmamız, haberler yapılmasıyla birlikte aslında Furkancıların içinde çok ciddi bir tartışma, Kuytulcular için çok ciddi bir tartışma çıkıyor 2023 yılında özellikle. Ve ağır ifadeler var. Yani o dernekte, Furkan Vakfı'nda yönetici olan bazı isimler kopuyorlar oradan. Ve bazı mahlas isimlerle sosyal medyada çok ağır birbirlerine ifadeler kullanıyorlar. İşte Koray Sarısaçlı'nın bu kaçırılma tehdit edilmesinden sonra Barışçılar Kulübü diye bir hesap kuruluyor ve burada o Furkan Vakfı'ndan ayrılanlar oraya ciddi eleştirilerini yönlendiriyorlar. Öyle ki Alparslan Kuytul bir canlı yayında diyor ki, sizi dört dilde, bu kendilerini eleştirenlere diyor, bak dil çok ilginç, sizi dört dilde dünyaya rezil edeceğiz fotoğraflarınızla birlikte, artık yolda yürüyemeyeceksiniz, size bakacaklar, fotoğraflarınızı görecekler, sen miydin yalancı olan, sen miydin evli kadınla flört eden diyecekler. Oradaki cemaatler de bunu duyacaklar, sizi dünyaya rezil edeceğiz. Kendilerinden kopanlarla ilgili de böyle çok ağır ithamlarda, hani bir anlamda da aba altından sopa gösteriyor, tehdit ediyor. Böyle bir dil de var. Hatta şimdi ben isimlerini, o isimleri vermek istemiyorum tekrar ama Diyanet'te çalışan bir kadını da bu anlamda hedef alıyorlar. O da Furkan Vakfı'ndan kopan isimlerden biri. Bu anlamda önemli. Tabii biraz önce Barış söyledi, ilk defa Furkan Vakfı'na operasyon yapılmıyor. Daha önce 2018'de de yapılmıştı. Yine 2018'de suç örgütü diye yapıldı bu operasyon. Yine Adana merkezli bu Furkan Vakfı dediğimiz, kendilerine hareket diyorlar. Öyle diyelim yani, hareket, vakıf neyse, zaten cemaat bahsetti Barış da, aslında yasak. Yani cemaat olarak bir şey olması yasak. Bunlar bütün cemaatler hep bir vakıf üzerinden. Daha sonra da holdingleşerek devam ediyorlar hayatlarına ya da çalışmalarına. Furkan Vakfı da bir anlamda böyle devam ediyor. Şimdi dini bir yapısı da var dedik ya, sohbetleri vesaire var. Şimdi o sohbetlerden ben bazı örnekler aldım ama hepsini anlatamayacağım maalesef. Yani
3: geçen Alihan Kuruş'la alakalı, yani Süleymancılar'la ilgili anlattıklarınızı paylaştık. Çok yorumlar gelmişti.
0: Şimdi o, şimdi onların ritüelleri bu arada gerçekten daha sonra biraz önce, daha önceki programlarda da bahsettiğimiz o çalışma, cemaatlerle ilgili çalışma var. Alihan Kuruş'la ilgili daha o, artık Mehmet Görmez onu canlı yayında bile söylemişti. Evet. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı. İşte iki peygamber yetkisinde falan. Sadece o değil, bir sürü ritüelleri var. İşte yani 70 bin tane kuru fasulyeyle beddua okuma seansı dahi var. Ama bu cemaatte biraz daha böyle şey. Burada biraz daha bu sorular üzerine, mesela 2017 yılında sohbet sırasında Alpaslan Kuytu'la sorular geliyor. Sorulardan birinde diyor ki, hemen şöyle geçeyim. Bir erkeğin eşinin kız kardeşiyle, bu baldız meselesine, bu cemaatlerin ya birçoğunda var çünkü buna benzer açıklamalar maalesef. Kız kardeşiyle bir ortamda yalnız kalması haram mıdır? Yanıt veriyor Alpaslan Kuytu, diyor ki evet, yani baldızı oluyor. Baldızıyla tenha bir ortamda, neden tenha, ortamı tenhaya çevirdi onu anlayabilmiş değilim. Tenha bir ortamda beraber kalması, herhangi bir temas etmiyor, beraber kalması haramdır. Aynı arabada bir yere gitmesi haramdır, böyle diyor. Şöyle devam ediyor. Hanımını boşarsa ya da hanımı ölürse onun kız kardeşini alabilir. Yani baldızıyla evlenememesi karısıyla evli olduğu müddetçe olan bir durumdur. Haram durumudur. Geçici bir haramlık söz konusu. Böyle tarif ediyor. Ama bu haramlık geçicidir. Hanımı ölürse veya hanımını boşarsa yine onunla evlenebilir. Uzatıyor bu konuyu böyle sürekli. Aynı şeyi uzatıyor da uzatıyor. Böyle kocaman bir paragraf bu yani. Ama aynı arabada binmesi, yani bu
3: arabada
0: sadece
3: yolculuk etmesi bile.
0: Tabii. Bunu hani yani
3: niye baldız için sormuşlar acaba bunu?
0: Hep verilecek yanıt belli diye herhalde. Ama bu bambaşka bir kadın da olabilir. Şu an mesela yani bizi dinleyen, belki toplu taşımada seyahat eden yolcular var, vardır.
3: Her gün kullanıyoruz.
0: Ya da bir servis aracındadırlar. Erkek vardır, kadın vardır. Tabii yani ki. Niyet hep bu. Hani sohbet de bu. O yüzden çok fazla böyle örneğine girmek istemedim yani. Başka tabii sohbetleri de var ama sohbetlerde genellikle bu sorulara böyle yanıt veriliyor. Nurettin Yıldız'a benzettim biraz. Biliyorsun o da, Nurettin Yıldız da hani şu 7 yaşındaki çocuk evlenebilir diye açıklama yapan ve bunu haber yaptığı için yargılanan gazeteciler vardı. Yani adam demiş dediğini haber yapmışız. Yargılanmışız bundan dolayı. Böyle bir tablo artık düşün. Veya gidiyor. Şimdi Süleymancıların yurt meselesi de konuşuluyor. Onunla da istersen tamamlayalım.
3: Tamam.
0: Şundan dolayı söyledim. Şimdi Barış'a da sordum bunu. Hani kamulaştırılmalı, el konulmalı dedi. Çünkü neticede Alihan Kuruş suç örgütü deniyor ama hala Alihan Kuruş'a bağlı, işte en son Almanya'daki o Köln'deki merkezlerinden cemaat üyeleri Alihan Kuruş'a el sallayarak selam veriyorlardı. Ankara'da eylemler yapıldı. Yani hala o yurtlarda o çocuklara işte artık nasıl bir eğitimse, çünkü müfredatı falan milli bilmediğim için söylüyorum bunu, herhalde dini bir eğitim üzerinden gidiyor. Ne kadar dini, işte ona uzmanlar, hani ben ilahiyatçı değilim ama iki peygamber yetkisindesin denildi mi birine, o nasıl bir dini eğitim oluyor, o tartışmalı. Ama bu yurtlar meselesi gerçekten önemli, çünkü bu Alihan Kuruş suç örgütü ya da Süleymancılar çok ciddi bir ağ sahipler yıllardır, evet. Ve bunların yurtlarında bir sürü olay da oldu. Evet. Mesela bunlar tekrar acaba soruşturma konusu olacak mı? Hemen söyleyeyim. 1 Ağustos 2008 Konya Taşkent Balcılar LPG patlaması Boğaziçi Özel Öğrenci Yurdu'nda, Süleyman'a bağlantılı. LPG tesisinde sızan gaz patlıyor. 3 katlı bina çöküyor. 18 kişi hayatını kaybediyor. Çoğu çocuk. 28 kişi yaralanıyor. Bu konuyla ilgili işte yurt müdürü ve sanıklar hapis cezası veriliyor. Gidiyor bu olay. Adana Ala'da biliyorsunuz zaten 29 Kasım 2016 burada da 11 kız çocuğu bir tane de yetişkin bir kadın yanarak öldüler. Dışarı çıkamadılar Selin.
3: Evet.
0: Kapı diğer taraftan kilitliydi çünkü. Çıkamadılar dışarıya. Yanarak öldü o çocuklar. O çocukların avukatı da Can Atalay. Bugün cezaevinde. O öldürülen çocukların, ailelerin avukatı. Burada da böyle cezalar verildi. Kahramanmaraş depreminde işte Gaziantep İhsaniye'de Fatih Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu. Burada çöktü bu bina. Enkaz altında 4 çocuk, 1 görevli hayatını kaybetti. Bir öğrenci kurtarıldı. Sadece böyle ölüm, patlamalar vesaire değil, cinsel vakaları da var. Antalya Alanya Sugözü Ortaokulu Erkek Öğrenci Yurdu. Din hocası yani seçerek okumaya çalışıyorum çünkü. Kendisine din hocası diyen biri, eğitimi GRU, yaşları 11 ile 14 arasında 10 erkek öğrenciyi cinsel istismarda bulundu. İstanbul Ümraniye'de özel Osman Gazi Arifiye Ortaokulu Erkek Öğrenci Yurdu 2023 yılı, 11 yaşındaki bir çocuk, yurtta görevli, tırnak içinde imam diyorum, beni yanlış anlamasınlar, şöyle ona tırnak içinde, yani istismarcı aslında, öyle demek daha doğru, cinsel istismara uğradığı ortaya çıkıyor çocuk. Bu sanık yargılanıyor, 28 yıl hapis cezası alıyor. Denizli Çivril Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu, 12 yaşındaki öğrenciye belletmen tarafından defalarca cinsel istismara uğruyor. Öğrenci intihar notu yazıyor artık, yani intihar ediyor, intihar girişiminde bulunuyor, düzeltiyorum. Ordu Fatsa Özel Madenler Ortaokulu Erkek Öğrenci Yurdu, kurs hocası YK 12 yaşındaki çocuğa istismarda bulunuyor. 22 yıl 16 ay hapis cezası alıyor. İyi hal de alıyor.
3: İyi hal de alıyor.
0: Almanya'da Süleymancıların merkezi Avrupa yapılanması, bu orada da bir hoca 2021-2024 arasında yaşları 12-17 olan 8 erkek çocuğa toplam 27 kere ağır cinsel istismar eyleminde bulunduğu suçlamasıyla yargılanıyor. Almanya'da yargılanıyor. Orada da hapis cezası alıyor. İzmir Dikili 2017'de 7 öğrenci istismara uğruyor. Benzer böyle bir sürü de vakalar var Selin. Yani tek tek şimdi vaktimiz olmadığı için sayamıyorum ben. Böyle istismar vakaları. Şüpheli ölümler var yurtlarda. Mesela işte Vatan Talebe Yurdu Ankara'da. Sadık Ceylan bahçede ölü bulunuyor. Adli tıp beyin kanaması, akciğer yırtılması, el bileği ve kalça kırıkları tespit ediliyor. Yüksekten düşme veya cisme çarpma ihtimalleri. Dosya cinayet büroya gidiyor. Bu da yine bu yurtlardan, Süleymancıların. Yani şimdi birçoğu da kayda girmiyor haliyle ama 1980 ile 2000 yılları arasında şüpheli ölüm, dayak, kaçma, cinsel istismar vesaire bu yurtlarda yaşanıyor. Tabii bu sadece biliyoruz ki bu Süleymancıların yurtlarında yaşanıyor. Başka cemaat yurtlarında da yaşanıyor. Yaşandı. Biz bunun haberlerini yaptık. Haliyle şimdi şu soru akla geliyor. Yani Evet, Alihan Kuruş Suç Örgütü'ne bir operasyon yapıldı. Mallarına işte kayyumlar atandı. Ticaret, işte ülkenin dışına kaçırdıkları para da az buz bir para değil. 100 milyar TL. Bu MASAK raporuna göre söylüyoruz bunu. Yani açıklanan rakam bu. Bunun dışında zaten her yerden gördük, altınlar fışkırıyor. Bir de ticaret yapan, sürekli para getiren işletmeler bunlar. Az buz da değil yani, 33 tane. Şimdi bu yurtların akıbeti ne olacak? Yani mesela bu yurtlar ne olacak? Bu öğrenci yurtları, devlet ne yapacak bu yurtları? Yani cemaate yeni bir lider gelecek, o şey yapacak, ne yapacak bu yurtları? Eğer bir suç örgütü varsa, suçtan kazanılmış bir şeyse, devletin yapması gereken, ki biraz önce bu cinsel istismar, cinayet, şüpheli ölümleri falan da, bunların hepsi bu yurtlarda yaşandı. O yüzden en doğru hamle devletin el koyması olarak görülüyor. Çünkü devlet bir yere girerse, tabii ki devletin olduğu yerlerde de problem yoktur değil. Ama hesap sorulur, düzenleme ona göre yapılır. Hiç olmazsa eğitimi kontrol altına alabilir. Yani oradaki eğitimi, ne öğretildiğini, ne öğretilmediğini kontrol altına alabilir. O yüzden bu yurtların akıbeti şu an konuşuluyor. Bazı siyasi partiler ya da siyasi liderler bu konuyla ilgili bir kamulaştırma yapılması yönünde çağrılar yapıyorlar. Biz de bekleyip göreceğiz, takip etmeye devam edeceğiz. Önce Süleymancılar, sonra Furkan Vakfı ya da işte Kuytulcular diye. Bak, Barış Terkoğlu tekrar etmekte yarar var. Önemli açıklamalarda bir anlamda bulundu.
3: Şimdi yani arka arkaya gelmesi bu operasyonların tesadüf değil diye de söyledi. Hani biz de öyle düşünüyoruz. Peki bundan sonrası nasıl ilerler?
0: Ya işte hani başka cemaat, çünkü şunu söyledik ya, şimdi bahsi olan cemaatler, yani bahsi olan cemaat işte Süleymancıların Almanya ile ilişkisi ortada. Bu saklanmıyordu, işte Köln'deki binayı Köln Belediye Başkanı açtı, kamu arazisi verdiler. Hani Almanya kime bunu yapmış? Ama en kritik ifade bence programın başlığı şeydi. Yani bir hükümet içerisinde, özellikle bu işte terörsüz Türkiye süreci, işte İsrail'in daha iki gün önce Suriye Türkiye sınırına 70 kilometre mesafede oradaki bir tesisi vurması ve arka arkaya Türk aleyhine bir açıklamalar yapması, tansiyonu yükselten birçok hamlelerin olduğu bir dönemde, bu terörsüz Türkiye sürecinde işte çerçeve yasa çıktı vesaire, hükümet bir milli güvenlik alarmı, hani Barış Terkoğlu'nun tarifiyle diyeyim, bir milli güvenlik alarmı vermiş durumda ve bu anlamda problem yaratabilecek, dış istihbaratla ya da dış devletlerle istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü düşündüğü, bununla ilgili devletin elinde olan veriler bizde yok. Ama bu yönde açıklamalar var, ona dayanarak yürüttüğü açıklamalı cemaatler için, haliyle bu cemaatler de muhafazakar bir iktidar olduğu için bir anlamda yumuşak karınları da, bunu da kabul etmek lazım. Evet, Süleymancılar ve Furkan Vakfı iktidarı doğrudan hedef alıyordu ama bu yarın başka bir cemaatin, çünkü cemaatler artık hani bir bütün de değil. Mesela yani Menzil, işte üç kardeş birbirine girmiş durumda. Yani o ona dava açtı. Netanyahu'dan beter dedi ya kardeşi için. Hani değil mi? Yani bundan ağır. Netanyahu'dan beter dedi benim kardeşim. Kardeşlerim hatta. Sakero. Şimdi orada bir bölünmeyi görüyorsun. Keza işte İsmail Ağa'ya bakıyorsun. Orada ciddi bir bölünme var. Yani Mahmut Usta Osmanoğlu ölmeden önce, hayatını kaybetmeden önce başlamıştı ama öldükten sonra 3'e 5'e bölündüler. Bunların bazılarını cemaatin merkezi kabul etmiyor. Mesela bir tane örnek vereyim. İşte İsmaila cemaatinden bölünen bir grup var. İsimlerine Fatih Medreseleri diyor bunlar. Ama yıllardır İsmaila diyor ki bizim onlarla hiçbir ilişkimiz yok, onlar bizden değiller diye. Şimdi haliyle çok parçalı bir hale geldiğinde, biz Fethullahçıların ya da işte FETÖ'nün bu renklendirmesini çok konuşmuştuk. Renklendirme yöntemiyle cemaatlerin içine sirayet edebilir. İktidar da diyor ki beni en rahat kim vurur? Yani yumuşak karnı olduğunu düşünerek, bir sol sosyalist parti değil. İşte onun ne yapacağı bellidir. ama ben cemaat içerisinden kolayca vurulabilirim. Yani bu anlamda vurulabilirim ifadesini mizansen olarak kullanıyorum. O yüzden oraya daha çok yönelmiş durumda ve suçlamalara bakıldı. Hani suç örgütü işte, yani bunu, hani şunu çok iyi biliyor yani herkes, benzer bütün cemaatlerde böyle para trafikleri var ve bunu açık bir şekilde kendileri söylüyorlar. Yani şimdi menzil cemaati kendileri söylüyor. Ta ne zaman işte 17 milyar hatta 47 milyarlara kadar çıktı. Nereden çıktı bu para ya? Nasıl edinildi böyle bir para? Nasıl edinildi böyle bir servet? Ki onlar servetleriyle de övünüyorlar yani. Biliyorsun 20 milyonluk arabaya biniyor. Yani böyle korumalar vesaire. Haliyle diğer cemaatlere de hani bu suçlama senin içinde gelebilir.
3: Çok
0: deniliyor.
3: Az bir vaktimiz kaldı, kapatacağız ama bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu operasyona dair açıklamalar hükümet kanadından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geliyor genel olarak. Cumhurbaşkanı'nın bir sessizliği var. Yakın zamanda bir açıklama gelir mi?
0: Ben Cumhurbaşkanı'ndan bu konuya dair bir açıklama olacağını düşünmüyorum. Çok radikal bir şey olursa, çünkü şu an hani yani bir açıklama olursa da o da çok resmi bir açıklama olur. Yani yargı gerekli işlemleri yapıyor şeklinde olur. Onun dışında böyle bir hani o FETÖ döneminde gördüğümüz inlerine gireceğiz şeklinde bir açıklama beklemiyorum. Bugün için söylüyorum bunu. Yani bugünkü tablo için. Süleymancılar ve Alpaslan Kuytul zaten onlar üçüncü operasyonlarını, bu anlamda üçüncü operasyon yapıldı. O yüzden hani bugün için doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu topa gireceğini düşünmüyorum.
3: Peki tabii efendim. O halde bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Efendim biz böyle operasyonları takip etmeye ve sizlerle birlikte gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki gündem özelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile gündem özel sona erdi. Gündem özel tekrar yayınını dinlediniz.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
2: Bunu biliyor muydunuz? Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Vücudumuzdaki bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlat. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 20 Ağustos 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere günaydın elbette. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir gün diliyorum. Programa saatim 07:10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, dahası anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçeceğiz günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Ama hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz de hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Hangi adresler? Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanalı ya da X üzerinden @radiosputniktr adresini, söylediğim gibi, takip ederseniz programlarımızın canlı yayınlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram, Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazarsanız benimle, bana da doğrudan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Dün sabah erken saatlerde gelen bir operasyon haberiyle başlamıştık güne. O operasyonun ayrıntılarını biraz hem onları anlatacağım size, hem de elbette tabii Furkan meselesinden bahsedeceğim. Furkan Vakfı'na yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon, biraz da içeriğiyle alakalı, nedenleri, neden şimdi, geçmiş dönem itibariyle aslına bakılırsa hani benzer olaylar Furkan Vakfı özelinde yaşanmış mıydı? Şöyle biraz da hafıza tazelemekte fayda var. Ne yaşıyoruz, neden yaşıyoruz, neden bu operasyonlar gerçekleşiyor, bunları anlamak adına hep söylüyorum. Tabii ki bilgimiz olsun ki arkasından fikrimiz olsun, yorumları daha rahat yapalım. Başkalarının yaptığı yorumların peşinden de gitmeyelim, böylece hepimiz için geçerli olan bir kaide bu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün sabah saatlerinde gerçekleştirilmişti. Toplamda 6 ilde ve 49 adrese eş zamanlı bir operasyondan bahsediyoruz. Vakfın lideri, Furkan Vakfı'nın lideri Alparslan Kuytul, eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişinin, ki toplamda Akın Gürlek de, Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu konuya dair bir açıklama yaptı ve dedi ki 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İşte o sabah saatlerinde Kuytul'un evinde, Adana'daki evinde arama yapıldığını söylemiştik vakıfta. Ve işte söylediğim gibi 49 ayrı adreste aramalar yapıldı. 5 şirkete yönetim kayyumu atandığını biz öğreniyoruz. Sosyal medyada geçmiş dönem itibariyle de, bilmiyorum takip ediyor muydunuz ama tabii biz işimiz gereği herkesi, her yeri görmek, anlamak mecburiyetindeyiz, takip etmek durumundayız. Sosyal medyada oldukça aktif bir yapılanmadan, bir cemaatten bahsediyoruz burada, ki Akın Gürlek de dedi ki 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı çıktı. Ama yine de şöyle dünden beri bakıyorum, hem o haberler ilk geldiği andan itibaren hem de dün gün boyunca da takip etmeye çaba gösterdim. Hala devam ediyor o sosyal paylaşımlar, sosyal medya paylaşımları. Dediğim gibi son derece aktif bir yapıdan bahsediyoruz. Sosyal medya üzerinden bunu konuşmak gerekiyor. Tabii Adalet Bakanı tıpkı Süleymancılara yönelik o operasyon sonrasında yaptığı açıklama gibi. Dedi ki özellikle vurgulamak isterim ki soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi ya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını örgütsel baskı. Bu benim dikkatimi çekti. Örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri de konu almaktadır bir açıklaması oldu. Tabii bu operasyonun Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, hatırlıyorsunuz değil mi? O açıklamasını sizlere de dün aktarmıştım, konuşmuştuk. Hani Kuytul'a yönelik olarak tırnak içinde aktarıyorum. Suyun yeterince ısındı, sıra sana da gelecek sözlerinin ardından yapılmış olması dikkat çekici. Daha enteresanı, daha dikkat çeken konu ne biliyor musunuz? Oktay Saral'ın bu operasyon sonrasında çok tartışıldı. Sosyal medya üzerinden de bu mesele. Belli ki Beştepe'de de bu konu tartışılmış. Bu operasyonun hemen arkasından az önce bahsettiğim ifadelerinin geçtiği o sosyal medya paylaşımını silmiş olması, daha dikkat çekeni de bu. Hani az önce size dedim ya, bilmiyorum görüntüleri takip edebildiniz mi? Yani bu operasyon görüntülerini, ki dün de biz yayın sırasında da sizlerle paylaşmıştık. İrem belki tekrar bulup onları paylaşabilir ama şöyle ilginç bir görüntüye de tanıklık ettik. Orada dünden beri aslında yansıyan, dışarıya yansıyan, operasyon sırasında Kuytul'un evinden dışarıya yansıyan görüntüler. İlk defa neredeyse polis kamerasından değil de işte cemaat ya da vakfın, neyse siz nasıl tanımlıyorsanız ya da kendilerini nasıl tanımlıyorlarsa, onların kamerasından biz neredeyse evin içinde, hatta dışa doğru, yani gözaltı kararından sonra kelepçeler takıldıktan sonra isimlerin dışarıya çıkarılması görüntülerinde ilk kez o vakfın ya da cemaatin görüntüleriyle, kaydettiği görüntülerle gördük biz. Evdeki aramalar ya da işte gözaltı anı, polis aracına götürülme süreci dahil, dediğim gibi ilk kez bir operasyonun tüm ayrıntılarına dair bütün o görüntüleri son derece profesyonelce, yani mesleki olarak da söyleyebilirim bunu, son derece profesyonel çekilmiş görüntülerle, açılar, işte kamera hareketleri vesaire, dediğim gibi bir propaganda amacıyla da belli ki operasyona karşı bir tavır da var. Çok eleştiriler var sosyal medya hesabı üzerinden, vakfa yakın kişilerin yaptığı paylaşım olduğunu da düşünüyorum. Hepsini tanımamıza imkan yok ama belli ki yine cemaat tarafından propaganda amacıyla kullanılıyor. Benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla Ali Can Uludağ gazeteci arkadaşım da diyor ki bu tam da bu konuyla ilgili olarak, hani belli ki Furkancılar bir operasyona, bu tarz bir operasyona da hazırlıklılarmış. Zaten işte Oktay Saral'ın açıklaması, o açıklamasından sonra yine Furkan Vakfı tarafından daha operasyon gerçekleşmeden önce gelen yanıt, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz, bir operasyona zemin mi hazırlamaya çalışıyorsunuz gibi bir eleştirisi vardı vakfın. İşte zaten bu görüntülerde, bu

yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahte bir suçlamalar bu isimlere yöneltilmiş durumda. Dedim ya hani şaşırtma, beni çok şaşırtmadı açıkçası. Neden? Çünkü 2018 ve 2022 yıllarında da Alparslan Kuytul iki tutukluluk dönemi geçirmişti ki son dönemde de iktidarla, siyasi iktidara yönelik muhalif tavrıyla da muhalif söylemleriyle de ön plana çıkıyorlardı. Şöyle yani benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla böyle bir tavır içerisinde de olmuşlardı. Onu da hatırlatmış olalım. Şöyle bir başka başlık üzerinden devam edelim istiyorum. Bu Süleymancılarla ilgili diğer tartışmalar üzerinden sizlere bazı başlıklar sunmak istiyorum. Kuriş biliyorsunuz gözaltına alınmıştı ve tutuklandı elbette. Nelerle suçlanıyor, neler var, onları da bir aktarmakta fayda var. Orada da aslına bakılırsa kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet gibi iddialar yine Kuriş'le ilgili gündeme gelmiş durumda. Gündemde daha doğrusu. O da bu suçlamaları reddediyor. Savcılık sorgusu ortaya çıktı. Medyaya yansıdı. Kendisinin bu suçlamaları reddettiğini biz görüyoruz. Bunu da aktarmış olalım. İşte evinden biliyorsunuz altınlar, senetler, 200 kilo altından bahsediliyor vesaire. Onlarla ilgili suçlamaları da, onlarla ilgili soruları da nasıl tanımladı? İşte düğünümden kalan, kendi oğlumun düğününden kalan ya da kendi birikimim olan altınlar nasıl bir birikimse bu da enteresan. O iddiasını devam ettirdi. Kuriş'e liderliğini yaptığınız çıkar amaçlı suç örgütü hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini vesaire bu suçlamalarla yakalandınız. Bu çıkar amaçlı suç örgütüyle ilgili bir açıklama yapınız diye soruldu. O da dedi ki ben dedemin varisiyim ki cemaat içerisinde, Süleymancılar içerisinde geçmiş dönem itibariyle bu mesele çok konuşulmuştu. Bir parça hatırlatmıştım dün, biraz daha detaya girebilirim. Dedemisinin varisi ve temsilcisi olduğunu da iddia etti. Böyle bir iddiası var, böyle bir yaklaşımı var. Onu da hatırlatmış olalım. Sadece bu suçlamalar değil, daha sonrasında Cumhuriyet Savcılığından bir açıklama daha geldi. Kendisine, Alihan Kuriş'e yönelik yeni suçlamalar da var. Gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği, ki o Gloper uygulamasını konuşmuştuk dün değil mi? Hindistan'da bir yazılım şirketine yaptırılan bir haberleşme uygulaması ne gibi? Evet, Bylog gibi. Gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği, takip edilmemek adına başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı, emniyet ve savcılık ifadesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu şeklinde yeni iddialar, kendisiyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Tabii dün Süleymancılar meselesi hangi konuyla konuşuldu ki ben size biraz anlatmıştım. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun, cemaatin eski lideri, onun ölümüyle ilgili soru işaretleri var demiştim. Ve o süreci de size detaylı şekilde dün anlatmıştım. Savcılıktan da ölümünün üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtikten sonra eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun, yine cemaatin, Süleymancıların eski liderinden bahsediyoruz, bir fethi kabir kararı çıktı. Yine suç duyuruları vardı yine ölümüyle ilgili olarak. Aslına bakılırsa o 2016'da da benzer iddialar gündeme gelmişti ama böyle bir karar alınmamıştı. Şimdi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili böyle şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayetler üzerine bu fethi kabir kararını aldı. Dün de bu karar uygulandı. Onu da söyleyelim. Dün itibariyle mezarı açıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, adli tıp uzmanlarının katıldığı Karacaahmet mezarında, yerini de tam hatırlayamamıştım, ona da baktım, kendisinin mezarı açıldı. Şimdi yaklaşık 3 saat sürdü, DNA ya da biyolojik örnekler alındı, o örnekler adli tıp kurumuna götürüldü. Bu arada bir parantez içerisinde şunu da söyleyelim, hani geçmiş dönemde de biz Turgut hatırlıyoruz değil mi? Turgut Özal'la ilgili, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la ilgili böyle bir karar alınmış ve uygulanmıştı. Ahmet Özal'ın özellikle iddialarından sonra, ki dün de benzer iddiaları yine Ahmet Özal gündeme getirdi. Hani gerçekten
bir cinayetse, ölüm şüpheliyse, o şüphelerin ortadan kalkması için

0: doğru bir çalışma mı ya da belli bulgulara ulaşılabilir mi bu çalışmalarla birlikte? Uzmanlar diyorlar ki yani DNA çıkarılan örnekler, kemikler, dişler ya da yumuşak dokulara göre kemikler ve dişler daha uzun süre elbette korunabiliyor. Yani mezardaki bir kişinin kimliğinin doğrulanması için bu kullanılabilir. Ya da kırık varsa, ateşli silah yaralanması, bazı travma izleri varsa bunlar bir şekilde kolaylıkla saptanabilir diyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, yani son dönem itibariyle, son yıllarda özellikle adli tıp alanında yaşanan gelişmeler sayesinde mesela kemikte ya da toprakta zehirli maddeler varsa, bir zehirlenme şüphesi varsa, işte Özal'da öyleydi, bu örnekte de benzer iddialar gündemde, o zehirli maddeler de bir şekilde tespit edilebilir. Bu anlamda evet, Fethi Kabir kararı ve bu uygulamada aydınlatıcı olabilir şeklinde uzmanların yorumları da var. Dediğim gibi 93 yılında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Turgut Özal için de benzer bir işlem yapılmıştı. 19 yıl sonra vefatından, 2012 yılında bu yapılmıştı. Herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Cem Gariboğlu, hatırlıyorsunuz değil mi? Münevver Karabulut cinayeti. O cinayet sonrasında hani Cem Gariboğlu kaçtı mı, kaçırıldı mı, gerçekten hayatını kaybeden, hayatına son vermişti, o mezardaki kişi o mu değil mi tartışmaları yapılırken, hani o Cem Gariboğlu'nun mezarı ilgili de bir Fethi Kabir kararı çıkmıştı. Sonraki süreçleri zaten hatırlıyorsunuz siz de. Tablo bu. Şimdi Süleymancı'da, bu bir parantezdi sadece, bir hatırlatma. Hani sadece gündemi konuşmuyoruz, aynı zamanda bilgilerimizi de tazelemek için önemliydi bu. Şimdi bu benim dikkatimi çeken bir konu, bu Alişan Kuriş'e operasyon meselesiyle ilgili çok sayıda iddia, çok sayıda tartışma var. Bunlardan bir tanesi de Almanya. Almanya meselesi, yani örgütün daha doğrusu işte süt olarak tanımlanıyor ya savcılık tarafından, kastettiğim bu, ya da cemaatin özellikle ve özellikle Almanya'daki faaliyetlerine yönelik olarak bazı bilgiler. Aslında bakılırsa bunlar hani bu operasyon sonrası ortaya çıkan bilgiler de değil. Geçmiş dönemde, yakın dönemde de çokça konuşulmuş olan başlıklar bunlar. Hani onları bir hatırlatayım, neden Almanya bağlantısı üzerinden tartışılıyor bu mesele. Geçtiğimiz günlerde bu da konuşuldu, yani yaklaşık 150 ülkede örgütlü olan bir cemaatten bahsediyoruz bu arada, hani aklımızın bir kenarında bulunsun. Bakın şöyle bir tablo, şöyle bir gerçeklik var. Şimdi mesela Almanya bağlamında bu işe bir bakmak gerekiyor. Şimdi Fethullahçı terör örgütü çok konuşuldu, çok tartışıldı vesaire vesaire. O dönemde mesela Mart 2017, çok da geçmişe götürmeyeceğim, uzağa götürmeyeceğim. O dönemde BND'nin başkanı olan Bruno Kahl Der Spiegel'e röportaj vermişti ve yani Türkiye'nin 15 Temmuz'un arkasında Gülen yapılanmasının olduğu konusunda kendilerini ikna edemediği yönünde bir iddiada bulunmuştu. BND'nin başındaki isimden bahsediyoruz burada. Bu mesela dikkat çekici. Orada işte o dönemde MİT müsteşarı olan Hakan Fidan'ın bir şekilde kendisiyle teması, çok daha 300'den fazla kişi, 200'den fazla dernek ve okulun adresleriyle ilgili istihbaratını yine BND'ye verilmiş olması MİT tarafından kendilerini tuhaf bir şekilde ikna etmemiş. Ama gerçeklik de aslına bakılırsa ortada, bizim görebildiğimiz, yani hepimizin yaşadığı da ortada. Alişan Kuriş meselesine gelince, yani Süleymancılar meselesine gelince, o ilk FETÖ örneğini Almanya'nın sürece bakışını, bu yapılara bakışını anlatmak için özetledim. Burada enteresan bir tablo var. İşte 2016, Eylül 2016'da Arif Ahmet Denizolgun'un hayatını kaybetmesi. Daha sonrasında da aradan böyle bir hafta, iki hafta geçtikten sonra Alişan Kuriş'in lider olarak açıklanması, cemaatin lideri olarak açıklanması. Zaten dediğimiz gibi Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili soru işaretleri çokça fazla vardı, ama şu enteresan, Kuriş'in devraldığı o yapının da 1973 kön kuruluşlu 300'e aşkın cemaatli bir Avrupa ayağı olduğu söylenebilir. En azından yazılan, çizilen, açık kaynaklardan bunları size aktarıyorum. Alman devleti nezdinde de oldukça, tırnak içinde kullanıyorum, itibarlı olduğu söylenebilir. Mesela bir arsa, hani orada 70 milyon euro muydu yanlış hatırlamıyorsam, bir bina yaptığı açıklanmıştı. Onun fotoğrafları da medyaya yansımıştı. Mesela o binanın arsası Köln Belediyesi'nin kararıyla 2017'de üstelik oy birliğiyle aldığı kararla mesela kendilerine verilmişti. Yine Mart 2023'te temeli atılırken mesela belediye başkanı, Köln Belediye Başkanı'nın bizzat katılmış olması burada çok dikkat çekiciydi. Benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla yine o Eylül 2023 mesela 16 Eylül 2023'te İslam Kültür Merkezleri Birliği, yine bu Süleymancılar tarafından kurulan bir birlikten bahsediyorum. Onların 50. yıl törenine Almanya Cumhurbaşkanı'nın mesela Steinmeier'in katılmış olması enteresan değil mi? Bu destek mesela benim çok dikkatimi çekiyor. Böyle örnekleri çok daha arttırabiliriz bir şekilde. İşte hani mesele sadece hani bu yapının, Süleymancıların hani Türkiye içindeki yaptıkları ettikleri, bir yandan da hatırlayınız ilk operasyon yapıldığında ne denmişti, ne açıklanmıştı? Milyarlarca lira yurt dışına kaçırıldı değil mi? Milyarlarca euro yurt dışına kaçırıldı, lira düzeltiyorum, yurt dışına kaçırıldı. İşte giden paranın bir kısmının, önemli bir kısmının Almanya'ya gittiği yönünde de bazı bilgiler de vardı. İşte o bilgilerin de temelinde, arkasında yatan gerekçeleri biraz böyle yani hatırlat dedim sizlere, benim görebildiğim kadarıyla, benim penceremden okuyabildiğim kadarıyla. Dilerseniz bir müzik arası verelim, o aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına bir kez daha hoş geldiniz. Yani bu Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyon, ondan hemen öncesinde Süleymancılara yönelik gerçekleştirilen operasyon, hükümetten gelen açıklamalara bakıyoruz. Özellikle Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı açıklamalara, yani hepsinin ortak parantezi hani suç örgütü, dolandırıcılık, belgesizcilik gibi başlıkların ön plana çıkıyor olması görebildiğimiz kadarıyla ve şu söyleniyor, herhangi bir hani işte oradaki müritlere vesaire, o cemaate kendisine ait hissedenlere yönelik bir şey yok burada. Hep bu vurgu yapılıyor, dikkat ediyorsunuz değil mi? Hükümetten, Akın Gürlek'ten gelen açıklamalar, ama benim görebildiğim kadarıyla işte bir okuyucu, dinleyicimiz de hala eski alışkanlıklarımız devam ediyor, gazetecilik. Ayşe Hanım diyor ki tarikatların dış bağlantıları ve desteklerini gerçek Uğur Mumcu anlatan Uğur Mumcu'yu da rahmetle anıyorum diyor. Tabii biz de onun kitaplarını okuyarak değil mi büyüdük ve hala da büyümeye, öğrenmeye devam ediyoruz. Bütün bu anlattığımız meselelerde o gri alanda, bu vakıflara, işte cemaatlere, tarikatlara tanınan o gri alanda, oradaki hareketlerde nelerin yaşanabileceğini de gösteren son derece somut, net örnekler. Simge, devam edelim mi?
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Takip ettiğiniz mi bilmiyorum. Son iki gündür Türk Gün Gazetesi'nde, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Gün Gazetesi'nde bir röportaj yayınlanıyor. Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanıtladığı sorular. Orada dikkat çekici birkaç başlık var. Özellikle bir sistem önerisi, seçim sistemi, yeni seçim sistemi önerisi geldi. Kimden? Devlet Bahçeli'den. O işte terörsüz Türkiye sürecine dair ne kadar umutlu olduğunu anlatıyor. Diğer işte CHP üzerinden ya da CHP yeni parti gerilimi üzerinden ya da ayrışması üzerinden de bir yorum yapmış. Birkaç yorumu var. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de hani bir şekilde işte yeni parti liderinde Özgür Özel'i de aradım ve başarılar diledim şeklinde de bir yorumu olduğunu görüyoruz. Esas benim dikkatimi çeken mesele, orada dikkat çeken konu, başlık nedir? Sistemin yeniden düzenlenmesi gerekiyor diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Şöyle aktarıyor, birebir söyle. 16 Nisan 2017 biliyorsunuz anayasa değişikliği referandumu, o değişiklikle en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak dedi. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiştir Türkiye ifadesini kullandı. Önümüzdeki süreçte dedi Bahçeli, sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir cümlesini kurdu. Şimdi burada dikkat çeken konu, bir kere şu çok konuşuluyor, bu mesele Bahçeli'nin bu ifadesinden sonra hani parlamenter sisteme dönüş sinyali midir bu gibi bir yorumu çok da güçlü şekilde, çok yoğun şekilde yapıldığına tanıklık ettim. Bir kere yani MHP'nin söylemlerine, ya da daha doğrusu şöyle söyleyelim, Devlet Bahçeli'nin söylemlerine bakılırsa, Devlet Bahçeli'nin bu %50+1 söylemleri itibariyle bunu dile getiriyorum, böyle yorumluyorum. Bu %50+1 meselesinden, bu yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en temel noktalarından, o değişikliğin en temel noktalarından birisi olarak görülüyor. Kendisi de böyle ifade ediyor. Kilit taşı olarak ifade ediyordu, Sayın Devlet Bahçeli. Bundan vazgeçmesi mümkün değil. Bu konuda mesela, ya da parlamenter sisteme dönüş konusunda Devlet Bahçeli'nin benim şimdiye kadarki söylemlerini dikkate alarak dile getirdiğim mesele. Hani orada dikkat çeken, ya da Devlet Bahçeli'nin benim anlayabildiğim kadarıyla hani seçim sisteminde, temsiliyet sisteminde bir şekilde yeni düzenlemeler yapılabileceğini, yani yönünde bir beklentisi var. O yani seçim sistemi değişmeli derken, işte oy oranları, milli dağılımı hesabı, o don sistemi biliyorsunuz çok konuşulmuştu bir dönem Türkiye'de. İttifak içi barajlar ya da parti kurma, mecliste grup oluşturma şartlarının, yine bu sistemin, yeni sistemin hala yeni mi diyoruz, 2017'den beri uygulanıyor. Bu sisteme göre revize edilmesini kastediyor benim anlayabildiğim kadarıyla Devlet Bahçeli. Asıl sıkıntı nerede olabilir? Hani niyet okumayacağız tabii ki ama falcılık da yapmıyoruz burada, ama söylemlere bakılırsa mesela AK Parti kanadında hani bu %51'den vazgeçme, %51'den geri adım atma gibi bazı meselelerin tartışıldığını duyuyoruz. Yüksek sesleri dile getirildi oluyor. Yani bu böyle bir kulis bilgisi değil. Yani en çok oyu alan seçilsin ya da işte 40 artı 1 olsun vesaire gibi tartışmaların, fikirlerin de gündeminde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gündeminde olduğunu duyuyoruz. İşte acaba diye ben düşünüyorum. Bu süreçte tam da anayasa değişikliği tartışmalarının yoğun şekilde yapıldığı bu süreçte Devlet Bahçeli kanadına mı bir mesaj verdi bu açıklamasıyla? Hani bunu bir görmek, bir de bu perspektiften okumak gerekiyor. Yoksa hani benim gördüğüm Devlet Bahçeli işte yani parlamenter sisteme dönüş sinyali verdi vesaire gibi tartışmalar bana biraz yani zorlama yorumlarmış gibi geliyor benim görebildiğim kadarıyla. Bahçeli demişken şu açılım sürecine dair bir açıklama. Terör örgütü lideri Öcalan'dan şöyle söyleyeyim, şöyle aktarayım sizlere. Orada hani Ruşen Çakır, medyas emeğe saygı, Medyascope'dan Ruşen Çakır bunu haberleştirdi. İşte giden heyetten İmralı'ya terör örgütü lideriyle görüşmek için giden DEM heyetinin aktardıkları üzerinden Ruşen Çakır'da haberleştirdi. Biz de onun üzerinden konuşuyoruz. Hani pek çok başlık var orada. En çok dikkat çeken konu Özgür Özel'e ya da yeni partiye yönelik tavsiyesi. Abdullah Öcalan'dan bahsediyorum. Demiş ki demokrasinin yolu Silivri'den değil İmralı'dan geçer. Yani bu açıklamayı iki türlü okuyabiliriz. Bunlardan bir tanesi hani o yapılan ortada olan bir yorum, çok konuşuldu. Hani Özgür Özel'e İmamoğlu'nu bırak çağrısı mı yapılıyor burada? Bir bunu belki bu perspektiften okuyabiliriz Öcalan'ın bu açıklamasını. İki, açıklamanın kendisi değil ama bizzat açıklamanın yapılmış olması zaten işte gelecek dönem itibariyle hani Öcalan'ın da siyasi tartışmalar içerisinde olacağının da bir göstergesi olarak da tanımlanabilir. Bu arada bu açıklamalar gelirken ya da işte bu çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra hep söylüyorum bunu, hani o meseleyi, milletvekili transferlerini, pek çok başlığı aslında hep anayasa değişikliği penceresinden okumak gerekir diyorum ya çoğu zaman. Tam olarak da bu. İşte son günlerde de hani 1921 anayasası gündeme gelebilir mi? O anayasanın, ki o bir anayasa mıydı değil miydi? O ayrı bir tartışma konusu, hep yapılır biliyorsunuz. Sonuçta birkaç maddelik bir metinden ve oluşturulduğu ya da yayınlandığı, kabul edildiği dönemin şartlarına da bakmak gerekiyor. Ama böyle bir 1921 anayasası vurgusunun son günlerde daha bir yüksek sesle yapıldığına da tanıklık ediyoruz. Tanıklık ediyorum. Bilmem sizin dikkatinizi çekiyor mu? Yani o aslına bakılırsa hani resmi adı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, böyle hatırlayalım. 1921 Anayasası. Çok detaylı değildi demiştim. 23 madde. Ne vardı orada ya da ne yoktu? Bunu bir konuşursak, bunu bir hatırlatırsak aslında neden 1921 Anayasası vurgusu son dönem itibariyle bu açılım süreci ya da terörsüz bir Türkiye süreci ve anayasa değişiklikleri tartışmasında düşünürsek neden bu meseleye vurgu yapılıyor, bunu görebiliriz. Tabii mesela şunu görmek ve şunu anlamak gerekiyor öncelikle, 21 Anayasası da yürürlüğe girdiğinde 21 saltanat ve hilafet henüz kaldırılmamıştı. Cumhuriyet kurulmamıştı, işte Türk milleti tanımı yapılmamıştı, üniter devlet vurgusu yoktu zaten o şartlar dahilinde, savaş şartları olması da imkansızdı, işte kadın hakları yoktu mesela, ya da şöyle söyleyeyim, tam bir işgal ve İstiklal Savaşı döneminde kaleme alınmış bir ya da kabul edilmiş, meclis tarafından kabul edilmiş bir kanundan bahsediyoruz. Dediğim gibi işte yani hukuk, eğitim, siyasal devrimler konusunda hiçbir vurgu da yoktu. Laiklik vurgusu örneğin yoktu. Resmi dil vurgusu yoktu. İşte Atatürk ülkeleri zaten hani şartlar ve dönem gereği olamazdı zaten. Sonraki süreçte 23 ya da 24 anayasasında bu meseleler gündeme geldi. Velhasıl şunu görmek gerekiyor. Hani hafıza tazelemek önemli. Bu 1921 tartışmaları, anayasası tartışmaları neden yapılıyor, neden yapılmıyor? Bunları görmek için 1921 anayasasında ne yoktu? Bunu hatırlamak ya da hatırlatmak için bu başlıkları sizlerle paylaştım. Devam edeyim siyaset gündemiyle. Yeni parti bir kongre tabii süreci bekleniyor. Gelen açıklamalar, partiden gelen açıklamalar işte 300 bin üyenin üyenin olduğu yönünde, kayıt yaptırdığı yönünde partiye. Zeynel Emre kongre sürecine dair bir takvim açıkladı. Bilgi amaçlı veriyorum. 22 Ağustos itibariyle kongre sürecinin yeni parti açısından başlayacağı bilgisini öğreniyoruz. 26 Ağustos'ta üye çizelgeleri askıya alınacak ve 12 Eylül'de ilçe kongreleri gerçekleşecek. 18 Ekim'de il seçimleri, 27 Ekim'e kadar da bu sürecin tamamlanması bekleniyor. Büyük kongre, o kongrede kurultay tarihi, daha doğrusu düzeltiyorum, parti meclisi tarafından belirlenecek ifadesini kullandı. Kim? Yeni partinin sözcüsü Zeynel Emre. Şimdi şu Menderes Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimiyle ilgili tartışmalar bitmiyor. Enteresan bir süreç orada. Hani kara komedi diyebiliriz herhalde, değil mi? Siyasi partiler açısından böyle bir tablo ortada. Biliyorsunuz hani mecliste çoğunluk, işte CHP, Yeni Parti, bunları da katarsak yani sosyal demokratların elinde iken AK Parti adayı kazandı o seçimleri. Peki CHP'den AK Parti'ye oy, AK Parti'nin adayına oy veren var mı yok mu tartışması o gün bugündür yapılıyor. O tartışmalara aslına bakılırsa yani şöyle CHP'li meclis üyesi Harun Bila seçim sonrasında AK Parti Menderes ilçe başkanlığına giderek kutlamalara katılmıştı. Bu enteresan bir tartışma zaten. Daha sonra AK Parti'nin adayı Asuman Şen'e oy verdiğini açıkladı. Genel sekreter, CHP'nin genel sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, yani bu kişi Harun Bila evet ben oy verdim demesine rağmen CHP'li meclis üyesi genel merkezde hayır, hiçbir 5 meclis üyesinden, CHP'li 5 meclis üyesinden hiçbiri AK Parti adayına oy vermedi dedi. Oysa ki işte dediğim gibi yani ben verdim diyor. Böyle bir tablo da var, böyle bir gerçeklik de var. Neyse, dedim ya, bir kara komediye dönüşmüş durumda. Şimdi bu tırnak içinde itiraflardan sonra kim kime ne oy verirse versin, onu hani ben o boyutunda değilim. Ama öğreniyoruz ki CHP İzmir İl Başkanlığı kendi oylarıyla seçilen AK Partili ismin ya da o süreç içerisinde o seçimin iptali için bir dava açacak. Yani çok enteresan, çok ilginç bir tablo ortada. Şimdi CHP hem il başkanlığı bazında, İzmir İl Başkanlığı bazında, hem de genel merkez bazında adeta kendini yalanlamış gibi bir duruma düşüyor. Yani söyleyeyim, bu arada Harun Bila ile ilgili olarak ve hani kaybetmeye alışın demişti ya yeni partililere seslenirken, kim? AK Parti İzmir İl Başkanı, CHP İzmir İl Başkanı. Bu kişilerle ilgili olarak kesin ihraç talebiyle bir soruşturmanın, daha doğrusu bir parti içi disiplin sürecinin başladığını da hatırlatmak istiyorum. Enteresan bir tablo CHP açısından, benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla bir kafa karışıklığı var. Bir not size yeni parti demişken, dün aktarmıştık, Melih Meriç yeni parti milletvekilini bıçaklı bir saldırıya uğramıştı. O bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren CHP Oğuz Eli ilçe başkanı ve oğlunun tutuklandığı bilgisini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir bakıyorum. Bu kadar Simge, devam edelim mi?
3: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Devam edelim. Neyle devam ediyoruz? Ankara'da 11 gündür hak arayışında olan madencilerimiz dün bakanlık önündelerde enteresan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? İlginç bir görüntü. Şimdi Bağımsız Maden İş biliyorsunuz, üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ'daki Eti Gümüş işçileri ücret ve tazminatları talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önüne gittiler dün itibariyle. Bugün 11. gün, dün 10. gündü. Şimdi şöyle, işçiler somut adım atılmaması halinde geceyi de bakanlık önünde geçireceğiz demişlerdi. Bakanlığa girişlerine de izin verilmeyince şöyle bir itirazda bulundular. Ya ülkede bir kurumunun kapısı yurttaşlara kapatılamaz. Yani görevliler, kamu kurumundaki görevliler yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar. Görevi kötüye kullanma suçu işliyorlar gibi iddialarla ne yaptılar biliyor musunuz? Bu kez tam tersi oldu. Hani hep polis onlara giderdi. Bu sefer onlar polisi çağırdılar. Bağımsız Maden İş avukatı Mürsel Ünder'in talebi üzerine polis geldi. Enerji Bakanlığı kapısının kilitli olduğu yönünde de bir tutanak tutulması yönünde bir talebi de oldu. Hani ilginç fotoğraflarla hani hep söylüyoruz burada. Yani pek çok başlığı konuşuyoruz, pek çok başlığı tartışıyoruz da hani bu görüntüler de ülkeye yakışmıyor benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla. Cezaevi günlüğü görüyorum, mesajlarınız da geliyor. Onu da hatırlatalım. Komedyen Deniz Göktaş 48, gazeteci Merdan Yanardağ 298, Tayfun Kahraman 1582, Mine Özer'den 1582 ve Ali Çağatay biliyorsunuz bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı. Ali Çağatay da 55 gündür tutuklu Silivri'de Marmara cezaevinde. Hani soruyorsunuz, ben de hani her gün söylemeye çalışıyorum, tekrar gibi oluyor ama tekrar edeyim, merak ettiğinizde biliyorum, mesajlarınızdan da selamlarınız da gidiyor, selamlarınız, mesajlarınız da iletiliyor. Hani bir iddianame hazırlanması bekleniyordu, o iddianame hazırlandı. Kendisiyle ilgili, Ali Çağatay ile ilgili 5 yıl hapis cezası talebi var savcılığın. Beklentimiz hala şu, işte mahkeme heyetinin dava için bir gün belirlemesi. Şu an itibariyle öyle bir gün de belirlenmiş durumda değil. Elbette o gün belirlendiği zaman da sizlerle paylaşacağız. Sizlere bunun detaylarını aktaracağız. Bunu da söylemiş olalım. Bunu da paylaşmış olalım sizlerle. Dilovası'ndaki parfüm fabrikası cinayeti ya da işte bakıyorum gazetelere, internet sitelerine, faciası böyle tanımlıyorlar, böyle aktarıyorlar okuyucularına gazeteler. 8 Kasım 2025 tarihinde biliyorsunuz o cinayet gerçekleşmişti. O bir patlama, arkasından bir yangın sonrasında 7 işçi hayatını kaybetmişti. Şimdi şöyle söyleyeyim size, 8 Eylül yeni duruşma 8 Eylül'de başlayacak. Bir adli tatil var biliyorsunuz. Elbette ailelerle de temas halindeyiz. Avukatlarla da temas halindeyiz. 8 Eylül'ü bekliyoruz. Ne oldu, ne bitti onu göreceğiz ama ailelerden tepki var. Neden, hangi konuda tepki var? Bunlardan iki tanesi, bir kere duruşmaların Dilovası'na çok uzak bir noktada gerçekleştiriliyor olmasına tepkililer, fiziki şartlar itibariyle. Bunu zaten daha öncesinde de aktarmıştık. İddianamenin dün bir basın açıklaması yaptılar. Dilovası'nda yakınlarını kaybeden aileler. Diyorlar ki iddianame yetersiz. Mesela Dilovası Belediyesi'nden bazı kamu görevlilerinin sanık olarak yer aldığını, evet biliyoruz, onları da aktardık ki benim aldığım bilgiye göre 8 Eylül'deki duruşmada o isimler de hakim karşısına çıkacaklar. Bazı zabıta memurlarının, zabıta görevlilerinin biliyorsunuz suçlandığı ya da işte adları iddianamede geçiyordu ama diyor ki aileler, sorumluluğu bulunduğunu bildiğimiz, gördüğümüz başka kurum ve kişilerin de dosyaya eklenmesi gerekiyor. İşte belediye başkanları, değil mi? Büyükşehir belediye başkanları ya da Dilovası Belediyesi'ndeki diğer sorumlular. Yani iddianamenin dayandığı bilirkişi raporunun da son derece yetersiz olduğu yönünde bir yaklaşımları var. Soru şu mesela, İşkur ve SGK görevlileri orayı yine denetlemekte, sadece belediye değil ki burada o iş yerlerini denetlemekte görevli olan kişiler ya da kurumlardan bahsediyoruz. Peki İşkur, ki sigortasız çalıştırılan işçiler ortada. Sosyal Güvenlik Kurumu, hiç mi onların sorumluluğu yok diye de aileler soruyorlar. Tabii sadece o mu? Biraz daha yukarı çıkmak gerekiyor değil mi? Böyle sorumlu arandığında gözümüz hep bakanlıklara doğru çevriliyor ama pek çok davada biliyoruz hepimiz, işte yıllardır burada bu ve benzer davaları konuşuyoruz. Bakanlıklar kendilerini geri çekip veriyorlar. Mesela yine dün Dilovası'nda yakınlarını kaybeden ailelerin yaptıkları açıklamaları aktarıyorum size. Diyorlar ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın da denetim sorumluluğu vardır ve bir şekilde bu denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen kişilerle ilgili de bir soruşturma neden başlatılmıyor ya da başlatıldıysa bizim haberimiz mi yok, onu da bilmiyoruz elbette. Ama tabii orada ne gerekiyor, biz profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunu biliyoruz. Bakanlık yetkililerinin soruşturulması için de bakanlığın izni gerekiyor. Böyle bir silsile var. Artık hani bunları da öğreniyoruz maalesef. Bu silsile içerisinde o izinlerin da çıkmadığını görüyoruz. Tabii pek çok davada olduğu gibi burada da, işte Gayrettepe'de de aynı durum var. Gayrettepe'deki o katliamı hatırlıyorsunuz. Dilovası için de aynı durum geçerli. Aileler diyorlar ki yani bilinçli taksir değil, olası kastla, yani suçun vasfı olası kasttır ve olası kastla bu kişilerin yargılanması gerekiyor diye de bir eleştirileri var, bir yaklaşımları var. Benim o açıklamadan dikkatimi çeken başlıklar, şöyle başka aktarabileceğim bir tablo var mı? Hani şöyle bir durum var, işte anlatmaya çaba gösteriyoruz, ailelerin seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Her fırsatta da bunu anlatıyorum. İşte hepimiz çalışıyoruz. İşyerlerimiz var. Şu an işyerlerinizde de dinliyorsunuzdur eminim. Evlerinizde de. Yani bu tip olaylarda hep bunu söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. İşte Kartalkaya, Dilovası, Gayrettepe. Daha pek çok örnek maalesef daha pek çok örnek verebiliriz bunlarla ilgili olarak. Bu cinayetleri, bu yaşananları konuşurken hep bir isim listesi, hayatını kaybedenlerden yaralananların isim listelerini değil mi paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Kaç kişinin orada hayatını kaybettiğini, o facialarda, o cinayetlerde kaç kişinin hayatını kaybettiğini anlatıyoruz. Süreç, yargısal süreçleri beraberce burada takip ediyoruz. Aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce sizlere de anlatmaya, aktarmaya çaba gösteriyoruz. O listelerde, o isim listelerinde bizim, sizin, eşinizin, dostunuzun, çoluğunuzun, çocuğunuzun adının olmamasının bir nedeni var. Ne biliyor musunuz? Tesadüf. Sadece bu tesadüf. Yoksa işte görüyorsunuz yaşananları, ortaya çıkan gerçekleri. İşte o yüzden hani Dilovası örneği üzerinden yürüdük. Dün aileler bu açıklamayı yaptıkları için o örnek üzerinden yürüdük ama yani program olarak da, gazeteci olarak da, eminim siz de dinleyenler açısından da farklı bir noktada değilsiniz. Empati kurmaya çaba harcıyorum. Empati göstermeye konusunda emek veriyorum, vermeye çaba gösteriyorum. O yüzden de işte hani sizlere de sık sık bu ve diğer konuları da sık sık anlatma çabası içerisindeyim. Takip edeceğiz. Tekrar söylüyorum. Dilovası o parfüm fabrikasındaki cinayet ya da facia ile ilgili bir sonraki duruşma 8 Eylül'de olacak ve elbette hem öncesinde hukukçuları, avukatları, aileleri de konuk alacağız, hem de duruşma sırasındaki yaklaşık bir hafta devam edeceğini tahmin ediyor avukatlar. O bir hafta boyunca da ne oluyor, ne bitiyor, onları da sizlere aktaracağız. Şöyle ilk bölümünde yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Gaziler Ankara'dalar. 39. günleri bugün itibariyle, eylemlerinin 39. günleri. Er şehit aileleri ve er gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için Ankara'daki eylemleri de devam ediyor. Daha doğrusu devam ettirme çabası içerisindeler. Neden? Çünkü onunla yine bir polis müdahalesiyle dün itibariyle karşılaştığını söylemek durumundayım, üzülerek de olsa. Bakanlık önünde bir açıklama yapmak istediler. Ona izin verilmedi. Arkasından da dün itibariyle Gazi Uyum Evi'ne götürüldüler. Orasıyla ilgili de farklı tartışmalar, farklı iddialar var. Hani ama bakıyorum resmi açıklamalarda Yani o kişilerin oraya alınmadıkları yönünde iddialar vardı. Hayır deniyor. İletişim Başkanlığından bir açıklama var. Öyle değil. O bilgiler doğruyu yansıtmamaktadır şeklinde bir açıklama da geldi İletişim Başkanlığından. O ya da bu fark etmez. Gazilerimiz hak arayışındalar ve bu arayışa da hepimizin saygı göstermesi, sadece gazilerimiz değil, şehit ailesi, şehit er yakınları da, er şehit aileleri de hak arayışındalar ve hepimizin bu hak arayışına öyle ya da böyle saygı duyması, saygı göstermesi gerekiyor. Dahası o hak arayışında olmamaları gerekiyor. Asıl mesele de bu. Hadi ilk bölümü bitirelim. İkinci bölümde ben sizlerle birlikte olacağım. Ulaşmaya çalışıyoruz bu arada. Sevgili İrem ulaşmaya çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Erlerimize, gazilerimize şu sıralarda yani nedir, ne durum, nedir, ne değildir durumu öğrenmek için ulaşabilirsek de bir konuğumuz olacak. Konuşacağız ikinci bölümde.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zaman'ın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ben Güçlü Özkan. Ekonomi konuşacağız biraz bu bölümde. Ama ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Yayınlarımızı sosyal medya hesaplarımız üzerinden de takip edebilirsiniz. Örneğin Telegram'da Sputnik Türkiye ya da elinden @radiosputnik adresini takibe alırsanız programların hem görüntülü canlı yayınlarına ulaşabilirsiniz hem de ara ara sorular da geliyor. Program tekrarlarına nasıl ulaşabiliriz diye bu adreslerden Telegram ve X üzerinden program tekrarlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız da söylediğim gibi bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Bir hatırlatma, bir dikkatimi çeken bir konu var. Ondan sonra ekonomi başlıklarına geçelim istiyorum. Son birkaç gündür internet sitelerini işte tarıyoruz haberler için, haberlere bakmak için. Ne oluyor, ne bitiyor anlayabilmek ve anlatabilmek için elbette. Şöyle bazı sayfaları açtığınız zaman tırnak içinde söylüyorum. Fatih Karahan kovuldu başlığı ile böyle gazetelerin, televizyonların logolarını taklit eden bir dolandırıcılık yöntemi dikkatimi çekti benim. Hani aman dikkatli olunuz. Hani sakın ha o bahsettiğiniz, o bahsettiğim, ben eminim daha yüzlercesi vardır da ben çok sık bunu gördüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Sakın oraya bir tıklama ya da işte orada bir bilgi paylaşımı vesaire yapmayın. Hani hani çok benzeri olduğunu söyledim. Şu da enteresan, hani güvenli internet bunları konuşuyoruz. Bir yandan da bakıyorum yani X'in ya da Google'ın algoritmaları mesela hani bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu fark etmiyor mu? Hani milyarlarca dolarlık yatırımların yapıldığı kurumlardan bahsediyoruz. İmkan var mı böyle bir şeye? Yani doğrusu hani hepimiz açısından, hepimizin güvenliği açısından bu benim dikkatimi çekti. Tekrar edeyim, o Fatih Karahan kovuldu diye bu başlıkla bazı böyle işte bannerlar, reklamlar çıkıyor. Reklam benzeri sayfalar çıkıyor karşınıza. Ama aman aman dikkatli olunuz bu ve benzeri konularda, yani canınız yanmasın diye de uyarmak istedim. Simge'ye devam edelim mi?
3: Türkiye'de enflasyon devlet politikası. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Ekonomiye dair başlıklarla devam edelim. Dün işsizlik verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı. 2026'nın ikinci çeyreği açısından önemliydi. İşsizlik, işsiz sayısı. Şimdi iki taraftan bakacağız tabii. Bir TÜİK perspektifinden bakacağız. Bir de tabii mesela sendik buna ne söylüyor ya da rakamların bir de diğer tarafı var. İstatistikler böyle okunabilir değil mi? Neresinden baktığınıza bağlı. TÜİK diyor ki yılın ikinci çeyreğinde 84 bin kişi azaldı işsiz sayısı. Yani ne kadar, kaç işsizimiz var? 2 milyon 799 bin işsizimiz var. Yani işsizlik oranı ülkemizde %7.9'a kadar gerilemiş durumda. Hani önemli bir adım görünen bu. Benim görebildiğim kadarıyla mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da yine 0.3 puan düzeyinde düşmüş. Erkeklerde 6.7, %6.7. Kadınlar pek çok konuda olduğu gibi maalesef ülkede bu konuda da istihdam konusunda da dezavantajlılar. Kadınlarda işsizlik oranı %10,3 olarak hesaplanmış. Toplam istihdam 32 milyonun üzerinde. Benim burada dikkatimi çeken konu, işte konuşacağız biraz sonra, dün de konuştuk, üniversite sistemi, üniversite eğitimi, neden gençler tercih etmiyorlar değil mi? Yani puanları yettiği halde bazı üniversiteleri kayıtlarını da yaptırmıyorlar, tercihte bulunmuyorlar. Genç işsizliği meselesi benim dikkatimi çeken, hep bu rakamlar açıklandığı zaman ilk gözüm o rakamı arıyor. Yani genç işsizliği ne durumda ülkede diye. Efendim 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı %13,9. Bir önceki çeyreğe göre %1'lik bir azalma da var. Hani bu anlamda önemli. Erkeklerde %11, kadınlardaysa iki katı neredeyse %19,3'lük bir artış var. Tabii üretim diyoruz ya, üretim, sanayi, işte bilişim teknolojileri, yapay zeka, bunları konuşuyoruz hep beraber. Bu konularda yatırım yapmak gerekiyor. Orada esas üretimde sıkıntı var diyoruz ya, bakın istihdamın, ülkemizdeki istihdamın %60'ı, yani %59,8 hizmet sektöründe. Yani aslına bakılırsa hani bir şey üretiyor muyuz, üretemiyor muyuz? Asıl soru da tam olarak bu. Bu rakama bakıp okumak gerekiyor. Yani sanayideki istihdamın azaldığını görmek mümkün. Bu benim dikkatimi çeken konu. Tarımda %13, inşaat sektörü %6 mesela. Bunu görmek önemli. Ne kadar çalışıyoruz? Her fırsatta söylüyorum bunu. Çok çalışıyoruz ve az kazanıyoruz diye. Ülkede haftalık çalışma süresi emekçiler için, yurttaş için haftada 42.3 saat, ki şöyle söyleyeyim size, bu özellikle de Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde bir saat, bir zaman dilimi olarak tanımlanabilir. Peki dedim ya, bu rakamlar, bu veriler Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri. Mesela sendikalar, mesela DİSK ne diyor? DİSK de diyor ki asıl mesele geniş tanımlı işsizlikte yatıyor, ki o da %34'ün üzerinde. Onu görmek önemli. Geniş tanımlı kadın işsizliği %30,2'ye kadar çıkmış durumda. Yani ikinci çeyrekte, 2026'nın ikinci çeyreğinde 9 milyon 300 bine aşkın kişi iş ararken artık ümidini kaybetti. İş aramayı bıraktı ya da diyor DİSK, kısmi zamanlı olup daha fazla çalışmak istediğini söylüyor. Yani mevcut işler de hayat devam ettirebilmek için, geçimi devam ettirebilmek için bize yetmiyor mevcut iş diyor. Gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı, hani gençlerdeki işsizlik oranı %13 demiştim ya, geniş tanımlı işsizlik, yani işte söylediğimiz gibi ne kadara yükselmiş? %38,7'ye yükselmiş. Yani şöyle söyleyebiliriz, yani her 3 gençten biri, hatta daha fazlası maalesef işsiz ülkemizde. İşte asıl gerçekliğimiz bu. Orhan Karaca iktisatçı, İstanbul Kent Üniversitesi'nde bir grafik paylaştı. Benim o dikkatimi çekti. İrem, sana yollamıştım. Görüntülü takip eden dinleyicilerimiz de görebilirler oradan. Dikkat çeken bir konu var orada. Hocanın dikkat çektiği, Orhan Karaca'nın dikkat çektiği. Diyor ki istihdam sayısı son 9 çeyrektir, yani 2 yılı aşkın bir süreden bahsediyor, 32.5 milyon civarında seyrediyor. Yani diyor, bakın işte görüyorsunuz o grafikte, o son en sağdaki o grafiğin sağ köşesinde gördüğünüz, işte 9 çeyrektir yaklaşık ve sabit, 32.5 milyonun biraz altı, biraz üstü, oralarda bir şekilde seyrediyor diyor. Yani söylediği şey şu: ekonomi, mevcut ekonomik koşullar istihdam yaratmakta zorlanıyor. Hatta hoca daha net açıklama yapmış, demiş ki istihdam yaratamıyoruz aslına bakılırsa. Asıl soruda, asıl konuda bu aslında. İşte o yüzden dedim ya, o dikkatimi çekti benim, onu sizlere paylaştım. Yani bir şekilde istihdamın büyük bir kesiminin, %50'den fazlasının hizmet sektöründe olması aslında ülke ekonomisinin ya da ülkede üretim süreçlerinin nasıl ilerlediğini de bize anlatıyor. Bize gösterim okuyabildiğim, benim görebildiğim kadarıyla. Tabii ekonomi demişken şimdi neleri konuşuyoruz, neler üzerinden tartışıyoruz. Şimdi işte üniversiteleri değil mi? Dün konuştuk, detaylı şekilde anlattık. İşte özel vakıf üniversitelerinin durumunu anlattık. Mesela şu bilgi benim çok dikkatimi çekti. Hani bir kayyum tartışması olmuştu. Hangi üniversite? Bilgi Üniversitesi. 3 günlüğüne bir kayyum atanmıştı. Sonrasında vazgeçilmişti. Ondan geri adım atılmıştı ama yani şu haber benim dikkatimi çekti. Herhalde tercih yapacak gençlerin de kafası karışmış. Hani ne olacağı belli değil diye mi düşündü acaba gençler? %40'ı boş. Mesela Bilgi Üniversitesi'nde böyle bir sorun, böyle bir tablonun olduğunu görüyoruz. Ve ücretler tabii. Asıl mesele özel, yani özel demeyelim de vakıf, doğrusunu söyleyelim burada. Vakıf üniversitelerinin ücretleri çok enteresan rakamlarla karşı karşıyayız. Şöyle söyleyeyim size, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında bulunan yaklaşık 100 bin kişilik kontenjana, küsurata girmeyeceğim, kontenjana sadece 77 bin kişi yerleşti. 21 bin kişilik kontenjanın boş olduğunu biz öğreniyoruz. Neden? Bir kere zaten hani işte o Bilgi Üniversitesi örneği ayrı bir tartışma konusu, hani çok özel bir konuydu o. Ama bir yandan da ücretler yani akıl alır gibi değil üniversitelerin, özellikle vakıf üniversitelerinin, ki çok imkan da sağlanıyor. Özellikle vergi sistemi içerisinde oldukça avantajlılar, onu da hatırlatmak gerekiyor. Ama gerçekten yıllık maliyetleri hani dünya ile karşılaştırıldığı zaman milyonlara çıkan bir maliyetten bahsediyoruz. Yıllık 2-3 milyon liraya varan maliyetler var bazı tıp fakülteleri, vakıf üniversitelerinin tıp fakülteleri açısından bunu söylüyorum. Ama mesela dünya ile karşılaştırılınca da enteresan. Mesela bu Avrupa'nın önde gelen başkentlerine şöyle bir bakıp özel bu üniversitelerin kurumlarının yıllık ödemeleri ne kadar diye baktım şöyle. Bakın Madrid'de, İspanya'da 15 bin euro, yani yaklaşık 800 bin lira. Roma'da yine 13 bin euro. Varşova, Polonya'da 4 bin euro. Litvanya'da 3 bin euroya kadar düşüyor bu ücretler. İşte son dönemde benim görebildiğim kadarıyla bu Polonya, Macaristan gibi ülkelere de bu anlamda bir yani öğrenci ilgisi var. O ilginin de nedenini anlamak aslında bu rakamlara baktığımız zaman hiç de zor değil. Ülkemizde kalan öğrenciler açısından da bir barınma sorunu, neden bunu söylüyorum, ortaya çıkabilir mi? Neden bu soruyu soruyorum? Bir Gün Gazetesi'nden Mustafa Bildiricin haberleştirmiş. O benim dikkatimi çekti. KYK yurtlarının yatak kapasitesine dair bir haber. Şöyle deniyor haberde. Yani akademik yılda işte başlıyor kayıtlar vesaire, tam da o günlerden geçiyoruz. 2025'te 996.306 olan yurtların yatak kapasitesi Haziran sonu itibariyle, yani 2026'nın Haziran sonu itibariyle 3048 yatak azalmış mesela kapasitelerden. Bir yurt kapasitelerinden, yatak kapasiteleri azalmış durumda. Zaten öğrencilerin bir barınma sorunu var, yaşanıyor bu sorunlar. Yani bir de üzerine bu mu eklenecek diye de sorduran bir haber, onu da söyleyelim. Yani sadece üniversite öğrencileri değil, işte okullarda açılacak o haberlerde böyle yavaş yavaş ağır ağır gelmeye başladı. Mesela İstanbul'da okul servislerine %10 zam yapıldığını öğreniyoruz. Yani yıllık 90 bin lira, yıllık 90 bin liraya ulaşan yıllık 90 bin liraya ulaşan servis ücretlerinden bahsediliyor. Yani akıl alır gibi değil. Yani diğer masrafları zaten işin içerisine katmıyoruz bile ama tablo bu. Simge, devam edelim mi?
4: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Diyanet İşleri Başkanı'na araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam.
2: Bir haber sadece, ki daha sonrasında başlayan soruşturmayla birlikte haberin doğruluğu da, benim şüphem yoktu da, ortaya çıktı.

0: üyelerinin bilgisi olmadan çok enteresan bir haber. İhalenin teknik şartnamesinde el yazısıyla oynama yapılıyor ve başka şirketlerin, başka işte yani ihaleye katılmak isteyen şirketlerin o oynamayla ihaleye katılmaları engelleniyor. Daha sonrasında ortaya çıkan tablo resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozma, yok etme, gizleme, görevi kötüye kullanma suçları kapsamında başhekimlik tarafından, sadece başhekimlik değil, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da bir soruşturma başlatıldığını biz öğreniyoruz. Bu haberin hemen sonrasında zaten İsmail Arın'ın haberinden hemen sonra Ankara İl Sağlık Müdürlüğü de bu soruşturma sürecini doğrulamış. Biz de bunu öğreniyoruz, bunu görüyoruz. Simge, devam edelim mi?
1: Hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz.
0: Hayal demişken şunu da söyleyelim, o haber geldi. Ne haberinden bahsediyorum? Günlerdir burada söylüyorum, bu konuşuyoruz. İşte o da kayıt parası olacak mı, olmayacak mı? Okul yönetimleri velilerden zorla bağış isterler mi, istemezler mi? Bu tartışmalara hazır olun demiştim. Yine başlayacak o haberler. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan o haber geldi. Daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı için tüm okullara bir genelge gönderdi. O genelgeyle ilgili çok tartışma ve itiraz da var. Onları da konuşacağız elbette ama genelgenin ilk maddesi, en önemli maddesi, bu tartışmalar konusunda bir ön almak istemiş belli ki Milli Eğitim Bakanlığı. Velilerden kayıt ücreti kesin, net şekilde alınmayacak şeklinde bir ifade var Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusunda. Olur mu olmaz mı? Valla tecrübelerimiz bize, hani hep söylüyoruz bunu, işte profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız diyoruz ya, işte bunu görünce de bakalım inşallah demişiyor benim içimden. Hani sizin yakınlarınızda da var ise bu konularda böyle bir ücret, böyle bir talep gelirse size, bize de bildirebilirsiniz. WhatsApp hattımıza yazın. Eğer bir belge de elinizde olursa eğer, biz de buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na duyururuz. Eğer böyle bir durum varsa, bu genelgeye rağmen böyle bir adım atılıyorsa, biz de buradan elbette görevimiz, duyururuz. WhatsApp hattımızda hatırlatayım. O yüzden diyorum, cep telefonunuza kaydedin. Ara ara lazım olabilir. 0505 171 66 56, Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. Hani sadece yaptığımız yayınla ilgili değil, yapmamızı istediğiniz yayınlarla ilgili yorumlarınız ya da beklentilerinizi de bize ulaştırabilirsiniz. Peki ne var Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu genelgesinde? Mesela şu güvenlik meselesi. Şimdi 30 bin yeni bahçe görevlisi deniyor değil mi? Böyle tanımlanıyor. 9 aylık sözleşmeyle 30 bin yeni bahçe görevlisi ve asgari ücret de bu kişiler alınacak. Orada bir soru işareti var kafamda. Hani yani tabii ki ön yargılı olmayalım da, çocukların yanında çalışacak bu kişilerle ilgili nasıl bir soruşturma süreci, bir güvenlik süreci, güvenlik mekanizması işletilecek? Doğrusu bunu merak ediyorum. Çünkü 30 bin sayısı, ki hani çok hızlı bu alım gerçekleşecek belli ki, 30 bin sayısı hiç de az değil ve hani bu konularda, yani işte tanıklık ettik geçmişte pek çok olaya da, hani bu konuda bir güvenlik mekanizması işletilecek mi ya da nasıl işletilecek, doğrusu merak ediyorum, onu da söyleyelim. Şimdi şöyle, ağırlıklı olarak benim baktığım, gördüğüm kadarıyla güvenlik odaklı bir yazıdan bahsediyoruz. Milli Eğitim Genelgeden bahsediyoruz. Şöyle işte, giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak okullarda, işte kör noktalar aydınlatılacak. Evet, bunlar önemli. Neden şimdiye kadar yapılmadı? Acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım onarım çalışmaları okullarda yapılacak şeklinde. Şöyle, okul güvenliğini ya da öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek konularda ihbar ve şikayetlere karşı önlem alınacak deniyor. Nedir o önlemler? Bunlar daha detaylanmış benim görebildiğim kadarıyla. Olumsuz davranışların fiil ve suça dönüşmesini engellemek üzere ilgili kurumlarla önlem alınacak. Daha önce yaşadığımız olaylar var değil mi? Pek çok ilde, ilçede yaşadık. Arka arkaya bunları konuştuk. Okullarda gerçekleştirilen saldırılar, öğrenciler tarafından da gerçekleşen saldırılar, öğretmenlerimiz de hedef alınmıştı. Mesela o öğrencilerin geçmişleriyle ilgili yargılama süreçlerinde çok detay ortaya çıkmış. Hatta işte okul yönetimlerinin de gerekli önlemleri almadıkları yönünde eleştiriler de vardı.

0: Anladığım kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı biraz da bunun önüne geçmek istiyor. Veli görüşmeleri öyle her istediğinizde okula gidemeyeceksiniz. Yeni genelgeye göre ülke genelinde okul randevu sistemi oluşturulacak ve veliler bu sisteme girip kayıt yaptırmadan okula alınmayacaklar. Bu dikkat çekici. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanları görevlerini yerine getirirken önlük giymek mecburiyetinde olacaklar. Hani herhalde yani çalışan, yani o sektörde çalışan kişilerle çalışmayan kişileri ayırt etmek için herhalde böyle bir karar almış Milli Eğitim Bakanlığı. Şöyle bir bakıyorum, eleştiri de var. Eğitim işten bu genelgeye yönelik bazı eleştiriler de var. Yani bu genelgenin, bu bahsettiğim önlemler ışığında baktığımız zaman bu genelgenin hani yapısal sorunları gidermek, onlara çözüm üretmek yerine öğretmenler üzerindeki denetim mekanizmasını sertleştirdi. O şartları, denetim şartlarını ağırlaştırdığı yönünde bir eleştirisi var. Eğitim işin hatta deniyor ki açıklamasında öğretmenin yoksullaşmasını, okulların personel açığını, kalabalık sınıfları, öğretmen açığını, ücretli öğretmenlik ayıbını, eğitimde eşitsizliği ya da giderek ağırlaşan çalışma koşullarını gidermek yerine öğretmenin önlüğünden telefonuna, veliyle görüşmesinden kullanacağı dijital platforma, görev yapacağı okuldan görev yapacağı alana kadar pek çok noktaya, buralara uzanan bir müdahale ve denetim düzeni oluşturulmaya çalışılıyor diyor. Öğretmenlerin de, öğretmen sendikalarının da bu yönde bir eleştirisi var. Ben de o eleştiriyi buradan aktarayım. Tabii şunu da hatırlatalım, Mustafa Hoş izinde ama onun yerine ben hatırlatayım. Bir öğün ücretsiz yemek sözünüz vardı öğrencilere. O sözü de hani hazır bu genelgeyi konuşurken o sözü de bir hatırlatmış olayım sizlere. Bir haber, hani hayalcilikle başladık, dedim ki işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu genelgesi ve okul şeyde nasıl başlıyordu, kayıt parası alınmayacak. Göreceğiz. Bir başka konu, yatırımcı tavsiyesi değildir asla, onu da söyleyeyim hemen, ama enteresan, Estonya'dan bir haber benim dikkatimi çekti. Hapishane kiralamaya başlamış Estonya. Enteresan, yani hayal gücü geniş iş adamları. Umarım bu haberi fark etmezler. Ülkemiz açısından enteresan bir tablo ortaya çıkabilir. Avrupa'da giderek artan bir eğilim haline de gelmiş bu. Hani tırnak içinde kullanıyorum bunu, refah devletleri suçluları başka ülkelere paslıyorlar ki işte mesela Estonya bu ülkelerden bir tanesi. Şimdiden İsveç'ten mesela Estonya'ya mahkum naklide başlatılmış. İşte 4 kişiyle başlamış, 600'e kadar da çıkacakmış o sayı. Anadolu Ajansı bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir haber yayınlamıştı. O benim dikkatimi çekti. O haberde de aslında bakılırsa işte şartlar, mesela dediğim gibi İsveç'in 600 mahkumun mahkumu bu ülkeye göndereceği yönünde bir haber. Ve ne kadar ücret var, tabi ücret de var, 30 milyon euro ödeme yapacakmış İsveç Estonya'ya. Ki bu sayı artarsa ilave mahkum içinde, her ilave mahkum için öyle söyleyeyim size, 8500 euroluk bir ek ödeme de aynı şekilde sağlanacakmış İsveç'ten Estonya'ya yönelik olarak söylüyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama hani böyle enteresan olaylar da yaşanıyor dünyada diyelim ve bir müzik arasına gidelim. O aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Psikolojik desteğe muhtaç, ben söylemiyorum, Metropol araştırma çıkıyor. Toplumun %61'i yüksek düzeyde tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya. Ekonomik kriz öncelikli nedenlerden bir tanesi. Yoğun siyasi gündem. Türkiye'nin 100 üzerinden 59 puanla yüksek tükenmişlik bandında yer alması. Tükenmişliğin en yoğun hissedildiği kesimler 1 kadınlar, 2 gençler, 3 işsizler, 4 öğrenciler. Diyeceksiniz ki geriye ne kaldı? İşte tabloda aslında bunu gösteriyor. Her iki kişiden biri ülke gündemini takip etmenin kendisini fazla ya da çok fazla bunalttığından bahsediyor. Haklı mı? Kesinlikle haklıyız. Hani fırsat olsa başka ülkede yaşamak isterim diyenlerin oranı, ülkede kalırım diyenlerin oranı başa baş. 18-34 yaş grubundaki gençlerden bahsediyoruz. Konuşuyoruz. Karşılıklı işte dertleşiyoruz burada. Hayatın sırrını vermiyoruz birbirimize ama en azından ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de ruh sağlığımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanı'nın son dilimine, son bölümüne geldik. Bir 10-15 dakikamız daha var. İsrail istenenler olup bitiyor ama yakın çevreye, çok uzaklara gitmeyeceğiz bugün. İsrail salı günü Suriye'nin kuzeybatısındaki o İdlib bölgesinde bulunan bir hava üssünü, Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırmıştı. Aslına bakılırsa saldırının zamanlaması da çok dikkat çekiciydi. Türkiye'den bir heyetin son günlerde üssü ziyaret ederek havaalanının yeniden faaliyete geçirilmesi için o çalışmaları neler yapılabilir, neler edilebilir, nasıl bir yardımda bulunabilir gibi bir incelemenin yaptığı sırada ya da o incelemenin hemen ardından gelmiş olması dikkat çekiciydi. Dedim ya, zamanlama manidar. Bir yandan da Tom Barak'ın, Trump'ın Ankara Büyükelçisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi bu saldırıdan sonra ki Türkiye'de tepkisini gösterdi elbette. Şu ifadesi benim dikkatimi çekti. Türkiye'ye haber vermedik dedi. İyi polis herhalde oynanıyor burada. Hani eğer o saldırıdan haberdardık elbette biz ama Türkiye'ye haber vermedik ki Türkiye sınırına da 90 kilometre dik bir mesafede yaklaşık bahsediyor hava alanı. Haber verseydik Türkiye önlem alabilirdi. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Biz olası bir İsrail-Türkiye çatışmasını da önledik yaptığımız bu hamleyle ya da Türkiye'ye haber vermeyerek dedi. Tabii Türkiye'den tepki var mı? Elbette var. Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki var. Pek çok kurumdan da yine tepki geldi. Şunu söyleyelim, Netanyahu bu konuda bir açıklama yaptı. Enteresan bir açıklama, dikkat çekici bir açıklama. Dedi ki Suriye'deki saldırımız Türkiye'ye net bir mesajdı. Şöyle okuyalım, şöyle görelim. Hani Türkiye ve İsrail'in bir çatışması olur mu olmaz mı tartışmaları yapılıyordu ya, biraz hem oradan bakalım hem de İsrail'de yaklaşan seçimler ve o seçimlerde Netanyahu için her şeyin yolunda gitmediği gerçeğini de hatırlayarak bütün bu haberlere bakmak gerekiyor ki hatırlayınız, dün anlattım, bir seçim afişinden bahsetmiştik değil mi? O seçim afişinde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine bölgede önde olan isimlerin fotoğraflarının kullanıldığı bir seçim afişiydi bu. Yani Netanyahu köşeye sıkıştıkça aslına bakılırsa bu ve benzeri hareketleri de yapabilir. Türkiye'ye bir mesaj ilettik diyor Netanyahu, ancak görünüşe göre duymadılar, bu yüzden onu daha iyi anlamalarını sağladık gibi bir açıklama. Türkiye'den tepki var mı? Tabii ki Türkiye'den de tepki var. Dendi ki İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklama, her ne koşulda olursa olsun Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla Türkiye izin vermeyecektir açıklaması yine söylediğim gibi İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Hani burada ben en çok dikkatimi çeken konu bu hemen sonra Türkiye'nin mesela Ankara'nın mesela Genelkurmay'ın gerçekleştirdiği görüşmeler, Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Bayraktaroğlu hemen o saldırı sonrasında mesela Amerikalı, Suudi, Katarlı ya da ve Ummanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri de gerçekleştirdi. Hani İsrail'e karşı bu saldırgan tutumuna karşı İsrail'in ne yapılabilir herhalde bunlar konuşulmuştur diye de tahmin ediyoruz. Amerika'dan da İsrail'e görüntü, benim yorumum bu yönde, bir tepki de var. Biz bu saldırıdan, bu hava üssüne yapılan saldırıdan derin endişe duyuyoruz. Gereksiz bir gerilim, sadece bu, gereksiz bir gerilim yaratır bölgede şeklinde bir açıklaması da oldu. Birleşik Devletler'den gelen açıklamalar en azından bu yöndeydi. İsrail demişken, sınır tanımayan doktorların yaptıkları bir açıklama, o benim dikkatimi çekti. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle, 10 Ekim 2025 yani o süreçten itibaren, geride kalan süreçte her 80 dakikada bir, bakın veri çok dikkat çekici, diyor ki sınır tanımayan doktorlar, her 80 dakikada bir Filistinli öldürülüyor ya da yaralanıyor. 10 Ekim 2025 tarihini neden söylüyorlar? Çünkü hani sözde bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı, değil mi? O ateşkes anlaşmasıyla ilgili zaten biz yani şerhimizi koymuştuk zaten. Şu dakikaya kadar 1250'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. 3900 Filistinli'nin de ateşkes süreci içerisinde yaralandığını öğreniyoruz biz. Dediğim gibi sınır tanımayan doktorların yaptığı açıklama. Bir bilgi daha Gazze ile ilgili. Gazze hani düşüyor dünya gündeminden, ülke gündeminden de sanki düşmüş gibi görünüyor bana. Bakıyorum işte her gün medyayı tarıyorum sizlere haberleri aktarabilmek için. Ne oluyor, ne bitiyor, bunu öğrenmek ve anlayabilmek için düşmüş durumda maalesef ülke gündeminden. Birleşmiş Milletler dedi ki, şöyle bir açıklama, 2025 yılı içerisinde en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü bölge neresi? Evet, doğru bildiniz, maalesef Gazze. 186 insani yardım çalışanı hayatını kaybetti Gazze'de. O işte tüm bu süreçte son 3 yılda, daha doğrusu yine üst üste 3. yılda da en ölümcül nokta, yardım çalışanları açısından, bu kişiler açısından en ölümcül nokta maalesef Gazze. Onu da hatırlatmış olalım. Son 10 dakikam şöyle biraz bakıyorum, yarına da bırakabileceğim haberler de var dünyada neler olup bitiyor derken, şöyle biraz futbol, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da biraz bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe Olympic Lyon karşısında aldığı skorla Bence taraftarını üzdü. Hani umutlu olanlar da var. Umut da kesilmez ama hani işte Fransa futbolunun gerçeği de ortada, göreceğiz. Yani avantajını kaybetti bu anlamda. Peki Beşiktaş ve Trabzon ne yapacak? Beşiktaş bugün Litvanya temsilcisi Žalgiris'te karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında. Saat kaçta? Tüpraş Stadı'nda oynanacak bu karşılaşma ve saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlı ekibin şöyle Avrupa karnesini de biliyorsunuz, ben bu tip maçlarda mutlaka o bilgiye de yer vermek istiyorum. 262 maça çıktı şimdiye kadar Beşiktaş Avrupa'da. Peki ne yaptı bu 262 karşılaşmada? 101 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı siyah beyazlı ekibimiz. 353 gol atarken 395 golde kalesinde gördü. Sadece Beşiktaş değil, Trabzonspor'da Muhammed Salah'ı kadrosuna katan Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros, umarım doğru telaffuz etmişimdir, Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek. Nerede? Maç Trabzon'da, Papara Park'ta oynanacak. O maçta saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'un, Bordo Mavililerin şöyle bir geçmişine, takım geçmişi, UEFA ya daha doğrusu Avrupa geçmişine bakarsak, 155 maç oynamış şimdiye kadar. 56 galibiyet, 60 yenilgi, 39'da beraberliği var Trabzonspor'un. 194 gol atmış, kalesinde kaç gol görmüş? 209 gol görmüş Trabzonspor. Şöyle söyleyeyim, bu önemli Trabzonspor için. Hani dedim ya, Muhammed Salah, transferler, gerçekten özgüveninde artmış bir Trabzon'dan bahsediyoruz ama şöyle bir gerçek var. Bugün itibariyle 720 gündür Avrupa kupalarında mücadele edemiyor Trabzonspor. En son 29 Ağustos 2024 tarihinde Konferans Ligi'nde St. Gallen takımı, İsviçre'nin St. Gallen takımıyla sahasında karşılaşmıştı. Ondan sonraki süreçte de dediğim gibi işte ligdeki sıralamalar nedeniyle işte 2024-2025'te mesela 7. sırada tamamlamıştı. Avrupa kupalarına gitme hakkını elde edememişti. Dolayısıyla dediğim gibi 720 gün sonra Trabzonspor Avrupa kupalarında mücadele edecek. Anadolu Ajansı'nın bu konuya dair bir haberi vardı. Orada dikkat çeken bir nokta Fatih Tekke mesela hoca ilk kez Avrupa'da Trabzonspor teknik direktör olarak mücadele edecek. Takımının başında olacak. Son galibiyetinde Bordo Mavili ekip 743 gün önce almış. Onu da hatırlatalım. Onu da söylemiş olalım. Bakıyorum son 5-6 dakikam. İyi haber yok mu? Tabii ki iyi haber de var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Neden önemli onu da sonunda söyleyeceğim. İyi haberlere de ihtiyaç yok mu? Elbette iyi güzel haberlere de ihtiyacımız var. İşte yaklaşık 2 saat mi oldu? 2 saattir işte ülke ve dünya gündemini konuşuyoruz. Çok da maalesef çok da siyasette güldüğümüz haberler, bizi gülümseten haberler siyaset dünyasında oluyor da genel olarak hani çok da keyifli haberler böyle paylaşamıyoruz. Bu son bölüm, programın son bölümü adeta hani bir tür sığınak da böyle ya birazcık böyle keyif alabilmek, yani gülümseyebilmek ya da iyi hissedebilmek adına ufak bir sığınak haline de gelebilir. Neden bahsedeceğim biliyor musun? Söyleyin bakalım. En son ne zaman yerken buram buram tarih kokan ya da binlerce yıllık bir lezzet tattınız? Güçlü, bu soru nereden geldi? Bakın, market raflarında o raf ömrü uzasın ya da uzasın diye hibrit tohumla verimi arttırılan geniyle oynanmış buğdaylardan vesaire bahsetmiyorum. Onlar kuraklık vesaire olduğu zaman hemen pes ediyorlar. Toprağa bir şekilde toprağın bütün suyunu sömürüyorlar. Ama mesela gerçek ana toprağın hafızası öyle güçlü ki tıpkı işte tıpkı dedelerimiz, ninelerimiz ya da işte bu topraklardan geçen bütün insanlar, insanlık tarihi açısından söyleyebiliriz bunu. Anadolu'nun toprağında, Anadolu'nun koynunda binlerce yıldır saklanan antik tahıllarımız yeniden gün yüzüne çıkıyor. Bakın birkaç örnek sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela İza buğdayı. Şimdi Bolu'da semen ve 10 bin yıldır genetiği hiç değişmeden korunan bir ata tohumundan bahsediyorum. Gluten oranı modern buğdaya göre son derece düşük. Son derece düşük. Sindirimi kolay. Üstelik de dediğim gibi toprağın suyunu da sömürmüyor. Kuraklığa, kıraç toprağa diyor ki uzmanlar adeta meydan okuyor. İza buğdayından bahsediyorum. Siyes ya da kavılca, o da Göbekli Tepe çağından bugüne kadar kabuğu zırh gibi öyle tanımlanıyor. Ve sert iki kadim buğday, siyes ve kavılca buğdaylarından bahsediyorum. Yani ne haşere tanıyor ne ilaç istiyor. Kendi kendini koruyan bir doğa harikası ve bunların hepsi Anadolu'nun bize hediyesi. Ya da sorgum ya da amarant, çok az yetinebiliyor bu buğday çeşitleri de. Yüksek protein ya da lif deposu, mucize bitki olarak tanımlanıyor. İklim krizi konuşuyoruz ya, iklim krizinin tarıma etkisi vesaire, bunlar bu ata tohumları on binlerce yıllık geçmişe sahip olan ve bu toprağın ürünleri bunlar. Bunların tamamı bu dediğim gibi iklim krizinin panzehiri olarak da tanımlanıyorlar. Dediğim gibi bu antik tahıllar da bir şekilde üretilerek, bu ata tohumları çoğaltılarak tekrar gün yüzüne çıkıyor ve bize de kazandırılıyor. Peki neden heyecanlanıyoruz bu tohumlar için? Önemli, konuşmamız gerekiyor. Çünkü hani modern tarım diye bir şey var değil mi? Bir gerçekliğimiz var. Konuşuyoruz bunu. Kimyasal gübreleriyle o gübre, kimyasallar toprağa akıyor ve toprak yoruluyor. Toprak yorgunluğu diye bir gerçek var. Bahsettiğim antik tohumlar sayesinde eğer üretim yapılırsa, gereken miktarda üretim yapılırsa toprak bir kez daha nefes alacak. Yani işte milliyetçilik, vatan sevgisi vesaire, biraz da buralardan da bakmak gerekmiyor mu? Bu bitkilerin kökleri ne yapıyor biliyor musunuz? Toprağın derinliklerine iniyor ve biyolojik yapısını onarıyor. Az su tüketiyor. Böylece ne oluyor? Kaynaklarımız da korunmuş oluyor. Yeter mi? Yetmez. Dahası var, işlenmemiş, besin değeri tavan yapmış gerçek birer süper gıda olarak soframıza geliyor bu ürünler. Yani biz geçmişin tohumlarına sahip çıkalım. İşte saydım az önce hangi tohumlar olduğunu. Sorgun, amarant, değil mi? Siyes, kavulca. Bunlara sahip çıktıkça aslında neye sahip çıkıyoruz biliyor musunuz? Geleceğin, yarının gıda güvenliğine de sahip çıkıyoruz. Adeta şöyle tanımlanabilir. Geleceğimizi de garanti altına alıyoruz. Yani gelecek sadece işte ekonomiler, para, enflasyon, işte eğitime yapılan yatırımlar tabii ki önemli. Bunlara da kimsenin itirazı yok ama bir yandan da bu gerçeği de görmek gerekmiyor mu diye de sormak istiyorum. Özetle şöyle bir durum var. Hani bazen işte o teknolojik yatırımlar sayesinde işte tohum, üretim, modern tarım deniyor ya. Bazen ileriye gidebilmek için, iyileşebilmek için, toprağı da iyileştirebilmek için, sadece kendimizi değil toprağa da nefes aldırabilmek için şöyle diyebilir miyiz acaba? İleriye gitmek için yüzümüzü geriye, hatta bazen on binlerce yıl öncesine dönmemiz gerekiyor yüzümüzü. Yani doğanın ya da nasıl söyleyeyim, atalarımızın o saf bilgeliğine de güvenmek gerekmiyor mu bazen? İşte tabağımızdaki, masamıza, soframıza gelen ekmekten bahsediyorum. O ekmeğin, bu bahsettiğim buğdaylarla, bu ürünlerle hazır yapılan ekmeğin 10 bin yıllık bir geçmişi de var. Eğer ulaşabilirseniz elbette. Tabii o 10 bin yıllık geçmişe de, o geçmişle ilgili ona emek verenlere de, o toprağa da büyük bir saygı duymak gerekiyor. Benim gördüğüm, benim okuyabildiğim bu. Tekrar da söyleyeyim onu. Gerçekten tarlalara dönüş yapıyor bu 4 kadim mucize. İza buğdayı, siyez ve kavulca, sorgun ve amarant'dan bahsediyoruz. Hani ilgiliyseniz bu konulara, bu meselelere, ben de hani iyi haber işte bence olabilecek en güzel haberlerden bir tanesi de buydu. Ben de programın son bölümünde sizlerle bu haberi paylaşmak istedim diyelim ve yavaş yavaş da toparlayalım programı. Ne yaptık? 20 Ağustos 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Program içerisinde söylemiştim, yani gazilerimiz Ankara'da eylemdeler. Program içerisinde İrem de onlara ulaşmaya çalıştı ama gelen görüntüler de var. Hani bir şekilde onların sesi, onların dileklerin sesi olmaya devam edeceğiz elbette. Ulaşamadık program içerisinde ama bundan sonraki günlerde onlarla konuşmayacağız anlamına da bu gelmiyor. Onu bir hatırlatayım. Programın başında çünkü hani böyle bir konuğumuz olabilir demiştim. Eylemdeki gazilerimizden birini ağırlayabiliriz demiştim ama ulaşamadık. Ama bundan sonraki günlerde elbette kapımız onlara açık diyelim ve bitirelim. 20 Ağustos Perşembe'nin gündemini aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, teknik masada Simge Ertem, editörlerim İrem Başköy ve İktir Karadeniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofon yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Yarın sabah 7'ye kadar hoşçakalın.

0: güçlü özgüvenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekans. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: Milliyetçi AK Parti'de milletvekillerine bir toplantı yapıyor ve bu toplantıda Kurtuluş Savaşı terimini müfredattan çıkardıklarını söylüyor. Onun yerine milli mücadele diyeceklermiş. Ya Kurtuluş Savaşı tanımını Atatürk 10. yıl nutkunu yazarken istiklal sözcüğünün üstünü çiziyor ve el yazısıyla oraya Kurtuluş Savaşı yazıyor. Atatürk bunu kendi yapıyor, kendi el yazısıyla yazıyor. Sen kimsin de Atatürk'ün söylediği Kurtuluş Savaşı'nı çıkarıyorsun? Yani derdin ne? Neyin peşindesiniz? Bizde iki bakanlığın başında milli sözcüğü vardır. Birisi Milli Savunma Bakanlığı, biri Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu ikisi de milli olmak zorundadır. Sen Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkaramazsın. Bakın yaşayıp göreceğiz. Bunun altında kalırız.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in ilk hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Bugün daha çok bu Süleymancılar konusunu ele alacağız. Türkiye'de çok ciddi bir tartışma yaşanıyor, bir operasyon var. İşte bazı şirketlere el konuldu, devasa petrolvari çalışan bir örgütle karşı karşıyayız. Bununla ilgili uzun süredir araştırma yapan bir gazeteci arkadaşımız var. Kaan Arslan, Süleymancılar adında bir de kitap yaptı. Kaan Arslan da bu konuyu ele alacağız. Ancak öncesinde dünyada ve Türkiye'deki gelişmelerle ilgili birkaç bilgi verelim. Ondan sonra asıl konumuza geçeceğiz. Şimdi terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasağı meclisten geçti. Meclisten geçtikten sonra bunun yansımaları var. İşte Demir'in hocamla gitti. Onunla görüştüler. Oradan gelen bilgiler var. Belli ki geniş çaplı bir hazırlık söz konusu. Dün HYT üyeleri ve bazı örgütün önemli isimleri bir değerlendirme yaptılar. Burada Pergun Buldan da açıklamalarda bulundu. Bu geçen yasa sonrasında var. Onunla ilgili de bilgiler verdiler. Mesela orada verdikleri bazı bilgiler dikkat çekici. Biz taslağı yasanın çıkacağı gün sabahı gördük dediler. Bilmiyorum. Tabii o da şu anlama geliyor. Demek ki bu taslak İmran'la Abdullah Öcalan'la müzakere edilmiş. Sebi de biraz ikinci plana atmışlar gibi gözüküyor. O da dikkat çeken noktalardan birisi. Çerçeve yasayla beraber Pergün Buldan'ın ifadesi 4000 tutuklunun kalacağını söylüyor. Öcalan'ın durumu daha iyi yönetmek için bu süreci değerlendireceğini söylüyor. Bu çerçeve yasanın Öcalan'ın süreci daha iyi yürütmesi için olanaklar sağladığını ifade ediyor. Toplantıya katılan ve Öcalan'la da beraber İmralı yapmış olan isimlerden birisi de kapıyı araladık sonuna kadar yükleneceğiz diyor. Tabii bu ifade biraz sorunlu olabilir. Onu bilemiyoruz. Nasıl yüklenecekler, ne yapacaklar? Umarız Türkiye'nin yani Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaya yani silahlı mücadele başarısız oldu. Türk devleti ve milletiyle bütünleşmek için silahları bırakıyoruz, örgütü feshediyoruz ifadesini uygun anlamda yüklenirler. Bu yüklenme de daha çok kendi örgüt içindeki arkadaşlarına yönelik olur. Öyle diye. Bu yasadan sonra bir silahsızlaşma ve siyasileşme kurumu oluşturuluyor. Öcalan da bu kurumun içinde olacakmış ve o adamda süreci Öcalan yönetecek anlamına geliyor. Bu da dikkat çeken noktalardan birisi. Öcalan'la görüşme sonrası yapılan açıklamada hani biz DEM Parti'nin kongresinin erteleneceğini söylemiştik. daha önceki yayınlarımızda. Bize verilen bilgi demden böyleydi. Ancak Öcalan'la yapılan görüşmeden sonra bundan vazgeçilmiş. Yani kongreyi kısa, erteleyip kısa sürede sonuç almanın çok fazla mümkün olmadığı görüşü demek ki kabul gördü ki DEM Parti kongresinin 6 Eylül'de yapılması kararlaştırılmış. Şimdi 6 Eylül'de DEM Parti kongresi yapılacak. Bunu diyorlar işte bir yasal zorunluluklu önlerini yapacağız. Ondan sonrası için yeni bir parti, yeni bir program, yeni bir kadro değişikliği ifadeleri gündeme geliyor. Yani DEM Parti'nin tabii muhtemelen aynı temel üzerinde kurulacaktır belki ama yeniden bir parti kurulacaksa yani bilemiyorum. Yani orada anladığımız kadarıyla Öcalan'ın kafasında bazı şeyler var. Devletle yaptığı görüşmelerde belli ki bu konularda belli noktalara gelinmiş ve belli bir aşamaya geçilmiş ki bu bilgi veriliyor. Yani yeni bir program, yeni kadrolar, yeni bir parti. Biz bu kurultayın yani DEM Kongresi'nin ertelenmesini acaba içeriden çıkacak veya yurt dışından gelecek olanlara da kapsayacak bir yönetim oluşan çabası mı diye değerlendirmiştik. Belki ki burada bazı süreçler zamanlama pek uymayacak gibi. Bu nedenle de böyle bir yol bulunmuş gözüküyor. Evet, dış politikaya gelecek olursak orada da ilginç gelişmeler var. Şimdi Türkiye'nin son dönemde izlediği politikalar tartışılmaya başlandı. Geniş bir şekilde bunlar konuşuluyor. Yani nedir bunlar? İşte bir Trump yolu var. Kavkaslar'da Amerika oraya burnunu sokuyor ve Amerika özel birlikleri yani paralı askerleriyle oranın koruması gündemde. Yani bir anlamda Amerika'nın Kavkaslar'da yeni bir üs kurması, yani Ermenistan içerisinde bir Amerikan üssünün oluşması konuşuluyor. Yani bu yoldan Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan destekliyor ki bu bilemiyoruz. Türkiye'nin peki çıkarına bir şekilde Kavkaslar'a yerleştirmesi yani Türkiye'nin kuşatılma sürecinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu politika nasıl ilerler bilemiyoruz ama çok tartışılmaya başlandı. Şimdi Riyad bildirisi var biliyorsunuz. Riyad bildirisinden sonra şimdi Mekke bildirisine, Mekke ittifakına geldi. Bu da çok tartışılan konulardan birisi. Hele Trump'ın Mekke ittifakına övgüsü kafaları iyice karıştırdı. Buradaki amaç ne diye sorular arttı. Bu da dikkat çeken politikalardan birisi. Bu NATO zirvesinde alınan kararlar var biliyorsunuz. Ankara'da yapılan NATO zirvesinde. Yani Türkiye işte bir rol biçiliyor. Yani bir Mehmetçiğin yolu yapma diye tarif edilen bir takım görüşler var. Şimdi buradan olacak nasıl bir yol izleyecekler onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Türkiye'nin izlediği bu politikada NATO politikası ve NATO'nun içerisinde yapılan bazı açıklamalara göre merkez olma, güçlü olma şimdi biliyorsunuz 6. kolordu NATO'nun emrine veriliyor ve 6. kolordunun görevi ne olacak? 6. kolordu NATO'nun hangi işin Güney Karada ne iş yapacak? Hedefinde kim var? Yani Türkiye'yi nereden koruyacak? NATO'yu nereden koruyacak? Karşımıza ne çıkıyor? İran çıkıyor, Irak çıkıyor, Suriye çıkıyor, Mısır çıkıyor, Rusya çıkıyor. Yani o hatlarda yani bizim bu işin içerisine bu şekilde girmemiz Türkiye'nin güvenliği için bir kritik mi? Yoksa güvenliğini sağlayacak bir sistem mi? Bu da tartışılıyor. En son tartışılan konu Ukrayna'ya silah satışı. Biliyorsunuz biz bunu çok fazla bilmiyorduk. Oysa ki Türkiye'deki Amerikan menşeli silahların Ukrayna'ya satışı gündeme gelmiş. Bunu nereden öğrendik? Amerika'da bir sistem var, işleyen bir sistem. O da

yeni hale gelen ve Türkiye'deki Amerikan silahlarının Ukrayna'da kime karşı kullanılacak bu silahlar? Rusya'ya karşı kullanılacak. Bu nedenle acaba Türkiye'nin böyle bir şeyin içine girmesi, Türkiye'nin güvenliği için risk mi taşır, yoksa yani Rusya'ya ilişkiler ilk kendi enerjiyi alıyoruz, çok ortak işlerimiz var. Yani bu ortamda Rusya'yı vuracak silahların Ukrayna'ya satılması ne kadar dostanedir, ne kadar doğrudur, bunun ciddi ve ilerideki çıkaracak sorunlar nelerdir? Bunlar da son dönemde çokça tartışılan konuların başından geliyor. Evet, İran'a bakacak olursak Amerika-İran gerilimi tırmanıyor. Yani Trump artık ipin ucunu iyice kaçırmış durumda. Yani Hürmüz Boğazı Amerikan toprağıdır dedi. Yani şimdi yani bilemiyorum. Yani gülüyoruz ama yani böyle bir şey pek de gülülecek bir durum değil. Yani 3 gün sonra geldi Boğazlar Amerikan toprağı derse ne diyecek? Yani böyle bir şey mümkün mü? Amerika ne alakadır Hürmüz Boğazı binlerce kilometre uzakta olan bir yer? Yani bu nasıl Amerikan toprağı olabilir? İşte iyice görünmemiş bir ekonomik abluka uyguluyoruz diyor. İran'la iş yapan ülkeleri daha da çok tehdit ediyor. Yani sıkıntılı bir döneme giriyoruz. Anlıyoruz. Trump çok ciddi oy kaybediyor. Amerika'daki desteği %33'lere kadar gerilemiş. Yani bu da şunu gösteriyor. Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Trump ciddi bir oy kaybını alacak. Belki çoğunluğu kaybedecek kongrede. Bunun endişesini yaşıyor ve buna yönelik biraz iç politika amaçlı çıkışlar yapıyor. Ama yani bunun sonu yok. Yani böyle bir şeyi bütün dünyanın artık bir dakika demesi gereken bir dönem değil. O nedenle yani ama son gelen bilgilerde Amerika'nın bölgeden askerlerini çekeceğine ilişkin yayınlar ortaya çıktı. Bazı Amerikan yayın organları bunları dile getirdiler. Yetkililere bu konuda yapılan sorulan sorulara yetkililerin verdikleri yanıt daha iyi böyle bir şey yok şeklinde olmadı. Ha, neden bunlar? Çünkü artık bölgedeki tüm Amerikan üsleri İran açısından açık edildi. İran oraları yani neredeyse dümdüz etti. Ne radar kaldı, ne yüz kaldı. Çok sayıda şimdi birçoklarını Amerika gizliyor mesela. Ürdün'de kaç F-35 kaybetti bilinmiyor. Kaç uçak kaybetti bilinmiyor. O havaalanı neresinde beklettiler. Dolayısıyla artık güvenli olmaktan çıktı Körfez ülkelerindeki üsleri. Bu nedenle oradaki üsleri taşımak, Batı'ya taşımak, hatta Avrupa'ya taşımak gibi bir plan devrede. Yani bu haldeyken Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan etti. Ne kadar ciddi alınır aynı bir şey. Ama öyle bir cüretlik yalnız da yani kabul edilebilir bir durum değil. Şimdi Amerikan uçak gemileri eskiden hani hep derdi Amerikan uçak gemisi bir yere gitti mi Allah ortalık karışırdı. İşte Amerikan uçak gemileri gidecek oraları vuracak bitti oralar falan diye. Ama ortaya çıkan manzara Amerikan uçak gemileri içinde yaşama şansı kalmadı. Ford uçak gemisinin halini biliyoruz. Yangın çıktı, çamaşırhaneden çıktı diye ilan edildi ama ağzından kaçırdı ve öyle bir saldırdılar ki 12 yerden ve de 17 yerden mi biz canımızı zor kurtardık dedi. Yine Lincoln uçak gemisi binlerce kilometre uzağa çekilmek zorunda kaldı. Yani artık savaş konseptleri tamamen değişti İran'la Amerika Savaşı'ndan sonra ve İran'ın füzeleri giderek daha da uzak yerlere vuruyor. Yani Amerika için o bölgelerde yaşama şansı giderek azalıyor. Ha böyle bir ortamda acaba bir takım ittifaklarla Amerika, Türkiye gibi ülkeleri kendi yerine taşeron olarak da mı kullanmaya kalkacak? Veyahut da böyle planlar mı yapıyor? Buna Türk halkı da, Türk devleti de izin vermez. Yani zaman zaman hatalar yapılsa bile eninde sonunda Türk halkının tepkisi ve Türk Milli Kuvvetleri'nin buna yönelik tavırları bunları eninde sonunda engeller.
Bunu da

0: net bir şekilde söyleyeyim. Hele ki Amerika dünyada tepe giderken yani Türkiye'nin Amerika'nın yengecisine ortak olmasını düşünecek siyasetçi görmüyorum. Yani akıllarına gelebilir küçük hesaplarla, seçim hesaplarla veya başka hesaplarla bu tür niyetler olabilir. Ama bu olay taş çatlasa birkaç ay sürer veya bir iki yıl sürer. Ondan sonra gerçek kendisini kabul ettirir. Yani o nedenle gerek bizim izlediğimiz dış politikalara çok dikkatli olmamız gerekiyor. Artı Amerika'nın da bölge politikalarında artık gerçeğe teslim olması gerekiyor. Yani bu nedenle efendim İran'ı Afrika'ya alıp işte ekonomik sıkıntıya sokup işte teslim almaya zorlayacaksa, yani şu geride kaldığım sürede Amerika için, İran için işte efendim bir haftada teslim olur, efendim işte bilemedim bir ayda teslim olur, işte füzeleri bitince ortada kalır falan diyenler, İran'ın teslim olmayacağını gördüler halk. Bakın aradan ne kadar süre geçti, 28 Şubat'ta saldırı başlamıştı. Şu anda Ağustos ayının 20'sindeyiz ve hala insanlar sokakta. Yani bu da İran halkının direncini göstermesi açısından son derece önemli. O nedenle herkesin hesabını, kitabını düzgün yapması lazım. Buna Türkiye'deki politikacılar da dahil, Amerika'dakiler de dahil, bütün bölgedeki politikacılar da dahil. Şu anda çok yönlü bir oyun oynanıyor ama eninde sonunda kazanan Asya olacaktır. Artık bunu tartışmıyoruz bile. Çünkü dünyadaki hemen hemen bütün bu işlerle ilgilenen uzmanlar artık önümüzdeki sürecin bir Asya süreci olduğunu ve Asya'ya iyi geçinenlerin hayatta kalacağını gösteriyor. Bu iyi geçen karşısında bu şu değil, efendim askıya teslim olma falan değil. Dost ilişkiler, birlikte kalkınma, birlikte büyüme, birlikte daha gelişmiş, daha mutlu bir şekilde yaşama. Yani kastedilen olay bu.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, şimdi biz esas konumuza geçelim. Süleymancılara yönelik operasyonlar. Konuğumuz Kaan Arslan, Süleymancılar kitabının da yazarı. Kaan Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum İsmet Bey.
0: Kaan Bey, dünyadaki gelişmeleri de kısa bir özetledik de biz bu Süleymancıları hangi kapsamda ele alabiliriz? Yani Batı tarafından desteklenen ve Türkiye'deki ve bölgedeki hesaplarında kullanılan bir örgüt mü? Yoksa ya işte bu da işte bir dinsel bir örgüt ve işte kendilerine böyle bir düzen kurmaya çalışıyorlar mı? Hangisini söyleyebiliriz bu örgütle ilgili olarak?
2: Ya açıkçası 1930'ların başından beri faaliyette olan bir yapıdan bahsediyoruz, bir cemaatten bahsediyoruz. Bu dini temelle, yani cemaat faaliyetiyle ortaya çıkan ama ardından ciddi anlamda Türkiye'nin hem devletlerine hem devletimizin memurlarına, ardından devletimizin tamamına ve en nihayetinde milletimiz için milli güvenlik tehdidi haline gelen bir yapıya dönüştü Süleymancılar. Uzun bir süre önce oldu.
0: Yani Alihan Kuruş çıkar örgütü değil ya. Çünkü ya 1930 diyorsunuz.
2: Şöyle 1930'lardan beri bu halde değil bu örgüt, yapılanma, cemaat. İlk başta evet, hani Türkiye'de tarikatlar, tekkeler ve zaviyeler yasaklandıktan sonra ve medreseler kapatıldıktan sonra bir müderris olan Süleyman Hilmi Tunağan tarafından bu cemaat kuruldu. Aslında baktığınızda Süleyman Hilmi Tunağan devletin bir vaiziydi, görevlisiydi. 50'lerin sonunda kendi cemaatini kurdu. Yani Atatürk döneminde şöyle bir şey yapılıyor. Medreseler kapatıldıktan sonra Türkiye'de yaklaşık 700-800 arası bir medrese hocası, müderris boşta kalıyor. Cumhuriyet diyor ki, devrimci cumhuriyet, biz bunları boşta bırakmayalım. Çünkü bunlar da hani öyle ya da böyle bir eğitim almışlar. Medrese eğitimi almışlar ve çok uzun bir süre eğitim almışlar. Aynı üniversite gibi. Dini temelli bir eğitim. Biz yeni kurulan devlet kontrolündeki bu dini eğitimi, dini eğitime bunları dahil edelim diyor Cumhuriyet. Atatürk önderliğindeki Cumhuriyet devrimimiz. Ve bu müderrislerin hepsine vaizlik belgesi veriliyor. İşte Kur'an hocası belgesi veriliyor, imamlık veriliyor, dinlik veriliyor falan. Ve camilerde, diyanet bünyesinde, müftülükler bünyesinde görev yapmaya başlıyorlar. Ama devletin görevlileriler. Süleyman Hilmi Tunağan, dikkat edin, Türkiye'de küçük Amerika sürecinin başladığı 45'ten sonraki süreçte kendini devletten koparmaya başlıyor. Elinde vaizlik belgesi olmasına rağmen kendi özel o vaiz çevresiyle işte büyük camilerde, Süleymaniye'de, Şehzadebaşı'nda, Üsküdar'da falan, Eminönü Yeni Camii'nde vaazlar veriyor. Orada yarattığı çevreyle kendine artık Türkiye'deki o Amerikancı sürecinde başlamasıyla birlikte Türkiye'nin NATO'ya yaklaşması, en nihayetinde NATO üyesi olduğu o süreçte Süleyman Hilmi Tunağan da artık kendini devletten koparıyor ve cemaat kuruyor. Kendi cemaatini kuruyor. Bu yapılan önce 59'da Süleyman Hilmi Tunağan vefat ediyor. Ardından damadı Kemal Kacar cemaatin başına geçiyor. Kemal Kacar'ı pek çok kişi yakından tanır. Eski Adalet Partisi, Süleyman Demirel'in partisinden milletvekili. Bu dönemde şirketleşmeye başlanıyor. Bu dönemde yurt dışına açılmaya başlanıyor. Bu dönemde bir takım işte özellikle 1980'den sonra bu güçle birlikte, bu parayla birlikte, bu yurt dışı gücüyle birlikte artık büyük bir FETÖ benzeri bir yapı haline geliyor. 1980'de Tahir Altıkulaç vardır, eski Diyanet İşleri Başkanımız. Kendisi hala hayatta. Bu yapıyı en iyi tanıyanlardan birisi. 1980 yılında devlete bir rapor veriyor. Rapor veriyor. Diyor ki bunların Türkiye'de 2000 öğrenci yurdu var ve devlet için çok tehlikeliler. Diyanete hedef gösteriyorlar. Bakın 1980'den bahsediyorum. Diyanete hedef gösteriyorlar ve müftülerimizi, imamlarımızı tehdit ediyorlar. Onları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyorlar. Şimdi bu artık yavaş yavaş 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda bu yapının artık tehlikeli bir yapı olduğunu görüyoruz. Devlet için, devletin raporlarında da devlet için tehlikeli olduğuna dair kayıtlar var. 1990'ların sonunda emniyet bir rapor hazırlıyor. FETÖ ile birlikte, Fethullahçılarla birlikte, o zaman FETÖ değil, Fethullahçılarla birlikte en tehlikeli iki yapı devlet için, Süleymancılar. 2002'de bir genelkurmay raporu hazırlanıyor. Yine Süleymancıların tehdit olduğu söyleniyor. Ergenekon dosyalarına da giriyor Süleymancılar hakkında bazı raporlar. Ve en son 2016'dan sonra, FETÖ darbesinden sonra, FETÖ darbe girişiminden sonra bir rapor hazırlanıyor Diyanet tarafından. 48 tarikat ve cemaat inceleniyor bu raporda. Türkiye'de yeni bir FETÖ olmaması için bu incelemeler yapılıyor. Orada bazı gruplar hakkında, bazı dini gruplar hakkında değerlendirmeler yapılıyor. Mesela Alparslan Kuytul, dün de operasyon yapıldı. Alparslan Kuytul hakkında FETÖ'ye yakın, devlete düşman bir yapı değerlendirmesi yapılıyor Diyanet'in raporunda. Adnan Oktar hakkında işte yabancı istihbarat bağı, Mossad bağı, efendim dini istismar etmesi, kendini Mehdi ilan etmesi gibi ifadeler yer alıyor. Bir de Süleymancılar hakkında doğrudan yeni FETÖ deniyor. Yabancı istihbarat bağı var deniyor. Ve devlet içinde paralel yapılanması var deniyor. Yani dikkat ederseniz aslında 1980'lerden beri
0: devlet raporu
2: devletimizi tehdit
0: etmiyor. Dinleyicilerimize net bir, bunlar devletin raporları.
2: Evet. Evet, evet. Yani genel 1980'de Diyanet raporu, 90'ların sonunda emniyet raporu, 2002'de genelkurmay raporu, 2016'dan sonra yine Diyanet raporu. Yani devletin bütün birimleri aslında bunu biliyor, bir tehdit olduğunu. Bugün Ali Ankur iş
0: yapıyorsunuz. Peki bunu ya bu kadar devletin raporlarında yer alıyor. Fakat öyle bir şey ki son günlerde ben bakıyorum televizyonda şurada burada tartışmalar yaparken, yani buna bir jet fazın tarzı bir muamele. Yani sadece mali operalarla yapılmış falan gibi. Orada bir sıkıntı yok mu?
2: Aslında tanımlamalarda doğru. Eksiklikler var ama dün mesela bir gelişme oldu. O gelişmenin biz bu olayın mali kısmında olmadığını düşünüyoruz. Herhalde bütün Türkiye kamuoyu da öyle düşünüyordur. Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarının açılması.
0: Evet, evet.
2: Neden açıldı mezarı? Şüpheli ölüm iddiaları var çünkü. Biz de bunu gündeme getirmiştik. E şimdi ortada bir cinayet varsa bu konu mali olabilir mi? Yani bir cemaatin lideri, eski Ulaştırma Bakanı öldürülüyor. Yani iddia o yönde. O şimdi araştırılıyor. Böyle bir şey ispatlanırsa bu konunun maliyeyle ne alakası var? Yani demek ki işin başka boyutları var. Çünkü bu para trafiğinin, kara para trafiğinin, Alihan Kuruş yapılanmasının kara para trafiğinde yurt dışı bağlantısı olarak İsrail şüphesi şu an araştırılıyor. Artı istihbaratı BND ile bağı da araştırılıyor. FETÖ tipi kapalı teşkilatlanma yapısı da araştırılıyor. Mesela soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında şu yazıyordu. FETÖ tipi Süleyman Alihan Kuruş suç örgütü yapılanmasının FETÖ tipi bölge ve mıntıka yapılanması araştırılıyor. Şimdi o bölge ve mıntıka Süleymancıların kendi iç örgütlenmesinin terimleri. Mesela biz geçen gün Aydınlık'ta bir manşet atmıştık. Süleymancılar dünyada 157 ülkede örgütlü diye. Dünyayı 157 ülkede örgütlüler, 15'e bölmüşler, 15 bölgeye. İşte evet. 7 kıta var ya, o 7 kıtayı da kendi içlerine bölmüşler. 15 bölge, toplamda da 105 mıntıka var. O mıntıka altında da ülkeler var. İşte yurtlar var, kurslar var, okullar var, şirketler var. Yani bildiğiniz gibi, bildiğiniz FETÖ gibi bir yapılanma ve şimdi bunu devletimiz de soruşturuyor. Dolayısıyla bunların hepsinin biz mali olmayan konular olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet. Peki yani bu kadar sözünü ettiğiniz 157 ülke, bu kadar şey. Şimdi özellikle Almanya'daki Köln şehrindeki yapılanma tartışılıyor. Almanya Köln şehrindeki yapılanma bir anlamda anladığımız kadarıyla gelen bilgilere baktığımızda örgütü merkezine oraya taşıyorlar. Yani bunu nasıl bağlıyorsun? Mesela petrol Amerika'ya taşıyor. Süleymancılar Almanya'ya taşıyor. Ya bunların hepsi NATO ülkesi. Bizim müttefikimiz, yani bizim müttefikimiz Türkiye içinde tehdit oluşturan bu örgütlere nasıl böyle yataklık yapıyorlar? O nasıl izah ediliyor?
2: İşte bu aslında burada Türkiye'nin ne kadar NATO üyesi ülke olduğunu veya NATO üyesi ülkelerin Türkiye'yi ne kadar kabul ettiklerini veya işte o ilişkinin ne kadar sağlıklı ve organik olduğunu düşünmek lazım. Yani Türkiye aslında 2014'ten sonra bir arınma sürecine başladı. Bu arınma FETÖ ile mücadele, PKK ile mücadele, işte siyaset içindeki Atlantikçilerle, emperyalistlerle işbirliği yapanlarla mücadele ve bugün en nihayetinde geldiğimizde kökü dışarıda olan yabancı devletlerin güdümünde Türkiye aleyhinde faaliyet yürüten dini yapılanmalarla mücadele noktasına geldi. Toplam bir arınma süreci var ama bakıyorsunuz hepsinin ucu aynı yere dokunuyor. NATO'ya. Yani Türkiye aslında NATO'nun aparatlarıyla mücadele ediyor. NATO'nun Türkiye'de yeni bir iktidar kurma, yeni bir anlayış başlatma, yeni bir süreç başlatma planı hep var. Türkiye bunlarla mücadele ediyor. Türk devleti ve Türk milleti bunlarla mücadele ediyor. Türkiye içindeki milli kuvvetler NATO'nun 2014 öncesinde olduğu gibi, FETÖ'nün 40-50 yıldır yaptığı gibi bir süreci artık buradaki milli kuvvetler, ülkemizdeki milli kuvvetler artık istemiyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar NATO üyesi olduğunu ortaya koyuyor. Yani evet, Türkiye bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. NATO devlet başkanlarıyla samimi pozlar verildi falan. Onun bildirisine imza atıldı. AK Parti hükümeti imza attı. NATO'nun misyonlarında yer alacak ama baktığınız zaman ülkemizdeki milli kuvvetler NATO'nun aparatlarıyla mücadele ediyor. Bu nasıl olacak? Burada hala bir soru işareti var.
0: Yani bizimki, bizde bir NATO aşkı var ama NATO'nun da Türkiye aşkı yok. Tam tersine Türkiye'ye düşmanlığı var.
2: Aynen öyle. Yani baktığınız zaman siz az önce yayında bir sürü şeyden bahsettiniz. Yani Amerika'da mesela daha yeni Haziran ayında bir yasa geçti. Amerikan dış politikasının Doğu Akdeniz uygarını yasalaştıran bir kanun geçti Amerikan Senatosu'ndan. Diyor ki özetle bizim Doğu Akdeniz'deki müttefiklerimiz, dış politikada Doğu Akdeniz'deki müttefiklerimiz İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tır. Bu doğrultuda Güney Kıbrıs'a askeri yığınak yapacağız ve ekonomik olarak da işte bunların Hindistan, Orta Doğu, Avrupa diye bir koridorları var. Ekonomik koridorları var IMEC diye. İsrail üzerinden Avrupa'ya bağlanıyor Hindistan'dan. Bunu da Çin'in kuşak yol girişimine karşı büyütmeye çalışıyorlar. Baktığınız zaman biz değil miyiz müttefik? Yani tırnak içinde söylüyorum. Türkiye değil mi müttefik? Siz askeri olarak Güney Kıbrıs'a neden yanak yapıyorsunuz? Neden Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la müttefik oluyorsunuz? Zaten NATO bir müttefiklik anlaşması değil mi? İttifak anlaşması değil mi? Neden ayrıca bir müttefiklik yapıyorsunuz? Bir de soru, madem böyle bir müttefiklik yapıyorsunuz, düşman kim?
0: Evet, çok aslında her şey çok net gözüküyor. Biz dönecek olursak bu örgüte, şimdi son gelinen nokta nedir? Biraz bilgi verir misiniz? Yani çünkü her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
2: Şimdi birincisi Süleymancılar Cemaati ile ilgili söyleyeyim. Devletimiz bu yapılanmanın, Alihan Kuriş yapılanması diye belirtilen bu yapılanmanın bir kere mali kaynaklarını kurutuyor. Bu çok önemli.
0: Evet.
2: Şimdi biz Süleymancıların uzun yıllardır bahsettik ya az önce faaliyet yürütüyorlar falan. Özellikle Türkiye'de 1000'den fazla bazı kesimlerin söylediğine göre 100 civarında öğrenci yurtlarının olduğu söyleniyor. Bunların dışarıdan baktığınızda tabelasında öğrenci yurdu yazıyor. Fakat içeride Kur'an kursu diyor onlar dışarıya karşı ama kendi iç medrese eğitimlerini uyguluyorlar. Tekamül eğitimi diyorlar buna.
0: Evet.
2: Şimdi bu kadar yurt, bu kadar öğrencinin ihtiyacı, gideri, yemek, gıda, personel maaşı, bunların toplam olarak mali giderleri, kiraları, faturaları, para olmadan bu kadar büyük bir yapı ayakta kalamaz. Ve devletimiz bu para kaynağının hem yasal kısmını, yani şirketleri el koydu, tedbir koydu, hem de yasa dışı olarak toplanan kayıt dışı paraya el koydu, kara paraya el koydu. Şu an Alihan Kuruş yapılanmasının Türkiye'de parası kalmadı. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Parası kalmayan bir yapı nasıl hareket edecek?
0: Orada ama da yurt dışına önemli miktarda para çıkartmışlar.
2: Evet, yani yurt dışında tabii FETÖ'ye de baktığınızda Türkiye'de el yükseldi. Burada faaliyet alanları kalmadı. Ama yurt dışında faaliyetleri var. Çünkü yabancı devletler destekliyor. Burada Süleymancılar için artık para olmadığı için faaliyet alanı kısıtlanacak gibi görüyoruz. Zaten Alihan Kuriş bu operasyonu bildiği için önceden Almanya'ya yığınak yaptı. Almanya'ya büyük bir merkez inşa etti ve paranın ciddi bir kısmını da 100 milyar lira gibi bir parayı da oraya aktardı. Zaten yurt dışında da parası var cemaatin yönettiği.
0: O bilinen rakam, o bile kayıt ismi yoldan çıkanlar var. Onlar sakın tespit ettikleri.
2: Kesinlikle doğru. Yani hem kayıt dışı çıkan para var hem bilinen bir para var çıkarılan. Bir de hali hazırda yurt dışındaki bir para var. Toplam olarak Almanya'dan, Köln'den zaten 1970'lerden beri oradalar Almanya'da. İslam Kültür Merkezleri Birliği adı altında. O kuruluşun Almanya'da 300 şubesi var. Merkezi de Köln. Şimdi 70 milyon euroya yeni bir bina yapıyorlardı. Oradan yönetecekti. Aynı ikinci bir Pensilvanya gibi. Fethullah Gülen nasıl örgütünü yurt dışından yönetti? Orada öldü, oraya gömüldü. Alihan Kuruş'un da planı oydu. Bir ruhani lider gibi oraya gidecekti. Belki olası bir iktidar değişikliğinde Türkiye'ye geri dönecekti. Aynı Fethullah Gülen'in yapamadığını belki o yapacaktı. Belki de çok büyük bir beklentiyle bunu planladı ama devletimiz buna izin vermedi.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Peki bunun başka siyasi ayakları da ortaya çıkabilir mi? Çünkü bu türde tartışmalar duruyor. Yani seçim öncesindeki çeşitli ittifaklar var, çeşitli verilmiş sözler var bu Süleymancılara karşı. O konuda herhangi bir adım var mı şu anda?
2: İtirafçıların beyanları düşmeye başladı. Soruşturma kapsamında pek çok itirafçı var. Cemaatin içinden ayrılan insanlar bu süreçte gidip şikayetlerde bulunmuşlar, suç duyurularında bulunmuşlar. Bazı öğrendiğimiz itirafçıların bu siyasi yönüne dikkat çektiğini öğrendik. Örneğin mesela bir itirafçı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'yla ittifak yaptıklarını, bu yönde cemaate baskı yapıldığını, cemaati zorla CHP'ye oy vermeye sevk edildiğini falan anlatmış savcılıkta. Bizim de zaten daha önce öğrendiğimiz bazı gelişmeler vardı. Mesela 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı desteklemek üzere işbirliği yaptıklarına dair duyum almıştık. Bunu da gazetemizde manşet yapmıştık Aydınlık'ta. Bu kapsamda da toplamda 4500 Süleymancı'nın Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde personel olarak kadroya alındığını öğrenmiştik. Bir gelişme oldu geçtiğimiz Ocak ayında, 2026'nın Ocak ayında Ankara'da Ekrem İmamoğlu suç örgütü soruşturmasıyla bağlantılı ikinci bir soruşturma daha var Antalya'da, Muhittin Böcek soruşturması. Orada itirafçı olan bir iş insanı var Muhittin Böcek sorunda. İddianameye girdi. Resmen iddianamede var. İtirafçı diyor ki Muhittin Böcek Süleymancılarla işbirliği yaptı seçim sürecinde. Yani şu an aslında yargımızın elinde de hem bu Ankara'da yürüyen davadaki soruşturmadaki itirafçılar var. Hem Antalya'da Muhittin Böcek soruşturmasındaki itirafçılar var. CHP ve Süleymancılar, Ekrem İmamoğlu CHP'sini kastediyorum. Ekrem İmamoğlu CHP'sinin 2019-2024 yılları arasında seçimlerde Süleymancılarla Alihan Kuruş'la işbirliği yaptığını anlatmışlar.
0: Şimdi Kaan, ne yazık ki Türkiye'de bu ilişkiler her parti için geçerli. Yani FETÖ'nün kimlerle ittifak yaptığını, nasıl büyüdüğünü, neredeyse devlete ortak olduğunu verildiğini biliyoruz. Yani böyle acı tecrübelerimiz de var. Gerçi daha sonra bunlar uyandılar bu yaptıkları hatalar konusunda da itiraflarda ve öz eleştiride bulunanlar da oldu. Yani bu FETÖ olayından sonra yani Türkiye'nin tekrar benzer bir şeyle karşılaşması yani biraz tuhaf değil mi? Yani ders olmadı bu FETÖ bize. Yani araştırmalarını nasıl görüyorsun? Yani bu konuda bir uyanıklık bir şey oluşmamış mı Türkiye'de? Biliyorsun enflasyon gittiği ülkelerde her zaman en gelişi kesimlerle ittifak kuranlar. Toprak ağırlığıyla kuranlar. İşte bu tür tarikatlarla Batı kendi destekledikleri bir anlamda kendi yetiştirip büyüttükleri tarikatlarla kuranlar. Ve bunların da yani bu büyük paraları nereden kazandılar? Devleti kullanarak kazandılar bunların hepsi. FETÖ de öyle kazandı. Bunlar da çeşitli o imkanları kullanarak veya devletin bir anlamda göz yummasıyla bunlar bugüne kadar oldu.
2: Doğru söylüyorsunuz. Aslında bir uyanış var toplumda. Uzun bir süredir bu yapılanmalardan milletimiz çok rahatsızdı. Toplum çok rahatsızdı. Bizim zaten haberlerimizin, biz bu konuyu 5 senedir hatta daha fazla 2018-2019'dan beri Süleymancılar'ı bir dosya olarak işliyorduk Aydınlık'ta. Her haberimize toplumdan çok büyük bir ilgi vardı. Her haberimize. Yani televizyonlarda çıkıp anlatıyorduk. Onlar da çok ilgi görüyordu. Dolayısıyla bunun bir zemini vardı. Fakat arka planda bir takım bizim de görmediğimiz ama anlamaya çalıştığımız bir takım şeyler vardı ki bu yapılanmalar korundu. Fakat şimdi artık düğmeye basıldı. Alparslan Kuytul, işte Alihan Kuruş liderliğindeki Süleymancılar ve belki daha da devam edecek. Çünkü bizim işaret ettiğimiz daha pek çok yapılanma var böyle. Mesela Nurcular içindeki FETÖ yapılanması. Şimdi Nurcular içinde de bir ayrım var. Mesela Tahşiyeciler diye bir grup var. Onlar mesela devletin ve milletin yanında. Diyorlar ki biz FETÖ ile en başından beri mücadele ediyorduk. Zaten onları çok sert eleştirdiğimiz için içeriden, Nurcuların içinden biz eleştiri yapıyorduk. 2010'da kumpasa maruz kaldık dedi. Kumpası var mesela FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Hidayet Karaca. Tahşiye kumpası nedeniyle hapis yatıyor şu an. Onlar mesela diyor ki biz hani anlatıyoruz. Biz devletin milletin yanındayız. Şu an hala FETÖ şeyin içinde, Nurcuların içinde bir FETÖ yapılanması var. Kim yönetiyor bunu? Kemalettin Özdemir yönetiyor. Kemalettin Özdemir kim? FETÖ'nün eski emniyet imamı. Evet, meşhur Köz. İşte meşhur cinayetlerin işlendiği, faili meşhur cinayetlerin işlendiği Uğur Mumcu, Necip Hablemitoğlu, Bahriye Üçok, diğer faili meşhurlar hepsi Kemalettin Özdemir'in emniyet imamı olduğu dönemde işleniyor. Ve geçen yıl Ankara'da yürüyen FETÖ davasında Kemalettin Özdemir hapis cezasına mahkum edildi. Evet, itirafçı olduğu için indirim aldı ama sonuçta bir mahkumiyeti var şu an. Sicilinde FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası var. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. İçeriden aldığımız, kaynaklarımızdan aldığımız bilgilerden de yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Kemalettin Özdemir şu an YouTube'a bakın. Risale-i Nur sohbetleri var. Şu an son durumu bilmiyorum ama geçen seneye kadar, mahkumiyet alana kadar Ankara'da bir üniversitede de profesörlük yapıyordu. Kemalettin Özdemir. Nurcuların içerisinde hala abilik yapıyor. Hala sohbetler düzenliyor. Risale-i Nur sohbetleri. Şimdi içerideki insanlar diyor ki bu adam hala FETÖ'ye bağlı. Hala faaliyet yürütüyor. Dolayısıyla bu adamın bağlantılarına dikkat çekilmeli diyorlar. Biz mesela bakıyoruz. Sözler Köşkü, Hayalhane, Maksat 114 gibi gençlik dernekleri var. Nurcuların içinde. Bunu 30'lu yaşlarında çocuklar yönetiyor, gençler yönetiyor. Mesela sadece Hayalhanem diye bildiğimiz yapının Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da devasa plazaları var. 6-7 katlı binaları var. Milyon dolarlık binalar bunlar. Sadece küçük ordise çocuklarıyla sohbet yaparak, böyle dramatik dini hikayeler konuşarak, onları ağlatarak falan bu kadar büyük binaları nasıl satın alıyorsunuz? Herhangi bir ticari faaliyetleri de yok. Kaynakları belirsiz şekilde bunlar faaliyet yürütüyorlar. Büyük büyük harcamalar yapıyorlar. İçeriden çıkan bir sürü şikayetçi var. Bize gelip konuşuyorlar. Diyorlar ki bunlar FETÖ bağlantılı. Mesela Hayalhanem'in başındaki Mehmet Yıldız kapatılmadan önce İzmir'deki Körfez Dershanesi'nde FETÖ'nün hocaydı. Evet. Yani sonuç olarak Türkiye'de böyle yeterince ders alınmadığını biz görüyoruz. Böyle yapılar faaliyetlerini yürütüyorlar. Toplum da rahatsız. Ama artık hani devletimiz bu rahatsızlığı dikkate alıyor. Milli güvenlik tehdidi olan bu yapılara artık tek tek operasyonlar gelmeye başladı.
0: Zaten şimdi yani Mustafa Kemal ta başından söylemiş. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, meczuplar ülkesi olamaz demiş. Yani şimdi düşünüyoruz. Efendim yargıda şunlar etkin. Yok emniyette bu tarikat etkin. Orada şu tarikat etkin. Ya böyle bir şey mümkün mü artık? Yani adım üstünde Diyanet'i neye kurmuşuz? Diyanet bu işleri yönetecek dinsel işleri. Atatürk Diyanet'i bu amaçla kurmuş. Ya bu tarikatlar nedir? Şimdi milyarlarca kumara hitap eden, kontrol eden tarikatlar düşün. Efendim öyle yerler kuruyorlar ki Türkiye'de kurdukları şatoları geçtik. Bir de yurt dışında devasa binalar kurmaya başladılar. Külliyeden kurmaya başladılar. Şimdi yani yok mencilci, yok hak yolcu, yok şucu, yok bu. Ya bu nasıl bir şey mi oldu bu Türkiye bu? Hani, ya bunları kökünden çözmek gerekmiyor ama yani ne iş yapar? Diyaneti niye kurdunuz bunlara bırakacaksınız bu işleri? Yani bu kontrolden çıktığınız zaman şimdi ben Antalya bölgesindeki bazı Süleymancı yurtlarını biliyorum. Yani o kadar lüks yapılan ki zaman zaman yabancılar otelde yer var mı diye fısına kadar gidiyorlar yani. Yani burayı devasa bir otel sanıyorlar yani. Öyle yurtlar kurmuşlar diyorlar. Ve burada yani yaşları ilkokul çağına gelmemiş olan çocuklar bir anlamda bir militan yetiştirme veya da bir mülk yetiştirme amacıyla kullanılıyor. Yani dert din falan filan değil, din olsa yani dert din olsa bunların başındaki insanlar dünyanın en lüks araçlarına biniyorlar. Yani bambaşka bir şey olmuş. Yani dünyada İslam alimlerinin böyle bir yaşamları yok zaten. Onlar sıradan yaşamışlar ama bunlar en lüks merdivenlerde, en lüks arabalarda, en lüks çatolarda, en lüks villalarda yaşıyorlar. Yani bunların aslında belki de Türkiye'nin bunları sorgulaması gerekmiyor.
2: Kesinlikle aslında baktığın zaman hani Türkiye'de zaten bir kesim bunlara karşı ama hani bunlarla aslında birlikte hareket eden muhafazakar kesimde bile ciddi bir rahatsızlık var. Onlar rahatsız oluyorlar. Hem siyaset içerisinde hem toplum içerisinde muhafazakar camia dediğimiz kesim bu lüks yaşantılar, bu büyük holdingleşmelerden çok rahatsız. Ve en nihayetinde onlar da şunu görüyorlar. Ya 15 Temmuz'dan sonra kardeşim FETÖ'yü temizlediniz. Yargıya ek yolcular alınıyor. Yok Sağlık Bakanlığı'na menzilciler alınıyor. Yok şuraya bilmem neciler alıyor. Buraya bilmem neciler alınıyor diye. Onlar bile tepki gösteriyorlar. Çünkü ellerinde bir bu şekilde devlet gücü olanlar kendi menfaatleri için kullanıyorlar. Millete hizmet için kullanmıyorlar. Devlet niye vardır?
0: FETÖ'de gördük bunları zaten. Yani FETÖ böyle. Devlet gücüyle gidiyor.
2: Doğru. Yani bu gibi yapılar birincisi devletin gücünü milleti hizmet için değil efendim kendi menfaatleri için, kendi adamlarını bir yerlere yerleştirebilmek için ve toplam olarak da kendi sistemlerine kaynak yaratabilmek için bunu yapıyorlar. Ya yani mesela menzil, mesela bir örnek vereyim. Menzilde mesela şöyle bir şey var. Siyasetçilerin de desteğiyle toplumda aslında menzil zannedildiği kadar büyük bir cemaat değil. Evet, bir gücü var, ekonomik gücü var ama insan kaynağı olarak çok çok böyle yaygın, işte on binler, yüz binler falan değil. Menzilde şöyle bir olay var. Maalesef siyaset içindeki destekçilerinden de aldığı güçle sanki böyle bir rehabilitasyon merkezi gibi anlatılıyor menzil. Nasıl mesela, siz kardeşim sigarayı bırakamıyor musunuz? İşte madde mi bağımlı, madde bağımlısı mısınız? Gidin, orada bir hocamız var menzilde. Onun şeyine gidin, ne denir, zikir halkalarına katılın. Ondan bir tövbe dilenin. Ondan tövbe dilenin. Ve rahatladığınızı hissedeceksiniz. Orada bir üç gün kalın, bir hafta zaten ücretsiz gitmesi, kalması. Yemeğinizi de veriyorlar, yatacağınız yeri de veriyorlar. Orada bir rehabilite olun, döndüğünüzde hayatınız değişecek deniyor. Ya neden devlet içindeki makamlar, siyaset içindeki makamlar ve toplumumuzun içindeki önde gelen insanlar, aydınlar, akademisyenler bu insanları sağlıklı bir tedavi için, madem sigarayı bırakmak istiyor, madem madde bağımlısı, ondan kurtulmak istiyor veya kötü geçmişi var, ondan kurtulmak istiyor, neyse artık, psikolojik tedaviye, hastanelerimize, gerçek rehabilitasyon merkezlerine göndermek yerine cemaatleri sevk ediyorlar. Gerçekten bir rehabilite var mı? Yok. O çocuk orada tövbe seanslarına katıldıktan sonra, şeyhle birlikte tövbe ettikten sonra döndüğünde cemaatin kurumlarında çalışmaya devam ediyor. Cemaate bağlanıyor aslında. Yani
0: evet, evet. Zaten amaç da bu. Yani bunlar tamamen yani kendilerine kamuflaj imkanı sağladıkları olaylar.
2: Evet. Evet. Yani böyle evet. Sanki hani bu faaliyetler işte devletin de desteklediği, o topluma öyle anlatılıyor. Hani bakın, devletimiz de destekliyor, işte buralara gidin. İşte bu mesela son operasyonlarda şöyle bir şey oldu. Aman İslami camiayı korkutmayalım, muhafazakar dini camiayı korkutmayalım. Sonuçta orada da devam eden hizmetler var deniyor. Yani şimdi orada da devam eden hizmetler diyerek biz kendi diyanetimizi küçümsüyoruz. Bizim diyanetimizden müftülerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, devletimizin memurları zaten bu faaliyeti yürütüyorlar. Neden buralara başvurmak yerine cemaatlerin, tarikatların merkezlerine gitsin bizim çocuklarımız? Çünkü oraya gittiğinizde oranın anlayışına biat etmek zorunda kalıyorlar. Ve biat kültürü var. Bakın, bizim bugün devletimizin Kur'an kurslarında, Diyanet'in Kur'an kurslarında bir biat kültürü var mı? O Kur'an kursuna giden çocuk Kur'an öğreniyor değil mi? Kur'an öğreniyor. İmama biat ediyor mu? Etmiyor. Bir vatandaş olarak o kapıdan giriyor, bir vatandaş olarak o kapıdan çıkıyor. Fakat cemaatlerde böyle değil. Siz o cemaat, madem hizmet veriyorlar, dini hizmet veriyorlar, Kur'an öğretiyorlar, siz onun kapısından vatandaş olarak girdiğinizde mürit olarak çıkmak zorundasınız.
0: Ben bunlarla bir sohbet ettim. Ben bu ekiplerle bir sohbet ettim. Bana hocalarda söyledikleri şuydu. Hocamız bize desin ki git şu adamı vur. Biz gider hiç düşünmeden gider onu vururuz. Yani böyle insan tipleri yetiyor. Ve Türkiye için çok ciddi bir risk yani. Türkiye'de bunun çok yani uluslararası istihbarat örgütleri de bunları kullanıyorlar ve Türkiye'deki çok cinayeti de böyle işlediler zaten. Yani o nedenle son derece tepki. Peki FETÖ ile Süleymancılar arasında bir organik bağ var mı? Yani bu konuda bilgiler geliyor. Çünkü FETÖ 15 Temmuz'dan sonra hızlı bir şekilde Pensilvanya'dan gelen talimatla renklendiler. Yani evet. Diğer tarikatların içine durdular. Bunlardan birisi de Süleymancılar. Bunu herkes biliyor. O konuda elinde araştırmalarında ortaya çıkan bir bulgu var mı?
2: Aslında bu konuda çok fazla şey var, bağ var. Mesela yakın zamanda, iki gün önce soruşturmada ortaya çıktı. Süleymancıların yurt dışına yasa dışı yollarla para çıkardığı yöntemlerden birisi, bunların yurt dışındaki çocuklarının, yani talebelerin, çocuk demeyeyim, talebelerinin, öğrencilerin, yurtlarında kalan öğrencilerin Türkiye'ye yazları tatil bahanesiyle gelmeleriyle bunların valizlerine yüksek miktarda döviz, para, altın koyarak yurt dışına çıkarmalarıyla oluyor. Yani Türkiye'ye bu çocuklar geliyor. Atıyorum mesela bir sınır var ya, yanınızda para çıkarma sınırı
0: Evet.
2: Limanından çıkarken para sınırı var. Atıyorum 15 bin dolar. Bu çocukların şeylerine 15'er bin dolar koyuyorlar valizlerine her birinin. Parayı bu şekilde kaçırdıkları ortaya çıktı. Bu işi yönetenlerden birisi cemaatin Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakşan. Şu an tutuklu Ankara'da. Operasyon kapsamında tutuklandı. Romanya sorumlusu. Yani, bu kişinin... Bu kişinin Fethullah Gülen'in cenazesine katıldığı.
0: Evet.
2: Fethullah Gülen'in cenazesine katıldığı ortaya çıktı bu kişinin. Alihan Kuriç'le de defalarca kez görüştüğü ortaya çıktı. Başka bir şey anlatayım. Çok önemli. FETÖ çatı davasında yargılanan ve hapis cezası alan bir yönetici var. Dilaver Azim. 2015 aralığında gözaltına alındı. Daha darbeden önce yani. Darbeden 8 ay önce gözaltına alındı. Ve FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası aldı Dilaver Azim. Dilaver Azim kim? Özbekistan kökenli birisi. Enver Altaylı'nın yeğeni. FETÖ yöneticisi Enver Altaylı'nın yeğeni. Sovyetlerin parçalandığı dönemde Enver Altaylı daha 15-16 yaşındayken Dilaver Azim'i alıyor Özbekistan'dan. Getiriyor. İstanbul'da Süleymancı yurduna yerleştiriyor. Burada birkaç sene kaldıktan sonra artık gençlik döneminde 20'li yaşlarında iş hayatına atılıyor. Ticarete atılıyor. Ve Süleyman bir iş insanına dönüşüyor. Zenginleşiyor. Süleymancıların İstanbul'daki yurtlarının finansörü oluyor. Burada Ali Beyköy'de, Eyüp'te pek çok yurdun mali ihtiyaçlarını Dilaver Azim karşılıyor. Benim kendi kaynaklarımdan öğrendiğim, kendisi Asya kökenli birisi olduğu için Özbek kökenli, buradaki Süleymancı yapılanmalarına da para göndermiş. Endonezya'ya, Malezya'ya, Özbekistan'a vesaire. Zaten Enver Altaylı bağlantısı var yeğeni olduğu için. Bir de FETÖ çatı davasında ortaya çıktı. FETÖ'nün Asya'daki yapılanmasına bir sürü para göndermiş. Para trafikleri ortaya çıktı. Hakkında.
0: Evet.
2: Ve bu uzun süre hapis yattı. Sene hapisten çıktı. Aldığı cezanın yatarını yattığı için 10 sene yattı çıktı. Hem FETÖ'ye hem Süleymancılara çalışmış. Enver Altaylı'nın Süleymancı yeğeni.
0: Evet ya, bu Enver Altaylı meselesi. Şimdi bir bakıyoruz Enver Altaylı'nın yeğeni yine burada. Yani Enver Altaylı neredeyse nedense her işin içerisinde. Yani onu CHP'ye geliyor. Enver Altaylı'nın oraya yerleştirmeye çalıştığı adamlar var. Efendim AK Parti'ye geliyor, oraya yerleştirmeye çalıştığı adamlar var. Bir bakıyoruz işte İYİ Parti'dir, orasıdır, burasıdır. Yani her partide Enver Altaylı'nın bir parmağını görüyoruz. Şimdi kim adına? Şimdi soru burada çok çarpıcı. Yani Enver Altaylı şu anda hapiste. FETÖ nedeniyle hapiste. Yani kim adına? Habremitoğlu cinayet oluyor, Enver Altaylı'nın adı geçiyor. Çok kritik cinayetlerin hepsinde o geçiyor. Şimdi Süleymancılar burada da onun adı geçiyor. Yani bu Enver Altaylı kim? Yani bu sorunun yanıtını daha bizim derli toplu ve kapsamlı bir şekilde edinmemiz gerekiyor. Yani bizim için çok gizli sır bir şey değil ama devlet nezdinde de, yasalar çerçevesinde de, kanunun önünde de bunun bağlantılarının bir şekilde ortaya çıkarılması gerekiyor. Yani öyle gözüküyor ki biz bir Süleymancılar meselesini, tarikatını daha çok konuşacağız. Ve bu tarikatın 157 ülkede örgütlü olması, merkezine bir NATO üyesi olan aynı FETÖ gibi onlar Amerika'ya taşımıştı, Almanya'ya taşıma çabaları, oralarda kendini güvenli hissetmeleri, bunlar herhalde son derece önemli olsa gerek. Yani bir insan niye bu kadar Almanya'da rahat edebilir? Demek ki oradaki istihbarat örgütleriyle veya oradaki bir takım kuruluşlarla kendilerine güvence verilmiş demek ki. Bu nedenle biz önümüzdeki günlerde bunları daha çok inceleyeceğiz. Kaan, sen çok önemli bir görev yaptın. Yani kitabı da okuyorum. Sık sık da dönüp dönüp bakıyorum. Yani Türkiye'de bu işlerle ilgilenen gerek gazeteciler için, gerekse işte akademisyenler için veya da işte siyasetçiler için veya da toplumdaki değişik kesimler için çok önemli bir belge niteliğinde ve umarım devamı gelir. Devamı gelir. Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. Güzel düşünceleriniz için de çok sağ olun. Elimizden geldiğince bu gibi yapılarla mücadele her zaman devam edeceğiz.
0: Evet sayın dinleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Haftaya Salı günü yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.